Ahşabın sıcaklığı aslında ayrı yuvasının verdiği sıcaklığını bizim için yaşatsın. Burada masamızın sağ ve sol taraflarında aslında sedirlerimiz var. Bu kış bahçelerinde, bu tip evlerde çok alışılagelmiş bir görüntü değil aslında. Fakat burada bizim için konfor çok ön plandaydı. Yani burada sıradan sandalyeler koymak istemedik. Çünkü masamızın önünde de bir televizyon alanımız var. Belki de akşam ev sahiplerimiz geldiğinde çocuklarıyla rahatça oturabileceği bir alan olsun istedik. Yani burası şöyle, hem koltuk hem bir yemek alanı gibi planlanan bir sedir oldu. Çünkü burada akşam oturduğumuzda burada ışıl ışıl bir ortam istemedik. Daha sakin, daha loş bir ışık istedik. Keza bunu korumak için de burada sağ ve sol taraflarımızda sadece dekor perdelerimiz var ve bu dekor perdelerimizin önünde böyle sessizlik işareti yapan iki tane lambaderimiz var. Bunlar aslında buranın sessizliğini, sakinliğini ve huzurunu belirten imgelerdi bizim için. Masanın ön tarafında kullandığımız televizyonu hem bahçeye hem de bu kısma hizmet etmesi için aslında bir askı aparatıyla bağlayıp 180 derece, 360 derece dönebilir bir hale getirdik. Çünkü buradan bahçe alanına ve özellikle havuz kısmına temasımız çok yakınken aynı zamanda çevirip dışarıda otururken yine televizyon keyfini devam ettirmek istedik. Burada ikinci önemli detayımız da bu tavanlarda gördüğümüz perdelikler. Aslında bunlar bizim karkaslarımız. Bunlar başta projede yoktu. Fakat mobilyalar geldikten sonra mekanın o beyaz tavanın çiğliği bizi o kadar rahatsız ettik ki şöyle bir karara vardık. Burası normalde çelik konstrüksiyon bir yapı olduğu için taşıyıcılara vesairelere bir duvara temasımız kadar çok temas edemiyorduk. Tamam, o zaman biz kendi havuzumuzu oluşturacağız dedik ve burada U şeklinde yapay bir perdelik oluşturduk. Bununla beraber ne oldu? Aynı malzeme tavanda devam etti. Salonda olduğu gibi boya ve ahşap bir araya geldi. Ve aslında şöyle burayı tamamlayan ve buranın noktasını koyan şey bu perdeliklerdi.

Evimizin ikinci katındayız. Burada ebeveyn yatak odamız ve iki tane çocuk odamız var. Aslında merdiven çekirdeğinden gelen mavilik burada üst girişlerden devam edip üst taraftaki karşılamamızla beraber birleşiyor. Buradaki evin içinde alt koltuklarda kullandığımız maviliği bu katta da perdelerde kullanmak istedik. Çünkü iki rengin birbirini karşılaması gerekiyor. Malzeme olarak üst katta da aynı devam ettik zaten. Birbirinden çok koparmadık ürünleri. Sadece burada biraz daha amorf hatlar, biraz daha oval hatlar kullandık ki üst kat biraz daha evin mahrem alanı olduğu için böyle köşeli tasarımlardansa biraz daha ovalliği tercih ettik. Bu katta iki çocuk odamız var. Aslında biri Mert'in, biri de Uras'ın odası. Uras 10 yaşında, Mert ise 4 yaşında. Uras'tan başlamak gerekirse, Uras tamamen bir basketbol aşığı ve odasında bu tip figürleri görmek isteyen bir çocuk. Haliyle Uras'ın odasını tasarlarken bizim ana temamız aslında onun en büyük ve sevdiği hobisi basketboldu. İşte yatağının yanındaki duvar kağıdında bir basketbolcu var. Onun tam topunun girdiği yerde büyük bir poto var. Çünkü odada kendi içerisinde de antrenmanlardan geldikten sonra oyun olarak oynamayı da seviyor. Yatağının baş kısmında ağırlıklı olarak turuncu renkleri kullandık. Çünkü o renkleri çok seviyordu. Yine aynı turuncu kumaştan ona kocaman bir basketbol topu yaptık. Oradan da ona bir gece aydınlatması oluşturmuş olduk aslında. Onlar uyurken de aynı zamanda da loş bir aydınlatmaya ihtiyaç duyuyorduk. Bunu yatağın arkasında olan L döşememize bir LED sistemi koyarak böyle sağladık. İkincisi de Uras için onun yatak başlığında olan topunun arkasında yine bir gizli LED kullandık. Böylelikle odanın temelinde merkezdeki aydınlatmaya ihtiyacı duymadan loş bir ışıkla da odasında kalabiliyor. Uras'ın odasında oyuncaklardan ziyade aslında biraz daha tabii yetişkin bir çocuk yaşlarına da geldiği için sol tarafta bir kütüphane oluşturduk ve bütün okuma kitapları, çalışma kitapları, her şey bu alanda depolanmıştı. Tam onun istediği gibi çalışabileceği, aynı zamanda da eğlenebileceği bir oda planladık ona. Mert'in odasına girdiğimizde aslında mimari planlamada şöyle, Mert ve Uras'ın odaları aslında plan olarak birbirlerinin mirror'ı. İçeriye doğru girdiğimizde şimdi Mert haliyle daha küçük yaşta olduğu için Marvel'ı DC karakterlerini çok seviyor. Kırmızı tonlar hakim biraz daha çünkü DC'de Flash karakterini çok sevdiği için haliyle onun kırmızı rengini kullandık. İşte sağ tarafta bir duvar kağıdı var. Bu duvar kağıdı aslında bizim sadece Mert'in

sevdiği karakterlerden yaptığımız bir tasarım. Yani bu şey değil. Normalde biz ne yaparız? Bir duvar kağıtçıya gideriz ve oradan bir kağıt bakarız. Bundan ziyade tamamen özel bir tasarım yapıp özel bir baskı yaptık onun için. Çünkü odaya girdiğinde onu en dinç tutan şeylerden biri onun hayal gücü. Haliyle de bunu bu yaşlarda da beslemek gerektiği için o ne görmek istiyorsa onun aynısını devam ettirdik. Bir yandan Marvel ve DC'yi severken de aynı zamanda Legolarla oynamayı çok seviyordu. Haliyle biz de şöyle bir yol izledik. Madem seviyoruz biz bunları bir kapak haline getirelim ve odasına her girdiğinde o Lego hissiyatını alsın ve iç kısmını kendi sevdiği oyuncaklarıyla doldursundan yola çıktık. Tabii ki burada da yine kırmızı renklerini kullandık, lacivert tonlarını kullandık. Çünkü bir yandan da çalışma masasında olan lacivert tonuyla da aslında bir araya gelmemiz gerekiyordu. Odaya ilk girdiğimizde zeminde bizi mesela Kaptan Amerika'nın kalkanının halı hali karşılıyor. Duvarda da kendisi var. Hani halıda bile onun bu ihtiyaçların ve aslında taleplerini değerlendirdik ve bunların hepsini özel yaptırdık aslında Mert için. Girdiğimizde sol tarafta bir çalışma masamız var. Şimdi evet sonuçta bu 5 yaşında bir çocuk. Fakat ilerleyen zamanlarda hani 1-2 sene sonra okullu olacağı için de aslında Mert için hem bugüne hem de yarına hazırlık bir oda tasarlamış olduk ve şu an en azından biz eve geldiğimizde hadi size oyuncaklarımı göstereyim diye gezdirdi. Ona bir oyuncak showroom alanı da vermiş olduk.

Şu anda villamızın ebeveyn yatak odasındayız. Aslında giriş olarak oda bizi bir koridorla karşılıyor. Sağ tarafta gömme dolap alanlarımız var yine. Tuvaletimiz var. Tuvaletten çıktıktan sonra da genel bir kullanım alanı bizi karşılıyor. Aslında bu odanın matematiğini biz üçe bölmüş bir haldeyiz. Çünkü hem Yağmur Hanım'ın hem de Gökhan Bey'in, yani ev sahiplerimizin çok fazla kıyafetleri var. Odamızın bir de yan tarafında üç cephesi açık, kapalı bir alanı var. Burayı da biz giyinme odası olarak değerlendirdik. Çünkü burası yatma, yan taraf depo ve tuvalet. Dış kısmı da tamamen giyinme, çalışma ve spor alanı olarak böyle değerlendirdik, fonksiyonlandırdık. Yatak alanımızda aslında şöyle, burası dediğim gibi tavan yüksekliği yüksek fakat bize kübik değil, üstten böyle yaysı bir kapama yaptığı için bir yandan da bizim için kullanımı zorlaştıran bir fonksiyon haline geldi. Bundan kaynaklı mesela sağ taraf yatak alanım kiriş altında kalırken sol taraftaki dolap alanım ise yarısı kiriş, yarısı ise 5 metreye uzanan bir haldeydi. Haliyle benim yukarıda bir kotu baz almam gerekiyordu. Bundan kaynaklı da biz yatak kısmını baz alıp odada bulunan bütün sabit mobilyaları tek bir kotta sıfırladık diyebilirim. Yatak alanının karşı tarafında bulunan dolaplarımız, ki bu dolaplar aslında bizim ayakkabılarımız için özel kaya raflarla çıkan, içinde yine gizli led sistemi olan bir dolap. Onun ön taraflarında aynalar kullandık ki aynanın yansıması odayı biraz daha genişletsin diye. Normalde bizim yatak arkamızda aslında hiçbir pencere alanımız yoktu ve sadece küçük 30 santim bir vasistas penceremiz vardı. Hani bunun havalandırma olarak bize ne eksisi vardı ne de artısı vardı. Fakat şöyle bir şey ki yatak arkalığını çevirirken böyle tamamen U değil, yanlardan biraz yumuşatmak istedik. Bunu da hani ahşapla yapmaktansa kumaşla yapıp aslında o kumaşın dokusunu da biraz odanın içine almak istedik. Bu yüzden de U dönerken kullandığımız panelin aynısını makyaj masamızın yan tarafında da hani dekoratif bir panel olarak değerlendirdik. Orta alanlarda bulunan ahşap grubumuz diye sağ ve sol tarafta yine lokal aydınlatmalarımız var. Bunlar da aslında sağ ve sol konsollarımıza vuruyor. Bence bu yataktaki en önemli konu şu. Biz burada yatağımızın alt kasası ile yan konsollarımızı birleşik yaparak yatağı bazanın içine gömüp aslında daha alçak bir sistem yapmış olduk. Ya bu tabii ki de kullanıcıdan kullanıcıya çok değişen bir şey ama bu odayı yaparken bizde aslında şöyle bir brief vardı. Biraz otel tipi istiyoruz. Yani aslında bir şıklık da görmek istiyordu ev sahibimiz burada. Bunu yatağı böyle kanalize ederek aynı zamanda da yatağımızı yerden kopardık. Tabii bu bizim için ufak ufak aslında dediğimiz tüyolardan bir tanesi. Aslında yatağa baktığımızda normalde dört köşede görmeye alışık olduğumuz taşıyıcılar burada yok. Biz bunları 40-50 santim içeriye offsetleyerek sanki yatağı havadaymış gibi bir hissiyat verip aslında tamamen zeminden de bir noktada da koparmış olduk. Böylelikle hem estetiği hem müşterimizin talebini hem de bizden istenen bu otel tipi figürünü de hayal

0: hayata geçirmiş olduk. Normalde aslında evin en karanlık böyle cam görmeyen yerlerini biz giyinme odası olarak değerlendirirken bu evde bunun tam tersini yaptık. Ve üç cephesi bahçeye bakan, hani dışarıyı komple gören bir yere giyinme alanı yaptık. Neden? Çünkü bir noktada da bu giyinme odasının bir köşesi çalışma alanı ve bir köşesi de ev sahibimizin spor yaptığı küçük bir alan. Haliyle de kapanmaktan ziyade açılmayı tercih ettik ama burada tabii ki de şöyle bir konu var. Mahremiyet kavramını da çok korumamız gerekiyordu. Burada da devreye zaten şöyle bir sistem giriyor. Şu anda hali hazırda bu müstakil bir villa olduğu için etrafındaki o boy bitkiler, çamlar görüntüyü biraz kısıtlıyordu. Bundan kaynaklı dışarıdan görülür mü görülmez mi hissiyatını çok hissettirmeden aslında onlara rahatça giyinip çıkartabilecekleri bir alan oluşturmuş olduk. Zaten burada da malzeme olarak ve çerçeve olarak aynı gold eskitme pirinçler, aynı ahşap malzememiz devam etti. Haliyle bu evin ana giriş kapısından aslında en mahrem olan ebeveyn yatak odasına kadar hem tasarım hem de malzeme devamlılığı fazlasıyla sağlanmış oldu.
1: Merhabalar, ben Yağmur Çetinkaya, ev sahibiyim. Yaklaşık 9 ay önce bu eve taşındık. Uzun bir kiralama şeklinde bir anlaşma yaptık. Yalnız eve ilk geldiğimizde bakımsız ve kullanımı iyi olmayan bir evde nasıl toparlayacağız diye çok paniklemiştik. Sonrasında Tuğba Hanım'la tanıştık, bizi çok rahatlattı. Korkmamamız gerektiğini ve teknik konularda yardımcı olabileceğini söyledi. Sonrasında bizi ikna etti. Ev için istediğimiz tek şey bizi anlatan ve bizim hikayemizi gösteren bir ev olmasıydı ve bütünlüğü seven bir aileyiz. Yalnız Tuğba Hanım bütün evin bütünlüğünü sağlayarak, o onarılmamış ve yıpranmış halini de süsleyerek, uzun süreli kiralama olmasına rağmen ev sahibi gibi keyifle yaşayabileceğimiz bir ortam oluşturdu bize. Kendisine çok teşekkür ederim.
0: İstanbul Kurtköy'de bulunan villamızın modern ve şık tasarımlarını yaptığımız ve uyguladığımız projeyi sizlerle beraber gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek dileğiyle.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya,

Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhadestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup, Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmuş,

Hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Türkiye'nin turizm konusunda en gelişmiş şehirlerinden biri. Burası şifalı sularıyla ünlü kent Balıkesir. Balıkesir adını günümüzde ikiye ayrılan eski merkez ilçesinden almakta. İlin eski adı Karasi olup 1926 yılında Balıkesir olmuş. Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcut. Roma İmparatoru Balıkesir çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adrianutere lakabını almış. Ardından yine burada bir şato yaptırmış. Bu şatonun adı Paleo Castro olarak bilinmekte. Balıkesir adının da bu kelimeden geldiği düşünülüyor. Paleo Castro'nun anlamı ise eski hisar. Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin balak hisar veya balık hisar kelimelerinden geldiğini de söylemekte. Balıkesir, Ege ve Marmara Denizi kıyılarındaki mavi bayraklı plajları, Kaz Dağları'nın tertemiz havası ve doğal güzellikleriyle ünlü tabiat parklarıyla herkes için farklı hazineler gizliyor. Antik dönemlerden beri kullanılan şifalı kaplıcalarıyla günümüzde de önemli bir sağlık turizmi merkezi olan Balıkesir, binlerce yıllık uzun tarihlere sahip antik kentleriyle ise tarih ve kültür turlarının değişmez adresleri arasında. Balıkesir genelindeki pek çok höyük, mağara ve düz yerleşim yerlerinde yapılan araştırmalarda bu topraklara M.Ö. 8000 ila 3000 yılları arasında yerleşildiği ortaya çıkmış. Her dönem ziyaretçilerini etkisi altına almayı başaran bir şehir olan Balıkesir, şairlere de ilham kaynağı olmuştur. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy da bu güzel kenti dizelerine şöyle aktarmıştır. Hani gök kubbenin altında görülmüş mü eşin? Dağların bağ, hele vadilerin altın deresi. Ey benim her taşı bir mabedi iman yurdum, seni er geç bana mutlak verecek mabudum. Balıkesir, jeostratejik konumu, coğrafi özellikleri, yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin yanı sıra kültürel mirasıyla da önemli bir yerleşim bölgesi. Asırlar boyu çeşitli topluluk, inanç ve kültürlere ev sahipliği yapan şehir, tarihi, mimari, iktisadi, kültür sanat ve edebiyat gibi özellikleriyle de öne çıkmakta. Bu zenginlikler pek çok medeniyet unsurunun ortaya çıkmasına ve gelişimine zemin hazırlamış. Balıkesir, antik çağdan günümüze kadar Roma, Bizans, Karasi, Osmanlı Devleti, Cumhuriyet dönemi ve özellikle de milli mücadelede üstlendiği öncü rolle her zaman önemli bir şehir olmuştur. Önemli tarihi ve doğal yapıların bulunduğu şehirde pek çok kültürel yapı mevcut. Büyük bir bölümünün ağaçlarla kaplı olduğu kentte sessiz ve sakin bir yaşam bulunmaktadır. Kilometrelerce uzunluğunda sahil şeridine sahip olan Balıkesir, temiz deniziyle de ön plana çıkmaktadır.

Jambi Ceylan. Hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona, atlara fısıldayan adam dedi. Ama o, atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Jambi Ceylan. Uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişkiyi kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştirdiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirkinde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te, yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır. Öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımla olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Halihazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce, malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ yönetim kurulu başkanımız sağ olsun telefon açtı, görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kumbalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsür sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda hipodromdan aldım ve
O zaman ata ihtiyacım vardı. Bir at çiftliğim vardı. Ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi. Satılık at oldu. Hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız, işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire, bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın, at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız, orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta tek başına ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala bilmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra artık binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. İşte orada bir bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire. Tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti yani. Orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte. Bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip öyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

0: Evet, biz geleceği konuşmaya devam ediyoruz. Bu bölümde çok güzel bir konumuz var. Turizm konuşacağız. Gelecekte seyahat konuşacağız. Önce her zaman olduğu gibi uzman konuklarımızı tanıtayım size. Özge Ersu. Ne diyeceğiz? Rehber, turizm uzmanı. Ne diyorsunuz?
1: Kartvizitimi evde bırakıp geldim ama benim şu anda yaptığım her iş profesyonel turist rehberliğinden çıktığı için o alandaki uzmanlığımla beraber profesyonel turist rehberi demeniz yeterli.
0: Tamam. Murat Şahin'i tanıyorsunuz ama bir kez daha ne bir hakkın olsaydı kendini nasıl tanıtırdın?
2: Fütürist girişimci.
0: Fütürist girişimci. Tamam, yarısını anladık. Girişimci. Ve herkesin çok sevdiği insan.
3: Teşekkür ederim.
0: Sakallarıyla Emre Karayel.
3: Ne haber abi?
0: Bizim kurban konuğumuz. Bir şeyden haberi yok.

0: Şimdi programı şöyle kısaca özetleyelim. Seyircilerimiz biliyor da senin için yapıyoruz bunu. Şimdi bir önümüzdeki 60 dakika boyunca gelecekte işte 20 yıl, 30 yıl sonra, 2050'den sonrasını çok konuşmuyoruz zaten. Seyahat kültürü nasıl değişecek? Turizmde neler olacak? Anlatacak uzmanlarımız. Bir ilk 30 dakika katılmak istersen katılabilirsin, sorun değil ama senden bir beklentimiz yok.
1: Güzel.
0: İstersen git sonra gel.
1: Yok, öğreneyim ben.
0: Fakat sonraki, yani ikinci yarım saatte yavaş yavaş sana sorular sormaya başlayacağız. Sen de katılacaksın muhabbete ve günün sonunda sana bir tane diploma vereceğiz.
1: Süper.
0: Bu diploma gelecek farkındalığı diploması.
1: Nefis.
0: Günün sonunda uzmanlarımız, diplomayı alacağın kesin, kesin olmayan puan.
1: Ha, puanlama da var.
0: Buradaki heyecan, 100 üzerinden bir puan vereceğiz sana.
1: Güzel. Peki bu puanı neye göre alacağım? Katılıma işte, göre mi yoksa cevaplarıma göre mi?
2: Tamamen keyfi.
0: Reaksiyonlarına göre. Reaksiyonlarına göre. Ah, nerede o eski bayramlar mı diyeceksin. Bakalım nasıl, yani Emre Karayel ne kadar dönüşmüş geleceğe falan, onları konuşacağız. Peki. Şimdi. Sonra da senin de bir diploman olacak. Bu tabii ki kaşeni arttırır. Bir sonraki dizide parayı arttırabilirsin.
1: Arttırır, peki.
0: Sevgili seyircilerimiz, bu arada...
1: Bu söylediğinizi unutmayınız yani.
0: Eyvah. Ama puanı biz vereceğiz ama.
1: Evet, doğru ya.
0: Bu arada eğer uygulamamız var, programımızda eğer gelecek geliyor AR diye bir uygulama, sen de sonra indir. Daha fazla bilgi oraya yüklüyoruz. Yani burası gerçek, o daha gerçek. Seyircilerimiz biliyor. Zaman zaman ekranda AR yazısı çıktığında biz telefonumuzu ekrana tutuyoruz ve hem konuklarımız hakkında hem buradaki konuşulanlar hakkında bilgiler yükleniyor ya.
1: Ne demiştiniz abicim?
0: Gelecek geliyor.
1: Yok. AR.
0: Adana Rize.
1: Adana Rize. Çok teşekkür tamam. ederim. Ben de onu
0: sen bir ara indir. Programın sonunda lazım olacak ama sana tamam. daha çok. Ve bu arada bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Murat, senle de konuşmuştuk. Evet. Bu biz Emre bir de stand-up yarışması yapıyoruz. Gelecek konulu stand-up yarışması yapıyoruz. Programımıza katılan konuklar da jüri oluyor. Sen şu anda aslında bir jürisin. Farkında değilsin. Değerli seyircilerimiz de burada bir yaş sınırı yok. Herkes katılabiliyor. Tek bir sınırımız var. Konumuz gelecekle alakalı olacak. Gelecekten komik hikayeler arıyoruz. Seyircilerimiz 10 dakikayı aşmayan videolar gönderecekler bize. Gelecekgeliyor.net adresine. Oradan ön jürümüz, senin gibi, Gani Müjde gibi arkadaşlarımız. Oradan seçeceğiz videolardan. Ve burada bir final gecesi yapacağız. Ve Türkiye'ye yeni stand-upçılar kazandıracağız inşallah.
1: Ne güzel.
0: Robotlar anlatacaklar.
2: Fütürist stand-upçıları olacak.
0: Fütürist stand-upçılar. Gelecek konulu yarışmamız. 1 Şubat 2020 söylemiş miydim? 1 Şubat 2020 son tarihimiz. Sonra da ön eleme, final falan, onları anlatacağız. Bu benim şu anda işim bitti. Bana müsaade. Evet üstad, sizle başlayalım. Bize bir filmi kaç yıl saralım ileri?
3: İsterseniz 80'lerin ortalarından başlayalım.
0: Eyvah.
3: 40'tan sonrasına da gitmeyelim. Sizin cam tavanınız da oralar değil mi?
0: Evet, 40-50'ye kadar yolu var.
3: Peki.
0: Gelecek, peki. Buyurun, top sizde. Bize gelecekte seyahat kültürümüz nasıl değişecek? 80'lerden başlayarak anlatacaksınız.
3: 80'lerden başlarken dediğim...
0: 80'ler bizim uzmanlık alanımız. Oraya evet, girmeyin. Siz... Orada ben çok konuşurum üstelik.
3: Üstelik sizin de turizmde ilginiz
0: evet,
3: var.
0: Ben de bu arada evet. Ben de eski rehberim. Ben de bir süre rehberlik yaptım.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Uzmanlık
0: ama
1: bölgeniz?
0: Bütün Türkiye. Yani Türkiye'ydi ama o kadar uzman olacak kadar uzun süre yapmadım. Ya üstad tabii dünya rehberi bu arada. Bir de siz evet. biraz kendinizi de anlatın ya. Rehberlik müthiş bir meslektir. Keşke ben daha uzun süre yapsaydım. Öğrendiğim her şeyi rehberken öğrendim. Bütün kitapları o zaman okudum. Rehberlik dışında hayat ne kolaymış ya.
3: O zamanlar dahi hangi konuyla ilgili olsa hep birçok alanda, belki sonuna kadar değil ama, bir şeyler bilmek gerekiyor. Gerçi bilgiye erişim o kadar kolay değildi o zamanlarda.
0: Evet, evet.
3: Biraz işimiz rahattı. Bu iyi bir özellik değil ama. Ben 80'lerin ortalarında lise bittikten sonra üniversiteye girdim.

0: ve turizme adım attım. Çok fazla, hatta hiç sektör değiştirmeden ara sıra otelcilik oldu, ara sıra acentecilik oldu. Ama en başta söylediğim gibi bir kısmını kokartımı almadan önce normal rehberlik. Daha sonra da kokartımı aldıktan sonra profesyonel turist rehberi olarak devam ettirdim.
1: Normal rehberlik demeyelim ona, kaçak rehberlik yaptım.
0: Aslında
1: kokarttan önce.
0: Evet, ama o bir transfer
1: ehliyetsiz araba kullanmak gibi bir şey.
0: Belki.
1: Ama çıraklık da diyebiliriz.
0: Şu anda da zaten onunla mücadele ediyoruz. Herkesin uzman olduğu işi yapması lazım. Ve daha sonra radyo geldi. İşte yurt dışındaki kongrelere gelecekle ilgili kendi konumuzda haddimi aşmamak kaydıyla davet ediliyoruz ama en başta dediğim gibi bütün bunlarda rehberlikten beslendim ben. Yurt dışına çok ağırlık verdim Türkiye'nin yanı sıra. Dünyada gitmediğim çok az yer kaldı. Yani Antarktika'dan Kuzey Kutbu'na. Şimdi bu akşam uçağım var, o yüzden saatini değiştirdim. Kısmetse yine Afrika'ya, Zimbabwe, Zambiya taraflarına gideceğim.
2: böyle.
1: Sen seyahat ediyor musun çok evde?
2: Avustralya. Ediyorum ama böyle çeşitlilik yok bizde abi. Antarktika dedi yani, kutupa kadar gidilmiş.
1: Sen
2: yani.
1: Sürekli Almanya'ya mı gidiyorsun?
2: Adana.
1: Ama Adana, şimdi Adana, dünya bir yana, Adana bir yana. Peki, top sizde, pardon. Şimdi özür dileriz.
0: Bakmayın İstanbul'da her ayın 9, 19, 29'u milli piyango çekilişi gibi değil. 2 senede bir, 3 senede bir oluyor uç coğrafyalar ama Afrika'sı, Avustralya'sı her sene çıkıyor. Oradan beslendikçe aslında hiçbir şey bilmediğinizi anlıyorsunuz. 80'lerin ortasında başladık. Seninle dostluğumuz 20 sene öncesine gidiyor değil
1: tabii
0: mi Murat?
1: 99 senesi.
0: 99 senesi ben rehber olarak Chicago'ya gidiyorum. Gıda fuarındaki misafirlere rehberlik yapacağım. Yanımda genç bir arkadaş var. Çok da böyle pırıl pırıl birisi. Sohbet etmeye başladık. Ya dedim, sen bir market sahibine falan benzemiyorsun dedim. Şu anda Türkiye'nin en büyük market sahipleri, isim vermesek de ortak dostlarımız, onlar bile vizyonlarını geliştirmek için mi davet mi edilmişler ya da ya bir bakayım diye Chicago'ya gidebiliyorlardı. Murat dedim, sen ne yapmaya gidiyorsun dedim. Abi dedi, ben orada veri toplamaya gidiyorum dedi. Benim de kafamın karışmaya başladığı zamanlardı. Mesleğim ileride ne olacak, ne edecek diye kafamda çevirdiğim ama daha elimizde hiçbir şey olmadığı zamanlardı. Veriyi ne yapacaksın dedim. Bana düşmez senin şeyleri anlatmak ama ya Özge dedi, işte ben o dataları alıyorum, biriktiriyorum. Sonra bir markete gidip ne yapmaları gerektiğini, nerede zayıf olduklarını, nerede iyi olduklarını bir takım istatistikler çıkartıyorum. Onun karşılığında elbette bir para alıyorum ama aldığım paradan daha fazlasını veriyorum deyince ben de kafayı kaşımıştım. Önce seni tebrik ederim demiştim. 20 sene önceki dostluğumuzun başlangıcı. Benim işlerde gelecek nereye gidecek dediğimde Windsor Şatosu'nda tur yapıyorum. Londra yakınlarında. Hep anlattığımız yerler, içeride hazine var. Yeni bir uygulama çıkmış. Artık rehberler içeride konuşamıyor. Benim yerel rehberim var orada. O da konuşamıyor. Herkese bir alet verilecek. Öyle dinleyecekler. 90'ların o da başları düşünün. Ya dedim, nasıl olur, ben o kadar hazırlandım, anlatacağım çok şey var, konuları bağlayacağım. Orada işte bir şeylerin evrilmeye başladığını anladım. Daha hiç bu artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik yokken biz rehberler, en azından bunun otelcisi var, sigortacısı var, araba kiralayanı var, otoparkçısı var. Bunların hepsi şu anda sizin programlarınızda takkeyi önüne alıp düşünüyorlar ve tartışıyorsunuz değil mi? Yani dedim, ben nereye kadar rekabet edebilirim bir kayıtla? Onun avantajı ne, benim avantajım ne derken işler geldi sanal gerçekliğe. Sanal gerçekliği burada siz çok daha iyi tanımlamışsınızdır ama bakın bizim zamanımızın
1: yok, siz sanal buyurun, gerçekliği. Siz
2: nedir sanal gerçeklik?
1: Sanal gerçeklik. Emre hiç bilmiyor. Evet. Zaten biz genellikle öyle seyircilerimizin içinde de bilmeyen olabilir diye hep bilmeyenlere göre anlatıyoruz.
0: Murat'cığım, bilenler sen bir sanal gerçeklikle artırılmış gerçekliği 2-3 cümlede daha güzel özetlersin.
3: Okey. Sanal gerçeklikle şu aslında, bir gözlük, bir cihaz, bir şeyi takıp şimdilik ileride buna da ihtiyacımız olmayacak. Daha basit işte lensler vesairelerle çözüyor olacağız.
2: Simülasyon gibi.
3: Evet bir simülasyonun içinde olabiliriz. Benim en çok sevdiğim örnek, takabiliriz gözlüğümüzü. Bilmiyorum hangi takımı tutuyorsunuz.
2: Fenerbahçeliyim.
3: Tamam, şahane. 3 Fenerbahçeliyiz burada. Olsun. Pardon bir ol.
1: Ya Allah başka zeval vermez.
3: Hiç evimizden çıkmadan statta bir koltukta ve en sevdiğimiz arkadaşlarımızla, belki arkadaşlarımızın bir Avustralya doğanda birlikte maç seyredebileceğiz. O deneyimi yaşıyor olacağız. Sanal gerçeklik bizi böyle bir yere götürüyor.
2: Evimizden koltuk.
3: Evimizden. Dolayısıyla da kulüp 1 milyon kombine satabilir.
1: bu sayede. Yani sanal kombini alacaksın ileride Fenerbahçe stadından. Ve hep gözlükte... aynı, sen böyle bir gözlüğü takıp oturup maç seyrederken yanındaki de hep aynı kişi olacak. Tıpkı stada gidiyormuş gibi. Dünyanın neresinde olursan aynen ol, staddaymış gibi maç seyredeceksin.
2: O günkü maçı izleyeceğiz.
3: O günkü evet maçı canlı izleyeceğiz. Dolayısıyla eşin sanal gerçeklik boyunu böyle örneklendirebilirim. Artırılmış gerçeklikte de işte uygulamada olduğu gibi, programın uygulamasında bir ekranımız var, bir şey izliyoruz. Ama ilave bir bilgi, bir üçüncü göz lazım. Çoğunlukla telefonumuz bize, işte o telefonu bir yere tuttuğumuzda, bu programda örneğin siz konuşurken izleyiciler size doğru tutacaklar ekranda telefonlarını.
1: AR yazdığı zaman.
3: AR yazdığında sizin bundan önce oynadığınız diziler, tiyatrolar, geçmişiniz gibi bir sürü bilgiye erişebilecekler bu sayede. Dolayısıyla oradaki deneyimi zenginleştirecek bir içerik.
1: Yani şimdi biz gerçeğiz. Cep telefonuyla birlikte daha gerçeğiz.
3: Evet.
1: Daha fazla şey söyleyeceğiz.
2: Ay kimdi bunun adını, bu çocuğun adı yok, neydi ya falan, yok, bitecek.
1: O geçti, o eskiden.
2: Tutacak ve bitecek.
1: Tutacak ve gidecek.
3: Nereden hatırlıyorum diyecek, hangi dizide izlemiştik diyeceğiz.
2: Onu demeyeceğiz artık.
3: Demeyeceğiz artık.
2: Tutacak.
1: Evet, onu söyleyeceğiz.
2: Ama maç olayı çok iyiymiş. O yani.
1: Tabii tabii, Fenerbahçe. Kulüplerin
2: kurtuluşu senin, burada o zaman.
1: Fenerbahçe 2-3 milyon kombine satacak. Yani Amerika'da yaşayan bir Fenerbahçeli de kombine bilet alacak, ama kombine online bilet alacak.
2: Müthiş.
1: Evet.
0: O zaman evet, ben konumuza
1: tamam,
0: getireyim.
1: Evet, konumuzu
0: benim
1: bir hızla
0: açımdan baktığınızda ise bir Amerikalı Türkiye'yi çok merak ediyor diyelim. Ayasofya konusunda müthiş ilgili. Sanal gerçeklikte ekran mı olur, gözlük mü olur, her ne olursa hiç yerinden kalkmadan Ayasofya önünde belirecek, bir hologram gibi de düşünebilirsiniz. Evirecek, çevirecek, kubbesini kaldıracak, bu kubbe niye basık, niye zamanında çökmüş, altında hangi yapılar vardı? Bunları katman katman hiç olmayan bir yerde sanal gerçeklik olarak Ayasofya önünde belirip çevirecek, evirecek, bilgisini alacak vesaire. Artırılmış gerçeklik ise o adamı tutup Ayasofya'ya getirebilirsek ya da siz benimle Pompei'ye giderseniz, ben o yıkıntılar arasında Pompei'yi anlatırken, ya bakın bu beyaz heykeller aslında beyaz değildi, hepsi boyalıydı. Buradan günde 3000 kişi geçerdi. Bu yerde gördüğünüz izler at arabalarının geçebildiği yerlerdi derken, onun üzerine bir katman bildirip bana bakarken taşları görüyorsunuz, kalıntılar diyelim. Gözlüğü taktığınızda ya da herhangi bir ekrana baktığınızda ise 2000 sene öncesi, milattan sonra 79'daki patlamanın bir gün öncesine gidebileceksiniz. Belki ekranlarda gösterebiliriz. Özge, 90'larda senin AR teknolojin neydi derseniz, bakın böyle kitaplar alırdım ben ve nasıl şaşırırdım. Biraz sabit tutmaya çalışacağım. Şu anda Pompei'ye gitsek.
1: Üstadım kameranız.
0: Evet, göreceğimiz, evet, kıpırdatmayayım. Hı-hı. İyi midir böyle?
1: Evet, daha iyi olur.
0: Fakat bir öncesindeki 90'ların arttırılmış gerçekliği basit bir saydamla beraber aslında nasıl olduğunu biraz daha gösteriyor. Şimdi soru şu, Amerika'daki bizim potansiyel turistimiz Ayasofya'mızın her tarafını inceledikten sonra, hatta konuğumuzu sıkıştırmaya başlayalım.
2: Ben soracağım.
0: Ya da siz Pompei'ye hep gitmek istemişsinizdir diyelim. Her şeyiyle görüp, arttırılmışıyla, yapayıyla, sanalıyla, o bilgi yeter mi? Yoksa ya çok daha iyi öğrendim, bir de şimdi gidip ben geleceğin turisti olarak onu hissedeyim, asıl işime yaradı fakat aslını da görmem lazım der misiniz? İşte bizim şimdi, kongrelerdeki en büyük tartışma o.
2: Ben onu soracaktım size zaten. Şimdi bir kere bence birinci söylediğiniz turizm değil. Çünkü içinde bir seyahat yok. Sanal seyahatle faal ya da gerçek eyleme dönüşen seyahat arasında çok ciddi farklılık var. İkisinin yani tamam, bir düğmeye bastım da benim bavulum otomatikman hazırlanıyor olabilir gelecekte, ama ben o bavulu alıp bir şekilde en modern, 2040'taki en iyi uçak neyse, en süratli şekilde o mekana gidip gene sanal gerçeklik bir şeyle, yani Ayasofya'nın duvarlarına dokunarak onu gezmeyi isterim. Ama yeğenim bunu ister mi onu bilmem.
0: Evet, bizim
2: yani
0: kuşaklarda.
2: Sıkıntı orada. Yani biz X kuşağıyız çünkü. Karada bir derede kalan hem avantajlı hem dezavantajlı bir kuşağız. Yani
1: şimdi turist gittiği ülkede ekonomik etki yaratan kişi diye bir tanımı var turizmin. Mesela bu sanal turizmde de aslında ekonomik etki

0: yaratacak.
1: Evet.
0: Ayasofya'nın app'ini indirecek, uygulamasını indirecek. Ülke yine turizmden para kazanıyor olacak. Ekonomik olarak hala turizm diyeceğiz buna.
2: Evet. Ama şöyle, turizm de benim açımdan bakıl bu tamam. Turizm devlet açısından bu bir turizm ve bir gelir. Ama benim açımdan bu bir seyahat değil.
0: Bak şöyle, aslında ikisi bu birleşecek. Mesela Millet'e gideceksin. Millet'te takacaksın gözlüğü. Yanlışsam siz düzeltin üstad. Gözlüğü takacağız böyle Millet'te yürürken. Karşıdan Thales gelecek. Anaximandros gelecek buradan. Tamam. Anaximenes. Millet okuluna gireceğiz. Oradaki dersleri izleyeceğiz. Ben mesela bunu çok heyecan verici buluyorum. Ya da Efes'te yürürken değil mi? O
3: denizden nasıl uzaklaştığını bile oradaki tarihi şehirlerimizin hızlı bir şekilde görebiliriz. Alaska'ya gittim geçen yıl. Alaska Alaskalık'tan çıkmış ve bütün buzullar geri çekilmiş. Oradaki geri çekilmeyi görebilirsiniz. Ama size ilk puanınızı veriyorum. Çünkü ben bir toplantıya gittiğimde pazarlamalarda ne için yaşıyoruz dedim. Tabii bu Maslow'un teorisine göre çok daha öncelikler var ama iyi bir işiniz varsa, kazancınız yerinizdeyse, eviniz, arabanızdan sonra artık düşünmek sıra neye geliyor? Dünyayı gezeyim diyorsunuz. Sizin puanınız orada. Ben evirsem de çevirsem de her şeyine kadar öğrensem de gidip taşını ezmeden, dokunmadan ne anlamı var diyorsunuz,
2: evet,
3: değil mi?
2: Tabii. Şöyle bir şey, özür dilerim. Lütfen. Bir lafa gireyim. Trevor Noah'tı galiba, bir stand-upçı o da. Evet. Gösterisinde bir yerde diyor ki,
0: Güney Afrikalı.
2: Seyahat edin diyor, seyahat. Paranızı en iyi ve en doğru harcayacağınız yer seyahattir. Çünkü öğrenirsiniz, görürsünüz, hissedersiniz, yeni işte yersiniz, tanışırsınız. İlla dünyanın en zengini olmanıza gerek yok. Herkese göre seyahat vardır diye düşünüyorum. O yüzden hani gidip, bu söylediğiniz güzel, Efes'teyken önce Efes'i görüp, yani son halini hissedip, ondan sonra ya acaba eskiden nasılmış simülasyonu, bence müthiş. Şimdi de yapılabilir zaten bu.
3: Var zaten örnekleri. Evet,
0: tarih de seçebilirsin. İşte milattan önce 3. yüzyılı seçersin. Nasıl,
2: sonra nasıl?
0: Tabii seçebilirsin.
2: Bu aslında biraz da zamanda yolculuk gibi bir şey oluyor yani.
0: Evet. Dolayısıyla o zaman büyük soruyu sorayım. Gelecekte daha mı çok seyahat edeceğiz yoksa daha mı az seyahat edeceğiz?
1: Daha çok İstatistik, seyahat edeceğiz.
0: Veri burada. İşte veri güçtür.
1: Şimdi
0: veri güçtür.
1: Bir önce konuştuğumuzu tamamlayacak bir veriyle başlayayım önce. Farklı motivasyonlarımız olacak seyahat için. İşte dünya adamın birisi bundan 15 yıl kadar önce işte kafamıza kaskımıza takacağımız, yanımızda gezdireceğimiz küçük, titreşime duyarlı, onu hissettirmeyecek bir kamera icat etti. Bugün şirketin değeri milyarlarca dolar. O sayede outdoor sporlar, outdoor harcamaları dünyada, outdoor ile ilgili seyahat işi 880 milyar dolara geldi.
0: Hani bir yerlere yapıştırdığın kamera.
1: Bir yere yapıştırdım, motosiklet kaskımın üstüne koydum. İşte
0: deniz altında da çalışıyor.
1: Deniz altında üstünde bir yerden uçmaya kalktım, kanatlarım var vesaire. Çünkü bu sefer ne diyorum, bunu ben yapıyorum. Sen de diyorsun ki ya ben de yapmalıyım. O güne kadar orası konusunda hiçbir fikrimiz yok. Yani turizmi sadece tarihsel yerleri göreceğiz diye değerlendirirsek evet, o sanal gerçeklik filan bir sürü ihtiyacı karşılıyor olacak. Fakat bir deneyim elde etmek istiyorum. Onun içinde yaşayacağım. O deneyimin parçası olmak istiyorum dediğim anda seyahat yine önemli motivasyon araçlarından bir tanesi. Bir başka şey var, yemek. Hala geleneksel yollarla besleniyoruz. Dolayısıyla Emre gidiyor Roma'da çok güzel bir makarna yiyor. Sosyal medyaya koyuyor ki sosyal medya seyahat planlarının en büyük tetikleyicisi şu anda. Ah ben de orada olmalıyım diyorum.
0: İşte benim hashtag'im çok işe yarayacak. Ah, iyi yemeğin ayağına gidilir tabii, diyorum bravo. Ya ben. Evet abi, ayağına gideceğiz iyi yemeğin.
1: Bravo.
0: Yemek piştiği yerde yenir.
2: Ama öyle demeyecek gibi korkuyorum ben. Gidişat öyle gitmiyor şu anda.
0: Yok böyle, bu bence...
3: Hapa mı gidecek diyorsun?
2: Bilmiyorum, yani öyle bir yere gidiyor yani.
1: 20-30 sene kadar
2: Roma'ya
1: daha...
2: Roma'ya gitti şimdi, hayır. Efes'i gezdik, simülasyon taktık. Arkadaşım yerken de şapır şapır ağzımızın suyu böyle simülasyonda akacaksa bu...
1: Böyle bir konuyu geçen sefer Hakan'la beraber yaptık. O gittiğim yeri beğenmedi arkadaşlar. Böcek yiyeceğiz demek zorunda çünkü. Oraya gitmeyelim. Dolayısıyla deneyim... Önemli motivasyon araçları.
2: Yemek konusunu bitirmediniz. Spagetti yiyor Roma'da dediniz.
1: Spagetti yiyorsun, paylaştın, ben onu isteyeceğim hala. Ha bir 50 yıl kadar sonra beslenme alışkanlıklarımızda da büyük değişiklikler olacak ama hani 2040-2050

0: 50'ye kadar konuşuyorsak hala spagetti, işte hala işte Kayseri'de yediğimiz pastırma, Adana'da yediğimiz kebap önemli motivasyon araçlarımızdan
1: seyahati
0: bir tanesi.
1: Seyahati direkt etkiler bu. Yani
0: doğrudan
1: bu karar
0: etkiler.
1: Seyahati direkt. Yani bir gün biz iyi yemeğin ayağına gitmezsek turizm de biter.
2: Bence de.
0: Tabii.
1: O yüzden
0: başka
1: bence
0: rakamlar da söyleyeyim.
2: O bence teknolojiyle geliştiremeyeceğimiz bir deneyim çünkü. Yani Kayseri mantısını eğer 50 yıl sonra uzayvari bir şekilde yapıyorsak, havada uçaraktan geliyorsa mantı.
1: Şimdi bak, yani şöyle anakronik şimdi düşünme. Biz tabii 2010 yılından 2020 yılından sonra doğan çocuklarla empati kurarak düşün. Evet. Onların böyle bir, onlar Adana Lezzet Festivali'nde büyümediler. Daha doğmadı onlar zaten.
0: Tabii.
2: Oraya taşıyamayacağız bunu diyorsunuz yani.
1: Yani bir kısmını taşırız.
0: Çok olur.
1: Bir kısmını taşırız da.
0: Ama neden daha çok seyahat edeceğiz? Yani bunun argümanı ne evet, benim savunduğum? 2008'de dünyada 10 milyon tane dolar milyoneri varmış. Bu rakam 2035'te 100 milyon adede çıkacak. Dolayısıyla dünyada para artıyor. Bu 100 milyon insan bir yerde evet daha iyi ev alacak, daha iyi araba alacak, şunu yapacak, daha iyi giyinecek ama daha çok seyahat edecek. Nitekim yani tarihe de bakarsak 1950'de seyahat edebilen insan sayısı 1 milyon. Bu rakam şimdi 2 milyarın üstünde. O zaman seyahat için harcanan para 1 milyar dolar. Şimdi dünyada seyahat pazarı 2.7 trilyon dolar. Ve bu inanılmaz bir şey. Bir taraftan da dünyada büyük başka değişimler oluyor. Mesela bugün bakınca en büyük ekonomi G7. Arkasından bir E7 var. İşte Hindistan, Endonezya, Brezilya, Rusya falan geliyor. 2050'ye kadar bu E7'ler G7'lerden daha büyük olacak. Oradaki gelişme daha büyük. Dolayısıyla dünyaya başta Çin olmak üzere aşağı yukarı 2 milyar daha fazla seyahat edebilen, geliri artmış, eğitimi artmış, dünyadan beklentileri artan yeni insan geliyor. Dolayısıyla daha fazla seyahat edeceğiz. Böyle baktığımız zaman da Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var. Sadece deniz güneş satmaktan başka bir yere hani o deneyimi içine katan bir şey yapıyor olmamız lazım.
3: İtiraz ediyorum Hakim Bey.
0: Buyurun.
3: Şimdi bir kere itirazımı sonra söyleyeceğim. Üzüldüğüm noktalar, sizin de dediğiniz yerde buluşacağız. Bir iki sene önce New York'ta bir firmanın davetlisi olan aileleri gezdiriyorum. Arabamızı da özel ısmarlamışız. Üstü de cam kaplı, böyle yarısı cam. Güzelmiş. Yani baktığınızda, çünkü Amerika'da New York'ta şehir turu yapıyorsanız boynunuz adeta kırılır o gökdelenleri ben anlatırken görmek için. Panoramik. 2-3 tane de 13-14 yaşında hanım kızımız var. Onlar da aileleriyle gelmişler. Yani ben de sosyal medyada çok etkinim, acil bir şey oluyor işimle ilgili. Ara sıra gözüm ekrana gider ama bu kızcağız, bir de trafiği berbat artık New York'un, bildiğimiz anlamda şehir turu yapmak çok zorlaştı. Elinde telefonu, saat 9'da başladık, 11'e kadar devamlı gözü telefonda, üstü açık camlı bir araçta. Ben Özge Ersu olarak ya da bir arkadaşım New York'u anlatıyor, kızcağızın önünden tüm New York akıyor. Yani bizim Kapı Kule'nin ötesine.
1: İtiraz ediyorum.
3: Buyurun.
1: Belki elindeki telefonla artırılmış gerçeklik teknolojisiyle gökdelenleri seyrediyor. Onların yeni normali o.
0: Evet.
1: Yani şimdi siz burada kendi perspektifinizden bakıyorsunuz ya. Ama o yani 2000'den büyük ihtimalle 2000'den sonra doğmuştur evet, o kardeşlerimiz. Onların yeni normali farklı.
3: Ama ilk kez New York'a gittiyseniz önce bir çıplak gözle görüp taşına dokunmak, basmak,
1: ama suyu içmek gerekmez. Ama o ihtiyacı niye hissetmiyorlar mesela? O ihtiyacı, mesela ben başka düşünüyorum bu konuda. Asıl burada onları suçlamak değil de onlar bu bizdeki, yani sizin baktığınız açıdan neden bakmıyorlar acaba?
0: Şimdi bu 1990'lara dönsek.
1: Belki gerçek dijital kadar ilginç değil.
0: Evet.
3: O çok de acı bir
1: cümle. Acı değil ki. Bu yeni gerçek normal. Bu gerçek ve yeni normal. Belki de onlar bize üzülüyor. Şu anda niye etrafınıza bakıyorsunuz ki? Burada çok daha başka bir dünya var.
3: Onu reddetmiyoruz ama
2: şöyle, şey 25 yaşın dedi, altı insanlarda dikkat edin kol saati yoktur. Tabii. Çünkü one single device yani tabii, sadece tabii, saati tabii gösteriyor ve onu saçma onun için o.
0: Bir de
2: yani
0: konu çevirip bakman lazım.
2: O saati gösterecek, alarm yapacak, dünya saatini gösterecek, bilmem ne yapacak.
1: Ben Z kuşağıyım mesela. Onlar gibi. Benim tavırlarım da öyle. Bak bende de saat yok. Evet.
0: Şimdi bir tarafta bu çok doğru. Bir taraftan da bize sürpriz gelen çoğu şeyi bilmiyorlar. 1990'larda New York'a gitseydik uçak bizim için sürprizdi. Nasıl bir koltukta oturacağız? Şimdi gitmeden koltuğumuzu seçiyoruz. Ne yemek yiyeceğimizi seçiyoruz. Bazı havayolu şirketlerinde yanımızda kim otursun onu seçebiliyoruz. Yani yolcu listesini görüyoruz. Kimle yolculuk arkadaşlık etmek istersek onu seçiyoruz.
3: O var mı ya? Aslında var. Bilginin korunması kanunu.
0: Şey yapıyor, sosyal medyadan izin verirsek profilleri eşleştirebiliyor. Dolayısıyla
2: matchmaker yani.
0: Matchmaking yapıyor tabii. Dolayısıyla bunu biliyoruz. Sonra indiğimizde bizi nasıl bir şoför alacak, nasıl bir araba bineceğiz, kaç paraya gideceğiz JFK havalarından otelimize bunları biliyoruz. Evet. Nasıl bir odada yatacağımızı da biliyoruz. Yatağı görüyoruz önceden.
1: Şaşırmıyoruz.
0: Hani yastığı seçiyoruz falan söylemiyorum. Odayı da görüyoruz. Dolayısıyla onlar için hani bana ilk gittiğimde müthiş gelen New York gökdelenleri zaten hayatlarında bugüne kadar bin kere gördükleri bir şey haline geliyor.
3: Ama çok klik fatige değil mi? Sen dinlenmeye gidiyorsun. Rehberi var bu işin.
0: Dinleniyor.
3: Neden 10 gün çalışasın sanki bitirme sınavı? Emre Bey yoğun programdan ya Özge beni New York'ta gezdirsin diye gelecek. Tutup her şeyi tabii öğrenmek isterse
1: belki de onların bir rehbere ihtiyacı yok. Mesela ben kızımla biz ilk defa New York'a gittik. Mağazaları bile biliyordu. Şu çünkü dizilerde tabii görmüş hepsini. Şu cupcake'çi bilmem ne hiçbir şeye şaşırmadılar ki.
3: Rehberin dahi bilemediklerini bilebilir.
1: Evet.
3: Bu konuda ben de bir savunma içerisinde değilim. Şimdi yeni gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağ olsunlar abileri olarak çağırıyorlar. Arkadaşlar diyorum bırakın 2040'ı 2050'yi 10 sene sonraki rehberlik dahi yok. Audio guide'lara karşı çıkamazsın. Mingle trips var. Get a local friend var. Ya Özge sen çok ağır anlatıyorsun. Ben oraya gideceğim bir arkadaş buldum. Couchsurfing yapacağım. Kanepende biri yabancı yatıyor. Hani iyi de geçtim. Para mara da istemezsen bana Türkiye'den bir küçük hediye getir, bir lokum getir. Ben seni sağda solda çay içmeye götüreceğim, şey yapacağım. Otelciler bunu düşünüyorlar. Benim burada savunmam ne olmalı? Sen New York'a gittiğinde ya böyle boş işlerle uğraşma. Gel ben sana tarihini, kuruluşunu, kurtuluşunu vesaire anlatayım mı demeliyim? Yoksa bu bilgileri veremeyecek olan ama benim de bilmediğim en iyi şu nerede yenir? Akşam nerede gider böyle biraz kafamızı dağıtırız? Birini mi seçersin? Yani bildiğimiz anlamda konvansiyonel rehberliği de sonuna kadar savunmanın yeri yok. Belki şurada tutunabiliriz. Özge sen yaşasaydın 2050'de paranı nasıl kazanırdın? O elinizle evirdiğiniz, çevirdiğiniz Ayasofya var ya. 2-3 düğme olacak. Ya Özge sen böyle çok heyecanlı ve biraz esprili anlatıyorsun. Seni seçiyorum diyebilirsiniz. Ben oradan paramı kazanırım. Ya da Özge sen çok derin gidiyorsun. Murat böyle daha farklı bir yönden alıyor. Orayı tıklayabilirsiniz. Bir şekilde kazançlarımızı da evirmemiz lazım.
1: Size bir eleştiri yapabilir miyim?
3: Lütfen.
1: Programın sahibi olduğum için her şeyi yapabiliyorum.
3: Sinir vermedi bana baksana. Suyum bile yok.
1: Bir New York'ta otobüste gidiyorsunuz. Bir şey anlatıyorsunuz ve o çocuk sizin yüzünüze bakmıyor. Ne anlatıyordunuz? Niye ilgisini çekemediniz 13 yaşındaki bir çocuğun? Ben mesela rehber olarak bunu düşünürdüm. Mesela ben bir şey anlatıyorum ve bana bakmıyorlar. Acaba siz
3: işimi iyi yapmıyorum demektir o zaman.
1: Bence işinizi iyi yapıyorsunuz ama Z kuşağını yakalayamıyorsunuz demektir bu. O yüzden
2: update
1: o zaman
2: olmanız gerekir mi?
1: O zaman siz New York'u öyle bir anlatmalısınız ki o 13 yaşındaki çocuk bile cep telefonunu bırakıp sizi dinlemeli. Bu çok zor bir şey.
3: Değil. Ben bütün otobüs 13 yaşındaysa çalışarak hepsini dinletebilirim ama 40 tane yetişkin varsa, 3 tane 13 yaş varsa 13 yaşlık gündem anlattığımda diğerleri
1: bak şimdi,
3: havada kalacaklar.
1: Şimdi zaten niye o çocuğun telefona baktığı netleşti.
0: Tabii.
1: Şu anda konuştuğunuz ele verdiniz kendiniz. Siz yetişkinlere göre anlatıyordunuz New York'a.
3: Sonuçta bir profil var evet, tabii. Ona göre anlatmanız lazım.
1: İşte mesela bu da rehberlikle ilgili bir problem. Demek ki 40 kişilik bir hedef kitleniz var. Hepsinin derdi başka. Bir rehber nasıl 40 kişinin de ilgisini canlı tutabilir? Çok zor bir şey tabii.
3: Bir profesör de olabilir. Evet, Özge neden bu kadar derin anlatmıyorsun diyen olabilir.
1: Aynen, evet.
3: Ya bizi niye bu kadar ayrıntıyla yoruyorsun diyen aynı kabinde olursa zaten
1: bu işin sonu yok. Ama bu rehberliğin kadim problemi üstad bu. Yani kadim bir problem. Bu 80'lerde de vardı bu problem. Ben de rehberlik yaparken otobüste bir şey anlatıyordum. 40 kişi varsa işte 35'i dinliyordu. 5'i de uyuyordu. Ya uyuyordu. Bir adam çıkıp... Amerikalı Türkiye'ye gelmiş bir daha orayı hayatta görmeyecek otobüste uyuyordu. Çok...
0: Biri de çıkıp anlattığına belki bir şey ekliyordu, itiraz ediyordu. Yok senin değil, dediğin gibi değil diyordu.
3: Onlar güzel interaksiyonlar.
0: Peki taraftan niye artacağı birkaç bir şey daha söyleyeceğim.
1: Peki buyur, pardon.
0: Okul artık bir binaya bağlı olmak zorunda değil. Dolayısıyla aileler daha özgür. Bu çok güzel özgür. Bir konu. Çocuklarımız seyahatteyken de okul hayatlarına devam ediyor olabilirler. Eğitim alıyor olabilirler. Dolayısıyla da bu daha çok seyahat edilmesini kolaylaştıran bir şey.
1: Bir şey söyleyeyim mi bu konuda? Bir yeni bir konu. İşte benim kızım da hangi üniversiteye gitsin falan bu aralar o konuda çok çalışıyoruz. New York Üniversitesi'nde bir program, pardon, Pace Üniversitesi'nde bir program var. Konservatuvar, oyunculuk. 4 yıl. Her yıl başka ülkede okuyorlar.
2: Her yıl başka kültür öğreniyorlar.
1: Her yıl başka ülkede bir yıl program sabit devam ediyor. Yani repeat tekrarlar yok. Mesela...
0: Bir alışveriş merkezleri yönetim programı var öyle dünyada alışveriş merkezleri birliğinin. Onlar alışveriş merkezi müdürü yetiştirirken böyle yapıyorlar. 4 yılda falan tamamlıyorsunuz. Yılda 2 kere başka ülkelere gidip deneyim elde ediyorsunuz. Yani orada da hep işin göbeğinde deneyim var tabii. Dünya yaşlanıyor, bu seyahati artıran bir şey. 2050'de her 5 kişiden birisi 60 yaş üstünde. Dolayısıyla daha çok
2: ömür
0: seyahat
2: uzuyor.
0: Ömür uzuyor. Yapacak da bir şeye ihtiyaç var. Biraz 60 yaşın üstüne gidince...
2: Nüfus artacak anlamına geliyor bu o zaman.
0: Tabii 2050 böyle 9,5-10 milyar seviyesinde falan bir tahmin var.
3: Bana bir bardak su verirseniz itirazımı anlatacağım. İtirazım neydi? Murat'cığım çok güzel söylüyorsun. Sizler de öyle. Daha geçen bir kongrede bir bildiri yayınladım. Benden istedikleri bir konuydu. Her şey iyi güzel gidecek diye düşünüyoruz. Enerjisinden çevresine kadar... Ve bizim İngilizce'de over tourism dediğimiz aşırı turizm. Venedik artık gelmeyin diyor. Bize benzeyen Amsterdam var, oraya gidin. Amsterdam sakın bana gelmeyin diyor. Barcelona'ya otobüsle gidiyorum. Turist otobüslerin tekerlekleri bıçaklanıyor. Senin 10 milyarı nereye sığdıracağız? Dubrovnik'te tepelere küçük bir counter yerleştirmiş durumdalar. Oraya gittiğinizde tamam bugünlük doldu deniyor. Yani aşırı turizmin ne kadarı aşırı biz onu bile şu anda tartışmış değiliz. Mardin şişmiş durumda. Türkiye'den bir örnek verebilir misin derseniz şu son yıllardaki sıkıntılarımızdan dolayı hala biz gelire, turiste aç durumdayız. Rakamlarımız çok iyi olsa da ama bunun ilk etkilerini Mardin'de büyük otobüslerin girememesi, çok kalabalık olması gibi görmeye başladık. Senin bu rakamların kişi sayısı, sizin bu istedikleriniz, en iyi uçakla uçtuk, en hızlı şekilde gittik, valizimiz yapıldı, etti, indik. Ama çok insan var. Pompei'nin alanı belli, Mardin 1. Cadde'nin uzunluğu belli, Ayasofya'ya aynı anda girecek kişi sayısı belli.
1: Ama şimdi
3: ne yapacağız orada?
1: Yapay zeka, yapay zeka onu halleder. Yani mesela Mardin'e seyahat edecekler başvuruda bulunur, onlara bir gün verilir. Onlar organize edilir, sıraya dizilir. Yani biz şu anda böyle bir düzenleme olmadığı için bu kaosu yaşıyoruz. Evet. Ama ileride yapay zeka hangi turistin hangi şehre ne zaman gideceğini ona halledebilir yani onu.
0: Bir de hala bunu böyle büyük hacimli işler olarak konuşuyoruz. O yüzden de hani hala otobüsle insan götüreceğiz diye. Belki de bir tane örneği var. Minicik dronelar böyle tepenizde dolaşıyor sürekli. Yaptıklarınızı kaydediyor. O rehberimiz olacak. Dolayısıyla aslında 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi de gidiyor olabileceğiz. Günün belirli bir programa nasıl bugün artık televizyon yayınına bağlı kalmak istemiyoruz. İstediğimizde istediğimizi
1: abi
0: izliyoruz.
1: Bunun örneği var. Haç turizmi var. İstediğiniz zaman gidemiyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz. Evet. Her ülkeden şu kadar hacı kabul ediyorlar. Belki de dünyanın her yerinde oradakine benzer büyük bir organizasyon yapılacak. Venedik'e gitmek istiyorsak başvuracağız. Ben Venedik'i görmek istiyorum. Cevap gelecek. İşte 2047 Nisan ayında buyurun gelin diyecek. Evet. Onlar bence çözülebilir o organizasyonlar.
0: Evet, yani kişiselleştirilip daha küçük gruplar kişiye özel bir şey haline getirilebilir. Herkes de aynı yeri görmek istemeyebilir. Aynı saatte görmek isteyebilir. Ben bir yerdeyken bir rol aynı beraber gittik ama bir başka alanı görüyor olabilir. Seyahat işini değiştirmek isteyen şirketler var. Ben hani girişimcilik tarafımı konuşturayım.
1: Tamam.
0: Dünyada 44 tane şirket var. Bunlar 10 sene önce hayatımızda yoktu. Özge birkaçının adını söyledi. Bunların şu anda değerleri 1 milyar doların üstünde. Yani hepsi 1 milyar dolarsa...
1: Bir otel organizasyonu var. Oteli yok. Değil mi?
0: Evet. O otel organizasyonu bundan 20 yıl önce yoktu.
1: Senin evini otel yapıyor.
0: Gelecek 20 yılda yapılacak bütün olimpiyat oyunlarının sponsoru olduğunu açıkladı.

0: ediyor olacak.
1: O dediğiniz firma iflasını ilan etmek üzere diye okudum ben ekonomi sayfalarında.
2: İflas edemez ki, onun bir şeyi yok ki. Senin evini onun kiraya veriyor.
1: Ama işte öyle bir
2: halka açılıyorlar.
1: Bir şey oldu diye. İnşaatçılarmış da aslında onlar.
2: O ya. Peki o zaman biraz hızlanalım. Tamam. Biraz konaklama konuşalım. Konaklamada ne değişecek? Sonra bir de ulaşım konuşalım. Sonra da bitirelim zaten. Konaklama, tamam. Ulaşım.
3: Şimdi konaklamayla ilgili bir artık otel zorunluluğumuz yok. Herhangi bir yere evi, bir gittiğimiz yerdeki bir kanepeyi kiralayabilir durumdayız.
2: Otelcilik ölür mü? Otel.
3: Yani bugün otel bana göre ölmez. Çünkü herkesin farklı beklentileri var. O otelde o hizmeti almak isteyen de milyonlarca insan var. Dolayısıyla otel yaşayacak. Fakat otellerin de kendini yenilemesi lazım. Yani işte Y'lere, Z'lere göre artık ihtiyaçlar da farklı. Son zamanlarda kaç seyahatinizde otel odanızda telefonu kaldırıp bir şey kullandınız?
4: Evet. Ya da pay TV ödediniz.
3: Veya pay TV ödediniz.
4: Telefon parası ödediniz.
3: Aynen. Dolayısıyla hani belki televizyona ihtiyacım.
2: Ben bir otel müdürüne şey demişim. Yansıtmak. Kaç yıldız olduğun önemli değil. Kaç prizim var? Lobide priz yok.
4: Ne güzel söylediniz.
2: Mesela şey. Prizli oteller diye bir standart tabii olsun.
3: USB'li evet. Prizlere ihtiyacımız var odalarda. Değişiyor. Buna ihtiyacım
2: ben var. Ben İskoçya'da insanın çalışmadığı otelde kaldım. Çok zor kaldım ama. Ha. Çok uğraştım ama
4: otoman
2: kaldım.
4: Otelleri de öyle. Kredi kartınızı veriyorsunuz, anahtar düşüyor. Ama o tür konaklamanın da...
2: Bir dakika şimdi pause. Arkadaşlar. Evet Emre, bir otele gidiyorsun. Bak şimdi sana puan vereceğiz. Bir otele gidiyorsun. Çalışan yok içeride. Sana internetten bir Q bir şey göndermişler. Evet. Onunla kapı açılıyor. QR elinde code. QR kodla. Kapı açılıyor, bir giriyorsun, orada bir laptop duruyor. Gidiyorsun, ismini yazıyorsun. O sana oda numaranı veriyor. Oda numaranı alıp asansöre gidiyorsun. Kapıyı okutuyorsun, açılıyor. 5. kata çıkıyorsun. Kapıya sokuyorsun, yatıyorsun, uyuyorsun. Giderken aynı yollarla gidiyorsun ve bir insan görmüyorsun. Ne diyorsun?
1: Benim için çok zor. Gerçekten. Çünkü... Seyahatle alakalı özellikle eğer maddi durumum da buna izin veriyorsa hizmet almayı tercih eden birisiyim ben. Bu rehberlik de olur, garsonluk olur, işte bagajımın odaya taşınması olur, odamın gösterilmesi olur. Bu kültürle büyüdüm ve bu hizmeti almayı seviyorum.
4: İnsan dokunuşu istiyorsun.
2: Bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle. Bak, bir şey söyleyeceğim. Şeyden, Glasgow'dan Birmingham'a uçtum. Havaalanında çalışan yoktu. Yani boarding kartını kendin almak zorundasın. Hani bana yardım edin, vereyim parasını. Öyle bir şey yok. Gidiyorsun boarding kartını çıkartıyor. Valizini tartıyorsun. Bir şey sticker yapıştırıyorsun. İnsansız.
1: Bak bir şey söyleyeyim mi abi? Şimdi bu buraya gidiyoruz biz. Evet. Ama ben o neslin çocuğu değilim. Yani şöyle, ben havaalanına gittiğimde orada... Kimlik numaramı girip enter'a bastığımda uçuş kartımı alabilecekken, onu bilmeme rağmen ve bunu yapabilecek beceride olmama rağmen bankoyu tercih ediyorum. Yani eğer boşsa gidip bankodan, oradaki görevliden almayı tercih ediyorum. Bu hani bu benim bilinçaltımla alakalı bir şey olabilir.
4: Peki sizin Z kuşağı yani şey ise değil, öbür tarafa mı gider?
1: Reddettiğim için değil.
3: Ama tercih ettiğin için değil.
1: Turizm konuşuyorsak eğer, bir otele gideceksem en azından yani... Hoş geldiniz diyecek birisi de insan.
2: Makine diyor, welcome yazıyor. Ne diyorsunuz? Yani, bilmiyorum. Murat ne diyorsun? Vallahi şimdi bak puanlamaya artık sonuna geliyoruz işin.
3: Belki o zaman hani onları tercih yani etmeyebilir.
1: Teknolojik değilim diye puan verecekseniz zaten beni çağırmayacaktınız diye.
2: Sonra yani, puan vereceğiz.
3: Ama tamam. Şunu isteyebilir belki Emre. Bir yakını var, şu anda hayatta değil. Biz dedik ki ona bundan sonraki seyahatini onunla beraber yapabilirsin. Sanal gerçeklik.
2: Nasıl? Ya da biraz anlat bunu.
3: Bir tane yanında cihaz var.
2: Benim bir yakınım öldü.
3: Öldü.
2: Ama ben onu çok özledim ve çok seyahate özledim. Gitmek istiyorum onunla. Beraber, 5 yıl önce
3: onun
2: öldü.
3: Onun bütün deneyimi bir makinenin içinde, bulutta. Hı hı. Sizin ortak bütün kayıtlarınız, fotoğraflarınız, videolarınız o bulut cihazda. Beraber Roma'ya gitmek söz konusu. Cihazı koyacaksın makarna yediğin yerde, karşında oturuyormuş gibi görecek.
2: Hologram
3: sohbet
2: mı?
3: Ediyorsun. Hologram.

0: Ben bir şey söyleyeyim mi? O zaman nüfus 9 milyarı bulmaz bence. Çünkü bu birçok kişinin akıl sağlığına zarar verecek bir şey olur diye düşünüyorum ben.
1: Evet,
0: Bu
1: ben de
0: keyifli
1: orada
0: olmaktansa zararlı olmaya dönebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu bir yerden sonra sen ne kadar dersen şizofreniye
1: Half-Life'a
0: dönebilecek bir şey.
1: Dönecek
0: Yani
1: bu
0: yani
1: evet, sanal bir hayat yaşayacağız değil mi? Mardin'e gitme, yazılıma gir. Orada sağdaki soldaki insanlarla interaktif.
0: Buna ne cevap vereceğimi bilemedim, anlatabiliyor
2: tamam,
0: muyum?
1: Böyle bir şeyin olabilir. Seçeneğin olabilir. Bunu kullanır mısın? Bu seçeneğini kullanır mısın?
0: Kullanmaz mısın? Yani ama o seçeneğinden sonrası senin sağlığını ne kadar etkileri konuşmak lazım. Yani siz az önce söylediğiniz şey öğretmenlik sektörü de bitecek o zaman bir süre sonra dünyada.
1: Tabii ki.
0: Yani birçok şey
1: ama
0: gibi.
1: Ama zaten şöyle bir şey var. Dünyanın en büyük şirketinin e-learning şirketi olacağı öngörülüyor 2030'dan sonra. Yani e-learning mesela bir e-learning düşün 2 milyar öğrencisi olacak. Kompütürle. Çünkü neden? Aynı şey biraz önce üstad ne dedi? 40 kişiye anlatıyorum. Hepsinin başka derdi, başka algı seviyesi başka. Aynı şey öğretmen için geçerli. Öğretmen sınıfa bir giriyor, 20 tane öğrenci. Biri çok hızlı anlıyor, biri yavaş anlıyor. E-learning'de öyle bir sorun yok. Sadece bana öğretiyor, beni tanıyor.
0: Öğretene kadar öğretiyor yani dolayısıyla. İster 6 saat sürsün, ister
1: yani
0: yarım saat sürsün.
1: 20 öğretmen var demektir. 20 öğrenci varsa 20 öğretmen var demektir.
0: Bu şahane yani bence eğitimde. Ben böyle uçaklarla gezeceğiz filan diye böyle işte basacağız düğmeye böyle havalanacağız filan diye şeyler beklerken beni bilmiyorum.
1: Ben o zaman...
0: Ben de, unutmayın siz bana puan verecekseniz ben de size puan vereceğim.
3: Son bölüme bağlayayım birkaç soru sorarak izniniz olursa.
1: Estağfurullah verin.
3: Özür dilerim. Şimdi bu akşam gidiyorum ben. İsterseniz gelin uçakla inelim Botswana'ya. Çobe'de bir safari yapalım. Gerçek aslan deneyimi, gerçek arayıp bulamadığımız 5 büyük leopar. Bir yere kadar o hayvanı gerçekten görmek, hissetmek isteriz. Hani çipli falan olmasın, gerçekten nerede olduğunu bilmeyelim. Ha, yine biz cihazımızı aslanın önüne mi tutarız? Elimizle havada bir daire yapıp aslan kaç sene yaşıyor, ne yapıyor, nereden gelmiş? Onlar ayrı konu. Hala bugün bir gerçek safarinin yerine tutacağını zannetmiyorum. Yoksa evde oturur belgesel izleriz. Tabii. Peki ben size... bu akşam gideceğim uçuş yaklaşık 9 saat. Ve önümüzdeki 10-20 sene içinde hava yolları da bu 850-900 kilometrelik hızı pek aşacaklar gibi görünmüyor. Evet. İki olasılık var. Zaten bu yakıtlı vesaireydi. Fakat o uçuşu da yine biraz önce New York'ta gezdirdiğim gibi üstü camlı yapalım. Bu stüdyo kadar geniş olsun. Oturup pilatesimi yapayım, masajımı yaptırayım, çıkıp bir yerde bir şeyler içeyim, alt kat, üst kat... 9 saatte işlerimi yapayım bir ol ve internetim aralıksız olsun. O şekilde giderim taraftarı mı olursunuz? Yoksa yolculuğun kendisi değil, gideceğim yer önemli. Süpersonik uçaklara da bir şekilde dönülecek. Yani sabah atmosfer seviyesinde 2 saatte giden 2-3 mah, 4 mah neyse onu mu tercih edersiniz? 9-10 saatlik bir uçuşta. Veya İstanbul'dan Ankara'ya, Antalya'ya İstanbul'dan gidiyorken... Çok uzun değil ama kabul edilebilir bir düzeyde hoş maglev bir trenle mi gitmek istersiniz? Yoksa hiçbir şey görmediğiniz tübün içinde
0: şimdi
3: vakumlama.
0: Ben size şöyle cevap vereyim. Şimdi eğer gelişim sürecine bakarsak, teknolojinin hızlanış süratine bakarsak bir kere seçmekle alakalı bir duruma getirilmiyoruz biz. Biz zaten buna angaje ediliyoruz. Yani şu ben daha önce 8 saat karayoluyla gittiğim bir yolu şimdi... 4 saatte gidiyor olsam bile bana yetmiyor. Çünkü 1 saatte uçakla gidilebildiğini biliyorum bunun. O yüzden 9 saat uçakta gidildiği için içindeki konfor artırılıyor. Ama 2 saatte gidilebiliyorsa o yola, çünkü bence sürat çağındayız. Her şey süratle. Yani sporda her alanda bu süratin gerisinde kalan her şey yok olacak. Bence futbolda bir gün yavaş yavaş gidecek.
1: Peki...
0: Hani o yüzden de süratli olanı tercih ederiz buysa eğer.
3: Ki gittiğim yerde zamanımı daha ekonomik
0: daha
3: olarak
0: yani. Yani sürat bence, konusunda bence benciliz ve daha çoğunu hep istiyoruz yani özellikle ulaşımda.
1: Ben bu konuda biraz farklı düşünüyorum. Bence buradan Bodrum'a sadece bulutları seyrederek 50 dakikada gidince biz çok şey kaybediyoruz aslında aşağıda. Yani aşağıda o kadar çok şeyi kaybediyoruz ki bence insanın kendine... Felsefik bir şey söylüyorum. Bu kadar acelesi var mı insanın? Ben burada şüpheliyim. Niye bizim bu kadar acelemiz var? Niye
3: ruh arkada kalıyor diyorsun.
0: Söylediğine katılıyoruz. Sen başka bir şey söylüyorsun. Evet. Bana iki alternatif sunuldu. 9 saatte uçakla mı gitmek istersin, 2 saatte mi? 9 saat ya da 2 saatte uçakla gidip ya da karayoluyla her yeri gezerek gitmek ister misin diye sorsaydı ben bu söylediğinizi söyleyebilirdim.
1: Ben mesela otobanları çok seviyorum. Çok hızlı. Herkes oradan gitsin. Ben eski yoldan gitmeyi çok seviyorum. Orası bana kalsın.
0: O işte ben demin söylediğim kültür. Ben de diyorum ki ben de Ayasofya'ya gidip içini gezerek simülasyonu orada takmayı, Efes'te takmayı tercih ederim.
1: Mesela bu neyle yani ilgili? Bu aslında hedefle ilgili bir şey. Senin hedefin İzmir'e gitmekse bu bir at gözlüğüdür. Çok şey kaybedersin. Senin niyetin İzmir'e gitmekse yolda Bergama'ya da uğrarsın. Ben niyetle, evet. Hedefle değil,
0: biri
1: niyetle hareket et.
0: Başka bir şey. Mesela, diğeri tercih değil. Diğeri bana empoze edilen bir şey.
1: İzmir'e giderken hani Bergama galiba bir saatlik bir sapma.
2: Aşağı yukarı.
1: Yani Bergama'yı görmemek bu insanların yaptığı en büyük hatadır ya. Bergama çok olağanüstü
0: bence
1: bir yer yani.
0: Bütün tarihi yerleri
2: belki de
0: görmemek.
2: Bu arada yani cebimizde bir sürü alet var. Onların içinde de şimdi akıllı asistanlarımız var ya. Bir sonraki sefer yemek yiyoruz dördümüz. Ya İzmir'e gidelim, giderken de Bergama'ya uğrayalım. Ya da sen hiç gördün mü dedi Emre bana.
1: Ve o dedi zaman ki bir saat kaybedersin dedi mesela. Evet. Bir saat kaybetmek
2: belki
1: mi o?
2: Belki o zaman akıllı asistan onu duyacak.
0: Hadi not bakalım. Olacak.
2: Not alacak.
1: Bu asistanla
2: bir mesela daha İzmir programı yaparken diyecek ya arabayla gitsen ve Bergama'yı da görsen ne dersin?
0: Şimdi tabii. Bence daha da güzel olacak. O akıllı asistan eğer turizm destekli bir firmanın yönlendirdiği bir akıllı asistansa sizi ikna edecek oraya.
1: Tabii.
0: Bergama'da bir de oraya gir orada bir de kokoreç yapıyorlar. Bak,
1: sen falan. Şimdi acayip puan aldın ama.
2: Tabii bence
1: puan
2: de.
1: Puan aldın. Şimdi bizim
2: burada
1: kullandığımız,
2: çok sıkı yükseltti puan.
1: Bizim kullandığımız o haritalarda ne numaralar var ne numaralar. Ben izninizle böyle bir dakikanızı çalacağım. Üstad da buradayken. Şimdi ben biraz felsefeyle ilgiliyim. Bu millet okulu yani biliyorsunuz dünyada felsefenin dolayısıyla da bilimin başladığı yer millet. Söke, Thales, Anaximandros, Anaximenes. Ve Türkiye'de bunun hiç bu anılmıyor ya. Ya dünya felsefe tarihinin, dünya bilim tarihinin başladığı yer bizim Anadolu, bu coğrafya. Biz buna niye sahip değiliz? Mesela bu Türkiye turizmde de, kültürde de, tarihte de bahsedilirken millet okulundan, milletten hiç bahsedilmiyor hiçbir yerde. Yani bizim gözümüze sokulmuyor. Başka bir ülke olsa yani bunu öyle bir kullanır ki bak felsefenin, bilimin başladığı yer milattan önce 5. yüzyıl. Bu konuda hiç siz düşündünüz mü? Hani
3: çok düşündüm. Saçlarım da o yüzden döküldü. İngilizce kelime kullanacağım ama hemen altyazısını vereceğim. It's a matter of packaging and presentation. Öyle ülkelere gidiyoruz, öyle anıtlar görüyoruz, öyle olaylar görüyoruz ki yani altını kazıdığınızda çok bir şey yok. Ama o kadar güzel paketlenmiş, sunulmuş ki ve açıkta konuşmak gerekirse biraz da içini dolduruyorlar. Hayranlık içinde kalıyoruz. Sonra Birol Bey bunu sorduğunda felsefenin başladığı yer kelimesini bir başka ülke kendi hegemonyasına alsa bu kendimizi eleştirmek, onları övmek değil. Ama bir yerlerde bir kopukluk oluyor. Öyle güzel bir ürün çıkar ki Pamukkale. Girin araştırın dünyada benzeri yok. İşte Kanada'da ona benzeyen biraz daha kahverengimsi birkaç travertan var vesaire var. Pamukkale'deki ortalama konaklama 0.99 bir gece bile değil. Pamukkale'yi eskiden 2 gece yatardık. İlk gece gelir, öbür gün gezer. O gece de yatardık. Şimdi yolda 1,5 saatliğine görülüyor. Milleti sapı olduğu için acenteler programdan çıkarttı.
0: Bir şey söyleyebilir miyim?
3: İstek mi yok, acenteler mi istemiyor? Orada işte bir başka program yeri.
1: Devli kültür politikası.
2: Pazarlama bilmiyoruz.
0: Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Mesela Mısır, firavunları ataları olarak kabul ediyorlar. Bizim atalarımız yaptı diyorlar bu piramitleri. Bence şimdiki Mısır halkıyla firavunların alakası yok. Biraz Thales'i, Euripides'i yani onları eski atalarımız olarak görmekten çekindiğimiz için olabilir mi? Onu kabullenmemek.
3: Konta 1071'de açtığımız için mi bazı platformlar?
1: Yok, bence bu coğrafya bence ne olursa olsun böyle elene elene bugünlere geldi. Burası bizim topraklarımız ya. Hiç öyle bir şey olur mu? Bence yani belki de farkında değiliz. Yani kurduğumuz stratejileri mesela bence çok acil olarak millet yılı ilan edilmeli. Mesela öyle bir yıl seçilme. Ben öyle düşünüyorum.
0: Felsefe buluşmaları yapılmalı orada.
3: Göbekli Tepe bile daha yeni yeni ışımaya başladı. Onda dahi biraz yavaş koştuğumuzu üzülerek düşünüyorum.
1: Göbekli Tepe nispeten de yeni bulunmuş bir. Yani onun çok geçmişi çok eski de ama millet gibi değil yani. Millet bizim...
3: Ayrı hani, konular da evet, o da dünyanın yüzyıllar tarihi yeniden yazdırdı. Gerçi Göbekli Tepe'den eski yerler de var. Nevali Şori falan onların hepsi şu anda
1: peki o zaman biz ama programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Bir Emre'den bir durum değerlendirmesi alalım. 55 dakikadır gelecek konuşuyoruz. Ne hissettirdi sana? Bitiriyoruz programımızı.
0: Bazı havadisler güzel. Yani dediğim gibi bu hologram meselesi olsun, aynı anda birlikte maç izleme meselesi olsun. Çünkü illa Fenerbahçe stadyumunda ya da Beşiktaş stadyumunda olmasına gerek yok. Yani Liverpool maçını da izlemekten keyif alırsın. İşte ya da bir rugby maçını Super Bowl'u da izlemek isteyebilirsin arkadaşlarınla. Bu seyahat açısından, turizm açısından bunlar güzel. Ama ruhunu öldürmediği sürece.
1: Emre, geleceğe bizle geliyor musun, gelmiyor musun? Yoksa
0: bir yere kadar abi.
1: Ben yokum abi.
0: Yani kimse çalışmadı, otellere gidecekseniz ben yokum yani. Ne olur. Yani beni götürmeyin.
1: Ya otellerde kimse çalışmayacak ama.
0: Ama o zaman olmaz abi yani. Ama o zaman ailelerin evinde koltuklarda yatacaksın.
2: Büyük otel zincirlerinde app'i kullanarak telefonu odama check-in yapabiliyorum. Girişi belgeliyorum, kredi kartımı veriyorum. Ve hiç anahtar kullanmadan, resepsiyona gitmeden girip çıkabiliyorum. Bu çok yaygınlaşan bir şey, yapacağız mecburen. Bu biraz önce hani bir sağlık sorununa yol açar mı bu işler, şizofreniye gider mi dedik ya. 2030'da muhtemelen insanlığın en büyük sağlık sorunu depresyon
0: olacak
2: görünen. O yüzden de birçok doktor reçetede seyahat yazıyor olabilir.
3: Ha. Bildiğiniz elle tutulur doktor mu yoksa
2: onu bilemem.
1: Depresyona girene seyahat yazacak ama seyahat gidecek otelde insan yok. Evet. Yine depresyona gidecek.
2: Peki. Bir şey bulup meç edeceğiz, tanıştıracağız yeni insanlar.
1: Şimdi sevgili Emre Karay'a ile 100 üzerinden bir gelecek puanı ama böyle çok acayip rating yapacağız şimdi burada, göstermeyin. Tamam, kaç tamam, puan yapacağım verdiğiniz, çok yavaş açacağız. Tamam. Sevgili Emre Karay'a ile 100 üzerinden bir puan vereceğiz. Bu arada sevgili seyircilerimiz de her zamanki gibi AR teknolojisini kullanarak dijital bir puan ve sertifika verecekler. Yani seyircilerimiz de sana yüzlerinden bir puan verecek. Hı hı. Uzmanlarımız da verecek. Ben de ortalamayı diplomaya yazacağım. Ha, tamam. Ve artık senin kurtaracağız bu hayattan bir diploman olacak.
0: Süper.
1: Fütürist oldun. Oyunculuğu bırakabilirsin. Şu anda tabii...
0: Şeyi bulamadım bir tane.
1: Ben Çemen... Bak işte daha bulamadı abi.
0: Gördünüz mü?
1: Uygulamayı bulamadı.
2: Sorsa yani, sanal asistanı
0: yani, alacak. Ben nasıl odama çıkacağım ben yani?
1: Şimdi anlatacağım.
0: Anlatayım. Ben otele giremem ya.
1: Peki o zaman Özge Bey ile başlıyoruz. Şöyle hafif kaldırıyorsunuz yukarı. Ben aç deyince puanınızı kameranıza gösteriyorsunuz. Kameranız karşınızda.
3: Kamera. Sizi bir ölçtü mü ona göre?
1: Emre Karayel geleceğe hazır mı? Geleceğin farkında mı? Gelecekte yaşayabilir mi? Ne diyorsunuz? Kaç puan verdiniz?
3: Önce neden bu puanı verdiğimi açıklayayım. Baştan çok ümitsiz girdi. İlk dakikalarda top hep bizim sağımızdaydı. Bana bir şey sormayın etmeyin dedi ama ilk yarının ortalarından itibaren üstünlüğü kurdu. Belki ben de sevgili Emre gibi biraz old school düşünüyorum. Yani gözlüğümü yanlışlıkla yatağımın üzerinde unuttuğumda, döndüğümde onu silinmiş olarak görürsem hoşuma gider. Bu insan dokunuşu var dedik. Bazı konularda çok isabetli olduğunu gördüğüm için çok kazık hocayımdır, sıfırcıyımdır ama çok yüksek bir not olan, önce bunu göstereyim, 85, yanında da kanaat notum bir yıldız var. Siz geleceğe hazırsınız ama nereye kadar hazır olduğunuzu da biliyorsunuz. Bu çok önemliydi benim için.
1: Murat Bey?
2: Yavaşça kaldırayım.
1: Yavaşça kaldıralım. Hı, programımızda da süremiz de sona erdi. Oo, ne oluyor abi bu yıldızlar ya? Yıldızlar nereden çıktı?
2: Bu da bugünkü programın sürprizi.
3: Senden görmedin. Tesadüf oldu değil mi?
2: Programın sürprizi.
1: O zaman 90
2: bence mı? Bilerek ve isteyerek itiraz ediyor Emre şimdi. Yoksa severek yaşayacak gelecekte derim.
1: Yok, şuradan size imzanızı alalım.
0: Hiç
1: ona
0: itiraz etmedim ama...
3: Buyur lütfen.
0: Hazır olmadığım yerleri de var. Yani,
1: o yüzden... O da gelecek düşünsün abi.
0: Gelecek düşünsün.
1: Geleceğin problemi yani. Bir tane daha Emre Karayel yok. Yani. Değerli bir sanatçımız. Gelecek onu istemiyorsa onun sorunu.
0: Allah hepimize uzun ömürler versin de görelim bari. Öyle gibi yani.
1: Emre Bey kameranız orada. Bir evet. Fotoğrafınızı rica edeceğiz kameraya. Efendim çok teşekkür ederiz geldiğiniz için Emre Bey, Özge Bey.
3: Teşekkürler.
1: Murat Bey. Sevgili seyircilerimiz.
0: Gelecekte böyle sevinmeler de olmayacak. Çünkü ben bunu bırakacağım da bu kendiliğinden havalanıp buralara çıkacak ve ben ona alttan bakacağım. Özür dilerim.
1: Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım? Programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum. Yeni işler öğreniyorum. Bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Mecidiyeköy'e geldik efendim. Çok güzel bir Kore mutfağı açılmış. Biz de bunu duyduk. Biliyorsunuz ben de Korelileri çok seviyorum. Sosyal medya hesabımı takip edenler bilirler. İnanılmaz seviyorum. Hemen koşarak geldim. Şefimiz de Koreli ve çok çok az Türkçe biliyor. Şimdi kolay mı sandın olacak işte bu program. Bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Kostümüm çok güzel zaten ama biz ekip olduğumuz için ekip ruhu neyi gerektirir? Bir bütün olmayı gerektirir. Alberk kameraman arkadaşım yanıma alıyorum. Hala geliyorum. Nasıl buldun kıyafetini? Çok yakışmış Alberk'cığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne demek istersin? Tamam, seni yerine alalım. Ya gerçekten burada inanılmaz mutluyum. Şefim beni bekliyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen yanına gidelim ve kolay mı sandın başlasın. Efendim, Muni şefimin yanına geldim bugün. Zor olan ne biliyor musunuz? Kendisi çok az Türkçe biliyor, çok az. Ben hiç Korece bilmiyorum. En zor olan kısmı da bu olacak herhalde kolay mı sandığında. Hiç dil bilmeden geleneksel bir yemek öğreneceğim efendim. Merhaba ne demekti? Anyo haseyo.
2: Ne haseyo? Merhaba.
0: Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Yavaş yavaş konuşunca anlayacak diye düşünüyorum sanki değil mi? Ama etrafında Türk aileler var tabii ki. Kendisi Güney Koreli. Daha önce 6 yıl Kore'de aşçılık yapmış. Daha sonra buraya gelmiş. Şimdi burada çok güzel bir restoranda şeflik yapıyor. Bugün kendisinden kimbap öğreneceğim. Ton balıklı. Ben bugün çok heyecanlıyım çünkü hiç dil bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Daha önce de hiç yemedim böyle bir yemek. Bayağı da zorlanacağız. Kopyalarım burada var. Defterimde. Ve Translate'i de açtım. Ama gözümden hiçbir şey kaçmadı. O da yazmış oraya. Kağıtlara yazmış. Türkçe, Korece diye değil mi? Kopya var orada.
2: Evet.
0: Benden kaçmaz. O zaman başlayalım mı yemeğe?
3: Anyese otuba, anyese omun işe.
0: Allah'tan dış sesim Korece biliyormuş.
3: Bilmez miyim Tuğba? Elbette biliyorum.
0: Evet, biliyorsun. Tamam. O zaman başlıyoruz. Önce hangisinden başlayacağız? Bunları mı doğrayacağız? Hangisinden?
4: Turpu.
0: Bununla soyacağım.
4: Ne?
0: Tamam. Buraya mı soyayım?
4: Kır. Turpu kır.
0: Keseceğim.
2: Ha,
0: tamam. Ya çok keyif almaya başladım ben bir şeyden artık. Buraya soyacağım böyle.
2: Ya, tamam.
0: Tamam.

0: Şefimiz Tuğba'ya turpu soymasını söyledi.
1: Acaba şu an benim hakkımda ne düşünüyor? Bu çok önemli. Normalde Türk şeflerimiz bana onu yap, bunu yap, koş, getir. Ama Koreliler çok sakin insanlar.
2: Turpu kes.
1: Burada keseceğim. Kes. Şöyle, şunları alalım. Değil mi?
2: Tamam.
1: Tamam. Hı? Bununla böyle yapacağım.
2: Tamam. Hı?
1: Çok tatlı değil mi ya? Ben zaten Korelileri çok seviyorum. İyi oldu buraya geldim. Evet. Böyle, şöyle.
0: Şefimiz iyi biri, ona eminiz ama seninle çalışınca yorulacak mı diye merak ediyorum Tuğba.
1: Tamam.
2: Tamam.
1: Bir sürü olmuş.
2: Evet.
1: Bunu nereye bırakalım? Bir de havuç var.
2: Havuç.
1: Tamam. Havuç var, havuç var.
0: Havuçlarımızı da güzelce soy Tuğba.
1: Burada yapacağım tekrardan.
2: Tamam.
1: Tamam. Bunun içinde sevgili seyirciler, pirinç, yosun ve sebze var. Biz ton balıklı kimbap yapıyoruz. Bakalım yapabilecek miyim daha doğrusu?
2: Pandero.
1: Pandero.
0: Şef diğer yüzünü çevir demek pandero istedi Tuğba.
2: Yok.
1: Tamam. Gösterir.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Tapko.
1: Anladım. Ya var ya, bu ilk defa bir programda zorlanıyorum. Şu zamana kadar inşaatta çalıştım, çöp kamyonunun arkasında çalıştım, bir sürü restoranın mutfağında çalıştım. Dil bilmeden yemek öğrenmek nasıl bir şey, ilk defa görüyorsun sevgili seyirciler.
0: Ben varım Tuğba, rahat ol. Ben senin dış sesinim.
1: Başka ne yapacağız?
2: Jambon.
1: Jambon? Jambon. Tamam.
2: Evet, tamam.
1: Tamam. Jambon. Doğrayacağız değil mi böyle?
2: Bıçakı kesi.
1: Tamam. Bıçakı kesi. Bir de Korece'de şey var böyle. Melodik konuşuyorlar. Değil mi? Şimdi beni anlamıyor ya. Diyor ki, ne diyor acaba? Kim bilir. Evet, nasıl doğrayacağım böyle?
0: Evet. Tuğba, burada bile kaytarıyorsun. Doğramayı şefe yaptırıyorsun.
2: Sadece.
1: Tamam, bir de böyle.
2: Yok.
1: Nasıl?
2: Of.
1: Gidiyordu el parmağım valla. Tamam. Böyle yapacağız bir de. Tamam. Bunları da kaldıralım.
2: Ispanak.
1: Evet, ıspanak. Bunlar çalıştı mı? Değil mi? Evet.
2: Ispanak, su.
1: Tamam, su koyacağız içine.
2: Su.
1: Tamam.
0: Evet su Tuğba. Keşke sen doldursaydın suyu. Şef 3 defa söyledi ama baktı ki sende hareket yok. Suyu kendisi doldurdu.
1: Şimdi ne yapacağız? Doğrayacak mıyım bunu?
2: Ispanakı önce. Önce yumurta.
1: Yumurta. Yumurta.
2: Evet. Yumurta. Evet.
1: Kıracağım.
2: Evet.
1: Üçünü de.
2: Tamam, evet.
1: İkisini.
2: Üç tane,
1: tamam.
0: Muni şefimi tebrik ediyorum güzel Türkçesi için.
1: Biz ne yapardık? Biz Türkler şöyle, böyle yapardık yani. Ancak böyle bir şey koyardık biz. Türkler. Evet. Şimdi evet. Bununla böyle yapacağım. Ben bunu görmedim. Bir dakika. Yapacağım ya bugün. Bu işi başaracağım yani. Şuradan.
2: Tamam.
1: Çırpacağız bu yumurtayı. Yeterli mi?
2: Ne?
1: Tamam. Bunu tekrar çıkartalım. Çıkmıyor. Böyle bırakayım ben en iyisi bunu. Ne değişik işler ya. Değil mi sevgili seyirciler? Ben ki kebaplar, lahmacunlar yapan bir insan. Şimdi kimbap yapıyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Koreli bir şeften, üstelik dil bilmiyorum. Evet şefim.
2: Mani sarım ben de yok.
0: Çok yaparsan olmaz dedi.
1: Çok yaparsan olmaz demiş.
2: Salçak mı dedi şimdi?
1: Bu kadar. Ha bunu yapmayacağım artık. Tamam. Dış ses niye söylemiyorsun ne dediğini?
0: Yapamayınca hemen bana sarma Tuğba. Ben söyledim sana Muni Şef'in söylediklerini. Tuğba pişirdiği ıspanakları yıkıyor ve dikkatlice süzüyor. İyice merak ediyoruz yemeğin son halini.
2: Oyunu çungunyi turun dalmaya iyice.
1: Tamam.
2: Ha. O, sıcak.
1: Sıcak.
2: Yumurta.
1: Yumurta. Üç tane kırdığımız yumurtayı.
2: Tamam.
1: Böyle.
2: Tamam.
1: Tamam, tamam, tamam. Şöyle. Şimdi bana gülüyor. Biliyorsunuz sevgili seyirciler, sadece sizi değil, Koreli insanları da güldürebiliyorum. Değil mi? Şu anda beni anlamasa da gülüyor bana. Niye acaba? Neden? Evet. Evet, yumurta da pişti.
2: Yumurta, evet, tamamıyla.
1: Buraya bırakacağım böyle.
2: Tuğba.
1: Oldu mu? Bu yine lazım mı bize?
2: Yok o önce. Kre.
1: Kre var. Yengeç. Yengeç bacağı mı bu?
2: Yeniril bakıyordu.
1: Böyle açacağım.
2: İlim bu nereye diyor ilim bu.
1: İkiye böleceğim. Vallahi ya anlamaya başladım artık. Desem de inanmayın arkadan sufle veriyorlar. Açamadım. Allah Allah ya, açamadım ya. Olmuyor. Tamam.
2: Tamam.
1: Ya ne kadar değişik.
2: Ne, ilim bunu reyde.
1: Tamam. Böyle. Bunun gibi mi? İkiye böleceğim böyle.
2: Tamam, iki.
1: İki. Böyle. Bunu da. Böyle.
2: Okey.
1: Vallahi benden bezdi aslında da çaktırmıyor. Evet.
2: Evet. Şimdi. Ne?
3: Oil'ı 두르고.
1: Yağ dökeceğiz.
3: 1, 2. 이제 우추 순서대로 이게 1번, 2번, 3번 순서대로 이제 볶는 거예요.
1: 아, 안나죠.
0: Onları pişirmelisin Tuğba.
1: Bunları tek tek pişireceğiz orada.
3: 1번 볶고 이제 2번 볶고 3번 볶고.
1: Tamam. Önce ocağı açalım.
0: Duya duya sen de alışıyorsun Kore diline Tuğba. Tebrik ederim.
1: Açtım. Şefim. Muni şefim.
2: Oil. Oil joğum.
1: Oil.
2: Oil. Oil biraz. Oil. Biraz.
1: Tamam.
2: Oo.
1: Tüm bu.
2: Biraz. Allah
1: Allah. Yine çok mu oldu? Ne yapalım? Böyle olsun artık. Ha? Ne dersin? Dökelim mi? Ha? Ya biz elimiz işte çok bol ya. Biz çok yağlayamıyor muyuz? Ne bileyim ben ya. Şimdi mahcup oldum. Koreli şefi bile çıldırtan sunucu.
0: Helal olsun Tuğba. Muni şefi de kızdırdın.
1: Mutfak evrenseldir sevgili seyirciler. Mutfak evrenseldir. Herkes birbiriyle anlaşabilir.
2: Salçaman geçiyorum diye. Salçaman.
1: Salça mı?
2: Salçaman.
0: Biraz yanmalı.
1: Ha, biraz yanacak. Salça ne alaka ya? Yemin ederim ya.
2: Pişti.
1: Pişti.
2: Ne? Yogedaga ne?
1: Ha, onları buraya koyacağım.
2: Tamam.
1: Böyle. Tamam, böyle.
0: Hamarat kızımız Tuğba malzemelerini özenle kızartmaya devam ediyor. Havuçlarımız da pişiyor ve sıra pilavımızda. Ne yapıyorsun pilava Tuğba? Onu anlamadım yalnız ben.
1: Evet, ben pilavı biraz elimle soğuttum. Soğuk soğuk konuluyor yani ılık hafiften. Çok sıcak olmaması gerekiyor, değil mi? Şimdi ben bunu böyle yapacağım.
2: Ya öyle pilav diyor.
1: Böyle. Şimdi efendim sarma işlemine geçiyoruz. Siz izlemeye devam edin. Bittikten sonra En sonunda sizlerle paylaşacağız efendim çalışmamı.
0: Çiğ köfte, ciğer, içli köfte, pizza, hamburger, mantı, gözleme, tost, simit, pasta, ekmek, kebap bana yetmez diyen zoru seven sunucumuz Tuğba, dünya mutfağına açılma vaktim geldi dedi ve Kore mutfağının güzel bir lezzeti olan yumurtalı ton balıklı sebzeli kimbap yapmaya karar verdi. Ve bakalım başarılı oldu mu? Şimdi Muni Şef'i dinliyoruz.
3: Otanın...
4: Tuğba Hanım bugün Mecidiyeköy'deki restoranımıza geldi. Birlikte kimbap yaptık. Kendisi oldukça güler yüzlü, samimi ve başarılı bir hanım. Buraya geldiği için teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Yakın zamanda başka bir yemek yapmak için yine bekleriz.
1: Susam koyacaktın değil mi şefim?
3: Evet.
1: Muni şefim böyle. Çok da güzel görünüyor değil mi?
3: Oo Tuğba, tarası.
1: Gerçekten mi? Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
3: Rica ederim.
1: Efendim ben bugün Mecidiyeköy'de yeni açılan çok güzel bir Kore mutfağına konuk oldum. Buradan bize kapılarını açtıkları için işletme sahibi Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum kendisine. Sabahtan beri bizimle uğraşıyor gerçekten. Büyük bir çaba sarf ettik burada hep birlikte. Dil bilmeden yemek öğrenmek hiç kolay olmadı sevgili seyirciler. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir yerlerde çalışıyorum, yeni işler öğreniyorum. Acaba bu meslek nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim, ne yapacağım? Kıyafetimden de belli olacağı üzere efendim. Yenikapı Marmaray Otoparkı'nda İspark'çı olmaya karar verdim ve şu bilgiyi de paylaşmak isterim. İlk kadın İspark'çı olma özelliğini de taşıyorum efendim. Hiç vakit kaybetmeden Ali Bey'in yanına gideyim ve kolay mı sandım başlasın. Hadi buyurun.
1: İlklere imza atan sunucumuz Tuğba bugün İspark'çı oluyor. Bakalım neler yapacak.
0: Peki ben bugün kiminle çalışacağım? Ali Şahin. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Geldim, beni böyle bir güzel giydirdiler. Yakıştı mı?
2: Çok yakıştı.
0: Olduğu kadar artık. Gelenler de şaşırıyorlar yeni mi başladı diye. Hani görmedikleri için kadın İspark'çı. Bu da ilk olacak herhalde. Efendim, öncelikle hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bugün havada böyle güneşli, bir güzel, motivasyonum yüksek. Bugün ne yapacağız? Siz neler yapıyorsunuz? Buradaki çalışma sistemi ne? Bundan bahseder misiniz?
2: Tabii ki de. Şöyle, öncelikle gelen müşterimizi güvenli bir şekilde park ettirmeye çalışıyoruz. Hı hı. Acelesi olabilir, hastası olabilir.
0: Aa, evet.
2: Tabii bu zamanda da kendisine yardımcı olmak lazım.
0: Evet.
2: Hemen o aciliyetini bir an önce gidermek lazım.
0: Yardım etmeye çalışıyorsunuz.
2: Tabii bir an önce ortadan kaldırmak lazım. Önemli olan tabii müşterimizin de güvenli bir şekilde park ettikten sonra güler yüzle ayrılmasını sağlamak. Bizim görevimiz bu.
0: Evet. Burada girişte para alınıyor ve çıkışta mı alınıyordu?
2: Yok, çıkışta. Ödemeler çıkışta burada.
0: Buradan fiş alacaklar, kart alıyorlar.
2: Evet. Girişte kartını alıyor.
0: İlk İspark'cı değilim bence, batırdım. Evet. Girişte kart alıyorlar, dışarıda çıkışta ödüyorlar.
2: Evet, çıkarken kaldıkları süre içerisinde ödemelerini yapıp çıkıyorlar.
0: Bir de burada katlı otopark var değil mi?
2: Evet. Gördüğünüz şekilde zaten alta bir araç, üstte bir araç şekilde parklanmasını sağlıyoruz.
0: O zaman biz hiç vakit kaybetmeden artık işimize başlayalım, öyle değil mi?
2: Başlayalım.
0: Kolay mı sandın başlıyor.
1: Umarım gün sonunda tüm otopark birbirine girmez Tuğba. Karmaşık iş, dikkat et lütfen.
2: Evet, evet Tuğba Hanım.
0: Burası giriş noktası.
2: Aynen, giriş noktamız. Şimdi aracı içeri alacağız.
0: Buradan sol kart tarafta alıyorlar.
2: O kendisi alacak, biz almıyoruz.
0: Ben benim. Tamam.
2: Kendisi terzi yanaştığı zaman müşteri kartını alacak. Sadece biz yer konusunda kendisini yönlendirme
0: tamam
2: yapacağız.
0: Tamam.
2: İçeride lift sistemimiz var. Lift sistemi İki araçlık olduğu için daha çok mesafeden yerden kazanma amaçlı lift sistemini kullanıyoruz. O şekilde kendisini parklandırmasını sağlayacağız.
0: Yerden tasarruf.
2: Aynen.
0: Araç geliyor valla. Benim mesai başladı.
2: Aynen.
0: Geliyor. Gelemiyor.
2: Evet, geldi. Tuğba Hanım. Biz sizde yönlendirmeyi yapıyorsunuz.
0: Geldi. Hoş geldiniz. İyi günler. Otoparkımız biraz doluluk oranı çok fazla otoparkımızın ama sizin için biz yardımcı olacağız. Katlı otoparkımızı alacağız. O lift sistemiyle olan otoparkımıza. Ben size kartınızı vereyim mi?
2: Tuğba'nın sol taraftan giriş yapsın beyefendiye.
0: Buyurun. Siz sol taraftan devam edin. Ben gelip yardımcı olacağım size. Hemen gidelim, müşteri beklemesin.
2: Hemen gidiyoruz.
0: Koş evet. Önce.
2: Hemen.
1: Koş Tuğba, müşteri beklemez.
0: Ali Bey, şimdi burada bir araç var zaten hali hazırda. Biz
2: evet
0: bunu yukarı mı kaldıracağız?
2: Evet. Birinci derecede bizde önceliğimiz güvenlik burada.
0: Evet.
2: Güvenli bir şekilde önce. Zaten anahtarla çalışan bir sistem.
0: Anahtarımı aldım.
2: Lift sistemi. Lift sistemini kullanmamızın amacı şudur. Daha çok yer tasarrufu yapmaktır. Tek araçlık yere çift araç park etmektir. Amaç budur.
0: Aynen öyle.
2: Şimdi anahtarı alıyorsunuz Tuğba Hanım. Anahtarın yeri orada sabit.
0: Burada.
2: Anahtarı evet. İçeri yerleştirme.
0: Bir şey söyleyeyim, düşmesin araba sonra.
2: Düşmez. Böyle geliyorsunuz. Böyle yüzünüz o tarafa dönük olsun.
0: Solağım ya, bu tarafa gitmeye evet çalışıyorum. Hazır mısınız? Sevgili seyirciler. Şöyle. Ha, bir tanesi aşağı, bir tanesi
2: evet
0: yukarı.
2: Evet zaten evet, sol taraf aşağı, sağ taraf yukarıya.
0: Taktım. Boyum da yetişmiyor ki. Bu tarafa çevireceğim değil
2: evet
0: mi?
2: Evet, sabit bir şekilde tutuyorsunuz çevirdikten sonra.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Araç yukarı kalkana kadar tutmaya devam ediyorsunuz.
0: Hiç kazan yaşandı mı bu şekilde Ali Bey? Araba falan düştü.
2: Yok, biz görmedik. Yani biz şahit olmadım herhangi bir kazaya.
0: Maşallah.
2: Ama tabii.
1: Garip sesler geliyor Tuğba. Ne oldu acaba?
0: Ne oldu? Tabii bu olmayacağı anlamına da gelmiyor şu an. Bismillahirrahmanirrahim. Altında da durmayayım mı? Yani kolay mı sandığında böyle bir şey yaşanmasını kimse istemez, öyle değil mi? Ki benim bir ufak tefek başıma gelen şeyler de olmadı değil ama müşteri bekliyor. Sonra anlatırım sevgili seyirciler.
2: Evet, hemen müşteriye yardımcı olalım. Hemen aracını oraya alalım. Bekletmeyelim kendisini. Evet, koşalım Tuğba Hanım.
0: Sizi beklettik, ne olur kusura bakmayın. Bu seferlik. Şöyle alalım, sizin için yer açtık biz. Buyurun. Buyurun efendim.
2: Evet, şimdi güvenli bir şekilde müşterimizi park etmeye çalıştırıyoruz. Ha. Müşterimize yardımcı
0: sağ
2: oluyoruz.
0: Sağ sol falan mı diyeceğim?
2: Tabii, sağ sol diyorsunuz.
0: Ay, ben hiç beceremem biliyor musunuz? Kendim bile zor park ediyorum arabayı.
2: Evet, bir ileri almasını sağlayalım şimdi Tuğba Hanım.
0: Evet, biraz öne alabilir miyiz?
2: Evet, biraz...
0: Biraz öne alalım.
2: Müşterinin sizi görebileceği açıya durursanız
0: ha, daha... Öyle mi?
2: Evet.
0: Şu an bütün işler karıştı. Neyse ki... Sürücümüz başarılı bir şekilde park etmeyi başardı ki bana ihtiyaç duymadı zaten. Evet. Yoksa yanmıştık.
2: Tebrik ediyorum yine de yani.
0: Ben de hiçbir şey yapmadan bu işi yapmaya çalışıyorum ya, her zaman olduğu gibi. Ama uyumlu bir insan değil mi size? Bir sıkıntı evet. Çıkarmadım şimdiye kadar.
2: Yani şu ana kadar çok pozitif bir...
0: Öyle mi?
2: Evet, görüntü verdiniz.
0: İnşallah sonuna kadar böyle gider.
2: İnşallah.
0: Biz anahtar alacak mıyız beyefendiden?
2: Yok, anahtara gerek yok çünkü kendisi park etti. Tamam. Herhangi bir engel şu an teşkil etmiyor bize. Anahtar onun için hiç gerek yok.
0: Tamam. Teşekkür ediyoruz size. İyi ki araba park etmekte profesyonelsiniz, yoksa yanmıştınız. Ben sizi yönlendiremezdim. Evet. İyi günler diliyorum. Çıkışta bekleriz. Sağ olun. Ali abi, daha nasılsın? Öyle bekliyor muyuz hep arabaların gelmesini?
2: Ya her an bir hareket olabilir. Yani bekliyoruz şu an ama.
0: Zaten böyle...
3: Kapıda bekleyen bir araç var. Boşluğumuz var mı?
2: Tuğba, hemen koşuyorsun. Araç geldi. Hiç
0: ben
2: durma. Evet, kesinlikle. Hadi koşuyorsun.
0: O zaman koşun.
2: Koş Tuğba, hadi. Şimdi her işin bir acemiliği var tabii ki. Yani bu işin de bir acemiliği var. Çok gayretli gördüm kendisini. İnşallah yapacak ama tabii acemilik var biraz.
4: Ya inanıyorsun yani yapabilir.
2: Yani yönlendirilmeye ihtiyacı var. Tabii, bence tabii. Bence zeki bir kız, inşallah yapacaktı diye düşünüyorum.
4: Bekleyeceğiz, göreceğiz.
2: Ben olumlu düşünüyorum. Tabii şu an evet. Göreceğiz. Şu an bir uygulamasını
4: ama
2: göreceğiz
4: ben inşallah. Ben tahmin ediyorum. Yani.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz bu konuda.
0: Vallahi müşteriler beklemez, koş. Hoş geldiniz.
5: Ben biraz acelem var, siz park edersiniz.
0: Tamam, inşallah. Şunu size veriyormuşum.

0: neden? Şöyle.
1: Teşekkürler.
0: Biz teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Hadi gidiyoruz.
2: Aman Tuğba, gülmeyi bırak da yola bak lütfen. Bu arada geri yanaşabildin Tuğba. Aferin sana.
0: Tamam, anahtarını da aldım beyefendinin.
1: Evet, başarılı bir şekilde park ettim. Vallahi tebrik ediyorum.
0: Benim arabam böyle yani. Ponçik küçük bir araba. Onun için her yere girip çıkabiliyorum. Bu böyle bir şey oldu.
1: Şimdi bizim işimizin gereği biliyorsunuz. Yani her türlü araç geliyor. Büyük araç geliyor, küçük araç geliyor. Hepsini artık...
0: Takmışım ya. Heyecandan anahtarlığı arıyorum.
1: Evet. Şimdi bu anahtarlık biliyorsunuz. Vali anahtarı.
0: Evet.
1: Bunun bir tanesini karşı tarafa yani müşteriye veriyoruz.
0: Verdim.
1: Geldiği zaman...
0: Alıyorum.
1: Kaç numara bu?
0: 41
1: numara değil mi? 41 numara. Karşıdaki araç sahibine de aynı numara olacak.
0: Benim arabanın anahtarıyla değiştirsem mi ki?
1: Yani güvenli şekilde...
0: Bu
1: güvenli,
0: benim de deyip gidiyormuşum.
1: Anahtarı güvenli kişiye vermiş oluyorsunuz. Gerçek
0: Tabii.
1: sahibine vermiş oluyorsunuz burada.
0: Doğru.
1: Yani şuna mı verdim, buna mı verdim soru işareti kafanızda kalmıyor.
2: Ama ben hala bir şey merak ediyorum. Şimdi biz biraz önce bir aracı liftle yukarı kaldırdık ve aşağıdaki aracın sahibinden anahtarı almadık. Peki yukarıdaki aracın sahibi çıkmak isterse ne yapacağız Tuğba?
1: Evet,
0: hoş yavaş. Geldiniz. Kartınızı alabilir miyiz?
1: Kartı
0: hemen
1: okutuyorsun.
0: Bakıyoruz.
1: Evet.
0: 8 lira.
1: Bir saniye. Parayı
0: önce...
1: alıyorsun. Önce parayı alıyorsun.
0: Öyle
1: ondan
0: mi?
1: Ondan sonra tabii. Şimdi evet fişini çıkartıyorsunuz. Teşekkür edip iyi günler diliyorsunuz.
0: Teşekkürler. İyi günler. Yine bekleriz. Hoşça kalın. Çok güzel burası ya. Bayağı rahatmış burası. Hoşuma gitti. Ne orada öyle araba kovalıyorum yani. Burası daha güzel.
1: Tabii kasanın...
0: En rahatı kasa burası.
1: Tuğba,
0: efendim?
1: Kasanın riskleri var. Şöyle ki, para alırken paraya dikkat etmek lazım.
0: Ha.
1: Sahte para olabilir. Fazla para
0: benim
1: üstü verebilirsin.
0: Benim gözümden kaçmaz.
3: Ben kül yutmam. Asla kopya çekemezsiniz, asla.
1: Tabii, burada...
0: Benim gözümden kaçmaz.
1: Dikkat önemli.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Sağ olun.
1: Evet.
0: 8 lira.
1: Evet.
4: Bu kapıda araç.
0: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın.
2: Yine de dikkat etmek lazım Tuğba. Ali Bey doğru söylüyor. Sahte para ve fazla para üstü sorun yaratabilir.
0: Efendim biz şimdi yol üstü otoparkına geldik. Burada bakalım işler nasıl devam ediyor. El terminali değil mi bu?
1: Evet.
0: El terminaliyle çalışacağım. Bunu çok merak ediyordum. Ayberk'cim hemen bir araç geliyor. Dilersen hemen alalım mı aracımızı?
1: Evet Tuğba, araca bir yardımcı olalım o zaman.
0: Evet birazcık.
1: Sağa sol diyerek aracı parklandırma yapalım Tuğba.
0: Aracını... Sol yapabiliriz evet. biraz. Arkaya mı geçmem
1: evet.
0: lazım?
1: Evet. Sağa sol diyerek aracı parklandırma yapalım.
0: Tamam.
1: Evet. Sağ yapın. Sağ yapın.
0: Sağ yapın biraz.
1: Evet. Gelin.
0: Sağ yapın. Tamam.
1: Evet, gelmesini söyle.
0: Biraz gelebilirsiniz.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Tamam böyle.
0: Tamamdır efendim.
1: Böyleyim.
0: Tamam.
1: Hoş geldin diyorsunuz.
0: Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Efendim ne kadar zaman kalacaksınız?
4: Saat
0: 2 saat. 1-2 saat 8 lira efendim. Devam mı yazacağız abi?
1: Evet devama basıyorsun.
0: Nakit.
1: 1 saniye. 8 lirayı alıyorsun önce.
0: Tamam.
1: Nakite basıp fişlendirme yapıyorsun. Beyefendinin fişini.
0: Aa geliyor.
1: Evet. Fişini veriyorsunuz beyefendinin. 2 lira da para üstü veriyorsunuz. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz de benim param yok ki üstümde.
1: Tamam. 2 lira beyefendiye vereceğiz biz.
0: 2 lira vereceğiz efendim
1: evet.
0: size.
1: Teşekkür ediyoruz efendim.
0: Teşekkürler. Kolay gelsin. Bu işte böyle.
1: Arkadaşlar 2 lira beyefendiye verelim.
0: Borçlandım ben beyefendiye şimdi.
1: Para üstü 2 lira verelim.
0: Para üstü 2 lira alalım. Şuradan alayım ben 2 lirayı. Tamam. Şöyle.
1: Teşekkür
0: Buyurun
1: ederim.
0: Efendim. Bugün benim ilk iş günüm. Birazcık
1: Hayırlı
0: böyle gelgitler yaşayabiliriz. Kusura bakmayın. Şöyle buyurun Ali Bey.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz devam ediyoruz efendim.
2: İspark'ın güler yüzü, neşeli, sıcak, samimi elemanı Tuğba işini iyice benimsedi. Önce sahada, sonra kasada, sonra dışarıda
0: Teşekkür
2: gerekli
0: ederim.
2: Tüm vazifeleri
0: Kolay
2: yerine
0: gelsin.
2: Getirdi. Aferin Tuğba. Bu işi de başardın, bizi mutlu ettin.
1: Tuğba ilk günün vermiş olduğu acemilikle çok gayretliydi ama yapmaya çalıştı.

0: kendisini gerçekten başarılı buldum. Tebrik ediyorum. Yani genel performans olarak iyiydi. Sonuçta bir acemilik de vardı. Ama genel anlamda gayretliydi ve çok iyiydi. Tebrik ediyorum ben kendisini.
1: Efendim ben bugün Yenikapı Marmaray Otoparkı'nda İspakçı olmaya çalıştım. Gerçekten bir oraya koştur, bir buraya koştur. Bayağı yorucu. Kimi zaman kasada çalıştım, kimi zaman yol kenarında. Bayağı yordu Ali Bey beni aslında.
0: Ama tabii ilk izlenimlerim sizin çok fena değildiniz, iyiydiniz.
1: Öyle mi?
0: Gayretliydiniz en azından.
1: Peki.
0: eksikler olsa bile bu işi yapabileceğinizi gösterdi.
1: Peki efendim.
0: Devamını
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Yine bekleriz.
1: İnşallah yine beklersiniz beni. İnşallah başka bir yerde tekrar çalışırız.
0: İnşallah.
1: Efendim ben bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İspark'la çalıştım efendim. Bugün bütün personele çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız bilebilirsen başlasın. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Simge, Bandırma'da okuyorum. Web tasarım ve kodlama okuyorum. Hı hı. 20 yaşındayım, Aydın'da yaşıyorum. Buraya da kuzenimi ziyarete geldim.
2: Kuzenin mi yoksa?
1: Evet, kuzenim.
2: Hangi taraftan?
1: Baba tarafından.
2: Baba tarafından, evet. Amca kızları.
1: Yani, evet.
2: Diyebiliriz. Evet. Peki Simge, İstanbul'a evet. Ziyarete geldin. Gezmeyeceğim, sevdim İstanbul'u. İlk defa mı geliyorsun?
1: İlk defa geliyorum.
2: İlk defa geliyorsun.
1: Evet.
2: Nereleri gezdin?
1: Daha yeni geldim.
2: Daha yeni geldim.
1: Evet,
2: şu an adım attım, biz seni yakaladık.
1: Aynen.
2: Peki hoş geldin Simge, sefalar getirdin. İstanbul çok güzel bir şehir. Bol bol gezersiniz. İnşallah. Buradan kazandınız ödülle. Diyelim hemen geçelim. Rakibine kuzenim. Seni tanıyalım.
3: Evet. Ben Elif Nazil Baş. 19 yaşındayım. Bir ay sonra 20 olacağım. Çok korkutucu 20'li yaşlar. Aynı zamanda oyunculukla ilgileniyorum. Bir yandan Bahçeşehir Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik öğrencisiyim.
2: Çok dallı bir hayat,
3: çok dallı, evet.
2: Hızlı bir hayatım var.
3: Evet, aynı zamanda YouTube kanalım var bir tane. Orada içerik üretmeye çalışıyorum kendimce.
2: Ne içerik üretiyorsun YouTube kanalında?
3: Genelde günlük vloglar çekiyorum. Orası benim video günlüğüm gibi bakıyorum biraz. Böyle bir iş ve sosyal medya platformundansa.
2: Şu an kaç takipçim var?
3: Hiç yok, doğru düzgün. 1000 abonem falan var yani. Ve
2: peki o zaman buradan söyleyelim, seni takip etsinler.
3: Evet, beni takip edin.
0: Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi ilk etapımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte sevgili izleyenler bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen mikrofonumu Simge'ye yöneltmek istiyorum. Simge, sence kim kazanır?
1: Ben kazanırım.
2: Sen kazanırsın.
1: Evet.
2: Peki rakibinin şansı var mı?
1: Hayır, yok.
2: Hiç yok. Şans yok. Bile dilemiyorsun yani.
1: Dilemiyorum.
2: Evet. Simge bayağı iddialı, bakalım. Rakibi Simge hakkında neler düşünüyor sevgili izleyenler?
3: İmkanı yok. Öncelikle ben Koç burcuyum ve bu rekabet benim için.
2: Rekabet benim için diyorsun.
3: Evet.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Butonlara basmayı unutmayalım. İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. Bir işi yapmak için çok geçe kalındığını anlatan sözde neyin kaçtığı söylenir? Tek ses geldi.
4: Heves mi?
0: Heves değil, daha böyle bir bineriz bu şeye. Nedir bu? Ne kaçar? Artık kaçtı, gitti.
4: İpin ucu kaçtı.
0: İpin ucu değil, hemen rakibe geçtik.
3: Aa, beynim durdu şu an.

0: şey gibi düşünebilirsiniz, böyle bineriz, makinisti de vardır sanki bu şeyin.
1: Tren kaçtı.
0: Tren kaçtı. Doğru cevap. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Şimdi sen niye alkışlıyorsun rakibini?
2: Ben alkışlıyorum.
0: Alkışlıyorum çünkü beni geçemeyecek diyorsun.
2: Evet, moral alkış.
0: Moral alkış olsun. Aynen. Peki. Şimdi 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Bütün dünya buna inansa sözlerinin geçtiği şarkıda hayatın hangisi gibi olması dilenir?
1: Bayram.
0: Bayram. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
2: Ben alkışlamıyorum.
0: Sen bu sefer alkışlamıyorsun çünkü artık hırs yaptın. Çünkü rakibin 2-0'lık bir puan, yani puanla seni geçmiş oldu ve eğer bir soruya daha yanıt veremezsen veya yanlış cevap versen otomatik olarak rakibin seni elemiş olacak. O yüzden Simge, bu soru senin için çok önemli değil.
2: Tamam, evet.
0: Gelelim üçüncü sorumuza sevgili izleyenler. Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye ne denir? Evet, taşınmaz ev olabilir, bir arsa olabilir. Tek ses geldi.
2: İkamet belgesi gibi bir şey mi?
0: İkamet belgesi değil, daha böyle o şeyi satın aldığımız zaman bize verilen bir şey. Efendim?
2: Vergiyle alakalı.
0: Vergi bambaşka bir olay. Evet. Sana geçtik. Ya şey gibi düşünebilirsiniz, bir arsa satın aldınız.
1: O tapu.
0: Efendim?
1: Tapu.
0: Tapu, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Yanında bir kıkırdama duyuyorum. Gelelim Simge'ye. Simge çok iddialıydı. Az önce de dinlediğiniz gibi asla şansı yok. Hatta şans bile dilemiyorum demişti rakibi olan kuzenine. Bakalım Simge neler söyleyecek bizlere?
2: Kuzenim olduğu için cevap vermedim.
0: Simge şu anda bizi kandırma. Bence dürüst olalım.
2: Ya ben bu kadar basit olabileceğini çok düşünmedim soruların. Çok zor düşündüm ama şey, iyi olan kazandı.
0: O zaman sağlıklı olsun diyelim. İsmini tekrardan alabilir miyim? Efendim bizler Elif'le birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Elif'le birlikte artık ikinci etaptayız. Elif rakibini, yani kuzenini 3-0'lık puan tablosuyla mağlup etti. Elif'i neler söylemek istersin?
1: Ya açıkçası yeneceğimi zaten biliyordum. Yarışma programları konusunda ufacık bir tecrübem olmuştu. Daha önce bir televizyon programında bilgi yarışmasına katılmıştım. O yüzden çok emindim kendimden.
0: Elif zaten kamera karşısında o kadar çok rahat ki. Ben mi sunucuyum? Elif mi sunucu? Orası biraz karışıyor. Elif, rakibin yalnız çok iddialı değil miydi? Yani
1: çok iddialıydı. Hatta oradan şans, bakıyor. Çok iddialıydı.
0: Sana şans bile dilememişti. Yani demek ki çok da öyle yapmamak mı gerek, evet, büyük konuşmamak evet. Gerekiyormuş diyelim.
1: Kesinlikle.
0: Evet, buradan yine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. O da çok güzel bir yarışmacımızdı. Elif, seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum.
1: Tabii
0: bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Elif, hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
1: Bayağı hazırım, sadece deyim ve atasözlerinden korkuyorum. Katıldığım yarışmada da buradan elenmiştim çünkü.
0: Peki. Umarım aynı kaderi yaşamazsın diyelim.
1: Elif, çok üzülürüm.
0: O zaman ilk sorum geliyor, hazırsan. İlk sorumuz bir bilmece. Ay varken uçar, gün varken kaçar.
1: Yarasa.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Elif bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Aran nasıl şarkılarla, dinler misin?
1: Çok severim.
0: Söyler
1: dinlemeyi
0: misin?
1: De söylemeyi de karaoke'ye gitmeyi de.
0: O zaman Elif'ten bugün güzel güzel şarkılar duyacağız dedim sevgili izleyenler. Bakalım bilebilecek misin, sorum geliyor. Sağ eller havaya, pırlantalar buraya, tek nokta nokta kendim
1: tek
0: aldım.
1: Tek taşıma kendim aldım, tek başıma kendim taktım, girmesinler havaya.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Tek taşımı kendim aldım, taşım doğru olacaktı. İstersen bunu senden bir duyalım.
1: Yok, duymayayım. Benim sesim
0: az önce çok güzel. Bizim prodüksiyonumuz da senden bunu şu an çok duymak istiyor. Bence öyle Elif'e mi? Kocaman duymuyorum. Alkışları gönderelim duymuyorum. Ve sağ eller havaya diyelim. Elif buyur.
1: Hayır, çok utandım. Çok teşekkürler.
0: Ben sana destek olurum.
1: Tamam, beraber.
0: Beraber tabii. Ben de tek taşımı kendim olacağım.
1: Evet.
0: İzleyenler. Sağ eller havaya.
1: Pırlantalar buraya. Tek taşımı kendim.

0: aldım tek başıma. Kendim taktım, girmesinler arabaya.
1: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Elif, sen gayet iyi söylüyorsun bence.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de Elif tek taşını alarak kazanmış oldu. Gelelim artık bu etabımızın sonu.

0: Uzak menzile nokta nokta gitmeli. Nasıl gitmeli? Uzak menzile.
1: Tren... İşte bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. İşte hızlı değil de ne olabilir? Hızlı değil de ne olabilir Edip?
1: Yavaş mı?
0: Efendim?
1: Yavaş mı?
0: Yavaş. Doğru cevap. Uzak menzile yavaş gitmeli. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Ve Elif'in travmalarını da bu şekilde sevgili izleyenlerimiz artık ekart etmiş olduk diyelim. Elif,
1: evet,
0: ben bu etaptaki kazandığın ödülü hemen sana teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel
1: teşekkür
0: günlerde kullanman
1: dileğiyle.
0: İstersen bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam. Geçelim mi?
1: Devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Devam edelim.
0: O zaman sevgili izleyenler, bizler Elif'le birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Elif'le birlikte artık 3. etaptayız. Elif. Yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Bu etapta seni neler bekliyor sence?
1: Çok bir fikrim yok ama umarım önceki etaptaki minimaldeki sorular gibidir.
0: Gibi düşünebilirsin. Umarım. Bu etapımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Elif'e soracağımız soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Elif, sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim? Geç bakalım. Hangisiyle aran daha iyi? Tarih, coğrafya, Yeşilçam.
1: Tarihe hiç iyi değil, onu direkt eliyorum.
0: Tarihi direkt eliyorsun, onu oraya koydum.
1: Sinema sektörüyle dediğim gibi oyunculukla ilgilendiğim için Yeşilçam mı desem coğrafyayı seçmek istiyorum.
0: Evet, ters köşe yaptı.
1: Evet, ters köşe.
0: Coğrafya zarfını açalım. Bakalım Elif'i bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Şöyle vermiş olalım. Şimdi bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunlar... bir süresi bulunmamakta. Ve şunu söyleyebilirim, bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp o soru için yardım alabilirsin. Bu cevapları verirken eminim demen bizler için yeterli olacaktır. Elif, hazırsan ilk soruma başlayalım.
1: Tamamdır, başlayalım.
0: İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. Maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür?
1: Akdeniz.
0: Akdeniz cevabından emin misin?
1: Eminim.
0: Evet, maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür diye sorduk. Akdeniz bölgesi cevabı geldi. Acaba Akdeniz doğru cevap mı sevgili izleyenler?
1: Umarım eğer doğru cevap. Antalya'da yaşadım ben bir süre, çok üzülürüm.
0: Akdeniz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım ve bu şekilde de ilk sorumuzu geçtin. Halen joker hakkın devam ediyor. Gelelim ikinci sorumuza.
1: Gelelim.
0: Evet, ikinci sorumuz geliyor. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir?
1: Ben buna joker kullanmak istiyorum.
0: Joker kullanmak istiyorsun. Kime sormak istiyorsun? Peki telefonla mı yoksa?
1: Seyircilere sormak istiyorum. Ben onlara daha çok güvendim.
0: Peki o zaman... seç bakalım.
1: Çünkü kırmızı kapşonlu beyefendiye sormak istiyorum ben.
0: Evet, o zaman beyefendiyi buraya alalım. Hoş geldiniz. Hoş tanıyalım sizi.
2: Süleyman benim adım, 26 yaşındayım. Merhabalar, İstanbul'a katılıyorum. Soru neydi?
0: Soruyu tekrarlayalım. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisi?
2: Tek bir ile komşu ilimiz.
0: İstersen kameraları doğru dönelim.
2: Tabii. Tek bir ile komşu ilimiz.
0: Neresi? Var mı cevabı?
2: Edirne demek istiyorum.
0: Edirne demek.
2: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Başarılar.
0: Evet Elif, Edirne cevabı geldi. Edirne cevabından kullanacak mısın yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Ben kullanmak istiyorum ya. Edirne eminim.
0: Eminim.
1: Çok inandım bu cevaba.
0: Çok inandım. Peki. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Edirne cevabı geldi. Eğer Edirne doğru cevapsa artık 3. sorumuza geçeceğiz ve büyük ödülü bu etapta kazanmış olacaksın. Fakat yanlış cevapsa maalesef 2. etaptaki kazandığın ödülle seni uğurlamış olacağız diyelim. Efendim Edirne.
1: Doğrudur.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevabımız Iğdır olacak sevgili izleyenler.
1: Neyse Elif, olsun.
0: Bu da umarım sende yeni bir travma bırakmaz diyelim.
1: Benim bu konuda travmam vardı. Katıldığım yarışma programında da telefon jokerimin süresi bittiği için cevap verilememişti. Benim jokerim yine boşuna gitmişti. Yine aynı kaderi yaşadım. Bir daha bir yarışmaya katılırsam joker falan kullanmayacağım. Hayat bana artık bunu öğretti.

0: Joker kullanmasam Joker daha doğru cevapları veririm
1: gerçekten. Ama Adır'ı yine bilmiyordum, bulamazdım. Bilmediğim bir noktadan gelmişti.
0: Ama olsun, yine de çok keyifli bir yarışma oldu diyelim.
1: Evet, ben de çok keyif aldım, çok eğlendim. Günüm güzelleşti, teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ben ikinci tatbik kazandığın ödülü tekrardan sana iade etmek istiyorum.
1: Tamamdır.
0: Hızlıca. Güle güle, güzel günlerde kullanmak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Buradan beni görüp menajerliğini almak isteyen menajerler olursa iyi bir oyunculuk eğitimim var. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim.
0: Menajerler Elif'i keşfetsin
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, bana alışın.
0: O zaman hoşça kal Elif.
1: Teşekkür ederim, hoşça kalın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz?
1: Merve. 23 yaşındayım. Görsel iletişim tasarımı okuyorum.
0: Merve. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Nerelisin Merve?
1: Antalyalıyım.
0: Antalyalısın. Antalya'da şu an ama ne kadar da güzeldi.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Deniz başladı.
0: Deniz başladı.
1: Evet.
0: Gider misin sürekli Antalya'ya?
1: Gidiyorum 2 hafta sonra.
0: Tatil orada geçiriyorsun.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel. Hemen rakibini tanımak istiyorum. Size geçelim efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Ecem ben de. 29,5 yaşındayım.
0: Ecem 30 demiyoruz.
2: Asla. Çünkü daha vakit var. Hı-hı. Şu an çalışmıyorum. Pazartesi günü çalışacağım. Böyle.
0: Yeni mi işe başlıyorsun?
2: Yeni, evet, bir iş. Yeni bir işe başlıyorum.
0: Ne iş yapıyorsun?
2: İnsan kaynakları uzmanıyım.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ecem. Sizler şu an itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte de bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Şimdi arkadaşlar rakip olduğumuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Merve, sence kim kazanır?
1: Bence ben kazanırım.
0: Sence sen? Başka şans yok mu Ecem?
1: Muhtemelen yok.
0: 29,5 yaşında insan kaynakları tecrübesi var, böyle insan kaynakları olacak.
1: Olabilir ama olamaz.
0: Olamaz diyorsun. Bu sefer ben onu eleyeceğim.
1: Aynen öyle. Hatta
0: geçirmeyeceğim diyorsun. Peki Ecem. Merve çok iddialı konuştu ama yani senin tecrübelerin yanında Merve de yani dinliyorum. Çok
2: şöyle,
0: iddialı mı konuştu sence?
2: Tabii ki Merve biraz şanslı. Yaştan dolayı, okul tecrübesinden dolayı biraz az şanslı gözüküyor. Ama bunun altında kalır mıyım? Asla.
0: Asla
2: yarışacağım, dayanacağım.
0: Hangi burçtu?
2: Başak.
0: Başak. Başak burçları böyle mi olur yani?
2: O konularda pek bir bilgim yok ama...
3: Başak burçları hırslı olur.
0: Hırslı olur. Merve çok hakim bu arada.
1: Hayal burcuyum çünkü. En sevdiğim.
0: Burçları çok hakim. Peki, sonuç olarak sen mi kazanıyorsun?
2: Ya kesinlikle ben kazanıyorum.
0: Ve şans bile diliyorum.
2: Şans diliyorum, o kadar da abartmaya gerek yok.
0: Abartmaya gerek yok diyorsun. O
2: zaman dostça bir yarış olsun.
0: Dostça bir yarış olsun ama ben kazanayım diyor. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Butonlara basmayı aman unutmayalım. Sorum geliyor efendim. Türk kahvesi geleneksel olarak yanında hangi tatlı ile servis edilir?
2: Lokum.
0: Tek ses geldi, tek ses.
2: Lokum.
0: Lokum.
2: Orada bilebileceğim tek soruyu yaşadım demiş.
0: Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı ECM'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablosu var. Merve o kadar Ecem'i sevmiş ki rakibini alkışlıyordu.
1: Ben soruyu dinliyordum öncelikle.
0: Soruyu
1: fazla
0: dinledim.
1: Hızlı oldu.
0: Ama bak görüyor
1: musun? Ama alıştım.
0: Görüyor musun Ecem'e? Bak sen hemen evet. 1-0 fark attı.
1: İşte burçtan dolayı halledeceğim ben şimdi.
0: Peki tamam. Evet gelelim ikinci sorumuza efendim. Genellikle masallarda karşılaştığımız prense dönüşen hayvan hangisidir?
2: Kurbağa.
0: Çift ses geldi, çift ses.
1: Kurbağa. Bilmiyordum, biliyor musun?
0: Kurbağa. Doğru cevap.
2: Ben heyecanlı bir insanım ya. Önce batacağım.
0: Evet, bire birlik bir puan tablonuz var. Maalesef Ecem heyecanla yenik düşerek cevabı vermiş oldu rakibine. O yüzden butonu iyi dinleyelim ki rakibimize kopya vermeyelim.
2: Başta bir ses çıkardı buton, o yüzden ben zıt yaptım onu.
0: Direkt cevabı verdin diyor. Bire birlik bir puan eşitliğimiz ve puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza efendim. Salyangoz kemiği vücudun neresinde bulunur? Tek ses geldi.
2: Kulak.
0: Kulak doğru cevap. Kocaman alkışlarımız tekrardan Ecem'e göndermiş olduk. Rakip yine alkışlıyordu. 2-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Yeni doğan bebeklerden parmak yerine nereden izlenir? Çift ses geldi.
1: Harika. Hiç bilmediğim bir şey. Ne kadar düşünebiliyorum? Ne kadar?
0: Yani çok da düşünmeye...
1: Tamam düşünüyorum.
0: Nereden
1: biliyordum olur? Ya heyecanlandım.
0: Nedir bu? Ne olur?
1: Ayak parmağı mı?
0: Ayak parmağı yanlış cevap. Gelelim.
2: Ayak bileği.
0: Ayak bileği yanlış cevap.
2: Çok şükür.
0: Ama ayakla alakalı ne?
1: Ayak tabanı.
0: Ayak.
1: Abi ayak parmağı
0: ayak
1: değil.
0: Ayak tabanı değil.
1: Ayak bileği değil. Ayak topuk.
0: Ayak topu. Ne yapalım bir dakika. Şu anda ikisi aynı anda cevapladı sanki. Arkadaşlar kayıtları izledik ve aynı anda cevap verdiğinizi görüyoruz şu anda. O yüzden sorudaki puanı ben cebime alıyorum ve sizlere yeni bir soru soruyorum şu anda. Üzgünüm ama ikiniz de çok heyecanlısınız. Değil mi Ecem?
2: Biraz öyle evet.
0: Biraz
2: ben
0: Ecem sanki daha fazla heyecanlı. Sevgili izleyenler, Merve zaten ondan da heyecanlı. Rakibini alkışlıyor bilince. Yani o sekrizasyonu tutturamıyor. Sen bilince alkışlaman gerekiyor. Sen rakipsin
1: tamam.
0: Çünkü.
1: Ama ben dostça diye.
0: Peki. O zaman arkadaşlar yeni bir soruyla karşınızdayım. Etli ekmek ile meşhur olan ilimiz... Dediğim...
1: Etli
0: D sorumu kestim.
1: Konya.
0: Efendim?
1: Konya diyorum.
0: Konya, Konya doğru cevap. İlimiz hangisidir? Efendim Konya doğru cevap olacaktı. Merve'ye kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Ecem de alkışlıyor, böyle karşılık vermiş olduk. Biz böyle bir rakibiz.
1: Böyle.
0: Biz de böyle görürüz. Biz de deriniz falan diyorsunuz.
2: Aynen.
0: Efendim.
2: Gerekli yerde.
0: 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda. Ben yeni bir kart isteyeceğim ve son soruya geçiyoruz. Eğer bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Hızlıca soru kartımı almak istiyorum. Evet. Hazır mısınız? Son sorudayız.
2: Hazırım.
0: Son sorudayız. Vereceğiniz hızlı ve doğru cevap sizi bir üst etaba taşır. Son soru. Palandöken Dağı hangi ilimizdedir? Tek ses geldi.
2: Erzurum.
0: Erzurum. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım.
2: Çok zevkliydi. Seni elediğim için değil, ben kazandığım için mutlu oldum. Yanlış anlaşılmasın.
1: Teşekkürler.
0: Evet, Merve neler söylemek istersin? Rakibin son soruyla sana güzel bir fark attı ve maalesef seni mağlup etti.
1: Hakkıydı. Palandöken hiçbir fikrim yoktu. O yüzden tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Gidiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Merve. Efendim bizler Ecem'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ecem'le birlikte artık ikinci etaptayız. Ecem rakibi Merve'yi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup ettin.
2: Ettim.
0: Et. Gerçekten.
2: Pişman değilim.
0: Pişman değilim.
2: Yine olsa yine yaparım.
0: Ecem çok keyifli birisin, çok neşeli birisin. Her zaman böyle misindir?
2: Çoğu zaman evet. Arkadaşım böyle yapıyor, evet.
0: Arkadan desteği de aldın.
2: Desteğim var.
0: Peki Merve'yi elediğin için üzgün müsün? Merve de daha, yani daha yeni tanıştınız ama çok hemen kaynak.
2: Evet, mükemmel bir kız. Çıkışta bekle dedim. Numarasını alacağım. Yani yeni Merve çok tatlı deniyor. Kesinlikle. Ama ben hani sonuçta bu bir
0: ben
2: yarışma.
0: Ben daha tatlıyım.
2: Ve o risk kesin. Ve ben kazandım, yani yapacak bir şey yok.
0: Evet, tebrik ederiz senin. Şimdi bu etabımızda seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Ecem, hazır mısın?
2: Başlayalım.
0: Gel. Mı? Gelsin mi?
2: Gönder
0: gelsin dedik. Efendim ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer.
2: Vapur.
0: Vapur değil, değişti. Vapur.
2: Tekne, vapur, şey.
0: Ne? Onun genel adı?
2: Deniz taşıtı.
0: Daha da biraz daha özel at gibi düşün.
2: Arabalı vapur.
0: Vapur.
2: Gemi. At.
0: Gemi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Ecem bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim artık ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılarla aran?
2: Kötü sayılmaz. Şimdi inşallah atmam meşhur fenomen gibi.
0: İnşallah değilim. Sorum geliyor efendim. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi, hangimiz bir kuytu köşe başında bir nokta nokta için yol gözlemedi?
2: O şarkıyı biliyorum da bir...
0: Sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi, hangimiz...
2: Devam.
0: Bir kuytu
2: köşe başında... Bir vefasız için... Yol gözledik.
0: Yol gözlemdi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım ve bu şarkıyı da Ecem'den dinleyebiliriz bence. Buyur Ecem. Kocaman alkışlarla kocaman alkışlarımızı Ecem için göndermiş olalım sevgili izleyenler.
2: Evet. Ama dinledikten sonra kulaklarınızı muayene ettirin. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Bu kadar yeter
0: hocam. Hangi
2: bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözledik.
0: Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım ve bu sorumuzun ödülünü de Ecem bu şekilde kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor. Çanağı ne doğrarsan nokta nokta o çıkar.
2: Çanağı ne doğrarsan
0: Neyine ne çıkar? O çıkar neyine yani?
2: Şekli çıkar. Kaşık çıkar.
0: Kaşık.
2: Kaşık.
0: Kaşık. Kaşık. Süremiz.
2: Çıkar.
0: Hayır. Süremiz
2: dolmamıştır.
0: Doldu. Kaşığına o çıkar.
2: Kaşığına o mu çıkar? E tam kaşık işte.
0: Çana ne doğrarsan kaşığına o çıkar.
2: Ha tamam.
0: Sen atasözünü değiştirdin.
2: Olsun.
0: Kaşık kırılır, başka kaşıkları karıştırır atasözleriyle.
2: Evet. Olsun.
0: Olsun. Olsun ya.
2: Bir dakika para gitti mi şu an?
0: Yok.
2: Tamam o zaman sıkıntı yok, üzülmeyeyim o kadar.
0: Hayır gitti ama çok gitmedi.
2: Tamam az.
0: Alalım mı paramızı, ödülümüzü?
2: Ay yaşadım.
0: İki sorumuzun ödülünü ben şöyle vermek çok istiyorum sana ve çok maalesef bu etaptan itibaren elenmiş oldum.
2: Üzücü. Gayet keyifliydi. Çok
0: gayet
2: teşekkür
0: keyifli.
2: Ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz
2: için.
0: Sizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Programı izleyin. Gayet keyifli, eğlenceli. Sevgiler. Bye.
0: Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Ecem.
2: Görüşürüz.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz derim. Merhaba. Efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Muzaffer Yöntem ben. Emekliyim, mühendisim, eski bilişimciyim, tiyatro oyuncusuyum.
0: Başka?
2: Daha ne lazım bilmiyorum.
0: Bayağı da geçmişiniz varmış.
2: Var var, eskiden spor yapıyordum.
0: Müzisyenlik vesaire.
2: Yok, müzisyenlik yok.
0: Yok, az
2: daha. Zaten müzik şarkı sözlerini duydum, biraz moralim bozuldu.
0: Şarkı her zaman yok.
2: Bakalım, kısmet.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Ama her daha bir haddini bildirmek lazım.
0: Bayağı iddialı bir hırsız efendim. Gelirim rakibe. Bakalım rakipler her düşün. Efendim sizleri tanıyalım.
1: Ben Erdal, Kıbrıslıyım. Yaklaşık bir yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Öyle.
0: Bu kadar. Burada ne iş yapıyorsunuz?
1: Burada eskiden İngiliz öğretmeniydim. Şimdi burada kafe işleriyle uğraşıyorum.
0: Kafe işletiyorsunuz?
1: Evet, kafe işletiyorum.
0: Hoş geldiniz. Hoş sefalar buldum. Getirdiniz diyelim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Muzaffer Bey.
3: Buyurun.
0: Efendim sizce kim kazanır?
2: Valla ben Kıbrıslıları çok severim. Erdal'ı da çok sevdim ama ne yapalım artık. Mağlup sayılacak, o yolda galip olacağım.
0: Hadi bakalım. Muzaffer Bey gayet çok hırslı. Bakalım hırslarına yenik mi düşecek yoksa hırsları gibi başarılı mı olacak efendim? İlerleyen süreçlerde göreceğiz. Acaba Erdal neler söylüyor? Hemen Erdal'a soralım. Erdal sence kim kazanır?
1: Yani iyi olanın kazanacağını düşünüyorum ama bir yavru vatan, ana vatana ders vermesi lazım sanırım burada.
0: Yani burada efendim ortalık çok böyle şu anda hırslı bir ortam var efendim burada. Ben hızlıca sorulara başlamak istiyorum. İyi olan kazansın diyelim efendim. Ve günün sonunda da dostluk kazanacak ama ondan önce tabii parayı biriniz kazanacak efendim. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Efendim bilebilirseniz ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan oyun nedir? Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan... Evet, butonlara basmadan. Efendim?
1: Merdiven oyunu.
0: Merdiven oyunu... Merdiven değil. Daha böyle... Gazetelerde olur bu.
2: Kare bulmaca diye geçmez. Efendim? Kare bulmaca diye geçmez mi?
0: Nedir onun genel adı? Aslında cevap geliyor. Başındaki bir şey atmamız gerekiyor. Efendim?
1: Bulmaca.
0: Bulmaca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erda'ya göndermiş. Olduk. Olduk diyelim efendim. 1-0'lı bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Dün cuma ise yarın hangi gündür?
3: Perşembe.
0: Perşembe yanlış cevap. Pazar. Doğru cevap efendim. Kocaman arkadaşlarımızı Erda'ya göndermiş olalım. Yalnız bu soru benim bile kafamı karıştırdı.
2: Ya ben de demek ki tuzak var. Ben tuzaksız diye düşünüyorum bu işleri.
1: Ben de düşünüyorum ama öyle bir döndüm ki oraya perşembe doğru zannettim ben de.
0: Ama maalesef doğru cevap pazar olacaktı. Evet, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Muzaffer Bey, eğer bir soruya daha yanlış cevap verirseniz ya da rakibiniz doğru cevabı verirse otomatik olarak rakibiniz Erdal Bey size elemiş olacak.
2: Çok memnun olurum. Hava çok sıcak. Zaten Erdal kafe açacakmış. Ben de parayı orada harcamayı düşünüyordum zaten.
0: Süper efendim. Gelelim 3. sorumuza. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır?
1: 8 Mart.
0: 8 Mart. Doğru cevap. 3-0'daki puan tablomuz var. Muzaffer Bey. Çok hırslıydınız, çok güzel şeyler söylediniz. Yani asla bir şans tanımayacağınızı söylediniz.
2: Kim? Yok öyle bir şey değil mi?
0: Demediniz.
2: Ben çok sevdiğimi söyledim. Erdal'ı ve misafirperliğimi gösterdim. O yüzden de memnunum.
0: Peki efendim, çok memnun oldum.
2: Ben teşekkür ederim, sağ ol.
0: Erdal Bey ile birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim ve şu anlık da dostluk kazanmış olduk. İkinci etapta. Evet sevgili izleyenler, Arda Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibiniz Muzaffer Bey'i 3-0'la galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Çok iddialıydın, çok iddialıydın. Sen iddialı, sen de iddialıydın. Dedin ki yani ben yavru vatandan geldim, tabii ki de ben kazanacağım dedin.
1: Öyle kazanacağımı hissettim, öyle de oldu. Şimdi ikinci etabı merak ediyorum.
0: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bazıları boşluk doldurmalı. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmaktı sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödüllere bulunmaktı diyelim. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
1: Tabii.
0: Gelsin mi ilk sorum?
1: Gelsin.
0: İlk sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin?
1: Umarım.
0: Erda. Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Isıtır bu içimizde. Nedir bu? Fren başladı.
1: Gökte durur.
0: Paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Nedir bu? Şu an mesela ne geliyor senin gözüne? Süremiz dolacak. Yağmur, güneş.
1: Güneşin suya düştü. Ha tamam, şey olarak, mecazi olarak tamam.
0: Ama güneş,
1: ya güneş de
0: o kadar da sana yardımcı oldum. Şu anda gözüne ne geliyor diyorum. Yani güneş değildir ya, güneş değil. Onun gibi oldu. Olsun, sağlık olsun. Maalesef ilk sorudan elenmiş oldun. Bize bir şeyler söylemek ister misin?
1: Yani güneş kadar basit bir cevap olacağını düşünmedim. Yoksa ilk aklıma gelen şey güneşti ama o değildir herhalde.
0: Keşke verseydin. 10 saniyemiz vardı çünkü.
1: Keşke deseydim.
0: Olsun, bilmiyorum. Sağlık olsun. Ben çok memnun oldum. Buradan da yavru vatanımız Kıbrıs'a bol bol selamlar göndermiş olalım sevgili izleyenler. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

Benim programda bugün rehberim galiba. Çok güzel bir yer değil mi? Çayda sınırsız.

Sigara böreğiyle başlamak istiyorum. Mis gibi koktu. Sevgili seyirciler, 10 gün.

bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul dışına çıktık. İstanbul'a yaklaşık 2-2,5 saat uzaklıkta bir yerdeyiz. Kırklareli'ne geldik. Kırklareli'nde Kıyıköy ilçesindeyiz.

Ne duruyoruz o zaman? Hemen vakit kaybetmeden burayı keşfedelim. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle Kırklareli Kıyıköy'de başlasın mı? Başlasın.

tam da Kıyıköy'de Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Burası Kıyıköy'ün meydanı. Salı günü eğer Kıyıköy'e gelirseniz, ki bizim şu an geldiğimiz gün Salı, Kıyıköy'ün Salı pazarı var. Hemen şurada taze meyve ve sebze alışverişinizi yapabilirsiniz. Onu belirtmek istiyorum size. Hemen arka tarafta Atatürk Parkı var. Çay bahçeleri var. Çayınızı, kahvenizi yudumlayabileceğiniz. Tabii ki atıştırmalık bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler de var. Biz şimdi biraz burada yürüyeceğiz. Belediyenin olduğu cadde bu arada burası. Biraz burada yürüyeceğiz. Sonrasında sizi kahvaltı yapmak için çok keyifli ve güzel bir yere götüreceğim Kıyıköy'de. Onu söylemek istiyorum size. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın. Çaylar, kahveler alınsın. Muhteşem bir bölüm sizleri bekliyor. Siz şimdi biraz buralara göz atın. Ben de yavaştan yürüye yürüye kahvaltı yapacağımız yere gideyim.

Hala kahvaltı yapacağımız yere gidemedik. Şu anda meydandan aşağı doğru yürüdük sevgili seyirciler. Halen Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Bakın biraz önce söyledim ya size, burada fazlasıyla sokak hayvanı vardır diye. Bir yandan kameraman arkadaşımız, diğer kameraman arkadaşımız Cengiz Han da orada sokak hayvanlarını çekiyor. Mithat gösterir misin rica etsem? Buraya gelirseniz mama getirebilirsiniz gerçekten de. Şimdi Kıyıköy yürüyerek gezilebilecek bir yer sevgili seyirciler. Öncelikle Kıyıköy'e nasıl geleceğinizi söyleyeyim ben size. İstanbul'dan saray arabalarına, Çerkezköy saray arabalarına bindikten sonra buraya tekrar bir minibüsle gelebilirsiniz. Kendi aracınızla geliyorsanız ve yolları hiç bilmiyorsanız hepimizde akıllı telefon var. Navigasyona Kıyıköy yazıyorsunuz ve size en kısa yoldan getiriyor. İster yapılan yeni yoldan gelebilirsiniz, isterseniz de Silivri'yi geçtikten sonra devam edebilirsiniz. Biraz önce söyledim anonsta, yaklaşık 2-2,5 saatlik bir sürede geliniyor Kıyıköy'e. Yani aslında o kadar uzun bir mesafe değil. İstanbul'a yakın tatil yapabileceğiniz, ailenizle, sevdiklerinizle keyifli vakit geçirebileceğiniz çok güzel bir yer. Biz şimdi Kıyıköy'de nereye kahvaltı yapmaya gideceğiz? Yeşil Vadi'ye, Aya Nikola Manastırı'nın olduğu yere kahvaltı yapmaya gideceğiz. O zaman yürümeye devam edelim. Hem bu güzelliklerin arasında, sokak hayvanlarının arasında, hem de bu güzel havada.

rüya gibi. Ülkemizdeki güzellikleri bazen keşfedemeyebiliyoruz açıkçası. Yani ben öyle düşünüyorum. Şöyle baksanıza. Gerçekten rüya gibi bir yer bence. Burada deniz bisikletleriyle gezebilirsiniz. Sandallarla gezebilirsiniz. Hepsinin ücretini öğreneceğim sevgili seyirciler sizler için. Birazdan çok güzel kahvaltı yapacağız. Buraya bakmaya doyamıyorum. Yani rüya gibi gerçekten de. Yani şöyle bakıyorum. Konaklayabileceğiniz oteller, apart oteller ve pansiyonlar da var. Eğer toplu taşımayla gelirseniz Kıyıköy'de her yer yürüme mesafesi sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Burası manastır mevkii olarak biliniyor. Burada kahvaltı yapabileceğiniz birçok yerin olduğunu belirtmek istiyorum. Bu arada kamp meraklıları buraya gelebilir. Piknik meraklıları yine buraya gelebilir. Ben hani restoranda bir şey yiyip içmek istemiyorum. Param cebimde kalsın diyorsanız eğer. Burada piknik yapabileceğiniz, kamp yapabileceğiniz yani çadırınızla kamp yapabileceğiniz ya da

karavanınızla burada küçük tatil yapabileceğiniz birçok alanın da bulunduğunu söyleyebilirim. Bazı alanlar ücretli. Onların da yine bilgisini sizlerle paylaşacağım diyeyim ve sizi bu muhteşem yerle baş başa bırakayım ve kahvaltı yapacağım mekana doğru geçeyim.

Buraların güzelliklerine baktınız. Güneş de hafiften göz kırpmaya başladı sevgili seyirciler. Burada bu arada köpeklerin çokluğunun sebebi neymiş biliyor musunuz? İnsanlar hafta sonları geldiklerinde ve geceleri köpeklerini, bakamadıkları köpeklerini ya da istemedikleri köpeklerini buralara bırakıyorlarmış. Diyecek hiçbir laf bulamıyorum. Bir hayvanın sorumluluğunu alamayacaksan o hayvanı evine de bahçene de alma, onun günahına girme diye sadece söylemek istiyorum açıkçası. Yani Mithat da onaylıyor. Çünkü gerçekten bir hayvanın sorumluluğunu almak hem maddi hem de manevi olarak ben köpek sahibi bir insan olarak çok zor olduğunu biliyorum sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim size. Pabuç Dere. Şu an Mithat'ın gösterdiği ağaçların arka tarafındaki mekana gideceğiz. Şu an bizim kahvaltı yapmaya gideceğimiz mekandan konaklayabilirsiniz. Hepsinin bilgisini vereceğim. Çadır kurabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz biliyor musunuz? Pikniğinizi yapabilirsiniz. Hafta sonları ya da hafta içi öğle akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ya da sabah kahvaltıya gelebilirsiniz. Aynı zamanda karavanınızla da gelebilirsiniz. Şimdi güzel dostlarımız da bize eşlik edecek program boyunca. Şuralar hep sevgili seyirciler, piknik yapma alanları. Su ve elektriğin de olacağını belirtmek istiyorum. Girelim bu güzel mekana. Önce bir kahvaltımızı yapalım. Sonra burada neler var neler yok sizlere anlatalım, olur mu? Hadi gelin. Çok güzel bir yer değil mi? Her şey var içinde. Teknesi, suyu, atı, konaklaması.

Bence burada kurbağa sesleri, kuş sesleri, bu yeşilliğin arasında kahvaltı yapmak çok güzel bir şey. Dilerseniz kahvaltı yapmaya gelmezsiniz. Sadece tekneyle tur atarsınız Pabuçdere'de. Ya da evinizden kendi yaptıklarınızı getirir, burada piknik yaparsınız. Değil mi? İlla para vereceğiz her şeye diye bir şey yok. Bak bende her türlü alternatif var. Onu söyleyebilirim size. Buraya geldiğiniz zaman örneğin işte reçeliniz bitti ya da zeytininiz bitti. Rica ettiğiniz zaman da ek olarak koyuyorlar. Değil mi beyefendi? Bak izleyicilerim gelirse koyacak mısınız? Tabii ki dedim. Sözünü aldım. Çayda sınırsız. Peynirimizi alalım. Hafta sonları burası bayağı hareketli oluyormuş. Bu arada. Ben yumurtayı böyle istedim. Bu sefer göz göz istemedim. Sürekli göz yumurta yiyor. Altı da ne güzel yapmış.

Konaklayacağınız yerler de buralar. Bu arada şunu belirtmek istiyorum ki burada ister kendi çadırınızla kalabilirsiniz, isterseniz de

buradan çadır kiralayabilirsiniz. Şimdi eğer ki ben çadırda kalamam Yıldız'cığım ne çadırı diyorsanız çok güzel görmüş olduğunuz gibi arkada konaklayabileceğiniz evler var. Bu evlerde en fazla kaç kişi kalabilirsiniz? 3 kişi kalabilirsiniz. Şu an bulunduğumuz yer Kıyıköy'de Aya Nikola restoran ve konaklama yeri. Onu da belirteyim. Son kez buralara şöyle bir göz atın. Sonrasında sizleri başka bir yerden tekrar karşılayalım.

Şimdi sizi Pabuçdere'nin bir başka mekanına getirdim. Bu mekan da Kıyıköy'de fazlasıyla meşhur bir mekan. Mehmet Genç buranın sahibi. Çok tatlı bir beyefendi. Abi daha doğrusu yani Mehmet abi. Eşi var, eşi de çok tatlı. Onu söyleyebilirim. Bir aile işletmecisi. Şimdi burada da kahvaltıyı göstereceğim size. Şimdi buranın şöyle bir avantajı var. Hemen yan tarafında burada konaklayabileceğiniz biraz önceki gibi hani oteller yok, otel yok. Burada piknik yapmak isterseniz piknik masaları var. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösteriyor. Evden yiyeceğinizi, içeceğinizi getirip oturup Pabuçdere'nin kenarında kahvaltınızı ya da öğle akşam yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Şimdi burada birçok konsept var. Daha yapılmamış olanlar da var. Daha yapacaklar. Çok güzel ya. Burada her yerde fotoğraf çekebilirsiniz. Mesela bir butik sahibisinizdir. Buraya geldiğiniz zaman değişik değişik kıyafetlerle hani sosyal medyaya hepimiz koyuyoruz. Değil mi? Videolar çekiyoruz, renkli fotoğraflar koyuyoruz. Burada fotoğraf çektirebilirsiniz. Buraya özel gün fotoğrafınızı çektirmek için eğer gelirseniz ama bu çok güzel bir şey şu an söyleyeceğim. Şimdi birazdan kahvaltı yapacağımız Mehmet abinin yerinde bir şeyler yiyip içerseniz burada ücretsiz bir şekilde çekiminizi yapabilirsiniz. Bakın gelin ve damat ne güzel poz veriyor. Anlarını ölümsüzleştiriyorlar. Hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin. Diyelim ve sizi bu muhteşem alanla baş başa bırakalım. Sadece benim gösterdiğim alanların olmadığını bir kez daha söylemek istiyorum. Kıyıköy'e geldiğinizde buraları da ziyaret etmenizi ben şiddetle tavsiye ediyorum. Buyurun.

Şimdi biz Mehmet Genç'in yerindeydik. Pabuçdere'de, Kıyıköy'de. Burası Aya Nikola mevkii olarak biliniyor. Aya Nikola Kilisesi de hemen şu arka tarafta. Orası da tarihi bir kilise. Onu söylemek istiyorum. Her Kıyıköy'e gelen bu arada kiliseyi de ziyaret ediyor. Ben şöyle bir saçımı topladım. Kürek çekeceğiz. Şimdi kamerayı Cengizhan aldı. Ben Mithat'ı kamerasız yanıma aldım. Şöyle Mithat'ı da gösterir misin Cengizhan? Çünkü küreği ben çekemezsem işimi garantiye alırım her zaman. Mithat çekecek ama Mithat bana öğretecekmiş.

0: Böyle böyle böyle. Bak böyle böyle. Batır, çek. Batır, döndürüyor şimdi. Bak ben çekmiyorum, biliyor musun?
1: Seni ıslatma da.
0: Evet. Böyle çek yavaş yavaş. Aynen böyle, böyle devam et.
2: Kameraman arkadaşım Mithat da bana. Bu arada Mithat'ı da görmüş oldunuz. Bir el, el sallar mısın Mithat?
0: Evet, merhaba.
2: Mithat bana sandalın nasıl çekeceğimizi öğretiyor şöyle. Böyle, nasıl olacak?
0: Bak o düz olacak bak.
2: Ha şöyle, tamam.
0: Böyle. Suyu atacaksın böyle.
2: Şöyle, ha. Suyu atacak mısın?
0: Ben İzmitliyim, Değirmendereliyim.
2: Değirmendere'ye selam olsun. Bizi çok izleyen varmış bu arada, evet. Değirmendere'den.
0: Hayranlarım çok.
2: Cengiz Han diyor ki zor mu Yıldız diyor. Vallahi zor. Mithat bir Cengiz Han'ın yanına gider misin? Ben tek başıma tabii denemek ya, istiyorum. Şimdi Mithat bana öğretti sevgili seyirciler. Şimdi ben bir kendi kendime bir sandalı götürebilecek miyim onu deneyeceğim. Tabii siz tek başınıza bunu çekemeyebilirsiniz. Yani ben konuşamadım. Tabii siz tek başınıza bunu çekemeyebilirsiniz. Benim kameraman arkadaşlarım yanımda olduğu için ben onlara güveniyorum hadi biraz daha açıkçası. Mithat diyor ki düz tut diyor.
0: Ha, şimdi suyu attırıyor ha.
1: İyice batır.
0: İyice iyice yok şey değil batır öyle bir şey olmamış sandım. Şimdi böyle.
2: Sevgili seyirciler olmuyor. Sandal olmuyor.

Tabii ki sandalı buraya ben getirmedim. Kameraman arkadaşım Mithat getirdi. Çok keyifliydi ama. Düşmeden bugünü bitirdim. Şimdi Aya Nikola Manastırı'na gidiyoruz. Tarihi bir yapı. Dünyanın en iyi kaya örneklerinin olduğu bir yapı. Ve Aya Nikola Manastırı'na geldik. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat Kılıç göstersin. Şimdi milattan sonra 527-565 yıllarına aitmiş, görmüş olduğunuz gibi. Kaya manastırlarının biraz önce de söyledim, en iyi örneklerinden biriymiş. Mithat gelebiliyorsa Mithat da gezsin bence benimle. Hani eğer zorlanmayacaksa şöyle Aya Nikola Manastırı'nı Kıyıköy'e gelmişken gezelim.

her gittiğim tarihi yerde şunu belirtiyorum, burada da belirteceğim, sinirleniyorum. Artık sinirlenmek istemiyorum böyle yerlere geldiğimde. Duvarda böyle değişik değişik yazılar var. Bak orada Mustafa yazıyor, altında başka isimler falan yazıyor. Milattan sonra 526 yılından bu yana günümüze kadar gelmiş. Yani Allah aşkına böyle şeyleri bize miras kalan bu değerlere yapmak çok gereksiz. Bunlar bize miras kalmış, bizden çocuklarımıza, çocuklarımızın çocuklarına miras kalacak. O yüzden böyle yapıları, işte kalelerimiz olsun, yani neresi olursa olsun tarihi olarak sahip çıkıp korumamız gerektiğine inanıyorum. Ben ve sizi Aya Nikola Manastırı ve çevresiyle baş başa bırakıyorum.

Biraz önce belediye plajını da göstereceğimi söylemiştim size. Şöyle hemen arka tarafta deniz var sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman arabalardan ücret alınıyor. Şu anda ücret net olarak belli değil ama cüzi bir miktar alındığını belirtmek istiyorum. Şemsiyenizi, şezlongunuzu alıp gelebilirsiniz ve burada denize girebilirsiniz. Ve Kıyıköy'de artık nereye gidiyoruz? Tabii ki biraz daha merkeze, limana, neler var neler yok iyice sizlere göstermeye.

Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç ve Cengizhan Dağtan'ın muhteşem görüntüleriyle Kıyı Köyü gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Kıyı Köy limanı burası. Arkamda görmüş olduğunuz yer. Kıyı Köy balıklarıyla ünlü bir sahil kasabası sevgili seyirciler. Şimdi kameraman arkadaşım Mithat ve Cengizhan Kıyı Köy limanını gösteriyor size ama hemen Mithat'tan rica ederim. Sol tarafta Kıyı Köy'ü de küçük bir şekilde görüyorsunuz. Yine burada taze balık yiyebileceğiniz hem yukarıda hem de limanın orada balık lokantaları var. Buralarda da yani balığınızı yiyebilirsiniz Kıyı Köy'e geldiğinizde. Bu arada merkezde belediyenin orada köfteciler de var. Yine Kıyı Köy'e geldiğiniz zaman illa ben balık mı yiyeceğim Yıldız'cığım diye sorabilirsiniz. Köfte de yiyebilirsiniz, onu söyleyeyim size. Ben buraya tekne turu yapmayacaksam, balık almayacaksam niye geleceğim Yıldız diye de yine diyebilirsiniz. Sevgili seyirciler, şu manzaraya bakar mısınız bir? Allah aşkına buraya gelinmez mi? Muhteşem fotoğraflar çekmek için ya da çektirmek için, buradan Kıyı Köy'e bakmak için bile bence buraya gelinir diye düşünüyorum ve limana doğru gidiyorum.

0: limanın içine geldik ve burada amca balık yıkıyorsun. Evet. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. Ne kadar kilosu? Ne bunun cinsi?
1: Bu barbun.
0: Barbun.
1: Tekir ve barbun balığı.
0: Şu an tekir ve barbunun evet. mevsimi mi?
1: İstavret, amca, barbun bu mevsimde amatör balıkçılarımız tarafından bu balıklar burada bulunur.
0: Denizden tutuluyor, hop burada. Evet. Yani buraya geldiğinizde günün her saatinde balık alabiliyorsunuz ama sabah erken saatlerde biraz önce de söyledim. Geldiğiniz zaman daha çok çeşit bulabilirsiniz değil tabii, mi amcacığım? Tabii. Sen kıyı köylü müsün?
1: Kıyı köylüyüm.
0: Kaç senedir?
1: Doğma büyüme.
0: Doğma büyüme.
1: 63 yıldır kıyı köyde.
0: Allah nazarlardan saklasın abi, maşallah. Abi, Allah sağlık versin. Peki bir şey soracağım. Yazın hafta sonları nasıl oluyor? Kalabalık oluyordur.
1: Hafta sonları yoğun oluyor. Mesela bundan önceki bu 100 günlük 19 Mayıs tatilinde bile kıyı köyde abartmayalım ama yani nüfus 10 bini geçmiştir.
0: 10-10 normalde bin. Nüfus ne kadar?
1: Normalde nüfus 2 bin yerleşik.
0: Senin adın ne amcacığım?
1: Bayram Ali Demir ben.
0: Bayram Ali Demir amca.
1: Evet.
0: Kaç senedir balıkçılık yapıyorsun?
1: 7 yaşımdan beri burada liman taşındayım. 83 yılından beri aktif olarak balıkçılıkla uğraşmaktayım.
0: Vallahi Allah işini gücünü rast getirsin. Allah sağlık versin Allah sağ sana.
1: Sağlık versin.
0: Balık almıyorsanız da bence buradaki güzel balıkçılarla keyifli bir sohbet gerçekleştirip ne yaptıklarına bakabilirsiniz ya da kolay gelsin deyip gidebilirsiniz. Kolay gelsin tekrardan.
1: Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.

0: Bir koku var sevgili seyirciler. Umarım hissediyorsunuzdur ekran karşısında sizler de. Nasıl ki Ava'ya, Şile'ye gidiyorsanız mutlaka kıyı köye de gelip burayı keşfetmeniz gerek diye düşünüyorum açıkçası ben. Ve istavrit söyledim ekip arkadaşlarımızla birlikte yiyeceğimiz için 1,5 porsiyon. Bunu hiçbir yerde yiyemezmişiz. Kesinlikle yokmuş. Ve burada olmazsa olmazmış masalarda İstanbul'dan insanlar bunu yemeye kıyı köye bu balık evine geliyorlarmış. Neydi bunun adı? Unuttum.
1: Karides mantı.
0: Karides mantı. Şimdi tadına bakacağım. Ve kalamar olmazsa olmaz ve bir de salata söyledik. Bu leblebi tatlısıymış. Genellikle yazın tercih ediyormuş. Tekrar belirtiyorum. Buraya özel bu tatlı. Enfes. Burası Demirler Balık Evi. Aile işletmesi. Sabah 9.30'da açılıp gece 12'de kapanıyor. Et, balık, kelle. Bunlar yenir elle. Şimdi leblebi tatlısını yiyeceğim. Tereyağlı, az şekerli, sütlü bir tatlıymış. Ortaya da dondurma koymuşlar. Bunları bitirdikten sonra sizleri karşılayayım. Limanın hemen üst tarafında bu balık lokantası, balık evi. Gelin diyeceklerim bu kadar. Şu var ya şu. Karides mantı. Efsane.

0: Hayri abla, tam leblebi tatlısından ikincisini yiyecektim. Hatta bunlara devam edecektik. Ekip arkadaşlarımızla sıcak helvayı getirdin.
1: Afiyet olsun.
0: Ellerine sağlık.
1: Buyurun.
0: Hemen tadayım mı? Tatlı. Ama çok sıcaktır.
1: Çok sıcak.
0: Çok mu sıcak?
1: Bak kaynar da.
0: Yalnız bu arada bir şey söyleyeceğim. Sıcak helvayı ben ilk kez tarçınlı görüyorum. Vallahi mis gibi de tarçın kokuyor. Senin ellerin dert görmesin Ayniye abla.
1: Olsun
0: ama yaramasın.
1: Yarasın da.
0: Yarasın da diyor. Bir el salla. İşte bu güzel kadın yapıyor. Mutfakta da bu güzel kadın var.

amacınız gezmek olsun. Beni izlemeden rotanızı belirlemeyin. Size o kadarını söyleyeyim. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerine olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Son kez kıyı köye bir göz atın. Kırklareli ilinin güzel ilçesi. Öpüyorum. Hoşça kalın.

alan. Yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış kızıl renkli bir topraktır Anadolu. Yürüdükçe yeni hikayeler oluşturan. Ve Anadolu'da Gökırmak'tan inen, Karaçomak Deresi'nden kurulan Ilgaz Dağları'nın kuzey yamaçlarında bir şehir. Camileriyle, doğasıyla, tarihiyle kendine hayran bırakan Anadolu'nun en eski kentlerinden biri. Burası Evliyalar Şehri, Kastamonu. Evliya Çelebi'ye göre Kastamonu, alimi, şairi ve hafızı bol olan bir diyar. Anadolu sancaklarını sayarken Kastamonu'yu önemli sancakların arasında tutar ve Kastamonu halkının bakır işçiliğini över. Osmanlı toprakları içinde bulunan 70 adet büyük yayladan biri olan Kastamonu yaylasını unutmaz. Tarih boyunca seyyahların da uğrak yeri olmuştur Kastamonu. Yolu düşen seyyahlar Kastamonu'dan bahsederken halkı zanaat sahibi memleket, kışı çetin geçen kent, caddeleri dar ve virajlı şehir, kalabalık ve hareketli bir kent demişlerdir. Kastamonu'nun bilinen tarihi Hitit İmparatorluğu'yla başlar. Şehrin Türk hakimiyetine girişi ise 1105 yılında Danişmentliler zamanında gerçekleşir. 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılana kadar farklı imparatorluk ve beylikler tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Kastamonu, geleneksel Türk evi ve yakın dönem Osmanlı mimarisi örneklerinin yoğun olarak bulunduğu ender illerden biri. Kentsel sit kapsamına alınmış olan şehir, Taşköprü, İnebolu, Küre ve Abana'nın eski mahallelerini gezen ziyaretçilere nostalji yaşatarak hayran bırakıyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında erkek kılığına girip milli mücadeleye katılan, soğuk havaya ve yağan kara aldırmadan ceketini çıkarıp cephanelere örten, bunu gören ve neden montunu mermilere örttün, üşümüyor musun diye soran Gazi Mustafa Paşa'ya, bey 100.000 kişi kurtulacak, ben öleceğim de ne olacak diyen kahraman Türk kadınının Halime Çavuş'un şehridir Kastamonu. Kastamonu, İnebolu'dan Kastamonu'daki kışlaya kanısıyla cephane taşırken ölen, öküzünün yerine kendi geçip kanısını çeken, yağış başlayınca mermilere ve kundaktaki bebeğinin üstüne kendini siper edip şehit olan Şerife Bacı'nın topraklarıdır.

Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Çoruh Vadisi'nde sarp bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehir. Doğal ve kültürel birikimiyle görülmeye değer bir kent. Burası Doğu Karadeniz'in küçük ve şirin şehri Bayburt. ...1647 yılında şehri ziyaret eden Evliya Çelebi, Bayburt adını zengin manasına gelen bay ve belde manasına gelen yurt gibi iki kelimeyle izah eder. Osmanlı dönemine ait kaynaklarsa ismi bugünkü söylenişine uygun olarak Bayburt şeklinde kaydederler. Şehir Azizler tarafından kurulmuş ve M.Ö. 770-665 yılları arasında Kimmer ve İskitlerin akınına uğramıştır. 2005

500 yıllık bir Türk şehri olan Bayburt'un adının tam olarak nereden geldiği ve ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Her şehrin bir hikayesi ve her hikayenin kahramanlık destanına imza atan bir kalesi vardır. Bayburt şehrine hakim bir tepede bulunan tarihi kalenin ne zaman kimler tarafından yaptırıldığı bilinmiyor. Bayburt'u 1647 senesinde ziyaret eden Evliya Çelebi, kalenin içerisinde 300 haneli bir mahalle ve cami olduğunu belirtmiş. Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Komnenos hakimiyetlerinde kalan kaleye Çinimaçin Kalesi de denilmekte. Kaleye bu ismin verilmesinin sebebi ise duvarlarındaki çini süslemeleri. Bayburt, tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra eşsiz doğasıyla da göz doldurmakta. Köylerinde ve mahallelerinde bulunan doğa harikalarıyla şehirde tam bir Karadeniz havası hüküm sürmekte. Bu küçük ve güzel şehir, şairlerin de dizelerinde yerini almıştır. Öyle ki Ferit Battal, Bayburt isimli şiirinde bu şehri şöyle anlatmış. Her yanı gül dolu bülbül aratmaz. Güllere gül katıp dal açar Bayburt. Samyeli esse de gönlü sarartmaz. Mazluma yurt olur. Yol açar Bayburt. Şairlere ilham, seyyahlara durak olan Bayburt, el değmemiş doğası, ulu dağların kar suyunu biriktirdiği dağ gölleri, köklü tarihi ve yüce çam ormanlarıyla adeta bir huzur şehri.

0: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
4: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
9: Geceliği 4.200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
8: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Canların Dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
4: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
7: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
8: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
9: Sadım damat.
10: Darısı başına Ahmet kardeş.
11: Hoş geldin yiğidim.
10: İyi ettim değil mi emmi?
12: İyi etmiş.
13: Evet, tarlayı elden çıkarıp geçirdim. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
12: Şahmut zannilen bir herifin.
14: Topal emmin nerede?
10: Köyde kaldı.
15: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
12: Zülfü'yü merak ettik de.
11: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
16: Dokun yerini!
10: 100 milyon.
17: Ne 100 milyon mu?
18: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.

TV4'ten herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum derim. Efendim unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız başlasın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyim?
2: Adım Ahmet Eren. Üniversite öğrencisiyim İstanbul'da. Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum.
0: Ne okuyorsun Ahmet Eren?
2: Bilgisayar öğretmenliği okuyorum.
0: Bilgisayar öğretmenliği.
2: Bu yıl girdim, hazırlık öğrencisiyim de. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hemen rakibine geçmek istiyorum. Seni tanıyalım.
1: Ben de Öykü. Ben de Boğaziçi Üniversitesi hazırlık okuyorum. Sosyoloji bölümündeyim. Ya ben de çok...
0: Okuldan mı arkadaş?
1: Evet, sınıf arkadaşıyız.
0: Sınıf arkadaşı. Daha önce bir tanışıklığınız yok yani.
2: Yok. Sınıf arkadaşıyız. Aynı sınıfta okuyoruz hazırlıkta.
1: 4 haftalık bir arkadaşlık.
0: Evet. 4 haftalık bir arkadaşlık. Güzel bir arkadaşlık olmuş gibi duruyor. Şimdi arkadaşlar sizler şu andan itibaren neysiniz?
3: Rakipsiniz.
1: Tabii ki ben sevmiyorum.
0: Kurallarımızı biliyorsunuz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçiyoruz. Ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlıyor diyelim. Şimdi ben Ahmet Eren'e sormadan önce seni de tanıdık.
1: Evet, tanıdık.
0: Yeterince tanıyabildik mi seni?
1: Tanımadık mı? Ne anlatabilirim?
0: Tanımadık. Nerelisin?
1: Sivaslıyım.
0: Sivaslı.
1: Evet.
0: Neresi?
1: Gemerek.
0: Gemerek. O zaman buradan Sivas Gemerek'e bol bol selamlar gönderelim sevgili izleyenler. Şimdi sizler şu andan itibaren sıkı bir rakipsiniz. Ben Ahmet Eren'e hemen sormak istiyorum. Ahmet Eren, sence kim kazanır?
2: Bence ben kazanırım.
0: Sen?
2: Eminim.
0: Şans bile yok. Kardeşim.
2: Yok.
0: Haydi bakalım. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Peki.
1: Evet.
0: Evet, senden alalım.
1: Kim kazanacağını mı?
0: Sence?
1: Ben kazanacağım.
0: Sen kazanacaksın.
1: Evet, eminim bayağı.
0: Peki. O zaman iyi olan kazansın diyerek ilk sorumla başlamak istiyorum. Sevgili izleyenler, sorum geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Bu kadar mı hazır?
2: Hazırım.
0: Hazırım dedi. Sen
1: hazırım,
0: hazır mısın?
1: Hazırım. Evet, çok hazırım.
0: Peki efendim. Sorum geliyor. Bitkilerin vazgeçilmezi olan barajlarımızı dolduran, az olması kuraklığa, çok olması sel ve heyelana sebep olan doğa olayı nedir? Çift ses geldi, kimdeyiz?
1: Yağmur.
0: Yağmur. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş. Olalım sevgili izleyenler, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Basamadı.
2: Öyle oldu, avans olsun.
0: Hızlı bir aksiyon alman gerekiyor. Evet. Bilmekten de öte hızlı olmak çok önemli diyelim. Geldik ikinci sorumuza. Suyu alınmış her türlü yiyecek maddesinin artına ne ad verilir? Evet, bilin bakalım, bunu da görelim.
2: Kuru.
0: Efendim?
2: Kuru.
0: Kuru.
2: Kuru, kuru atık.
0: Kuru. Yanlış cevap ama çok yaklaştın.
1: Posa olabilir mi?
0: Posa. Doğru cevap, kocaman alkışlıyorum sevgili izleyenler. Öykü'ye göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Ahmet Eren.
2: Avans olsun.
0: Ahmet Eren avans olsun diye diye.
2: Olsun abi.
0: Kaybedeceksin. Az kaldı kaybetmene. Son bir soru. Eğer doğru cevap veremezsen verdiğin avanslar seni eleyecek. Haberin olsun. Hatırlatmamızı yapalım. Sevgili izleyenler geldik. Artık 3. sorumuza. Sorum geliyor. Elektrikli motosiklet ehliyeti için 6 yaş sınırı kaçtı? Tek ses geldi.
2: 16.
0: 16. Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı Eren'e göndermiş olalım. Avansları çektik artık.
2: Evet.
0: Rekabet başladı diyoruz. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik 4. sorumuza. Çıngıraklı yılanların çıngırağı nerede bulunur? Çift ses geldi.
1: Kuyrukunda değil, kuyruğunda.
0: Kuyrukunda bulunur sevgili izleyenler. 3. 20'lik bir puan tablomuzda maalesef Eren'i alkışlarla uğurluyoruz sevgili izleyenler. Bizler Öykü ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Öykü ile birlikte ikinci etaptayız. Öykü rakibi Ahmet Eren'i 3-1'lik galibiyetle eledi diyelim. Neler söylemek istersin Öykü?
1: Eren için gerçekten üzgün değilim.
0: Gerçek.
1: Çok teşekkür ederim elendiği için.
0: Sana böyle avans verdiğini söylemiştin.
1: Ya.
0: Peki sence bu bir avans mıydı yoksa formaliteden
1: yok
0: de böyle?
1: Yok ya, ben ona bir tane sayılık avans verdiğimi düşünüyorum şahsen. Öyle yani.
0: Onun dışında vermedim.
1: Yok.
0: Şimdi Öykü, seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda boşluk doldurmalı sorularımız var. Atasözlerimiz var. Efendim deyimlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Bu etapta her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmaktı ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmaktı sevgili izleyenler. Hazır mısın?
1: Hazırım herhalde.
0: Nasıl bunlarla aran, şarkılarla, bilmecelerle?
1: Şarkılar tamam da yani bilmece çok...
0: Bilmeceleri bilemeyebilirim diyorsun.
1: Ya, evet.
0: Hiç belli olmaz. Evet. Belki bildiğin yerden
1: umarım
0: gelir
1: yani
0: diyelim. Sorum geliyor.
1: Hadi bakalım.
0: İlk sorumuz bir şarkı sözü sevgili izleyenler. Gelsin be.
1: Gelsin gelsin.
0: Bu kadar mı gelsin?
1: Çok gelsin.
0: Çok gelsin efendim, sorum geliyor. Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil. Ne masallar, nindiler söylediler nokta nokta üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, dünya böyle değil, süren başladı.
1: Ne masallar, ninniler söylediler dünya üstüne.
0: Dünya üstüne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım. Ve ufacık da Öykü'den bu şarkıyı duyabiliriz. İyi olduğunu söylemişsin. Kocaman alkışlarım Öykü'ye gelsin.
1: Ne yalan masallar, ninniler söylediler dünya üstüne. Aldatıldık, aldatıldık, sevda böyle değil.
0: Bu kadar mı?
1: Ufalanı
0: Kocaman alkışlarımızı Öykü'ye göndermiş olalım sevgili izleyenler. İlk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış olduk. Geldik ikinci sorumuza.
1: Hadi bakalım.
0: İkinci sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin bu bilmeceyi?
1: Çok, evet bakalım.
0: Haydi bakalım, sorum geliyor. Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Süren başladı.
1: Ya neydi bu ya? Bu çok bilindik bir şey.
0: Çok bilindikti. Ne olabilir bu? Süren gidiyor. Hızlı cevap vermen gerekiyor.
1: Aa, ne bu?
0: Ne bu?
1: Şişe falan neydi
0: şişe
1: ya bu?
0: Şişe miydi? Neydi bu? Süremiz...
1: Unuttum ya.
0: Doldu.
1: Bunu bilememiş olmam çok rezillik ama şu an.
0: Limon. Ama olsun. Sağlık çok olsun diyelim ilk sorumuzun. Ödülünü ben tekrar vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde kullanman dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Eren'i boşuna eledik. Belki olsa bilirdi.
0: Bilir miydi diyorsun?
1: Belki bilirdi.
0: Belki bilirdi diyorsun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Kendine çok dikkat et.
1: Siz de. Teşekkür ederim. Görüşürüz.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Yusuf, öğrenciyim. Lise son sınıf öğrencisiyim. 19.
0: 19 yaşındasın.
2: Evet.
0: İstanbul'da yaşıyorum. Okumaya devam ediyorsun.
2: Çalışıyorum ailetten.
0: Hem aynı zamanda çalışıyorsun.
2: Evet, çalışıyorum.
0: Nerelisin Yusuf?
2: Karslıyım.
0: Kars neresinden?
2: Kağızman.
0: Kağızman. Evet, o zaman hemen rakibine geçmek istiyorum. Evet. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk.
0: Diyelim efendim, sizleri tanıyalım.
3: Vahap Gökçek, Malatyalıyım. Kadıköy'de danışmanlık şirketim var. Ümraniye'de oturuyorum. Basınla uğraşıyorum.
0: Evet, hoş geldin.
3: Yarışmacı arkadaşımıza başarılar dilerim.
0: Kolay gelsin diyelim. Şimdi efendim, şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Vahap amcam ve Yusuf kardeşim.
2: Evet.
0: Şimdi Vahap amca, evet. Sence kim kazanır?
3: Tecrübelerime güvenerekten ben kazanırım diyorum ama...
0: Sen karşı tarafa şans bile dilemiyormuşsun yani.
3: Bol şans diyorum.
0: Bol şans. Benim karşımda sadece şans olur diyorsun. Evet, Yusuf'a soralım.
2: Ben de diyorum ki hiç sayı alamayacak karşımda.
0: Hadi bakalım.
2: Yusuf'u yeneceğim amcayı.
0: Büyük bir iddia. Tamam. Bilen kazansın. İyi olan kazansın diyerek efendim ben ilk sorumla başlamak istiyorum sevgili izleyenler. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Butonlara basmayı aman aman unutmayalım efendim. İlk sorum geliyor. Kabuğundan çıktıktan sonra şekil olarak insan beynine benzetilen besin nedir? Tek ses geldi. Efendim?
2: Ceviz.
0: Ceviz. Doğru cevap. Hocam alkışlarınızı Yusuf'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Vahap amcam.
3: Evet.
0: Basamadım mı? Ne oldu? Biliyor muydun cevabı?
3: Yok, ona sordunuz.
0: Ona sormadım. Ortaya soruyorum.
3: Ben ne biliyorum cevizi?
0: Ama basman lazımdı. Neyse, ikinci soruda bas, tamam mı? Butona basmayı unutma. Az önce söyledim. Evet, geldik ikinci sorumuza. Bal kabağının içinden elde edilen kuru yemiş hangisidir? Bastım mı? Tek ses geldi, tek ses.
2: Kabak çekirdeği.
0: Kabak çekirdeği. Doğru cevap, kocanın alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Vahap amca, basmadın, ses gelmedi.
3: Yok, bastım.
0: Bas. Bak, senden çift ses gelmesi lazım. Olsun. Bu soru senin için çok önemli. Çünkü eğer bir soruya daha cevap veremezsen otomatik olarak Yusuf seni elemiş olacak.
3: Aynen.
0: Efendim, Yusuf çok iyi gidiyorsun. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Şu anda sevgili izleyenler, geldik artık. Üçüncü sorumuza sorum geliyor. Türkiye'de 90'lı yıllarda Delikanlım ve Yürü Anca Gidersin gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı kimdir? Evet, henüz tek ses geldi.
2: Sezen Aksu.
0: Sezen Aksu. Yanlış cevap. Kim olabilir? Yürü anca.
3: Ebru Gündeş.
0: Ebru Gündeş. Yanlış cevap. Yürü anca gidersin. Var mı bir cevabın, hemen geçiyorum. Geçtim Vahap amcama.
4: Delikanlım.
0: Neydi?
3: Yıldız Tilbe.
0: Efendim?
3: Yıldız Tilbe.
0: Yıldız Tilbe. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Vahap amcamıza göndermiş olalım sevgili izleyenler.
2: Vahap amcaya avans verdik.
0: Öyle mi
2: diyorsun? Bir tane avanstı bu.
0: Haydi bakalım, göreceğiz. 2000'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Geldik 4. sorumuza, sorum geliyor. Kuru fasulyenin haşlanmasıyla yapılan zeytinyağlı, üzerine kuru soğan, maydanoz ve limon eklenerek servis edilen yemeğe ne isim verilir? Bir ses geldi. Piyaz, piyaz. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı. Vahap amcamıza göndermiş olalım geriden.
2: 3'te mi uzadı, 3'te mi bitiyor?
0: Şimdi aslında seni şu anda takip ediyor. 2-2 beraberlik var. Artık Vahap amcam seni yakaladı. 2'ye 2'lik bir beraberlik var. Artık son...
3: Ben kazmana göndereceğim.
0: Ohohoho. Haydi bakalım. Büyük iddia geldi Vahap amcadan. Şimdi sevgili izleyenler, bir beraberlik söz konusu. Artık son sorumuzdayız. Bu soruya hangi yarışmacımız doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Hazır bir son sorumuzdayız.
3: Hazırım.
0: İlk önce basan kazanır.
2: Tamam.
0: Ve ilk önce doğru cevabı veren kazanır.
3: Doğru.
0: Sorum geliyor. Gözleri bağlı olan ebenin oyuna katılan öteki çocukları yakalamaya çalıştıkları geleneksel çocuk oyunu nedir? Tek ses geldi.
3: Körebe.
2: Oo, ben bastım amca.
3: Ben de bastım.
2: Sen şimdi
0: evet,
2: bastın. Körebe.
0: İlk önce Yusuf basmıştı. Körebe. Doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Vahap amca.
3: Ben de bastım.
0: Ama ilk önce ondan ses geldi.
3: Olur mu? Ben de bastım.
0: Ama ilk önce Yusuf bastı.
3: Neyse, fark etmez.
0: Bir dakika. Peki Vahap amca, çok tatlısın gerçekten. Efendim, biz Yusuf'la birlikte... Nereye gidiyorsun?
1: Dur hemen bir anons verelim.
0: Evet sevgili izleyenler, biz Yusuf'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Yusuf ile birlikte ikinci etaptayız. Yusuf, rakibi Vahapamcı'yı eledin. Neler evet. söylemek istersin? Duygularını alalım.
2: Elediğim için mutluyum. Yoluma devam ediyorum.
0: Diyorsun.
2: Hayırlısı.
0: Hayırlısı efendim. Evet. Şimdi Yusuf, seni bu etapta 3 adet sorumuz bekliyor. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz var, deyimlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Bilmecelerimiz olacak bu etapta. Hazır olduğun zaman başlamak istiyorum. Bu arada her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler. Her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta Yunus. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Duyamadın?
2: Hazırım.
0: O zaman ilk soru geliyor efendim. Bu bir bilmece. Evim yerin altındadır, dikenim hep sırtımdadır. Süren başladı.
2: Kirpin.
0: Kirpi. Doğru cevap. Zaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım. Hızlı cevap verdin. Daha süremi başlatamadan cevabı
2: evet.
0: almış olduk. Kolay bir bilmece geldi o zaman senin
2: evet,
0: için
2: diyelim. Evet, kolaydı.
0: Geldik ikinci sorumuza. Bin dost az, nokta nokta düşman çok. Süren başladı.
2: Bir daha alabilir miyim soruyu?
0: Süren geçiyor. Bin dost az, nokta nokta düşman çok. Süren geçiyor. Dolmak üzere. Hızlı cevap bekliyoruz.
2: Bir düşman çok.
0: Efendim?
2: Bir düşman çok.
0: Bir düşman çok. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Yusuf'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Evet. İki soruda iki yazdık. İkinci sorumuzun ödülünü de Yusuf bu şekilde kazanmış oldu. Efendim, bu etabımızın son sorusundayız. Bir şarkı
2: şu an iki soruyu garantiledim değil mi?
0: İki soruyu garantiledin. Tamam. Eğer bu soruyu da garantilersen ve yani doğru cevabı verirsen üçüncü etaba geçme hakkı kazanacaksın Yusuf.
2: Evet, hazırım.
0: Sorum geliyor. Bu bir şarkı sözü. Ateşini yolla bana, nokta nokta içindeyim bilmesen de. Daha daha sokul bana, benim sana geldiğim gibi bana gelmesen de. Biliyor musun?
2: Ateşini yolla bana, nokta nokta içindeyim.
0: Ne içindeyim? Süren başladı.
2: Harabe içindeyim.
0: Efendim?
2: Harabe.
0: Harabe, yanlış cevap.
2: Kaç saniyem var?
0: Doldu.
2: Ateş. Ama soruyu anlamadım ki ben.
0: Ama 10 saniyen vardı. Ateşini yolla bana, kor alevler içindeyim. Aa. Olsun Yusuf, sağlık olsun. Biliyor muydun bu şarkıyı?
2: Yok, bilmiyordum.
0: Bilmediğin yerden gelsin diyelim.
2: Evet.
0: Ben hemen iki sorunun ödülünü sana vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde
2: kullanmak dileğiyle. Teşekkür
0: ediyorum. Güzel bir şeyler söylemek ister misin?
2: Çok mutluyum. Herkese başarılar diliyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal.
2: Tamam, iyi günler.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Biraz sessizsin sen bugün.
1: Ben yokum.
0: Aslında ben bugün yok.
1: Ben bugün
0: seni
1: yokum.
0: Tanıyalım.
1: Şevval Kızıltepe, İzmit'ten geliyorum. Hı-hı. İzmitliyim aslen.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Şevval Kızıltepe. Kaç yaşındasın Şevval Kızıltepe?
1: 21 yaşındayım.
0: Ne okuyorsun Şevval Kızıltepe?
1: Fizyoterapi ve rehabilitasyon
0: çok
1: okuyorum.
0: Heyecanlısın sanki, evet, Şevval Kızıltepe.
1: Ben arkadaşımı kazandırmaya geldim aslında.
0: Allah Allah. Yani burada biz rekabet görmek istiyoruz. Rekabet,
1: yani rekabet ederim
0: bay
1: ama.
0: Bay bay diyoruz sanki.
1: Rekabet ederim ama daha çok
0: arkadaşım.
1: Arkadaşım
0: daha mı iyi olduğunu düşünüyorsun? Ama sen önce kendine inan, kendine güven. Anlaştık mı? Şevval Kızıltepe. Hemen rakibine geçmişsin. Arkadaşınız yani.
1: Evet.
0: Aynı okuldan mı?
1: Aynı okuldan.
0: Her şeyi sana sordum. İsmini sordum tabii ona. Evet, seni tanıyalım.
2: Melis Özmen, Trabzonluyum, Bursa'dan geliyorum. Hı-hı. Burada okuyorum.
0: Burada okuyorum. Bu kadar. Aynı okuldasın.
2: Aynen, aynı sınıf arkadaşıyız.
0: Sen de fizyoterapi okuyorsun.
2: Evet.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Senin arkanda dedi ki arkadaşım benden daha iyi.
2: Teveccüh, kesinlikle böyle bir şey yok bence. Aynıyız ya, öyle.
0: Öyle mi?
2: Aynı, biz böyle makarasına geldik, eğlenelim.
0: Eğlenelim. Peki inşallah bol bol eğlenirsiniz. Eğlenirken de bol bol kazanırsınız diyelim. Arkadaşlar kurallarımızı biliyorsunuz. Evet. Ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. Evet. Şevval Kızıltepe. Kim
1: başarılar
0: kazanır?
1: Diliyorum. Yani kendime genel kültür konusunda hiç güvenim yok ama elimden gelenin en iyisini yapacağım.
0: En iyisini yapabileceğine inanıyorum. Aynen. Süper, inanma çok iyi oldu. İnanmasaydın zaten neler olurdu kim bilir. Evet Melisa.
2: Efendim.
0: Kim kazanır?
2: Bakacağız, göreceğiz yani. Birazdan öğreniriz zaten.
0: Peki efendim, o zaman hazırsak ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Soru geliyor, butonlara basmayı aman aman unutmayalım diyelim, sorum gelsin. Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boyaya ne az verilir efendim?
1: Sıva.
0: Tek ses geldi.
2: Sıva.
0: Sıva. Yanlış cevap, sana geçti.
1: Alçı.
0: Yanlış cevap.
2: Bilmiyorum.
0: Hadi bu yapılır böyle.
2: Pas, bilmiyorum.
0: Pas mı?
2: Bilmiyorum, boya,
0: İlk
2: alçı.
0: İlk sorudan daha.
2: Vallahi öyle oldu.
0: Olmasın böyle ama. Boyanın genel adını yaparlar ya duvarlara. Nedir o?
1: Badana.
0: Badana. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şevval Kızıltepe'ye gönderelim efendim. Evet, bayağı tezahüratlar da senin hakkında geliyor bayağı. Takipçilerin de var burada Kadıköy'de değilim efendim.
1: Çok.
0: 1-0'lık bir puan tablomuz var. Geldik ikinci sorumuza. Melisa geliyoruz efendim. Ayran yapımında kullanılan geleneksel aletin adı nedir?
3: Böyle gelemiyorsunuz.
1: Yayık.
0: Efendim?
2: Yayık.
0: Yayık. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Sever misin ayran?
2: Çok severim.
0: Hangisini?
2: Çok severim. Aa, babaannemin yaptı.
0: Babaanne nasıl yapıyor?
2: Tarifi. Ekşi yapar, güzel yapar.
0: Yok, nerede yapar?
2: Evde, yayıkta işte.
0: Ha, yayıkta. Babaannen nereli?
2: Trabzonlu.
0: O da Trabzonlu.
2: Evet.
0: Sen nerelisin?
2: Trabzonlu.
0: Sen de Trabzonlu. Süper efendim. Evet, 2-1'lik bir puan tablomuz var, bir eşitliğimiz var efendim. Geldik üçüncü sorumuza. Doğum sonrasında yeni annelere ve misafirlere ikram edilen içeceğin adı nedir?
1: Lohusa şerbeti.
0: Lohusa şerbeti. Lohusa şerbeti. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. Kaç olduk? 2-1'lik bir puan tablomuz var. Geldik dördüncü sorumuza. Güvenliği sağlamak için dolaşan polis, jandarma ve askerlere ne ad verilir?
2: Güvenlik mi?
0: Güvenlik, yanlış cevap. Dolaşırlar ya bu polislerimiz, askerlerimiz, jandarmamız. Ne yapar?
1: Devriye.
0: Efendim?
1: Devriye.
0: Çok yaklaştın. Ve devriye, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şevval Kızıltepe'ye gönderelim efendim. 2-2'lik bir beraberlik söz konusu sevgili izleyenler. Bu etabımızın son sorusundayız. Bu sorumuza doğru cevap veren yarışmacımızla birlikte ikinci etaba geçeceğiz. Sorum geliyor. Besinleri bozulmadan uzun süre saklayan kapalı dolaplar hangi ismi alır?
2: Buzdolabı mı?
0: Efendim?
2: Buzdolabı mı?
0: Onun bir diğer adı
1: derin
0: vardı.
1: Derin dondurucu.
0: Derin dondurucu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım sevgili izleyenler. 3-2'lik bir puan tablomuz var. Şevval Kızıltepe dediğin oldu. Dediğin yapmış oldun. Sözünün elisin gerçekten.
1: Dediğim dedin
0: efendim. Bizler Melisa ile birlikte ikinci etaba geçelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Melisa ile birlikte ikinci etaptayız. Melisa rakibi Şevval'i 3-2'lik bir puan tablosuyla eledi. Melisa neler söylemek ister?
2: Çok iyi ilerledi. Tebrik ediyorum arkadaşımı. Seviyorum onu. İnşallah
0: çok
2: güzel.
0: Çok iyi yenmedin mi?
2: Ben de çok iyi yendim, o da çok iyi yarıştı. Ne diyeyim?
0: Evet, ikiniz de güzel yarıştınız.
3: Evet, güzeldi, eğlenceliydi.
0: Yemeyelim. Öyle. Şimdi Melisa, bu etapta seni neler bekliyor? Kısaca bakalım. Hatırlatmak istiyorum. Bu etabımızda atasözlerimiz var, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Hı-hı. Boşluk doldurmalı, bilmecemiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta efendim. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta Melisa. Hazır olduğun zaman ilk sorumuza başlayabiliriz.
2: Başlayalım
0: mı Melisa?
2: Hadi başlayalım.
0: Hayat nasıl gidiyor bu arada? Yani
2: güzel gidiyor, normal.
0: İki yıldır okuyorsun, ne kadar süren kaldı?
2: İki yılım kaldı.
0: İki yılın kaldı. Bitecek gibi mi duruyor? Dersleri
2: canım
0: nasıl?
2: Ya iyiyim.
0: İyisin.
2: Hallederim.
0: Peki. Daha da uzatmadan direkt tamam. Hızlıca yarışmayı da soğutmadan tamam. Yarışmaya geçmek başlayalım. İstiyorum efendim, sorum geliyor. İçinde bir akrep var, zarar vermeden dolanır. Süren başladı.
2: Saat mi?
0: Saat. Doğru cevap Saat. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Şekilde. Ve bu şekilde de ilk sorumuzun ödülünü Melisa kazanmış oldu sevgili izleyenler. Evet Melisa, iyi gidiyorsun.
2: Teşekkürler.
0: İkinci sorumuzdayız. Bir şarkı sözümüz var.
2: Tamam.
0: Nasıldır herhalde şarkılarla?
2: Ya bu zamanın şarkısı olursa iyiyim.
0: Yani bence bu zamanın.
2: Hadi bakalım, hadi bakalım.
0: Sorum geliyor efendim. Pazara kadar değil, mezara kadar. Gelirim senle fizana kadar. Ayrılmak yok en son
2: gün bile.
0: Nokta nokta.
2: Tarih bizi yazana kadar.
0: Kocaman daha süreni başlamalıyız sevgili izleyenler. Kocaman alkışlarımızı Melisa'ya göndermiş olalım. Ve Melisa'dan da bu şarkıyı ufacık
2: yok
0: da olsa
2: ya, çok kötü, çok
0: duyarız. Evet Melisa'ya kocaman alkışlarla.
2: Valla gel beraber.
0: Pazara kadar
2: değil mezara kadar. Giderim senle fizana kadar.
0: Ayrılmak yok.
2: Yeterli vallahi. Yeterli.
0: Evet sevgili izleyenler, televizyonların sesini şimdi evet. Birazcık artırabiliriz. Melisa şarkısını bitirdi diyelim. Şaka yapıyorum Melisa, alındın mı?
2: Çok doğru bir şakaydı. Yerinde bir şakaydı yani.
0: Evet Melisa, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldun. Artık bu etabımızın son sorusundayızsın. Eğer bu soruya doğru cevabı verirsen üçüncü etap sana artık açılmış olacak.
2: Tamam.
0: Sorum geliyor. Tamam. Azı nokta nokta çoğu zarar. Süren başladı.
2: Azı fayda çoğu zarar.
0: Yanlış cevap, değiştir hızlı.
2: Azı.
0: Süremiz olmak üzere, süremiz.
2: Azı.
0: Doldu. Azı.
2: Karar.
0: Çoğu zarar demişler.
2: Demişler doğru, evet. Biliyordum, bilmiyor değilim.
0: Ama
2: nazar ya, nazar.
0: Kim nazar etti sana? Şevval mi?
2: Kötü insanlar ne bileyim.
0: Şevval mi?
2: Hayır, o iyi bir insan.
0: Evet. Peki, hadi öyle olsun. Evet, maalesef
2: kafir,
0: seni...
2: Kafir. Güzeldi, olsun. Güzeldi.
0: Elini, elini boş göndermiyorum.
2: Yaşasın,
0: ben hemen...
2: Teşekkürler.
0: İki sorumuzun ödülünü sana takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanman dileğiyle.
2: Teşekkür ederim.
0: Bir şeyler söylemek ister misin Melisa?
2: Yok, teşekkür ederim. Gelin
0: güzel
2: sizle yarışın.
0: Hoşça kal.
2: Güle güle.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Sefalar, getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Rümeysa Ayşe Dağcı. Marmara Üniversitesi PDR okuyorum, 2. sınıfım. Aslen Çorumluyum. Öyle.
0: Evet. Rümeysa, hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Arkadaşlar. Evet, sınıftan arkadaşız.
0: Çok güzel. Sınıf arkadaşı, rakip. Güzel rakip olurlar genelde. Evet, seni tanıyalım.
1: Ben Fatma Göze Kaplanoğlu. Ben de Marmara Üniversitesi'nde PDR okuyorum. 3. sınıfım.
0: Arkadaş 2. sınıf. Sen 3. sınıf.
1: Üçüncü sınıf.
0: İkidesin sanki.
2: Ay, heyecanım.
0: Ay, aman aman.
2: 300. 3'e yeni
0: var. 3 olduk.
1: 3 olduk, o hala farkında değil.
0: Daha olayın heyecanıyla tabii.
2: Hayat adapte olamadım. 3'e henüz de onunla verelim.
0: Olsun, olsun diyelim. Evet Gözde, bu kadar mı? Sen nereliydin?
1: Bu kadar. Erzincanlıyım ben.
0: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz.
1: Biliyoruz, evet.
0: Butonlara basmayı unutmayalım. Ve sizler şu andan itibaren...
1: Rakibiz.
0: Kim kazanır Göze?
1: Yani inşallah ben kazanırım.
0: Diyorsun.
1: Rümeysa'yı devireyim şöyle bir.
0: Peki Rümeysa.
2: Şu an bu konuştu. Sözleri beni gaza getirdi. Göreceğiz.
0: Bu benim için yeterliydi diyorsun.
2: Bu benim için yeterli. Senden beklemez.
0: Peki.
1: Yemem.
0: Haydi bakalım. İyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor efendim. Çedar hangi gıdanın bir türüdür? Tek ses geldi Göze.
1: Peynir.
0: Peynir, doğru cevap heyecanını açtığımızda Göze'ye göndermiş olalım. Sevgili izleyenler, sen niye heyecan şey yapıyorsun, alkışlıyorsun?
2: Bilmiyorum.
0: Rakibin o senin.
2: Ama seviyorum arkadaşımı.
0: Ama rakipsiniz.
2: Onun başarısını her
0: sen
2: zaman...
0: sen kaybediyorsun.
2: Olsun, bazen insan fedakar olmaz.
0: Çok... Hangi burcu? Sen çok dengesin.
2: Terazi.
0: Terazi, gerçekten bir terazisin sen şu anda. Dengeyi sağlayamadın.
2: Evet.
0: Evet, 1-0'lık bir puan tablomuz var. Rümeysa ve Göze şu anda geldik. İkinci sorumuza hızlı bir soru olacak. Hızlıca cevap vermenizi sizlerden bekliyorum diyelim. Sorum geliyor. 60 saniyeyi ne denir?
1: Dakika.
2: Bas bu
0: arada. Çift ses kimdeydi? Bas bakayım bir kere.
1: Ben bas.
0: Çift ses Rümeysa.
2: Dakika.
0: Dakika, doğru cevap soracağım ona. Açıklarımızı Rümeysa'ya göndermiş olalım. Eğer butona basmadan cevap verirsek karşınızdaki rakibimiz de komple vermiş oluruz diyelim efendim. İkinci sorumuzu da bire birlik bir eşitlikte geçmiş oluyoruz. Geldik 3'e. Tamirci Çırağı ve Bu Son Olsun gibi şarkılarıyla tanınan dedik.
1: Cem Karaca.
0: Doğru cevap, ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Tamirci Çırağı ve Bu Son Olsun gibi şarkılarıyla tanınan usta sanatçımız kimdir? Cem Karaca, doğru cevap, evet.
2: Senin bitirdiniz mi?
0: Evet, sen doğru bildin. Sen aldın puanı. Rahat olabilirsin. Kimseye kaptırmayacaksın. Rakibin asla basamıyor şu anda. Evet, Rümeysa'yı kocaman alkışlarımıza gönderelim. Sevgili izleyenler, kaça kaç olduk? 2'ye 1'iz. Ne oldu Göze? Basamıyorsun.
1: Evet, hızlı davranamıyorum.
0: Ya bak, rakibin nasıl hırslandığını sen rakibin görür musun?
1: Çok büyük konuştum işte, yiyorum sürekli.
0: Daha 2 sorumuz daha var. Sorum geliyor. Derede hangi ilimize bağlı bir ilçedir?
1: Bolu.
0: Bolu, doğru cevapça canın alkışlarımızı yaptık. Kocaman alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım efendim. 2'ye 2'yiz, bir beraberlik söz konusu. Artık birinci etabımızın son sorusundayız. Bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte ikinci etaba geçeceğiz diyelim. Sorum geliyor. İğne, İplik ve benzeri şeyleri almak için gidilen eskiden daha... Durdum.
1: Tuhafiye.
0: Eğer sorumu bitirmeden basarsa bastığı kadarını duyar yani. Bastığı yere kadarını duyar. Bu bir his. Gerçekten.
2: Gerçekten bu arada. Bana öyle dediğiniz için.
0: Şu an bir cevabı duyalım. Eğer
1: tuhafiye
0: doğru cevapsa...
1: Tuhafiye dedim.
0: Tuhafiye. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım, ama sorumu tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. İğne, iplik ve benzeri şeyleri almak için gidilen eskiden daha yaygın olarak bulunan işletmelerin adı nedir olacaktı sorumuz. Tuhafiye doğru cevap. Eğer sevgili izleyenler, tekrardan hatırlatmak istiyorum. Sorum bitmeden basarsanız bu risk size ait. Şayet soru bitmeden bastınız ve doğru ya da yanlış cevap verdiniz, bu risk siz kendiniz alıyorsunuz.
2: Ben biraz yanlış anlamışım.
0: Olsun, sağlık
2: bitirince
0: olsun.
2: Bitirince cevap vermemiz gerekiyor gibi anladım ilkinde.
0: Olsun, sağlık olsun. Rümeysa,
3: Bizlere şeyler söylemek ister misin?
2: Çok teşekkür ederim. Benim için de farklı bir deneyim oldu şu an. Eğlendim de yarışırken. Arkadaşımı da tebrik ediyorum.
3: Bizler de teşekkür
2: ederiz. Tebrikler
3: ederim.
2: Göze.
3: Bizler efendim Göze ile birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Göze ile birlikte ikinci etaptayız. Göze rakibi Rümeysa'yı 3-2'lik galibiyetle eledi. Neler söylemek istersin? Duygularını alalım.
1: Ezdim geçtim diye. Ağlıyor aşkada.
3: Evet gerçekten. Bakalım yenilseydi de böyle konuşabilecek miydin? Çok büyük konuştun dedin. Az önce az kalsın yeniliyordu. Evet. Ayıp değil mi arkadaşına? O senin
1: biraz
3: için
1: ayıp
3: seni
1: ettim
3: alkışladı ama.
1: Olsun.
3: O arkadaşı olsun. Seni alkışladı.
1: Sen alkışlamaktan kaybettin.
3: Evet, sevgili Rümeysa, buradan arkadaşlarını tekrardan gözden geçirmeni tavsiye ediyorum ben. Yine de sen bilirsin, Göze'yi azıcık tanımış oldun şu anda. Evet, Göze, şaka baka bir yana. Bu etabımızda seni bekleyen 3 adet sorumuz var. 3'ü de, evet. 3'ünden bazıları boşluk doldurmalı. Bazıları bilmece, şarkı sözlerimiz. Atasözlerimiz olacak bu etapta. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz, deyimlerimiz, atasözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mısın?
1: Tamam. Bilmeceden biraz korkuyorum.
3: Yani. Korkuyor musun?
1: Evet.
3: Biraz mikrofonu yakın tut.
1: Tamam.
3: Seyircilerimiz seni duyabilsin. Göze.
1: Tamamdır.
3: Çok mu korkuyorsun bilmeceden?
1: Evet.
3: Umarım korktun. Yerlerden
1: umarım
3: gelmez.
1: Kolay gelir.
3: Umarım. Sorum geliyor. Ne hikmetse ilk sorumda bir bilmece sevgili izleyenler. Gelsin mi?
1: Gelsin.
3: O oda içinde, o da onun içinde. Süren başladı.
1: O oda içinde, o da onun içinde.
3: Ne olabilir?
1: Bilmiyorum.
3: Bakarız o şeye. Neydi o? Süren geçiyor. Sabahları bakarız.
1: Ayna.
3: Ayna doğru cevap sevgili izleyenler. Hocamın alkışlarımızı Göze'ye göndermiş olalım. Bak. Çok korktuğun gibi olmadı.
1: Evet.
3: Ve ilk sorumuzun ödülünü de Göze bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Aşkın kanununu yazsam yeniden. Kimi nokta nokta yer alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden. Kimi senin gibi el olur gider.
1: Aşkın kanununu yazsam yeniden.
3: Başladı. Biliyor musun?
1: Kimi senin gibi... Nasıldı ya?
3: İstersen ritimlerle söyle. Belki öyle aklım.
1: Senin gibi elim yok. Nasıldı bilmiyorum.
3: Nasıldı?
1: Ya.
3: Hatırlaman lazım. Süremiz.
1: Bitti mi?
3: Dol.
1: Şarkıyı bilmiyordum ya.
3: Ama o kadar biliyormuş gibi söyledin ki gerçekten.
1: Kimi senin gibi el olur gider falan.
3: Kimi umutları el alır gider.
1: Ya ben...
3: Biliyor muydun?
1: Şarkıyı bilmiyordum.
3: Bilmiyor muydun? Bundan sonra git ilk için bu şarkı dinlemek olsun. Olsun, sağlık olsun diyelim. Ben hemen ilk sorunun yani korktuğum bilmecenin ödülünü evet. vermek istiyorum.
1: Teşekkür
3: Göze,
1: ederim.
3: Güle güle güzel günlerde kullanmak dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misin Göze?
1: Çok teşekkür ederim.
3: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kal. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Nurcan Tekneci, kurumsal dünyada yıllarca yöneticilik yaptı. Ama bir gün kendi hayatının yöneticisi olmaya karar verdi. Eşiyle birlikte Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, doğanın kalbinde yeniden bir yaşam kurdu. Şehirde bulamadığı huzuru doğada arıların kanat sesinde buldu. Ürettiği ballarla sadece bir işi değil, ailesiyle daha çok vakit geçirebildiği bambaşka bir hayatı oldu. Ve bu bölümde cesaretin ve yeniden başlamanın hikayesine tanık olacağız.

Nurcan Tekneci, 36 yaşındayım. Aslen İzmirliyim. 5 sene önce Düzce Gölyaka'ya göç ettim. Benim eşim aslen Gölyaka Düzceli. İzmir'den İstanbul'a okulum sebebiyle geldim. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisans mezunuyum ben. Uzunca bir süre kurumsal firmalarda çalıştım İstanbul'da. Yaklaşık 8 sene kurumsal firmalarda çalıştıktan sonra da oğlumun doğumuyla beraber köye göç yolculuğumuz başlamış oldu aslında. Oğlum doğduktan sonra ben kurumsal firmalarda çalışmaya devam ederken onunla hiç vakit geçiremedim. Bakıcılarla büyüdü. Gerek yatılı gerek de günlük bakıcılarımız oldu. Hep devamlı bakıcı değiştirmek zorunda kalmıştık. Asıl biz bu kararı vermemiz pandemi sırasında bir kahvaltı sofrasında gerçekleşti. Çünkü 45 günlük bir sürede biz evde kaldığımız dönem olmuştu. Herkes hatırlar buradan. Orada aslında şeyin farkına vardık. Oğlumuzla bu zamana kadar hiç vakit geçirmemişiz. Onunla hiçbir şey paylaşmamışız. Oğlum o zamanlar 1,5-2 yaşına girmek üzereydi. Ve en önemlisi şunu fark ettim aslında. Bu zamana kadar hep tüketmişiz. Tüketim, tüketim, tüketim. Aslında minimal şeylerle de hayatın devam edebildiğini öğrendiğimiz anda dedik ki biz buradan

güzel işlerimiz var, maaşlarımız çok güzel, maddi durumumuz çok yerinde. Bu baktığınızda delilikti aslında ama eşimle istişare yaptık, ne iş yaparız, ne yaparız diye. Birkaç sektör baktık çiftçiliğe dair, işte tavukçuluk olabilir, hayvan bakımı olabilir, bitki olabilir, mantar yetiştiriciliği olabilir vesaire derken hiç arıcılık yoktu aklımızda. Bir gün böyle bir televizyon izlerken o pandemi sürecinde arıcılık videoları karşımıza çıkmaya başladı. Bence bu da bir hayat tesadüfü olabilir. Biraz daha derinlemesine videolarla biz bu işi nasıl yapabiliriz diye bir araştırmaya başladık. Sonrasında da Düzce Üniversitesi'nde arıcılık programı olduğunu öğrendik. Ve hemen sosyal medya üzerinden Düzce Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretimi bölümü arıcılık programındaki hocalarımıza yazdık. Biz İstanbul'dayız, arıcılık yapmak istiyoruz ve oraya göç edeceğiz. Bize tavsiyeleriniz ne olur diye. Hocalarımızdan çok olumlu, çok güzel dönüşler aldık. Siz bir gelin, burada her şeyi yoluna koyarız, hale yola koyar ve size yardımcı oluruz dediler. Sonrasında biraz daha araştırmalarımızı yoğunlaştırınca dedik ki biz arıcılık yapabiliriz. Peki neden arıcılığı seçtik? Sebebi hem düşük maliyetlerle yüksek katma değerli ürünler üretirseniz daha böyle yapılabilir bir iş olduğunu gördük arıcılığın. Dediğim gibi araştırmalar sonucumuzda da karar verdikten sonra sıra ailelerimize söylemeye geldi. Bizim için en zor süreç bu oldu. Önce babama söyledik. Babam delirmiş olduğumu düşündü çünkü onun gözünde işte 30 yaşında üniversite mezunu, hali vakti yerinde, işi yerinde, gayet de yöneticilik yapan bir kız çocuğuyum onun gözünde. Hani böcek mi bakacaksın dedi. Senin hiç bilmediğin bir işte dağda bayırda ne işin var? Bir de ben şehirde büyüdüm. İzmir'in merkezinde büyüdüm. Köy hayatı bilmiyorum. Bir küstürdüm onları. Babam küstü. Hatta eşimin beni zorladığını falan düşündü. Ama bizim çabalarımızla, bizim gayretimizle bunun sonradan böyle olmadığını onlara gösterme fırsatımız oldu. Eşimin ailesi burada olmalarına rağmen, köyde olmalarına rağmen gelmemizi hiç istemediler. Delilik gibi gördüler, çılgınlık gibi gördüler. Ancak biz kararlıydık, yapacağımıza gönülden inanıyorduk. Bir gecede bütün evimizi toplayıp bir valize sığdırıp Kasım yaklaşık olarak 2021'de de göç yolculuğumuzu başlatmış olduk.

0: İşte izinli günümüz oluyordu. Gel hadi Düzce'ye gidelim. Bir iki gün kalıyorduk burada. Bize çok iyi geliyordu. İki saatte geliyoruz. Şimdi o kalabalık İstanbul'un içerisinden böyle doğanın içine geldiğimizde, yeşil Düzce'mize geldiğimizde insan bir mutluluğa düşüyor yani. Bir daha geri gitmek hep bir zordu. Her geldiğimizde geri gitmek biraz daha zordu. Ağırlık çöktü.
1: İlk etapta hemen çok büyük bütçelerle, çünkü kısıtlı bütçelerle gelmiştik buraya. O bizi biraz korkuttuğu için daha temkinli, daha böyle yavaş adımlarla ilerlemeyi planladık. İlk etapta 5 tane kovan almıştık. O 5 kovanla aslında ne yapacağımızı bir planlamak istedik eşimle beraber. 5 kovanımızı aldık, uygulamalara, çalışmalara başladık ve o sene Temmuz ayında ilk bal asadımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık olarak 20 kavanoz falan bal almıştık. Bu bizim için çok kıymetli bir süreçti. Çünkü hiç bilmediğiniz bir işe atılıyorsunuz ve ilk ürününüzü, ilk hasadınızı elde ediyorsunuz ve sağ olsunlar arkadaşlarımız, ailemiz, çevremiz ilk hasatlarımızı satın alarak bize destek olmuşlardı. Şimdi ilk hasadımızı aldığımızda, ilk balı tattığımızda eşimle ikimizin de gözleri dolmuştu. Balın sırrını alırken oradan çıkan balı böyle bir tatmak istedik. İlk defa bu hayatta bir şey ürettik. Hep bu zamana kadar tüketip bitirdik. Ama ilk defa bir şey üretince o duyguyu size derler ya anlatılmaz yaşanır diye gerçekten çok duygulanmıştık. Ve ne zaman bir şeyler ters gitse, hatta ne zaman bir şeylerden böyle vazgeçecek olsak, bir şeyler zor olsa bizim için o ilk tattığımız, ilk ürettiğimiz, o ilk tadını aldığımız bal aklımıza gelir ve şey deriz böyle, tamam ya durmak yok, yola devam, yapacak bir şey yok, illaki zorluklar çıkacak. O ilk balın tadını unutmadığımız

0: Eşim genelde bu işin biraz daha sistem kısmında ya da vitrin kısmında oluyor. Planlamayı beraber yapıyoruz. İşte bir şey taşınacaksa beraber taşıyoruz, indiriyoruz, kaldırıyoruz.
1: Şimdi arılara biz sadece ticari amaçla bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? Çünkü onlar aslında bizim iş ortaklarımız.
0: Şu el demirlerimizi de pürmüzleyeyim ki olası bir hastalık riskini kovanlara taşımayalım. Çünkü biliyorum birinde Allah korusun bir hastalık varsa bununla bütün kovanlara yayılma ihtimali var.
1: Benimki tamam mı?
0: Evet.
1: O zaman ben eldiven takacağım.
0: Sen tak.
1: Biz evet bal satıyoruz, buradan ticari beklentilerimiz oluyor ancak arılarla da uyum içinde çalışmayı önemsiyoruz. Nasıl? Onları incitmemeye çalışıyoruz. Kovan kapaklarını açıp kapatırken dahi onların ezilmemesine özen gösteriyoruz. Körüklerle onlara yaklaşırken bile bu özeni devam ettiriyoruz. Çünkü dediğim gibi onlar bizim iş ortaklarımız. Bizim burada onlarla aramızdaki iş bittikten sonra biz hemen toparlanıp eve gitmiyoruz. Sandalyelerimizi, masalarımızı alıyoruz. Burası bizim aslında bir nevi terapi alanımız. Hem iş yerimiz hem de terapi alanımız. Burada işimiz bittikten sonra serinlikte çayımızı demleyip, çerezlerimizi alıp arılarımızla beraber muhabbet, sohbet eşliğinde kendi terapimizi kendimiz yapmış oluyoruz.
0: Dışarıdan bizim mesleğimiz insanlara kolay geliyor. İşte arıyı koyuyorsun, alıyorsun, arı götürüyor doğadan nektar alıp bal yapıyor, bala çeviriyor. Siz de onu satıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz ki? Zaten çoğunu arı yapıyor. Aslında dışarıdan öyle görünse de çok öyle değil. Tabii arı yüzyıllardır zaten dünyanın varoluşundan beri yaşayan bir canlı. Biz onların burada ticari olarak arıcılık yapıyoruz. Onlardan yardım alıyoruz. Ama bu işte çok zorluklar var. İşte mesela şu an güneşin altındayız. Burada çalışmak zorundayız güneşin altında. Haricinde risklerimiz de var. Nedir? Arı sahibini tanımayan bir hayvandır. Kovanın kapağını açtığında aslında biz artık tehlikedeyiz. Onun için bu üzerimizdeki maskeleri giyiyoruz. Bunsuz arı açılmaz. Maskeyi giymeden arı açılmaz. Körük olacak elimizde. O dumanı verdiğimizde arıyı biraz oyalamış oluyoruz, biraz sakinleştirmiş oluyoruz. Kovanı açtığımızda biz onun evine izinsiz giriyoruz. Onlar da kendini savunmak için haliyle bize saldırmaya çalışıyor. Bu işlerin en büyük riski budur, işte arı sokmaları. Ama bunu kıyafetle ortadan kaldırmış oluyoruz.

Şimdi çiçeğin bittiği dönemlerde arılar arasında yağmacılık faaliyetleri çok oluyor maalesef ki. Bu da çok istediğimiz bir durum olmadığından böyle gelip giriş deliklerimizi daraltıyoruz ki farklı kovanlardan diğer kovanlara herhangi bir saldırı ve yağma olmasın. Şu şekilde ufaltıyoruz. Burada açık olan uçuş deliklerini çok onları incitmeden şu şekilde kapatıp 3'e indiriyorum ve böylelikle yağmacılık faaliyetlerinin de önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi köye göç etmek insanların gözünde belki böyle ne güzel köyde yaşıyorlar, doğanın içinde yaşıyorlar, her şey çok güzel gibi gözüksün istemem açıkçası. Çünkü köye yerleşmenin de belli başlı zorlukları var. Öncelikle maddi kaygı. Çünkü ilk başta da dediğim gibi biz doğayla, canlıyla çalışıyoruz ve doğa her zaman bize adil davranmayabiliyor. Bu sebeple de tabii ki de maddi kaygılarımız oluyor. İlk başladığımızda

0: İlk geldiğimizde köye maddi kaygılar çok çektik. Çok sıkıntılar çektik. Ancak bu sıkıntılar bizi tabii ki de yıldırmadı. Daha minimal düzeyde yaşamaya çalıştık. Daha her şeyimizi minimal düzeyde tutmaya çalıştık. Böylelikle bir şeyleri aşmış olduk. Ama dediğim gibi karşıdan lütfen şey gözüksün istemiyorum. Köye yerleştiler, çok güzel bir hayatları var. Biz bir kere arıcılık yapıyoruz ve her sene istediğimiz rekolteyi elde edemeyebiliyoruz. 5 sene önce başladım ben arıcılığa. Bu kademeye geleceğimi söyleselerdi inanmazdım. Her şey bizde adım adım. Öncesinde bal üretimi, arıcılığı öğrendik. Sonrasında bal üretiminden sonra katma değerli ürün olarak bal mumuna girdik. Bal mumu piyasasını da gördükten sonra, onu da ele aldıktan sonra şimdi mesela arı sütü üretimine başladık. Orada da yine İl Tarım Müdürümüz Esra Uzun'a çok teşekkür ediyorum. Çünkü ana elinde arı sütü değerleniyor projesiyle bize gerekli eğitimleri verdi. Buradan Hikmet Kazancı abimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü 30 yıllık bir arıcılık geçmişi var. 15 senelik bir arı sütü ve Düzce'de tektir. Onlardan aldığımız eğitimle de ilk 240 gramlık arı sütümüzü üretip ilk müşterilerimizle buluşturduk. Böylelikle aslında bal müşteri portföyümüzün yanında arı sütü müşteri portföyümüzü de sağlamış olduk. Arı sütü üretiminden sonra bal arısı zehri ve daha fazla katma değer ürün olan apilernil ve propolis satışına da geçmeyi planlıyoruz. Aslında en büyük hedefim benim bir arı çiftliği kurmak. Arı çiftliğimde insanların doğru bilinen yanlışları yerinde öğrenmesini çok istiyorum. Gelip kendi balasatlarını kendileri yapmasını istiyorum. Çocukların burada arılarla korkmadan iç içe eğitim görüp arılar hakkında bilgi alıp balın değerini, arı ürünlerinin değerini burada yerinde herkesin aslında gıda okur yazarlılığı sağlamak istiyorum tüketiciler için. Bu da benim en büyük hedeflerimden biri.
1: Ne olur benim de bir annem babam olsaydı da onlar da bana yedirselerdi.
2: Şimdi çantanın sahibini arayalım.
3: Tanıştığımız için çok memnun oldum.
4: İnşallah tez zamanda yavruna kavuşursun.
3: Sağ ol Faik baba.
1: Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım.
5: Koşun, yumuşak oluyor.
3: Benim de bir oğlum vardı. Kaybettim.
1: Şoförlük biliyor musunuz?
3: Profesyonel ehliyetliyim.
6: Bana kalırsa sağlam ayakkabı değil.
1: Sen kendi ayakkabına bak, münasebetsizliği bırak.
3: Ekmeğini yediğim bir ailenin kızının şerefini korumak vazifem. Sizi rahatsız etmek istemem.
1: Aileden sayılırsınız, buyurun.
7: Yumurcağın tatlı rüyaları bugün 18'de TV4'te.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan zaten.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.

Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Buraların redlisiyim.
12: Nerelerin mi?
11: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
13: Bonjour madame.
11: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
13: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
14: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
13: Très bien. Merci.
12: Gezerken yol tarifi.
11: Alışveriş fit check'i.
12: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
13: Aa Demet Hanım.
12: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
11: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
12: her yer redlilerin oluyor.
11: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
15: Hikayem kurumsal 8 yıllık çalıştığım kurumsal hayatımı tek kalemde silip köye yerleşmem ve arıcılık yapmamla başladı. 5 senedir köydeyim ve ilk etapta balla başladığım bu serüvene şimdi daha katma değerli ürünler üreterek yolculuğuma devam ediyorum.

0: Terbiye el, atın şuna. Meret amma da ağırmış ha. Göründüğü gibi değilmiş.
1: Al bakalım.
0: İnsaf be abi, sırtıma bak. Tam bir kova su döktüm. Bu yük bir onluğa taşınır mı? En az bir ellilik.
2: He. Sen çıldırdın mı be? Malı bir de senden mi satın alacağım?
0: Tarife böyle.
2: Tarife marife anlamam. İşine gelirse.
0: Yapma güzel abicim, başımı derde sokma benim.
2: Bir de beni tehdit mi ediyorsun lan? Atın şu sesleri dışarı.
3: Hadi bakalım, yürü!
4: Yürü bakalım ufak ufak, hadi! Yürü dedik!

0: Sen benim paramı veriyor musun, vermiyor musun?
1: Al.
0: Bu hakkım. Bu da cezası. Kulağına küpe olsun. Astama çok zarar getirir. Bu da cabası.
2: Vardı!

0: Merhaba Hancı amca, ne o torpile mi çarptın?
1: Al paranı da fazladırlanma.
0: Kusura bakma ama az değil mi? Benim hakkım en az bir yüzlük.
1: Yüzlük mü? Sen ya hiç dayak yemedin ya da hesap bilmiyorsun.
0: Yapma be hancı amca, kesme hakkımı. Bu parayla atıma yem bile alamam ya. Bak gördün mü, gücüne gitti işte.
1: Defol lan! Verin şunun dersini.

0: Sökün paraları bakalım.
1: Tabii kardeşim, şaka yaptık zaten.
0: 100'lük daha vereceksin hancı amca.
1: İstediğini aldın ya, daha ne parası istiyorsun?
0: Dayak parası hancı amca. Dayağı boşuna mı attık? Parasız ziyafet olur mu ha? Bu da cabası.
2: Kah be kemik, yaktın beni.

0: Mansur'u. Yürü oğlum yürü, yürü be! Hayda! Hayda, var da! Yürü taş arabası, yürü! Yolu aç oğlum, yürü! Bu dünyanın cefasını senin gibi enayiler çeker. Sefasını da benim gibi açık gözler sürer. Sen bu yükün altına girebilir misin? Sen git de kumda çelik çomak oyna! Yürü yavrum yürü! Saçlarını sürü! Şimdi de buradan geçti enayinin biri! Hadi oğlum! Yürü kese yürü be! Yolu tıkadım! Yürü taş arabası yürü! Yürü oğlum! Yürü yavrum yürü! Yürü taş arabası yürü! Şimdi de buradan geçti enayinin biri! Yeter be! Ha? Yeter artık!
1: Geldin sen beni lan!
0: Yesen aşağı!
1: Ne olacak?
0: Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ne

0: Davacı mısın?
1: Hayır komiser bey.
0: Ya sen?
2: Ben de değilim. Zaten cezasını buldu. Bir güzel dayak yedi benden.
1: Asıl dayağı yiyen sensin. Suratın çarşamba pazarına dönmüş.
2: Sen kendi suratına bak.
1: Ağzını topla sensin.
2: Ulan yerim seni ulan.
1: Ulan ne yiyorsun?
0: Yoksa şimdi ikinizi de nezarete atarım. Yaz. Taraflar birbirlerinden davacı olmayıp

0: Bir papaz ver bakalım, 3 onluğuna.
1: Sen papazı bulmuşsun zaten.
0: Sen kiminle konuşuyorsun?
1: Hiç, kendi kendime. Yasak mı?
0: Serseriye bakın, kendi kendine konuşuyormuş.

0: Bir kız ver.
1: Kızlar sana gelmez oğlum.
0: Tüh Allah kahretsin, ne şans be!
1: Demedim mi ben sana?
0: Sen susacak mısın ulan, ha? Susacak mısın ulan dedim sana, ha? Susacak mısın?
2: Hiç niyetim yok, konuşmasam çatlarım.
0: Yerim ulan ben adamı! Yerim ulan!
2: Ne yiyorsun be, tavuk mu?
0: Ulan eşeğine mi susadın? Nefesini gırtlağında düğümlerim adamım ben! Bırakın! Bırakın! Bırakın! Bırakın diyorum! Tutmayın beni! Ah ulan ah! Gene kurtardım paçayı! Babam ölüm yatağındaymış! Yoksa yırtardım lan seni!
1: Cart kaba cart!

0: Ne oldu ana?
1: Çok hasta oğlum. Ölüyor.
2: Geldin mi evlat?
0: Nasılsın baba?
2: Sonu geldi evlat. Gidiyoruz.
0: Vah babam vah. Sen böyle olacak adam mıydın?
2: Değildim ama neylersin hayat? Kardeşin nerede? Kardeşin?
0: Cehennemin dibinde. O bana sormasa niye edersin baba?
2: Kardeşin o senin. Et tırnaktan ayrılmaz oğul. Bak, yavrucuğum geldi.

0: Gel oğul, ver elini. Sen de Veli, sen de. Çok az vaktim kaldı. Ölüm döşeğindeyim evlatlarım. Bu size son vasiyetim olsun. Barışın ergeleler, barışın. Barışın. Yoksa hakkımı helal etmem size. Kucaklaşıp öpüşün evlatlarım. Dünya gözüyle son bir defa sizi beraber göreyim. Candan, daha yürekten. Birbirinizi sevin oğullarım. Bundan sonra hiç ayrılmayın.
1: Merak etme baba.
2: Hiç ayrılmayacağız.
0: Sağ olun evlatlarım. Berhudar olun. Şimdi artık çıkın. Son nefesimde Allah'ımla baş başa bırakın beni.

0: Adam, içkimi getir, daha ölmeye niyetim yok.
1: Sen çok yaşa kocacığım, sayende evlatlarımız barıştı. Cennem!
0: Ver. Evlatlarımızın şerefine.
1: Şerefine.
2: Bak! Bundan sonra abin olarak ve babamızın vasiyeti üzerine sana hayatta doğru yolu ben göstereceğim.
3: İyi ama hangisi doğru yol, hangisi yeri?
2: Doğru yolu benim gittiğim yoldur. Beni takip edersen daima kazanırsın. Tamam mı?
3: Tamam abicim.
2: Aferin evladım.
3: Öpeyim abicim.
2: El öpenlerin çok olsun. Yo! Dur bakalım! Bundan sonra bu şezlonga ben oturacağım. Tamam mı?
3: Tamam olsun, ne yapalım? İyi geçineceğiz diye moruğa söz verdik bir kere.
2: Bundan sonra emir, kumanda ve dizginler bende. Tamam mı?
3: Tamam abiciğim, tamam dedik ya.
2: Yeah! Bak kardeşim, hayatta başarılı olmak için eline, beline ve de diline hakim olacaksın. İçkiden ve kadından uzak durmalısın. Hele kadın, en büyük tehlikedir kadın. Her zaman uzak duracaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslanım? Tamam mı? Cevap versene oğlum. Tamam.

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Ulan ben Kızılay mıyım?
0: Abim çok iyi bir insandır, altın gibi bir kalbi vardır. Tamam mı?
2: Hayır, ben kötü bir insanım. Yüreğim taştan benim.
0: Abim paraya pula hiç kıymet vermez. Tamam mı?
2: Hayır! Ben parayı çok severim. Parasız hiçbir iş yapmam. Hatta küçük parmağımı bile kımıldatmam, anladınız mı? Eşyalarınızı taşıyacak başka beynayı bulun. De aslanım, de!
1: Son zamanlarda durumumuz çok bozulmuştu. Kirayı ödeyemiyorduk. Ev sahibi bizi mahkemeye verip sokağa attırdı.
0: Vay insafsız vay!
1: Babam bizim koruyucumuz, dayanağımız, her şeyimizdi. Onu kaybettikten sonra çok yalnız kaldık.
0: Yalnız değilsin artık Ayşe. Ben varım, abim var, sonra atım Düldül. Bundan sonra sizi biz koruyacağız.
1: Teşekkür ederim. Çok iyisiniz.
0: Sen de çok iyisin Ayşe, hem de çok güzelsin.

0: Allah sizden razı olsun. Eğer siz olmasaydınız belki de bu geceyi sokakta geçirecektik. Bu hale düşecek insanlar değildik ama ne yaparsınız kader.
1: Üzülmeyin, alın bunu, hadi.
0: Sağ olun, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
1: Bir şey değil, hiçbir şey değil. Hadi oğlum, atla arabaya gidiyoruz.
0: Üzülmeyin, her şey güzel.
1: Hoşça kalın.
0: Güle güle oğlum.
1: Hoşça
0: kal. Güle güle.
1: Hadi eyvallah. Yeah.

0: Ulan Ergele, sen adam olamazsın.
1: Ya Habib Nizamettin, çok güvendiğim iki adamımı sana gönderiyorum. Onları tanıman için paralamız olan her zamanki yüzükler parmaklarında olacak. Kendilerinden 3 milyonu alıp malı teslim edersin. Yanaklarından pus ederim. Bu defa büyük bir voli vuracağız. Malı bir an önce hazırlayın. Seyit Abdullah'ın adamları geliyorlar.
2: Buyurun efendim.

0: Allez. Bien.
1: Vahit bavul mu afiş?
2: Bavul mu afiş, biz de mi afiş?
1: Mu afiş vallahi.
3: Allah Allah, uçma diye olsa burada olur.
1: Var bavul dahil, çok önemli, mühim mi evrak?
2: Bavul bulacak var, sana bol bahşiş.
1: Ya?
3: Kusura bakmayın hacılar, bu iş benim işim değil. Siz polise başvurun.
1: Eyvah!
2: Yok mümkünat!
1: Fecastül azim!
2: Felaketül muazzama!
1: Talihül fukarra!
2: Yandık kara kara!
1: Eyvah, eyvah!
4: Evvel emirde, kapalı çarşıda Sarraf Mahmut Halbuni'ye gidilip mukaddes yüzük gösterilecek ve ondan lüzumlu olan 2 milyonluk meblağ, ne bu bu, tahsil olunacaktır.
5: Okulundan devam et!
4: Bilahare mübarek cuma günü öğle namazından sonra Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup malın pazarlığıyla teslim ve tesellümü hususunda mutabakata varılıp selam, hürmet, muhabbet. Seyyidi Abdullah veli nimetimdir. Emirleri başım üstüne.

0: Sahte değil.
1: Haklısın. Allah'ıma para gibi kokuyor.
2: Ulan yoksa rüya mı görüyoruz biz?
3: Bilmem ki abi, ufacık bir dokunsana bana.
1: Şimdi oldu, demek rüya değilmiş. Nihayet talih yüzümüze güldü abi.
2: Ne talihi be? Devlet kuşu başımıza kondu.
1: İyi ama bu arpaları nereye saklayacağız?
2: Üstüne bastın sevgili kardeşim. Arpa nereye saklanır?
1: Ulan kör! Sakın bir kaza yapma ha! Sakın ha!

0: Yalnız paralandım diye şımarmayacaksın oğlum. Anladın mı?
1: Anladım abicim.
0: Ananı babanı unutmak yok.
1: Ha, hiç unutur muyum abicim?
0: Biliyorsun bizim morun bir ayağı çukurda. Ölmeden gidip elini öpelim, gönlünü alalım.
1: Haklısın abicim. Buradan çıkar çıkmaz sen doğru oraya git, ben de arkandan geliyorum.
0: Yok, kaytaramaca yok. Anca beraber, kanca beraber.
1: Ya ama benim önemli bir işim vardı.
0: Akıllana. Gene kara kız dalgası değil mi?
1: Yok be abi, ayıp etmiyor.
0: Yemezler oğlum, yemezler. Bırakmam seni, beraber gideceğiz.

0: Abi, şu karşı kurnada yıkanan palabıyı tanıyor musun?
1: Ya, niye sordun?
0: Durmadan sana bakıyor.
1: Bak şimdi, göze yasak mı var?
0: Öyle değil abi, kötü gözle bakıyor.
1: Sen ne demek istiyorsun?
0: Bak abi bak, bacaklarına ne biçim bakıyor. Baksana abi, şimdi de bıyıklarını vuruyor.
1: Kaşınıyor galiba.
0: Bu adam düpedüz senin ırzına, namusuna göz dikmiş abi.
2: Yiğit! Ulan var mı bana yan bakan? Ha? Var mı ulan bana yan bakan? Ulan bana adıyla sanıyla deli veli demişler. Ulan ben adamın ciğerini sökerim ha!

0: Bize çok büyük yardımlarda bulundunuz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
1: Yok canım, teşekkür edemez.
0: Değmez olur mu? Bizim için yaptıklarınızı hayatımızın sonuna kadar unutmayacağız. Size çok şeyler borçluyuz.
1: Asıl ben sana borçluyum, öyle ya. Senin bir bakışın, bir gülüşün milyon eder.
0: Sen de çok tatlı iltifatlar ediyorsun Ali.
1: İltifat değil Ayşe, içimden geldiği gibi konuşuyorum.
2: Abime 37 tane oldu, daha yedireyim mi?
1: Yok, kes be oğlum, yeter, midesine dokunur, hassastır.
3: Efendi, oğlumuz geliyor. Velike
4: ne? Eyvah! Ne aman, şimdi? Aman çabuk ol hanım, çabuk ol!
3: Ay ay ay ay!
4: Çabuk ol, çabuk ol, sakla! Aman!
3: Oğlum, evladım benim.
5: Moruk nasıl ana?
3: İyi değil, hiç iyi değil oğlum.
5: Ne haber baba?
4: Ah, haberler kötü evlat. Yolcuyum yolcu.
1: Üzülme baba. Artık zengin olduk. Seni saltanatla uğurlayıp anlı şanlı bir tören yapacağız. Para var bizde, para.
4: Para mı?
1: Gel güzel anacığım. Hı? Al şunları. Tam 10.000 kağıt.
4: Ay.
3: 10.000 kağıt mı dedin?
5: Ya, tamam.

0: Yetmez ama değil mi? Hadi 20.000.
1: Ay ay.
0: Yuvarlak hesap 30.000 olsun bari.
1: Ay ay ay.
0: Çekirdek alırsın.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ahmet'in muhtemedi, senden gelip para alacaktık.
1: Vallahi biz çok itimatlı, hem de muhtemel kişi. Ya.
2: Öyle mi? Peki, benden ne istersiniz?
0: Seyit Abdullah'ın parasını.
1: Parolamızı kaybettik.
0: Ya!
2: Siz ikiniz vallah dolandırıcısınız.
1: Haşa! Hadi
2: dedim size! Yallah! Yallah! Ruh! Yallah!
3: Mehtap lokantasında Nizamettin Ceylani ile buluşup malın pazarlığıyla teslim ve tesellümü hususunda şu malı merak ediyorum be abi. Araplar bu kadar çok parayla ne alacaklardı acaba?
4: Sana ne oğlum? Sen paraların üstüne oturup yan gel keyfine bak.
3: Bana kalırsa şu lokantaya gidip Nizamettin'i görmeliyiz. Bakarsın işin ucunda kıyak bir avanta var.
4: Yahut da yağlı bir kazık.
3: Ne abi, korkuyor musun?
4: Benim adım Deli Veli. Ulan ben Allah'tan başka hiç kimseden korkmam.
5: Şöyle buyurun.
6: Onlar galiba.
5: Ne emredersiniz?
4: Şu güzel yemekler var.
5: Var efendim, ne isterseniz var. Stroganov, filet mignon, chateaubriand, eşinizsel...
4: Bırak şimdi palavra!
3: Döner var.
5: Var efendim.
3: Sen bana iki porsiyon pişkin pilav üstü yap bakalım.
5: Emredersiniz.
4: Bana da kuru fasulye ama bol kepşe. Beraber pilav ve hoşaf. Bir beş de kuru soğan.
5: Emredersiniz.
7: Burası pek tekin bir yere benzemiyor.
3: Haklısın abi, tetikli olmalıyız. Bir numara olursa hemen silaha davran.
4: Ne? Ne oluyor lan?
5: Affedersiniz, affedersiniz. Patladı.
3: Eğer canını seviyorsan sakın bir daha patlatma. Huylanıyorum lan!
5: Emir edersiniz.
4: Yoksa zımbalarım ha!
6: Helal olsun, makineleri ne biçim çektiler? Hiç şüphem yok, bunlar Seyit Abdullah'ın adamları. Yüzüğü görmeden inanmam.

0: Artık tadını kaçırdın.
1: Kıskanmaya hakkın yok. Ben hiç kimseye bağlı olmayan özgür bir kadınım. Seninle sadece arkadaşız. Sevgilim değilsin.
2: Selamlarım.
3: Ehlem ve sehlem. Ehlem ve sehlem.
2: Ben Nizamettin Ceylani.
3: Ben Habil. Ben de Kabil.
2: Müşerref oldum.
3: Biz de memnun ve mahsur. Mes'ud ve mesrur.
2: Acaba Seyit Abdullah'ı tanır mısınız?
3: Nasıl tanımaz?
2: Seyit Hazretleri nasıllar?
3: Çok iyi maşallah.
4: Var size şuk şuk selam.
2: Aleyküm selam. Mektubunda geleceğinizi yazıyordu. Sizi bekliyorduk. İstanbul'da kaldığınız müddetçe bizim şeref misafirimizsiniz.
3: El teşekkürül minnettar.
2: Otelde yerleriniz ayrıldı. Arzu ederseniz şimdilik istirahat buyurun, akşama bol bol eğleniriz.
3: El minnettarül teşekkürül vel kebir.
5: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
6: Düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar.
5: Amcası Abbas Çakır, onun yerine...

0: araziyi işletecek.
1: Sadık! Damat!
0: Darısı başına Ahmet kardeş.
2: Hoş geldin yiğidim.
3: İyi ettim değil mi emmi?
1: İyi etmiş.
4: Evi tarlayı elden çıkarıp geçecek.
0: Soldaki taşlık tarlalar kimin?
1: Şahmut zannilen bir herifin.
4: Topal emmin nerede?
3: Köyde kaldı.
5: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
1: Zülfü'yü merak ettik de. Ya,
2: hepsi içeride seni bekliyorlar.
1: Yok yiğidim!
5: Yüz milyon.
4: Ne 100 milyon mu?
6: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.
7: Buraların redlisiyim.
8: Nerelerim be?
7: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
9: Bonjour madame.
7: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
9: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
10: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
9: Très bien. Merci.
8: Gezerken yol tarifi,
7: alışveriş fit check'i.
8: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
9: Aa Demet Hanım.
8: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
7: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
8: her yer redlilerin oluyor.
7: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
15: Bir varmış, bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç, rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Geceliği 4.200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlenme.

0: Müzik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
7: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
7: Şok şok cepte şok.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
13: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
14: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
15: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
16: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
17: Zülfiye için düğüne yetiştirelim.

0: düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
1: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
2: Sadım damat.
3: Darısı başına Ahmet kardeş.
4: Hoş geldin yiğidim.
3: İyi ettim değil mi emmi?
2: İyi etmiş.
5: Evet tarlayı elden çıkarıp geçirdim. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
2: Şahmuz denilen bir herifin.
5: Topal emmin nerede?
3: Köyde kaldı.
6: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
2: Zülfü'yü merak ettik de.
4: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
7: Dokun kendimi!
6: Yüz milyon.
5: Ne? 100 milyon mu?
8: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.

0: Nasıl arkadaşlar? Beğendiniz mi burayı?
1: Evet, fevkalade.
2: Aleyyülala.
0: Mümtaz misafirlerimizin şerefine.
3: Şerefe!

0: yakın doğuda en ekstra malı ben satarım. Size vereceğim malın eşi emsali yoktur.
1: Maşallah, maşallah.
0: Benden çok memnun kalacaksınız.
1: İnşallah, inşallah. Çaktım dalgayı, bunlar Arabistan'a karı sevk ediyorlar. Dön önüne, uyandırma k***ları.
0: Oo, buyurun hanımlar, buyurun oturun şöyle. Beyler yabancımız değil.
1: Demedim mi, satış başladı.
0: Hanım kızlarımızı nasıl buldunuz?
1: Maşallah, maşallah, çok güzel. Aman ya Rabbi, şu güzel.
0: Siz eğlenmenize bakın, yarın tekrar görüşürüz. Olmaz
1: münasip. Şok münasip.
0: O halde şimdilik müsaadenizle.
1: El selamet.
2: Selamet ve selam.
1: Raks beraber.
3: Memnuniyetle.
1: Hadi.
3: Merhaba güzelim, adım Okşan.
1: Ben de Kabil kulunuzdu. Canım benim.
3: Şekerim, biraz sokulsana.
1: Bende utanmak var.
3: Sen çok hoş bir adamsın.
1: Sen de çok hoş bir kadınsın anam.
3: Beğendin mi beni?
1: Beğenmesem jiklet gibi yapışır mıyım hiç?
3: Söylesene, nasılım ben?
1: Fırından yeni çıkmış has ekmek gibisin yavrum.
3: Ya.
1: Aç karnına ne güzel yenirsin.
3: Öyleyse ye, bitir beni, hadi.
1: Helal olsun abicim, yengemin dişini mi çekiyorsun?
4: Hayır evladım, bademciklerini alıyorum.
1: Ah abicim ah, bana verirsin talkımı, kendin yutarsın salkımı ha?
0: Demek bavulu kaybettiniz. Yüzük de içindeydi, öyle mi?
5: Bavul mafiş, mafiş vallahi.
6: Bana da mı numara he? Başka keriz bulamadınız mı yutturacak?
7: Destur ya Habib Nizamettin.
0: Özür dilerim. Fakat bu sahtekarlar Seyit Abdullah'ın adamları olduklarını iddia ediyorlar.
7: Ne cüretil muazzam!
1: Vah cürme sebase!
0: Ellerinize sağlık dostlarım. Buyurun dostlarım. Buyurun oturun. Malımız hazırdır. Arzu ettiğiniz anda teslime hazırım. Numune görmek ister misiniz?
1: Dün gece siz gösterdi bize iki adet numuneyi, şahane!
7: Hakikaten çok güzel hanımlarım. Var elinizde başka mallar.
0: Dostlarım, şu anda bahis konusu olan o biçim mallar değil, Seyit Abdullah Hazretlerinin siparişidir. Bu siparişi çok büyük güçlüklere katlanarak nihayet temin etmiş bulunuyoruz. İşte numune.
1: Ben tercih dün geceki mal.
4: Ya vallahi lazım ben de.
0: Yani malı satın almayacak mısınız?
1: Ne talep?
4: La vallah.
0: Çok ucuza vereceğim. Kilosu 70.000 lira.
1: Bedava verecek gene nafile.
4: Yok efendi, biz kat'i kararı bu malı almayız.
0: Alsanız da sağ olun, almasanız da. Seyit Abdullah bizim veli nimetimizdir. Siz de şeref misafirimizsiniz. Buyurun salonumuza. Bir iki kadeh içki içelim. Buyurun.
5: Hadisat aleyhu fecaat. Gaza bir kadar, ekberi keder. Biz talimat harfiyen riayet. Harfiyen tatbikat, yok bizde kabahat.
4: Bavul mafiş.
5: Mafiş vallahi.
4: Yüzük mafiş.
5: Mafiş vallahi.
8: Müthiş, müthiş, çok müthiş. Acilen Mahmud Halbuni müracaat, Nizami Ceylani müracaat, külluğun izahat.
5: Vaki müracaat, vaki talimat. Velakin yok bize itibar. Ya.
4: Var da ya akbar tokat!
5: Yetiş ya Said, kalmadı takat!
8: Siz otelde istirahat, ilk tayyarıyla geliyor Said Abdullah.
0: Gözünüzü dört açın, ellerindeki parayı kumar masasında bıraktırmanız lazım.
9: Merak etme patron.
10: Soyup soğana çeviririz fellahları.

0: yavrum canavarım benim. Ulan kurban sana kemiklerim. Ya ötekiler?
1: Onlar sahtekar, hırsız ve dolandırıcı! Gitti benim paralar!
0: Ne? Sahtekar, dolandırıcı mı? Senin para gitti, bizim kelle gider bu yolda! Perişan olduk Seyit Abdullah!
1: Lazımdı çok göz açmak! Var sizde biraz da kabahat!
0: Sağlamdı herifler! Bir de yüzünü görünce hiç huylanmadım!
1: Ben şok huylanmak! Uçtu gitti 2 milyon! Önce tahkikat ve takibat, sonra da intikam! Müthiş intikam, müthiş intikam!
0: Kelle koltukta ya Seyit! Yakalayınca zımbalarım herifleri! Şakası yok!
1: Yoo Nizamettin! Önce benim para, sonra onların cesetleri! Paramı almadan onlara dokundurtmam! Hadi eyvallah!

0: Bu gece ikisinin de ölmesi lazım.
1: 2 milyonumu kaptırdınız! Bütün planlarımı alt üst ettiniz! Eblahül azim, ahmakum kerim! Bela ceza, kurum bela inşallah!
2: Merhamet ya Seydi, merhamet!
3: Merhamet efendim!
2: Ayaklarım bu Hüseyin!
1: Ne yapış para, ne yapış merhamet!
4: Ya gözüm seyiriyor be abi.
0: Sağ mı, sol mu?
4: Sağ.
0: Hayırdır inşallah? Bize misafir var galiba.

0: Burnuma kan kokusu geliyor.
1: Aa, bak bu hayra alamet değil.
0: Ne zaman bu kokuyu duysam arkasından mutlaka silahlar patlar.
1: Boş ver be abicim. Kısmette ne varsa kaşıkta o çıkar.
0: Haklısın. Allah rahatlık versin.
1: Sana da abicim.
2: Abicim! Abicim! Neredesin be abi?
1: Cennette mi yoksa cehennemde mi ha?
0: Bizim gibi adamın cennette ne işi var oğlum? Cehenneme gidiyordum ama yarı yolda vazgeçip geriye döndüm.
2: İyi ki bileti gidiş dönüş almışız abi.
0: Yaralı filan diyorsun ya.
2: Yo, maşallah turp gibiyim.
1: Bu yanasını! Şuraya bak be abi!
0: Herifler az kalsın bizi kalbura çevireceklermiş.
3: Tamam patron, herifleri temizledik.
4: Aferin çocuklar, iyi bir iş başardınız.
5: Sana canımız feda patron.
4: Sağ olun. Hepiniz görüleceksiniz.

0: Doldur anam, doldur. Oh, oh! Mis gibi kokuyor. Anamın kuru fasulyesinin üstüne yemek yoktur ha. Ellerine sağlık anacığım, sağ ol.
1: Afiyet olsun oğlum. Yesene oğlum. Sen niye yemiyorsun ha?
2: İştahım yok anacığım.
3: Allah Allah, nesi var bunun?
0: Aşık baba, aşık!
3: Ha be!
1: Aşık mı, kime?
0: Ayşe'ye!
3: Kim bu Ayşe?
1: Ailemize layık bir kız mı?
0: Ah anacığım, görseniz siz de çok seversiniz. Öyle iyi yürekli bir kız ki!
3: Bunda üzülecek, sıkılacak ne var oğlum?
1: Gider Allah'ın izni, peygamberin kavliyle oğlumuza isteriz ha!
0: Ah yaşa anacığım!
1: Ne çocuk!
0: Köfte ora bakın! Eşek davası çözümlenince nasıl da iştah açıldı!
1: Doğrusu oğlumdur diye söylemiyorum. Fakat alim, eşi emsali bulunmaz bir pırlantadır benim evladım.
3: Ya, ya, ya!
4: Allah bağışlasın efendim!
3: Bu zamanda böyle ev erkekleri nerede hanımefendi, nerede? Oğlum içki içmez, sigara içmez, kumar bilmez...

0: hayatında huvardalık yapmamıştır.
1: Maşallah, Allah bozmasın efendim.
0: Asaleti aileden geliyor hanımefendi, ailemizden.
2: Tabii efendim. Oh. Kahve nasıl olmuş bey?
0: Fevkalade, hanım kızımın kahvesi fevkalade.
2: Mütassip bir aile olduğumuz için.
0: Ya ya. Oh oh.
2: Çocuklarımızı çok kapalı büyüttü.
0: Ya ya.
2: Annemin bir tek kusuru vardır, biraz mahcup bir delikanlıdır.
0: Ya ya.

0: Evet,
1: İçeriz.
2: Acele etme İçmet. Bu mutlu günün şerefine içelim.
0: İçelim abi. Kardeşin artık bu yollardan geçmeyecek.
1: Seyahate mi çıkıyorsun Ali?
2: Öyle sayılır. Bizim çapkının başını bağlıyoruz. Ya. Yuva kuracak.
1: Ne kadar iyi. İnsanın içi bir tuhaf oluyor.
0: Olmasın yengecim. Yakında biri senin de desti izdivacına talip olacak. Ya.
3: Merhaba çocuklar.
4: Merhaba.
0: Merhaba. Ya buyurun. Buyurun oturun şöyle.
5: Ben Seyit Abdullah. Söyleyin bakalım.
6: Müjde ya Seyit. Tahkikat muvaffak, tahkikat muvaffak, düşman muassere.
5: Maşallah hacı, aferin sana. Aman dikkat! Adamları zapturaptı, ben şimdi harekat.
0: Baksana abi, şu mendebir Arap deminden beri bizi dikizliyor.
2: Gidip hemen ifadesini alayım.
0: Sen bırak abi. Okşan yengemiz bakar icabını onun.
7: Ha, oldu.

0: Hoş geldin ya Sayit.
1: Neredeler?
0: Dışarıda.
1: Yürüyün.
2: Buyur ya Sayit.
1: Hani düşman nerede?
2: Düşman mı? İşte, işte düşman, işte orada.
1: Kımıldamayın melunlar! Yanlış, bunlar düşman değil.
3: Dostuz biz cicim. Oturmaz mısın hayatım? Arkadaşlarına da iki dilber çağıralım, hoşça vakit geçirelim.
1: Çağır yavrum.
0: Muvaffak der.
3: Huriye! Cevriye! Gelseniz ayol!
1: Aman ya Rabbi!
0: Maşallah, maşallah!
2: Aman ne güzel şeyler!
4: Merhabalar!
0: Ne tatlı şey ya Rabbi! Ay kek elime hacı sululuktan hoşlanmam!
2: Yavri!
0: Aman ne âlâ!
4: Burnunu seveyim!
2: Alûl âlâ!
1: Bir buse ey maşuka! Bir buse ya Habib!
0: Bir buse ya Handan!
2: Bir buse ya Candan!
0: Seni. Sizden rica etsem, acaba şu bıçak çıkartır mısınız?
5: Hayır, çıkartalım.
0: Çok teşekkür, size müteşekkir ya Valek.
5: Elimi al, sana teşekkür.
0: Al, al, al!

0: Beyler, Orta Doğu'nun en büyük kaçakçılık şebekesiyle Yakın Doğu'nun en hızlı gangster çetesi samimi bir dostluk havası içinde toplanmış bulunuyor. Şu anda bu tarihi olayın heyecan ve mutluluğu içindeyiz.
1: Hayrola hacı, hamile sancı.
2: Bıçak yarası, ıstırabul mabadi.
0: Dostlarım, çok büyük bir tehlike karşısındayız. Bu tehlike sizi de bizi de tehdit etmektedir. Müşterek düşmanlarımız olan Ali ile Veli'ye karşı birleşmek zorundayız.

0: Tam 20 saniye vaktim var.
1: Yegane çare halas, vahdet, tesanüt, tevlid, kuvvet, kudret ve de aşkı!

0: Sabotaj mı?
1: İhanet!
0: Kalle, sen yaptın bunu!
1: Vay melun bay!
0: Sensin melun!
1: Yavranmayı yakarım!
0: Hiç şakam yoktur mühlerim!
1: Yeter be! Durun!
0: Geçin şöyle! Bizim bakayım! Hadi!
1: Hadi geçme!
0: Hizaya gel! Zırtık teması!
2: Yiğit! Ulan tayıncılar! Siz hiç askerlik yapmadınız mı lan? Çabuk olun çabuk! Yoksa şimdi hepinizi sırada yandan geçiririm ha! Çabuk!
0: Gel! Herkes silahlarını arabaya bıraksın! Ali! Sen de!

0: Beni iyi dinleyin. Şimdi aranızda bir maç yapacaksınız. Yenen yaşayacak, yenilen de ölecek.
1: Buna göre dövüşeceksiniz, tamam mı?
0: Tamam abicim. At oğlum yazı turanı. Ne geldi?
2: Boş ver be abi, ne gelirse gelsin ya.
1: Orta Doğu takımı bu yana, Yakın Doğu takımı bu yana.
0: Hadi. İyice kulak verin. Tekme, tokat, sille, çelme, yumruk, künde, kurt kapanı, sarma ve kafa göz yarma, kol bacak kırma serbest. Ancak centilmenlik dışına çıkmak yok. Tamam mı? Dikkat!

0: maç başlıyor!
1: Oğlum, sen polise telefon et. Gelip bu davarları teslim alsınlar. Yalnız sakın Zula'daki paradan bahsetme.
2: Ayıp ettin abi, ben o kadar keriz miyim ya?
1: Aferin oğlum, saksıyı çalıştır.
2: O para bizim oldu artık, bizim!
1: Var mı ulan öyle avanta? Offside! Foul! Çift vuruş!
3: Ne?
1: Yap bakalım atışını!
2: İkinci!
4: Onları ben tepeleyecektim.
1: Kırmızı kart!

Stimulul.

0: Sizi tebrik ederim. Yalnız memlekete değil, insanlığa da büyük hizmette bulundunuz.
1: Estağfurullah komiserim.
0: Biz sadece vazifemizi yaptık.
1: Ne demek? Çok önemli bir iş başardınız. Koskoca bir kaçakçılığını meydana çıkardınız. Suçluları yakalamamıza yardımcı oldunuz. Bu kahramanlığınız zabıta tarihine geçecektir.
0: Sağ olun komiser bey. Allah ömürler versin.
1: Bilhassa parayı ele geçirmekte ve saklamakta gösterdiğiniz dehaya hayran oldum.

0: Paranın burun içinde olduğu şeytanın bile aklına gelmezdi. Bu para sizin sayenizde hazineye irad olarak kaydedilecek.
1: Yedik mi şimdi ayvayı abi? Açlığa talim sevgili kardeşim.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Ne belgesi ben Ela Tokyos.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisiniz? Kızım da birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.

0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
3: Hadi maça gidiyorum.
4: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
2: Yola çıkıyoruz.
4: Çok heyecanlı.
5: Sultanlarımız birazdan...

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
9: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
10: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: üstü. Küsuratları avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Baraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Baraf baraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Buraların redlisiyim.
6: Nerelerim be?
5: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
7: Bonjour madame.
5: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
8: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien.
5: Merci.
6: Gezerken yol tarifi.
5: Alışveriş fit çeki.
6: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
7: Aa Demet Hanım.
6: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
5: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
6: her yer redlilerin oluyor.
5: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: Berke, ben de Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Anne Mufak'ta programından sevgiler.
1: Kocaman sevgiler ve selamlar gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım bugün hangi tarifleri hazırladın bize? Karnabahar pilavı yapacağız.
0: Karnabahar pilavı ve kabak pizza.
1: Evet, ve kabak pizza yapacağız. O zaman tariflere geçmeden önce biz hemen önlüklerimizi giyelim, sonra burada olacağız.
0: Biz hazırız.
1: Evet, biz hazırız. Şimdi yapacağımız pilavın malzemelerine geçelim önce. Burada yarım karnabahar kullandık. O karnabaharı rondodan geçirip böyle küçük kar taneleri haline getirdik. Başka ne vardı Ela'cığım?
0: Soğan.
1: Evet.
0: Kapya biber.
1: Evet, maydanozumuz var.
0: Maydanoz.
1: Zeytinyağı.
0: Zeytinyağı.
1: Salça, karabiber.
0: Salça, karabiber.
1: Ve tuz. Ve tuz ekleyeceğiz. Gerçekten çok lezzetli, çok da şahane bir tarif oluyor. Özellikle hani böyle çok su oranı yüksek olan bir sebze aslında karnabahar. Hiç su kullanmadan da çok sağlıklı bir şekilde pişirebiliyoruz. Ela, sen hiç karnabahar yedin mi daha önce?
0: Hayır.
1: Hiç yememiş olabilirsin. Çünkü Ela çok fazla karnabaharı sevmiyordu. Biz de o sevmediği için böyle tarifler üretmeye başladık ve bu pilav da aslında öyle ortaya çıktı. Bunu eğer böyle soğuk versiyonunu yaparsak çok güzel bir kısır da elde etmiş oluyorsunuz. O zaman yapmaya başlayalım mı Ela'cığım yavaş yavaş?
0: Evet.
1: Şimdi önce zeytinyağımızla başlayacağız tabii ki. Tamam. Tenceremizin altını açalım. Çok da güzel olacak. Böyle şey hani farklı pilav alternatifleri sevenler için de özellikle güzel bir alternatif bence. Kendi suyuyla pişiyor. Karnabaharı sadece tek sıkıntımız çok çok aşırı tükettiğimiz zaman gaz yapan bir sebze aslında. O yüzden biraz daha hani böyle miktar bakımından daha kontrollü olmakta fayda var. Ama karnabahar içerisinde folik asit var, C vitamini var, liften çok zengin. Yani gerçekten sağlıklı beslenmenin bir parçası haline gelmesi gerekiyor değil mi Ela'cığım? Ne diyorsun sen de? Şimdi önce ne yapacağız biliyor musun? Soğanlarımızı yağda güzelce soteleyeceğiz. Sen soğan sever misin? Çok soğan sevmiyorsunuz normalde ama yemeklerde mecburen soğanı bir şekilde yemiş oluyoruz. Çünkü soğan biraz acı bir tadı var değil mi?
0: Evet.
1: Aslında o soğan ve sarımsaktaki o acımtırak tat, o kükürtlü bileşiklerden zengin olması çok güzel bir şey. Yine burada turpgiller ailesine ait karnabahar da öyle pişerken bazen kokusu birazcık rahatsız edebiliyor ama yine de içerik olarak tabii çok güzel. Fırında işte haşlama yapabiliyoruz. Çiğden bile karnabahardan yapılan çok güzel salata alternatifleri olabiliyor. Onlar da bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla mutfağımızda mutlaka yer vermemiz gereken sebzelerin başında geliyor. Şimdi soğanı birazcık böyle soteleyeceğiz. Tam otursun. Gelelim buna. Ela'cığım sen kapya biber seversin biliyorum.
0: Biliyorum.
1: Özellikle sen bunu neyde seviyorsun?
0: Ne?
1: Omletlerde seviyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet, Ela sebzeli omlet yemeye bayılıyor. Bizim o sebzeli omletteki en beğendiğimiz şey ne diye sorarsanız o da bizim için bu kapya biberdir. Kapya biberin güzelliğini biliyor musunuz? C vitamininden çok zengin, antioksidan içeriği çok güçlü. Dolayısıyla aslında değil mi Ela, sağlıklı beslenmenin bir parçası. Rengi
0: evet.
1: Nasıl sence?
0: Kırmızı.
1: Güzel mi?
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Bence tariflerde çok güzel bir yer tutuyor. Şimdi biraz soğan ve biberi beraber de atabilirim. Çok büyük problem değil. Güzelce bunları soteleyeceğiz şimdi. Normal bir yemek soteler gibi yapıyoruz aslında. Ama içerik olarak tabii biraz daha böyle renkli oluyor. İsterseniz yeşil biber de olabilir bu. Veya o sarı renkli biberlerden de koyabilirsiniz. O bakımdan da çok güzel oluyor. Ela'cığım sende güzel olacak mı? Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Güzel olacak mı? Evet mi? Yaptığında sevmişsin. Evet, hatırlıyorum. Karnabahar alternatifi güzel.

0: sebze daha var, onu biliyor musun? Hangisi buna benziyor biliyor musun?
1: Hangisi?
0: Bir de brokoli. Bunlar kardeş gibi değil mi? Brokoli ve karnabahar birbirine çok benzeyen sebze grupları. İçerik olarak hakikaten de çok zenginler. Hani brokoli de yine bu tip tariflerle değerlendirebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş soğan ve biberler sotelenmeye başladı. Cildin nem dengesi için de aslında soğan gerçek. Soğan ve tabii ki aynı zamanda karnabahar çok faydalı. Bu kapya biberin güzel özelliği şu, enfeksiyonlarla savaşmak adına mutlaka kapya biber elinizin altında olması gerekiyor. Bağışıklığı gerçekten çok güçlendiren sebzelerin başında geliyor. O yüzden hani biz her seferinde diyoruz ki mutlaka sofranızda, kahvaltılarda, mezelerin içerisinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz bunu da. Baksana ne güzel oldu. Domates salçamız var. Salçamızı domates, biber de olur. Hangisini daha çok tüketmeyi seviyorsak onları tercih edebiliriz. Yavaş yavaş o da oluyor. Ay, çok güzel oldu. Tuz ve karabiber mutlaka ekleyin çünkü bu sefer çok tatsız bir şey oluşmasın. Değil mi Ela'cığım? Şimdi bunlar yanımızda olsun. Yavaş yavaş, ay biraz daha şey sotelensin. Sote olmaya başladı bile. Güzel oldu. Mutfağımızda böyle kullandığımız, özellikle hani çok sevilmeyen, pişerken kokan sebze olduğu için bu şekilde kokusu da olmuyor aslında. Bence o anlamda da çok güzel. Kokusuz, daha böyle kokusunu bastırmış da oluyorsunuz. Şimdi içerisine bu gördüğünüz karnabaharları da ekleyeceğiz. Tam bir kar tanesi ya.
1: Az önce birazcık koku geldi.
0: Değil mi? Gelmeye başladı artık. Şimdi ekleyeceğiz.
1: Hepsini değil mi?
0: Bakacağım. Yarım aşağı yukarı yarım karnabahar gibi kullanıyorum burada. Biraz şöyle karıştırdıktan sonra da kıvamını ben onu anlarım zaten. Ay güzel oldu. Değil mi Ela? Neye benziyor? Sen de böyle kaşar gibi de, değil mi?
1: Evet.
0: Rendelenmiş. Değişik bir rengi oluştu. Şimdi hiç su koymayacağız bu arada. İçerisine işte bir çay, yarım çay kaşığı kadar karabiber, işte bir çay kaşığı kadar tuz eklersek eğer daha da güzel olur. Bence bu miktar gayet yeterli. Hiç su eklemeden kapağını kapatacağız. 10 dakika kadar bir sürede zaten pişmiş oluyor. Bu biraz damak zevkinize göre değişir tabii ki. Eğer böyle daha dişe dokunur, daha böyle hani o sert kıvamı seviyorsak o şekilde biraz daha diri tutabilirsiniz. Daha pişmiş olmasını istersek de 15 dakika kadar bir süre zaten yeterli olacaktır. Şimdi kapağını kapatacağız. Tam harmanlandıktan sonra ve pişmeye bırakacağız. Ela, birazdan diğer tarife geçeceğiz. Heyecanlı mısın?
1: Evet.
0: O senin çok sevdiğin bir tarif.
1: Evet.
0: Şimdi bunun kapağını kapatalım. Son hali bu şekilde olacak. Kapağını kapattıktan sonra da aşağı yukarı biz, benim için 10 dakika yeterli. Fakat burada altını birazcık kısıyoruz. Yani kısık ateşte 10 dakika pişmesi bizim için yeterli olacak. Burada karnabahar pilavımız pişerken biz de bir yandan o zaman kabak pizzamızın tarifine geçelim. Hadi bakalım.
1: Evet. Kabak tarifimize başlayalım.
0: Evet, şimdi kabaktan çok güzel bir pizza yapacağız. Aslında içi bildiğimiz mücver ama üzeri birazcık pizza katmanın. En azından hani böyle o pizzanın altındaki hamurlu grubu yedirmek istemiyorsanız eğer, bu gerçekten çok sağlıklı bir alternatif olmaya aday tariflerimizden bir tanesi.
1: Evet.
0: Hadi o zaman malzemelerimizi saymaya başlayalım mı Ela'cığım?
1: Evet.
0: Burada birazcık iki tane kabak var, doğru mu?
1: Evet.
0: Yanındaki ne? O da patates.
1: Patates, evet.
0: Evet. Üzerine ne kullanacağız biliyor musun?
1: Ne?
0: İçine yumurta girecek. Siyah unumuz var. Dereotu, maydanoz. Üzeri için ise hem kaşar hem mısır hem de domates var. Ela'nın pizzalarda en sevdiği süslemeler bunlar olduğu için biz bunları tercih ettik. Eğer sevdiğiniz başka şeyler de varsa, belki zeytin gibi ya da farklı alternatifler, onları da ekleyebilirsiniz elbette. Başlayalım mı tarife Ela'cığım?
1: Evet.
0: Ne dersin? Hadi bakalım. Şimdi önce bir tane karıştırma kabımız olacak. İçerisine
1: evet,
0: iyice böyle suyunu sıkmanızı isteyeceğim. Çünkü çok sulu olduğu zaman kabakla patates birazcık böyle un girme olasılığı, fazlalaşma olasılığı artıyor. Biz de o yüzden burada onları kullanacağız. Bana patatesi de verebilir misin?
1: Patates.

0: da kabağı rendeledik, suyunu sıktık, yeşil kabak. Evet. Ben çok severim. Ben normal kabak tariflerini de çok seviyorum zaten ama çocuklar böyle kabağa çok bayılmıyorlar galiba. Nasıl kokuyor?
1: Güzel.
0: Güzel değil mi?
1: Tam bir patates kokuyor. Tam ama patateslerden daha iyi kokuyor.
0: Öyle mi? Hadi bakalım yumurtaya verir misin bana oradan?
1: Yumurtayı.
0: Yumurtamız da gelsin.
1: Yumurtamız da.
0: Evet, yumurtayı da ekleyelim.
1: Hemencik burada geldi.
0: Geldi mi? Tamam. Birazcık yine maydanoz ekleyelim. Oradan dereotu
1: var. Hepsini mi ekleyeceksin?
0: Yani ben iki yemek kaşığı gibi şöyle aslında hepsini de kullanabiliriz. Çok problem değil.
1: Tamam.
0: Buradan da yine yani yeşillik olması için. Evet, maydanozumuzu ekledik. Tuzumuz orada. Tuzu bana uzatabilir misin? Sana yetişebiliyor musun?
1: Ben de yetişemiyorum.
0: Tamam, ben yetiştim o zaman. Birazcık da tuz ekleyelim. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilavesinde bulunduk. Şimdi biraz şöyle karıştıracağım. Sen de istersen karıştırsın. Sen bunu da karıştır. Ben yeni kaşık alayım kendime. Oldu değil mi? Şimdi içine burada siyez unu kullanıyoruz biz. Siyez unu aslında çok eski o ata tohumundan gelen bir un türü. Gerçekten diğer unlarla biraz daha farkı var. Bu fark da şöyle. Daha az gluten içerdiği için biraz daha hani o hassasiyeti olanlar için çok iyi bir un alternatifi. Biraz daha proteinlerden, B vitaminlerinden daha zengin bir un türü. O yüzden benim özellikle böyle diyetlerde ya da bu tip tariflerde tercih etmeyi çok sevdiğim unlardan bir tanesi. 3 kaşık kadar da içerisine un ekliyoruz. Böyle karıştıralım. Ben şöyle biraz karıştırabilir miyim? Sen de yardım et bana.
1: Un aşağıda kalıyor değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, şimdi onu güzelce çırpacağız. Şöyle karıştıracağız yani.
1: Ben şöyle karıştıracağım.
0: Tamam, ben alabilirim şimdi bir tane. Onu kaşığı bırakalım. Ben şimdi karıştırıp bunu güzelce fırın kabına döktükten sonra üzerinize süsleyecek Ela sizin için değil mi?
1: Evet.
0: Ay çok güzel görünüyor ya. Un olarak tabii ki illa siyez tercih etmeniz gerekmiyor. O bizim kullandığımız bir alternatif burada. Tabii ki evinizdeki farklı unlar da olur. Bu tam buğday da olabilir. Çavdar unu seviyorsak onunla o alternatifler de gayet mevcut. Ama hani bizim için biraz daha bu un türü daha çok sevdiklerimizin arasında başında geliyor. Sindirimi daha rahat ama tamamen glutensiz olsun istersek burada kara buğday unu gibi ya da işte glutensiz yulaf unu gibi onları da kullanabiliriz. Badem unu olabilir. Böyle güzel bir harç elde ettik. Bu bizim pizzamızın aslında tabanını oluşturacak şimdi. Bunu, hani kıvamı da gayet güzel oldu Ela'cığım, ne dersin?
1: Evet.
0: Şimdi ben sana buradan fırın tepsimizi getireyim ve fırın evet. tepsimize döktükten sonra güzelce yerleştirelim. Şöyle yapacağız.
1: Bu anne.
0: Bu bizim fırın tepsimiz. Şimdi ben buraya kabakları, buradan yaptığımız karışımı böyle dökeceğim. Bir tabanı elde edeceğiz. Üzerine de tariflerimizi ekleyelim. Şunları da kaldıralım.
1: Evet.
0: Bakalım beğenecekler mi izleyenlerimiz? Sen de sevecekler mi? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Sen seviyorsun. Bence onlar da sever. Şöyle. Bu şekilde çok da kalın bir taban oluşturmadan böyle yayabiliriz. Bunu da ekliyorum. Ela'cığım şimdi oradan mısır ve kaşarı da getirebilirsin.
1: Mısır, kaşar, domates. Mısır, kaşar, domates de evet. geldi.
0: Böyle şimdi ben bunu ayarlayacağım. Domates de çok faydalı olan aslında sebzelerden bir tanesi. O da likopenden çok zengin değil mi Ela? Sen
1: evet.
0: de çok seviyorsun.
1: Ne?
0: O da likopenden yani içerik olarak gerçekten çok sağlıklı alternatiflerden bir tanesi domates.
1: Domates.
0: Şimdi bunu da ekleyelim. Sonra fırında üzeri kızarana kadar aşağı yukarı yani bir 20-25 dakika o kadar bile bazen olmuyor. Ben biraz da tabanı kalın yaydım. Bunu rendelerken biz biraz burada kalın bir tarafı kullanmışız ama daha böyle ince rendelediğiniz zaman aslında daha güzel oluyor. Bir de patatesi belki birazcık daha hani boyut olarak küçük kullanabilirsiniz. O zaman da biraz daha lezzetli olacaktır. Şimdi tabanlarımız hazır.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Üzerine biraz kaşar ekleyelim mi?
1: Evet ekleyelim.
0: Önce kaşarlarımızı ekleyelim.
1: Tamam.
0: Koy bakalım.
1: Kaşarlar zaten çok güzel kokuyor.
0: Evet. Kaşar bizim sevdiğimiz peynirlerden kalsiyumu yüksek olan bir peynir türü aslında. O bakımdan çocukların da bence severek tükettiği peynir. O yüzden kaşarı tercih ettik. Biz bazen burada mozzarella peyniri de tercih ettiğimiz oluyor. Rendelenmiş formlarını. O da çok güzel kızarıyor, çok güzel pişiyor.

0: Bunu da buna koyalım mı? Sen mısırlara geç bakalım.
1: Ben mısırlara şöyle bir geçtim.
0: Bakalım sevecek miler mi ya?
1: Mısırlara ellerimizle de mi dök?
0: Yani kaşık da verebilirim istersen ama koyabilirsin.
1: Bence ellerimizle.
0: Tamam. O zaman domatesleri de ben koyayım mı?
1: Tamam.
0: Domateslerimizi
1: de ekleyeyim. Ben de domates koyacağım.
0: Koymak mı istedin? Tamam koy bakalım.
1: Şöyle birazcık. Şöyle çiçek de yapalım.
0: Evet evet şöyle. Sen yapmayı sen seviyorsun. Al bakalım. Çok güzel oldu şöyle. Gerçekten. Hem de sağlıklı bir alternatif. Kabak yerine burada istersen sana pırasa da bir alternatif. Yani farklı sebzeleri böyle mücver formuna
1: şöyle
0: getirip
1: içine bir
0: bu tip tariflerde rahatlıkla
1: koyalım.
0: Kullanabilirsiniz.
1: Dük, bir de şöyle
0: dük. Şimdi buraya dük. Birazcık mısır da ekledik.
1: Bir de şöyle ortasına şöyle birazcık ekleyelim.
0: Evet, pilavımız da olsa da hazır oldu zaten. Şimdi mısırlarımızı da koyup
1: şurada
0: fırına götüreceğiz.
1: Ve
0: koy bakalım.
1: Anne şöyle güzel bir tane.
0: Harika.
1: Bir de şu olacak.
0: Şimdi bitirdik mi süslemelerimizi?
1: Evet bitirdim ve elim çok kirlendi.
0: Tamam onları
1: ve
0: da şimdi.
1: Oldu,
0: o zaman şöyle yapalım mı? Ben bizim tepsimizi fırına götüreyim.
1: Evet.
0: O sırada sen de ellerini temizle. Ve sonra da sunumlarda hem pilavın hem de kabak pizzanın halinde görüşüyor olalım olur mu? Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Tamamdır öyle yapalım o zaman. Biz şimdi bunu fırına götürüyoruz. 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişecek. Sonra da hazır bir şekilde burada olacağız. Evet tariflerimiz hazır. Burası şahane kokuyor. Ela'nın en çok merak ettiği hangisi?
1: Pizza.
0: Tabii ki pizza. Çocukların en çok merak ettiği başka ne olacak? Elbette pizzaydı. Şimdi Ela sizin için pizzanın tadına bakacak.
1: Evet.
0: Şöyle ekleyelim. Ela'ya çocuk bıçağımız var. Keskinliği olmayan onu kullanacak. Önce ben bunu da bir keseyim sana istersen şöyle. Mısırı tarafından mı olsun? Şöyle mısırıyla birlikte.
1: Evet ve domates.
0: Domates de var. Hadi bakalım. O zaman tatma zamanı. Hazırsak bakalım.
1: Şundan yiyeceğim.
0: Hadi bakalım. Yorumlarımızı bekliyoruz şimdi. Deneyelim.
1: Bence çok güzel olmuş.
0: Çok güzel olmuş değil mi? Evet bence de gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem çok sağlıklı hem de lezzetli bir pizza yapmak istiyorsanız eğer bu kabak pizzayı mutlaka deneyin. Ela'cığım denemediği için pilavı da ben denemek istiyorum. Karnabahar pilavımız gerçekten benim en sevdiğim favori tariflerimden biri. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ben de buna bayıldım Ela'cığım. O zaman
1: evet.
0: Ela'nın favorisi kabak pizza. Benim favorim ise burada karnabahar pilavı oldum. Siz de bu tarifleri deneyin. Mutlaka siz de bir tanesini en azından çok seveceksiniz. Değil mi Ela'cığım? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: O halde daha güzel tariflerde, daha sağlıklı tariflerde buluşmak üzere bizi izlemeye devam edin değil mi Ela?
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, ben Azal Zümran Önem. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Resim çizmeyi ve yüzmeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılmak için sabırsızlanıyorum. Ve oradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Herkese görüşürüz.
2: Merhaba, ben Defne Çavur. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Kelime oyunlarını ve bilgi yarışmalarını çok seviyorum. Lego yapmaktan, kitap okumaktan ve doku çözmekten çok keyif alıyorum. Büyüdüğümde uzay bilimleriyle ilgilenen bir bilim insanı olmak istiyorum. Herkese eğlenceler.
3: Merhaba, ben Yiğitef Akbaş. 10 yaşındayım. Koyu bir Fenerbahçe taraftarıyım. Yüzmeyi, futbol oynamayı, kitap okumayı çok seviyorum. Bu programı severek izliyordum ve ben de katılmak istiyorum. Tüm yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum.
4: Merhaba, ben Yusuf Altınal. Yarışma İstanbul Teknik Okulu'ndan katılıyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında yemek yapmak, spor yapmak ve resim çizmek vardı. Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Hayalim dünya turu yapmak. Yarışmacı arkadaşlarım başarılar diliyorum. Yarışmada görüşmek üzere.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masada Yiğit Efe'yi misafir ediyoruz. İkinci masada Hazal var. Üçüncü masada Yusuf ve dördüncü masada da Defne. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl hissediyoruz?
5: İyi.
0: Harika gözüküyorsunuz. Yiğit Efe'cim, seninle başlayalım. Seni tekrar tanıyalım daha yakından.
5: Merhaba, ben Yiğit Efe Akbaş. 10 yaşındayım. Bu yıl ortaokula başlayacağım.
0: Harika.
5: Büyüdüğümde ya makine mühendisi ya da bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Tüm yaşayacak arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Şahanesin Yiğit Efe'cim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Hazal'cığım, hoş geldin.
6: Merhabalar, ben Hazal Zümran Önem. 5. sınıfa gidiyorum. Yüzmeyi ve resim çizmeyi çok seviyorum. Ve buradaki arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz sana da Hazal'cığım. Yusuf'cığım.
7: Merhaba, ben Yusuf Altınlar. Yarışma İstanbul Çekmeköy'den katılıyorum. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim yakan top oynamak, resim yapmak ve tatlı yapmaktır. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Şahanesin sen de Yusuf'cum. Teşekkür ediyoruz ve Defne'cim hoş geldin.
8: Merhaba, ben Defne Çavur. 10 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı ve resim sergileri gezmeyi çok seviyorum. Herkese iyi eğlenceler.
0: İyi eğlenceler. O zaman arkadaşlar artık başlayalım mı?
6: Evet.
0: Hadi bakalım, Yiğit Efe için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun?
9: Umudun U'su.
0: Umudun U'su 30 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Gerçekleşme olasılığı kalmamak anlamındaki deyimdir. Nokta nokta düşmek. Süremiz başladı.

0: Neredeydi ekip çalışması? Ne olabilir? Bir kutu açalım.
1: Suya düşmek.
0: Suya düşmek mi doğru cevabımız, görelim. Bravo. Güzel başladık arkadaşlar. Hazal'la devam ediyoruz.
2: Türkiye'nin T'si.
0: Türkiye'nin T'si 60 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Bir cihazın kullanılabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alettir. Süremiz başladı.

Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Var mı arkadaşlar fikrimiz?
1: Yok.
0: O zaman bir kutu daha açalım. Bir cihazın kullanılabileceği düzeye göre elektrik akımını ayarlayan alet. Bir kutu daha
1: adaptör
0: derken Hazal'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo.

0: Düşündük, taşındık, doğru cevabı bulduk ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Ayşe'nin ağası.
0: Ayşe'nin ağası 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Ayak direyen, aksi anlamlarındaki sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Defne. İnatçı.
0: İnatçı mı doğru cevabımız, görelim. Bravo. Defne için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim İpek'in iyisi.
0: İpek'in iyisi 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Geçmişte anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: Geride.
1: Geride mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar.
0: Eskiden.
1: Eskiden mi doğru cevabımız görelim? Bravo. Şimdi arkadaşlar ilk 4 sorumuz geride kaldı sınma turu için. Bir kumbaramıza gidelim istiyorum. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 130 puanımız var ve 2370 puana ihtiyacımız var. Bu harika ekip bence bunu başarır. Değil mi arkadaşlar?
0: Evet.
1: Evet. Yiğit Efe için geliyor harf tablomuz.
0: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 50 puan değerinde ve animasyondan gelecek sorumuz. Kahramanları köpekler olan bir ekibin maceralarının yer aldığı animasyondur. Pav nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Öyle söyle.
1: Sendeyiz. Evet. Cevap verebilirsin, sendeyiz.
0: Şey, butona bas.
1: Butonu basmaya gerek yok. Sende sıra. Sen cevap verebilirsin Yiğit Efe'cim. Efendim?
0: Pav Petrol.
1: Pav Petrol mü doğru cevabımız? Bravo. Sizde olduğumuzda arkadaşlar butonunuza basmanıza gerek yok. Zaten sıra sizin olduğu için cevabı siz verebilirsiniz. Ve görselimiz de burada arkadaşlar. Görmüş olduğumuz gibi anladığım kadarıyla Yiğit Efe izledi değil mi?
0: Evet.
1: Teşekkür ediyoruz Yiğit Efe'cim ve Hazal'la devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Melike'nin M'si.
1: Melike'nin M'si 50 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir sıvıyı içindeki katı maddelerden ayırmak için bez veya delikli bir kaptan geçirmektir. Süremiz başladı.
3: Süzme. Yok. Süzme?
1: Süzme mi? Süzme mi doğru cevabımız görelim? Olmadı.
3: Süzmek.
1: Yusuf'tan süzmek cevabı geldi. Doğru mu görelim? Bravo, Hazal süzme dedi. Yusuf süzmek dedi. Arkadaşlar güçlerinizi birleştirdiniz. İşte ekip çalışması, harikasınız. Ve Yusuf için geliyor harf tablomuz.
4: Sancaktepe'nin S'si.
1: Sancaktepe'nin S'si 70 puan değerinde ve tarihten geliyor sorumuz. Tarihte Türk devletlerinin kurulduğu ana yurt olarak anılan bölgedir. Süremiz başladı.
4: Doğu Asya.
1: Doğu Asya mı doğru cevabımız? Haydi ekip çalışması. Ne olabilir Yiğit Efe?
0: Orta Asya.
1: Orta Asya mı doğru cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar hemen size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Türklerin bilinen ilk ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya'da yapılan arkeolojik kazılar sonucunda yazıdan önceki döneme ait önemli kültür merkezleri ortaya çıkarılmıştır. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştık ve Defne ile devam ediyoruz.
5: Kuzenim Yağmur'un yeğesi.
1: Yağmur'un yeğesi 40 puan değerinde ve alışverişten geliyor sorumuz. Mağazalarda yalnız bir tür eşya satılan bölümdür. Süremiz başladı.
5: Reyon.
1: Doğru cevabımız reyon mu görelim? Bravo. Arkadaşlar ısınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Yiğit Efe ile devam ediyoruz.
0: Osman'ın oğusu.
1: Osman'ın oğusu 30 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Yaprakları salatalarda kullanılan, sebze olarak yetiştirilen bir bitkidir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması derken Yusuf'tan Roka. Cevap gelir mi dedim ve geldi. Doğru mu görelim? Arkadaşlar hepinizin kuliste konuştuk sizlerle. Yemekle arası iyiydi. Salata da yapar mıyız? Evde yardımcı olur muyuz annelere mutfakta?
1: Yani.
2: Evet.
0: Harikasınız. Evet. Yiğit Efe yani dedi. Ama destek oluyoruz değil mi? Büyüklerimize. Evet. Teşekkür ediyorum ve Hazal'la devam ediyoruz.
1: Lale'nin L'si.
0: Lale'nin L'si 60 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Atın en hızlı koşma biçimidir. Süremiz başladı.
1: Atın en hızlı koşma biçimidir. Hızlanma. Yok, hızlanma değil, hızlanma değil. Başka.
0: Var mı cevap? Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Atın en hızlı koşma biçimi ne olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünelim.

0: Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: Dört nal. Dört nal.
0: Doğru mu cevabımız, görelim. Bravo. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Isınma turu için kaldı sadece iki sorumuz. Ve iki harfimiz Yusuf için geliyor.
1: Eskişehir'in N'si.
0: Eskişehir'in N'si 30 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yemek, dinlenme gibi amaçlarla gün ortasında verilen aradır. Nokta nokta tatili. Süremiz başladı.
1: Öğle.
0: Doğruysa eğer Yusuf kumbaramıza 30 puan ekler mi, görelim. Bravo. Ve son harfimiz Defne için geliyor.
1: Narın N'si.
0: Narın N'si 60 puan değerinde ve yemekten gelecek sorumuz. Yemek pişirilip satılan yerdir. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması derken.
1: Restorant.
0: Restoran. Restorant mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip. Beraber bulalım. Burası neresi olabilir? Süremiz var arkadaşlar. Düşünelim. Siz düşünürken ben bir kutu açayım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Yusuf'la Yiğit Efe aynı anda butona bastılar.
1: Lokanta.
0: Katılıyor musun?
2: Ben de onu diyecektim.
0: Yiğit Efe de onu lokanta diyecekmiş. Arkadaşlar siz de katılıyor musunuz? Ekip evet, arkadaşlarınızla. Herkes katılıyor. Cevabımız doğru mu, görelim. Bravo. Arkadaşlar nasılız? Isınma turu geride kaldı artık. Evet. Bitirdik buradaki soruları. Keyifli miyiz?
1: Evet, evet.
0: O zaman ben bir kumbaraya gitmek istiyorum. Bir de hızlıca tahminleri alalım. Yiğit Efe'cim, sence kumbaramızda kaç puan gitti?
1: 350.
0: 350. Hazal?
3: 250.
0: 250. Yusuf?
4: 370.
0: 370. Defne?
5: 380.
0: 380. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 480 puanımız var ve 2020 puana da ihtiyacımız var. Yaparız değil mi bunu biz?
1: Evet, evet.
0: Şahanesiniz. O zaman şimdi hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza ve ben inanıyorum ki arkadaşlarım ikinci tur için hazır. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. Evet. O zaman Yiğit Efe için geliyor harf tablomuz.
1: Samsun'un S'si.
0: Samsun'un S'si 80 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden gelecek sorumuz. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıtların ortak adı ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Yaparız bunu. Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıtların ortak adı ve eş anlamlısı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Var mı fikrimiz?
1: İkinci kelimesi araç.
0: Yusuf bir ekip evet çalışması başlattı şu anda. Hazal da katıldı ona. Bir bence kutu de daha açalım. Yiğit Efe de katılıyor. Hadi beraber düşünelim ne olabilir? Yusuf?
3: Vasıta araç.
0: Bir daha söyle.
3: Vasıta araç.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışmasıyla başladık. Bir de ekip üzerine birbirini kutluyor arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hazal'la devam ediyoruz.
2: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 100 puan değerinde ve yemeklerden gelecek sorumuz. Türk mutfağında sevilen lezzetler arasında yer alan ana malzemesi buğdaydan elde edilen yemektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken.
1: Bulgur pilavı.
0: Yusuf'tan gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz görelim. Yusuf'cum alkış önden geldi ailelerimizden de. Teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki bugün buradasınız. Bulgur pilavı yapar mıyız evde? Yer miyiz arkadaşlar? Evet, anneler yapıyor evet. mu? Çok güzel değil mi?
1: Evet,
0: çok güzel. Lezzetlidir ve de çok sağlıklı. Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Kuzenim Ömer'in ösü.
0: Ömer'in ösü 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Araçların çalışmasını sağlayan, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihazdır. Süremiz başladı.

Bir kutu açalım. Düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Araçların çalışmasını sağlayan, elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan cihaz. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Var mı fikriniz?
1: Yok.
0: Bir kutu daha. Son 30 saniyemize girdik. Bir kutu daha açalım. Yusuf?
2: Akümülatör.
0: Akü?
3: Ben ne diyeceğim?
2: Milatör.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Son dakikada cevabı da bulduk arkadaşlar ve Defne ile devam ediyoruz.
4: Anneannem Türkan'ın teyze.
0: Türkan Hanım'ın teyze 80 puan değerinde ve oyunculardan gelecek sorumuz. Eyvah Eyvah, Bursa Bülbülü, Hedefim Sensin adlı filmlerde rol alan oyuncudur. Süremiz başladı. Eyvah Eyvah. Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar. Kim olabilir bu oyuncumuz? İzlediniz mi bu filmleri?
3: Evet.
0: Evet dedi Yiğit Efe.
3: Ama adını unuttum.
0: Defne?
4: Ata Demirer.
0: Yiğit Efe katılıyor musun?
3: Evet.
0: Yiğit Efe de katılıyor Defne'ye. Defne ve Yiğit Efe'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Arkadaşlar Ata Demirer'in de çok güzel bir fotoğrafı yanımızda. İzlemiştik değil mi Ata Demirer
3: evet.
0: filmlerini? Çok keyifli gerçekten izlemesi. Buradan da kendisine...
3: Ben hepsini izledim.
0: Hepsini izlemiş hem de Yiğit Efe. O zaman sevgilerimizi gönderiyoruz sevgili Ata Demirer'e ve Yiğit Efe ile devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Emir'in E'si.
0: Emir'in E'si 140 puan değerinde ve özel günlerden gelecek sorumuz. Her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan okumaya dair etkinliklerin düzenlendiği dönemdir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması. Hadi arkadaşlar. Çok keyifli olmuyor mu böyle ekip çalıştığında?
1: Evet, evet.
0: Beraber bulmaya çalışıyoruz. O zaman ben sizin için bir kutu açacağım. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım.
2: Kütüphane haftası.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar, kumbarayı merak ediyor musunuz?
1: Evet.
0: Ben de çok merak ediyorum. O zaman bir kumbaramıza gidelim. Kumbaramızda 830 puanımız var arkadaşlar ve 1670 puana da ihtiyacımız var. Harikasınız. Ve Hazal'la devam ediyoruz.
2: Öğretmenim, Yunus öğretmenim yeğesi.
0: Yunus Bey'in yeğesi 80 puan değerinde ve danslardan geliyor sorumuz. Birçok yöremizde tahtadan yapılan nesnelerle yapılan halk dansıdır. Süremiz başladı. Son anda bir şey geliyordu. Yok, sanki ama
2: gelmedi.
0: Yusuf.
2: Kaşık oyunu.
0: Azalcığım.
2: Ben kaşık dedim, oyununu yapamadım.
0: Oyununu da Yusuf tamamladı. Peki cevap doğru mu görelim? Bravo. Böyle son dakikada bir cevap geldi, son saniyede değil mi Hazal'cığım? Teşekkür ederim Yusuf'cum. Sen de çok güzel bir ortak çalışma yaptın ve Yusuf'la devam ediyoruz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 170 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Bu turdaki en yüksek puanımız arkadaşlar. Görelim sorumuzu. İlgilenmemek, karışmamaktır. Süremiz başladı. Olmadı. Haydi ekip çalışması. İlgilenmemek, karışmamak. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Var mı fikrimiz? O zaman bir kutu daha açalım.
1: Hazal? Kimse seninle uğraşamaz.
0: Kimse seninle mi, senle mi uğraşamaz mı görelim?
1: Yok.
0: Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Son 57 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hazal?
1: Kendi haline bırakmak. Ben de onu diyecektim.
0: Herkes katılıyor mu Hazal'a?
1: Evet.
0: Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz. Defne için gelsin Arif ablamız.
2: Babam Hakim ve dedem Hasan'ın H'si.
0: Sevgilerimizi iletiyoruz. H harfi 90 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. Genellikle oturulan ve yatılan yerlerde üreyen, kaşınmaya sebep olan bir tür böcektir. Süremiz başladı.

Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bu böcek ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar bakın, genelde oturulan ve yatılan yerlerde üreyen, kaşınmaya sebep olan bir tür böcek.

0: Bir kutu daha açalım. Son 60 saniye arkadaşlar. Bir kutu daha açalım. Hazal?
1: Tahta kurusu? Doğru. Belki.
0: Belki dedi ama doğru mu görelim? Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İkinci turumuzda da sadece 4 sorumuz kaldı. Yiğit Efe için gelsin Harf Tablomuz.
2: Nil'in nesi?
0: Nil'in nesi 110 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Dondurması meşhur olan bir ilimizdir. Süremiz başladı. Sendeyiz.
2: Kahramanmaraş.
0: Kahramanmaraş dedi Yiğit Efe. Herkesin de eller bu tonda. Herkes dondurma seviyor herhalde arkadaşlar ekipte. Evet. Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Hazal için gelsin Harf Tablomuz.
1: Demir'in D'si.
0: Demir'in D'si 80 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Gelişi güzel bir araya getirilmiş, aralarında uygunluk bulunmayan manasındaki tabirdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Böyle gelişigüzel bir araya getirilmiş. Aralarında da hiç uygunluk yok. Bir kutu açalım, düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var mı arkadaşlar bir tahmin?
1: Yok.
0: Hiç tahmin yok mu?
1: Yok.
0: O zaman bir kutu daha açalım. 60 saniyemiz var. Haydi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Gelişigüzel bir araya getirilmiş böyle. Aralarında da hiç uygunluk bulunmuyor. Ne olabilir? Nasıl olabilir bu? Bir kutu daha açalım. Yusuf?
2: Derme çatma.
0: Doğru mu görelim? Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Kaldı bu tur içinde iki sorumuz ve iki harfimiz. Yusuf için gelsin harf tablomuz.
2: Ütünün üsü.
0: Ütünün üsü 150 puan değerinde ve marşlardan geliyor sorumuz. Dağ başını duman almış, gümüş dere durmaz akar sözleriyle başlayan marşın devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta doğar. Süremiz başladı.
2: Güneş ışıktan şimdi doğar.
0: Güneş ışıktan şimdi doğar mı doğru cevabımız? Görelim. Olmadı. Yaklaştık. Işıktan değil de nereden olabilir arkadaşlar? Hazal içinden söylemeye bak. İçeriden şimdi söylüyorsunuz arkadaşlar.
1: Güneş.
0: Hadi bir kutu açalım o zaman. Yusuf?
2: Güneş ufuktan şimdi doğar.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Ve son harfimiz Defne için geliyor.
3: Kuzenim Adanın A'sı.
0: Adanın A'sı 160 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz.
4: Başaramayacağım bir konuda kesin konuşma anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta ye, nokta nokta nokta nokta söyleme. Süremiz başladı.
0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Öyle düşünelim derken.
1: Büyük. Büyük.
0: Var mı cevabın Azal'cığım?
1: Yok.
0: Olmadı. Haydi ekip çalışması.
3: Büyük lokmayı küçük laf söyleme.
0: Büyük lokma ye, küçük laf söyleme mi? Doğru cevabımız görelim. Olmadı.

0: olmayı büyük söz söyleme mi doğru cevabımız? Hazal'cığım. Hazal'cığım seni bu azminden dolayı kutluyorum. Teşekkür ediyorum sana. Nasıldı arkadaşlar bu tur? İkinci tur da bitti.
1: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. O zaman hemen bir kumbaramıza gidelim bakalım. Kumbaramızda kaç puan birikmiş?
1: Bence 1200.
0: 1200 mü diyorsun? Hadi o zaman. Göreceğiz şimdi bakalım. 1470 daha da fazla arkadaşlar ve 1030 puana ihtiyacımız var. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bize? Her soru 200 olduğuna göre. 6 soru bilirsek finalde ödül bizim arkadaşlar. O zaman şimdi biz hızlıca finale gidiyoruz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Arkadaşlar, final turu için hazır mıyız?
1: Evet!
0: Harikasınız. O zaman Yiğit, Efe için gelsin kategorilerimiz. Araç gereçler, fen bilgisi, yiyecekler, doğru yazım. Hangisi olsun?
2: Fen bilgisi Rize'nin R'si.
0: Fen bilgisi Rize'nin R'si. Sorumuzu görelim. İnsan vücudunda A, B, AB ve sıfır şeklinde ayrılan sınıflandırmadır. Süremiz başladı.

0: olmadı. Haydi ekip çalışması.
1: Defne. Hangi grubu?
0: Defne'den gelen kan grubu cevabıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar ilk 200 puanımızı attık final turunda. Şimdi Hazal'la devam ediyoruz.
2: Yiyecekler Faruk'un F'si.
0: Yiyecekler Faruk'un F'si. Sorumuzu görelim. Kaynar suda kabuğuyla pişirilmiş yumurtadır. Süremiz başladı.
2: Rafadan.
0: Cevap doğruysa Hazal kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Yusuf için geliyor kategoriler.
3: Yiyecekler Elif'in E'si.
0: Yiyecekler Elif'in E'si. Sorumuzu görelim. Bakliyat ve kuru yemişlerin şekerle kaynatılmasıyla hazırlanan bir tatlıdır. Süremiz başladı.
3: Aşure.
0: Hızlı. Siz tatlıyı çok seviyordunuz değil mi? Bu ekip evet. Dedi ki bana ben tatlı, biz tatlı çok seviyoruz Elif abla. Peki doğru mu cevabımız görelim? Haydi arkadaşlar bir kumbaramıza gidelim mi?
3: Evet. Evet.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan var? Arkadaşlar kumbaramızda 2070 puanımız var ve sadece 430 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Defne ile devam ediyoruz.
4: Doğru yazım kitabın K'si.
0: Doğru yazım kitabın K'si. Sorumuzu görelim. Telefondaki konuşma süresinin birimini ifade eden sözcüğün doğru yazımıdır. Kontör, kontur, kontür. Süremiz başladı.
3: Kontür.
0: Bir mi, iki mi, üç mü?
3: Üç.
0: Kontür cevabımız doğru mu görelim? Olmadı.
3: Kontör.
0: Bir mi, iki mi?
3: Bir.
0: Yiğit Efe bir dedi. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Yiğit Efe için gelsin kategorilerimiz.
2: Doğru yazım Duru'nun D'si.
0: Doğru yazım Duru'nun D'si. Sorumuzu görelim.

0: belge anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Döküman, doküman, döküman. Süremiz başladı.
1: Üç döküman.
0: Döküman dedin, evet. Değil mi? Üç numarası. Tamam. Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Olmadı. Hangisi olabilir arkadaşlar?
1: Doküman.
0: Bir mi iki mi?
1: Bir.
0: Bir mi doğru cevabımız? Döküman mı görelim? Olmadı. Yiğit Efe.
1: Doküman iki.
0: Bir daha oku bakalım.
1: Doküman.
0: Doğru mu görelim? Hazal'la devam ediyoruz. Gelsin kategoriler.
2: Fen bilgisi ıslağın ısı.
0: Fen bilgisi ıslağın ısı. Sorumuzu görelim.
3: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
4: Hadi kalk.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
5: Hadi maça gidiyoruz.
6: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
4: Yola çıkıyoruz.
6: Çok heyecanlı.
7: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: 5 yıldır hep seninle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'le.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: silver moon got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.

0: Rafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar. Baraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750.

0: 750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Bu var ya bu.
6: Blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Space'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
7: Haberimiz yok Yüksel abi.
6: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Tüm sene çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Buraların redlisiyim.
9: Nerelerim mi?
8: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
10: Bonjour madame.
8: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
10: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
11: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
10: Très bien. Merci.
9: Gezerken yol tarifi.
8: Alışveriş fit check'i.
9: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
10: Aa Demet Hanım.
9: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
8: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
9: her yer redlilerin oluyor.
8: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet.

0: kolay işlenen, yüksek değerli bir elementtir. Süremiz başladı.
1: Altın.
0: Eğer cevap doğruysa ödüle gider miyiz görelim? Kumaranın bugünkü birincisi Yiğit Efe. Bravo Yiğit Efe. Süper Kumaranın bugünkü birincisi Hazal. Bravo Hazal. Süper Kumaranın bugünkü birincisi Yusuf. Bravo Yusuf. Ve Süper Kumaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Arkadaşlar nasıldı?
2: Çok güzel.
3: Çok güzeldi. Çok güzel.
0: Herkesin yüzler gülüyor. Şimdi her zaman olduğu gibi ben bir arayışa çıkıyorum. Zaten gözler de bir bu tarafa gitti. Tahmin ediyorum ki Ödül abla bu tarafta değil mi?
2: Evet. Evet.
0: Nerede?
2: Orada.
0: Orada mı? Hadi bakalım Ödül ablamız her zamanki yerinde. Teşekkürler Duygucuğum. Tabletler de elinde.
4: Fazla soru da kaldı.
2: Evet.
0: Evet fazla soru da kaldı değil mi? Bravo size arkadaşlar. Defneciğim iyi ki geldin.
3: Teşekkürler.
0: Yusufcuğum iyi ki geldin. Hazalcığım iyi ki geldin. Ve Yiğit Efe'ciğim iyi ki geldin. Görüşmek üzere. Hadi arkadaşlar beraber.

Geçmişten gelen efsanelerle denizleri kıskandıran tanrıçalar gibidir adalar. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yararak, nefesi rüzgar gibi. Bir ılık, bir soğuk. Gökyüzü yere indi. İşte Ahtapar Kilisesi hikayemiz başladı. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu, sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ahtapar Adası.

0: Şimdi Özgür, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu, oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur. Buna Akdamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, birinci Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasına, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor. Feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna mütakip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
0: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
1: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel yerin adı Ahtamar Kilisesi oluyor.
0: Ahtamar Adası da denilebilir.
1: Ahtamar Adası da
0: denilebilir. Ama tabii bu bir efsane. Yani isim %100 buradan geliyor diye bir şey
1: yok. Bana hissettirdiği bu.
0: Doğru. Tabii.
1: Büyüklere yani masallar.
0: O efsaneleri de tabii ki kale almak lazım. En son bir şey daha söyleyeyim. Efsane mi yoksa gerçek mi, orayı tam kararlaştıramıyoruz ama İsa'nın haçının gerçek bir parçasının da burada olduğu ve bu manastırında onun için yaptırıldığı gibi de bir düşünce var. Evet. Ama bu efsane ya da değil, onu bilemiyoruz.
1: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini öğrenmiş olacağız.
0: Resimlerden, rölyeflerden
1: oralarda
0: bakacağız.
1: Sizlerin engin bilgisinden de faydalanacağız.
0: Evet, mutlaka.

0: Hocam yapı etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet, Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var, bir
1: hareket
0: hikaye var değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet, var. Onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu, zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel ile yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii, orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o
0: evet.
1: sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte
0: nüfus fazlalaşıyor. Gereklilik artıyor.
1: Bir de hani şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle
0: coğrafyaya?
1: Özellikle üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak. Yani,
0: pagan kültürü herhalde.
1: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte evet. elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
0: Evet.
1: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen
0: evet.
1: işte o pagandan ya da Asur'dan
0: Mezopotamya'dan,
1: Urartu'dan
0: evet.
1: etkiler de burada var. O, orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
0: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
1: elbette elbette
0: nakşetmişler.
1: Yani Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
0: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor deriz.
1: Evet.
0: Batı dedik, güneye doğru geçelim
1: güneye
0: mi?
1: Güneye doğru geçelim.

0: cephesi.
1: Burası en hareketli cephe olarak.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: En iyi görünen yer.
1: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
0: Çan Kulesi var. Öyle. Çok yeni yani, evet. Evet. Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklenmiş.
1: Vay be.
0: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketli.
0: Evet.
1: Bunu bölümlere ayırmış. Buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler
0: en
1: var.
0: En uçta kubbeyi dolaşan.
1: Tamamı hayvan figürleri.
0: Evet, hayvan figürleri
1: hemen
0: var.
1: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da, insan ilişkileri ve tasvirler.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Mesela bak, çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
1: Üzüm salkımları,
0: hayvanlar. Mesela Stefan Mnatsakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
1: Ermeni bir tarihçi var.
0: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan krallığın refahını gösterir.
1: Evet, ekonomik
0: evet. Seviyesi. Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Hı hı. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve

0: altta da kutsal kabul edilen hayvanlar.
1: Hayvanlar değil. Altta da o
2: hikaye bölümü mü?
1: Şeyler var ya, portreler var ya.
0: Evet.
1: Onlar da işte oranın beyleri.
0: Evet.
1: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle bir yorumu var yani. Evet, evet, sonra sen devam et.
2: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
1: Evet,
2: aynı
1: evet.
2: zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
1: Evet.
2: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
1: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak sol tarafından duvarın,
0: evet.
1: Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler var,
2: evet.
1: burada.
2: Evet. Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
3: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
2: Anlatalım.
3: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, hı hı. Tanrı tarafından bir emir geliyor. Hı hı. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Hı hı. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Hı hı. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette.
2: Güzel,
3: yani görevini güzel. Yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
2: Onun yüzünden fırtına.
3: Onun yüzünden. Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
2: Evet.
3: Onu denize atıyorlar.
2: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
3: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen...
2: Balık.
3: Balık.
2: Evet.
3: Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor.
2: Yutuyor.
3: Sonra onun midesinde Yunus peygamber yaşadın. Af diliyor Tanrı'dan.
2: Evet.
3: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
2: Evet, evet.
3: Bırakıyor.
2: Bırakıyor.
3: Ya böyle devam eden bir hikaye.
2: Harika, harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi Meryem Ana kucağında Mesih İsa var.
3: Evet.
2: Ve hemen onun yanında da iki tane... Kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyor.
3: Doğru, gücün simgesi ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş...
2: Kartal.
3: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım.
2: Hı.
3: O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş, iki kartala çevirmiş.
2: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde yine saat kulesinin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de...
3: Başka bir hikaye var,
2: evet,
3: orada.
2: Evet. Davut peygamberle Goliat'ın amansız bir mücadelesi var, evet. orada.
1: Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları.
2: Evet.
1: Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
2: Evet.

güneydeki cephedeki hareketliliği anlatırken güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor ve onun Goliat'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliat'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda ona hiçbir şey yok. Evet. Gideceğiz. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da, şu yukarıdaki bant oldu.
0: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Ya öyle bir şey var burada, şimdi bir kompozisyon var. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
0: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
0: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor.
0: Evet.
1: Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
0: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk şey, evet. Refah, üzüm, asma.
0: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
0: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
0: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
0: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani öyle değerlendirilebilir.
0: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu Halife Muktedir İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
0: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam birine, dünyası şikayetçi bundan.
0: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor. Ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferleri sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere filan galiba
0: düşkün.
1: Onu da işte onun için elinde kadeh tutuyor.
0: Evet.
1: Bir elinde, diğer elinde işte gene bir
0: üzüm salkımı
1: var filan, böyle bir şey yani, ama gerçekten komik bir hikaye.
0: Ama orta
1: yani.
0: Çağda bir Ermeni kilisesinin rölyefinde yer alıyor.
1: Evet, yer alıyor sonuçta.
0: Devam edelim o zaman.
1: Evet, bir de bu tarafa gidelim.
0: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte fırtınayı denizden adaya doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmıyoruz.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyoruz.
0: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz dememizde bir sakınca yok herhalde değil mi? Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor, yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler.
0: Evet.
1: Bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
0: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok

0: genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
1: Şimdi burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da.
2: Olabilir.
1: Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin. Daha böyle hani zarar görmemiş. Hı-hı. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
0: Onlardan tekrar söz açmışken, yani dedik ya işte şeyler yine ortak, günlük yaşamda ortak mitolojik, daha yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
1: Evet.
0: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle ipuçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
1: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, Asur'dan Urartu'ya.
0: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
1: Evet.
0: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
1: Tarihsel bir biyografi gibi değil mi? Kronoloji gibi.
0: Çok.
1: Demem daha doğru oluyor.
0: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
1: Evet,
0: kilisenin kilise. Ana kütlesi. Evet. Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi'yle karşılaştık güney cephesinde.
1: Çok, çok yeni.
0: İlaveler var.
1: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
0: Şimdi evet bir tur attık.
1: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
0: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
1: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
0: Orada söz edelim.

0: kilisenin doğu cephesinde herhalde nekropol alanındayız değil mi? Bu taşlara bakılırsa
1: evet,
0: mesela, anlaşılan o.
1: Mesela kilisenin doğu duvarı deyince işte İncil yazarı Yuhanna'nın,
0: evet.
1: Ondan sonra Aziz Gregor'un, yani Ermenilerin dini yol göstericisi Gregor'un, Vaftizci Yahya'nın, bütün o duvardaki bu figürlerin, Havari Bartolomeo'nun baktığı alan burası.
0: Doğru. Yani
1: onların karşısında da bir mezarlık.
0: Nekropol alanı ve evet, büyük büyük mezar taşları. Tabii ki zamana yenilmiş, biraz böyle üst üste gelmişler ama yine de böyle görkemli bir şekilde, güçlü bir şekilde duruyorlar.
1: Güzel mezar taşları var tabii. Hiç
0: evet, gerçekten öyle.
1: Çok hoş bir şey ya.
0: Beni Batı cephesi heyecanlandırıyor. Daha doğrusu sizin Batı cephesinde anlatacaklarınız beni heyecanlandırıyor.
1: Kilisenin hikayesini anlatan bir duvar da orası. Onun için ben de heyecanlanıyorum, ilgimi çekiyor.
0: Peki.

0: Hocam, bazı görsellerde ve kaynaklarda bu haç görünmüyor.
1: Evet, haklısın. Yani o eski kartpostallarda, dergilerde falan hani baktığın zaman yok bu. Çünkü bu yeni kondu. Yani 2007'de restorasyonu yapıldı ya buranın.
0: Evet.
1: O zaman müze olarak açılmıştı burası.
0: Evet.
1: Fakat 2010'da burası bir kilise oldu artık. Yani Ermeni cemaati geldi, 5000

0: kişilik 2010'un sonbaharında burada bir ayin yapıldı.
1: Yani haç olunca ayin yapılabiliyor mu?
0: Yani tabii ayin yapılırken oraya bir haç konulması gerekiyor. Fakat onun da bir problemi oldu. İlk önce burada çok büyük bir haç olması gerektiği söylendi.
1: Evet.
0: 100 kilo falan tutuyormuş yani o
1: ağırlığı.
0: Haçın ağırlığı, evet. Ve bina çekmez ya da işte oradaki kubbe sistemi çekmez diye.
1: Merkezi kubbede sorun olabilirdi.
0: Orada işte bir tartışma oldu. Yani büyük haç mı olacak, küçük haç mı olacak? En sonunda onu diktiler ve hatırlıyorum İstanbul Patrik yardımcısı Aram Ateşyan'dı. Burada geldi ve işte dediğim gibi 5000 kişilik bir Ermeni cemaatiyle ilk ayini burada yaptırdı yani.
2: Harikaymış ya.

0: Hocam yapının, kilisenin en güzel cephesi bana göre Batı cephesi.
1: Bence de öyle. Sana katılıyorum. Çünkü herhalde aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için hemfikiriz. Duvardaki resimler içinde en anlamlı gelen bana da
0: o.
1: O oldu. Kral Gagik. O yaptırdı bu kiliseyi.
0: Keşiş Manuel'e.
1: Manuel'e yaptırdı. Keşiş Manuel'in yaptırdığı bu kilisenin maketi de Kral Gagik'in elinde, kapının üstünde duruyor.
0: İsa Mesih'e sunuyor galiba.
1: Evet, İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa aslında ona bakmıyor. Dışarıya doğru bakıyor. Yani biz şu geliyoruz ya karşıdan, ya. Bize doğru bakıyor ve bizi evet. Oraya geldiğimiz için kutsuyor.
0: Evet. Kral Gagik'i kutsuyor tabii
1: Kral
0: ki.
1: Kral Gagik de ona bir armağan veriyor.
0: Evet.
1: İşte bu kiliseyi veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hoş bir resim, hoş bir metafor tavsiye, yani.
0: Evet. Düşünülerek yüzden yapılmış, ta yapıldığı dönemden bize kadar ulaşmış.
1: Evet. Bu arada bunu da söyleyelim. Biz nerede duruyoruz böyle? Tehlikeli de bir yerde duruyoruz aslında.
0: Ama yapıyı en iyi görebilecek açıdayız.
1: Şimdi bravo. Yani öyle bir giriş yapmışlar ki.
0: Evet.
1: İşte 18. yüzyılda yapılan
0: ekleme.
1: Arkamda görülen giriş. Bütün o güzel resmi kapatmış.
0: Evet.
1: Karşıdan evet. Hiçbir şey görünmüyor. Bir tek buradan bir parça görebiliyoruz.
0: Hissedemiyorsunuz. Yani kafanızı kaldırdığınız anda direkt o tasvirle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Evet. Aranızda bir engel, bir bağ, bir uzaklık oluyor.
1: Halbuki buraya gelenin ilk kutsandığı, yani İsa tarafından kutsandığı resmi İlk anda görmesi lazım.
0: Ve anlamı olan.
1: Evet, anlamı olan resmi görmesi lazım. Da o olmamış. Şimdi üstünde durduğumuz yerlerde nedir diye söyleyecek olursak öğrencilerin odaları.
0: Evet.
1: Ya da belki de keşişlerin odaları da evet. Deniliyor ama
0: aslında uygun odaları restore edildiği de söyleniyor.
1: Evet, zaten temelleri varmış galiba evet. Ve bu temellerin üstüne işte burayı bir parça yükseltmişler, belirgin hale getirmişler. Şunu söyleyeyim, şimdi öğrenci denildiği zaman
0: bir manastır değil mi burası?
1: Evet, manastır. Arka tarafta da manastırın gene böyle yarım bir yapısı seziliyor. İşte görebildiğimiz kadar görüyoruz. Mesela Krikor Naregatsi diye bir geleneksel şairleri vardır.
0: Evet.
1: Bu topraklarda yazıyor bütün külliyatını.
0: Evet, ama bu topraklarda insana yazdırır hakikaten. Coğrafya inanılmaz.
1: Evet. Evet.
0: Artık yapının içine girebiliriz herhalde.
1: Girebiliriz, evet. Bir de yapının içine göz atalım.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi.
0: Evet.
1: Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya. Hı hı. Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir,
0: bir de
1: herhalde.
0: Hani kilise ufaktı, bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan çok ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.
1: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
0: İsa.
1: İsa, çocuk İsa. Bir ahır burası.
0: Evet.
1: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
0: Oradan ahır olduğunu belirten.
1: Evet, belirten.
0: Şurada güzel bir ikonografi var hocam.
1: Ya şu belirgin olanı,
0: evet,
1: söylüyorsun.
0: Evet, belirgin olanı.
1: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
0: Evet.
1: Gerçi çok farklı farklı anlatılıyor. Mesela İsa kendi başına kalktı, yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak, çarmıha gerilmiş, yarım bir daire var, başının arkasında cennet isim geliyor. Bir tarafta Meryem var, bir tarafta kutsal kadın denilen bir figür var. Diğer tarafta da çarmıhın yanında da elinde sirke kabı taşıyan bir kişi daha var. Böyle bir zaten, ama onun üstündeki tamamen silinmiş olan, çok hayal meyal gördüğümüz, bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
0: Evet.
1: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
0: Evet.
1: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli,
0: tasvir edilmiş
1: bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
0: Evet.
1: Ve hele perspektif yok resimlerde.
0: Evet.
1: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa, hı hı, 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
2: erken
1: Rönesans'a götürecek. Doğru. Yani doğru. 15. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor.
2: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
1: Pagan etkisi de yani Hristiyanlık var tabii ama...
2: Evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı evet. görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
1: Evet yani değil mi?

0: hani yanlış anlaşılmasın. Mütevazı bir.
1: Mütevazı, ondan söz ediyorum. Şey, öyle yapıyorum. Görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle hani cemaatin uygunluğuna göre bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani tabii. Simge bir gücün.
0: Tabii simgesi. Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik 10. yüzyılda
1: evet.
0: Restore edilecek de buraya doğru. 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
1: 2010 yılında evet.
0: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zaman.
1: Evet, evet. Çok görkemli, sonra, çok etkileyici.
0: Sonra ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
1: Eklemeler yapılıyor.
0: Mesela
1: evet.
0: Buradan başka bir şapele geçiş
1: küçük
0: var.
1: Küçük bir şapele geçiliyor.
0: İlk zamanda bunlar yok.
1: Evet yok.
0: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
1: Güney kapısı.
0: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
1: O da dışarıya açılıyor.
0: Avluya doğru.
1: Evet yani. Avluya
0: ve
1: doğru.
0: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin evet. olduğu mekan var. Evet bir aşağıda da ilginç şeyler
1: evet,
0: var.
1: Evet aşağıda da ilginç şeyler var.

0: 18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
1: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim burayı ama ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama içeriden fena da durmuyor yani.
0: Mimari olarak çok güzel evet. duruyor.
1: Şimdi burada
0: en önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe 1884 yılında Katolikos Rishtuniki der Kaçadur, Osmanlı hükümdarı,
1: evet.
0: II. Abdülhamit Han'a bir teşekkür sizin buraya yapmış olduğunuz yardımlar sayesinde.
1: Katolikos sanırım bir statü yani
0: evet, evet.
1: işte patrik bir
0: ünvanı gibi.
1: Ünvanı gibi.
0: Kutsal bir değerdir diyor yaslı halkımın acısı. İlim perver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor. Ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
1: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
0: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yapmıştı?
1: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
0: böyle bir kitabı olduğuna göre.
1: Fakat mesela ne diyor bakayım? Yaslı halkımın acısı
0: ilimperver
1: Ermeni çocuklarıyla dinecek.
0: Burada hani öğrenci yani. Evet öğrenci odaları var ya. Öğrenci
1: evet,
0: odalarının yapılması
1: burası
0: için.
1: Yapılırken yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
0: Evet çıkmış.
1: Kazılarla.
0: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
1: Evet herhalde. Canım yani gerçekten.
0: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
1: Sarnıç diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
0: Dilek kuyusu olmuş,
1: herkes
0: evet.
1: Herkes bozuk paralarını atmış.
0: 5,5-6 metre derinliğinde.
1: Güzel, kiliseye yardım.
0: Evet, kiliseye yardım.

Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum.

0: Ve şimdi de son olarak kapanışta size söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada.
0: Evet.
1: Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu'yla birlikte böyle bir harmanlamışlar.
1: Evet.
0: Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka
1: ve onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor, doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badire atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne macera.
0: Neler geçmiş başından,
1: neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler. Ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet, birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya,
1: gene bir tehlike. Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu da çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel'in. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde, değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli, ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı başka bir uygarlığa çevirelim, ne dersiniz?
1: Evet, bakalım önümüzde neler var.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

25 yıldır hep seninle.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Fırsat, fırsat, fırsat. Dibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dibes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dibes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim küpür küpür.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.

0: genç yıldızı Paraf Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Bugün Şamlıca gazoz deniyoruz.
4: Çok iyi.
5: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda, sizinkilerin ilk pastane buluşmasında, ilk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında, 80 yıldır olduğumuz gibi.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç.

0: Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
7: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
6: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
7: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta. Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tam

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: seviyorum bu şehrin karmaşasında boğulmayı. Geçmişteki haline geri dönerek bizi ağırlıyor Kız Kulesi. Kaç senedir buradasın?
1: 22
0: senedir. 22 senedir buradasın. Helal olsun sana. İstanbul'u izliyorum, Kız Kulesi'ni izliyorum. Gözlerim gayet açık bir şekilde. Bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Manzaradan da anlayacağınız üzere. O zaman ne duruyoruz? Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başla.

Kahvaltı yapacağımız yere geldik sevgili seyirciler. Burası Doktor Fahri Atabey Caddesi, Üsküdar'da. Zeynep Kamil Hastanesi'nin hemen alt tarafındaki cadde. Sizi muhteşem bir yere kahvaltıya getirdim. Bu arada şunu söyleyeceğim. Kız Kulesi'nin oradan burası yürüme mesafesinde. Yürümeyi seven yürüyebilir. Ama dilerseniz minibüse binebilirsiniz. Belediye otobüsüyle gelebilirsiniz. Ya da kendi aracınızla ilk önce buraya gelip sonrasında aşağı sahile, salacak sahile inebilirsiniz. Tamam, sustum. Kahvaltı masasında buluşalım.

0: Sizi kahvaltı masasından karşılayacağımı söylemiştim. Günaydınlar. Günaydın Serhat Bey. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız?
1: Biz konuyu uzatmıyoruz. Kuyumağı uzatıyoruz efendim. Hoş geldiniz tekrardan.
0: Hoş buldum. Serhat Bey, onu hiç bırakmayalım.
1: Tamam.
0: Şimdi kuyumağın iyisi uzaması.
1: Mal burada.
0: Değil mi?
1: Mal ceviz. Mal ceviz. Benim boyum 1.60. Daha gitmiyor ama.
0: Benim de. Bir dakika. Şuraya çıkmamız lazım.
1: Ben de merdivenlere çıktım.
0: Gerçekten
1: neler
0: mi?
1: Ne çatılardan sarkıttım. Efendim böyle duran tek kuymaktır bu arada, biliyorsunuz değil mi? 4 dakikada durabiliyorum. Kayganamız.
0: Şimdi ben hayatımda kayganayı ikinci kez yiyorum. Kaygana sizin yörenizin çok meşhur bir yiyeceğiymiş.
1: İstanbul'da krep diyorlar. Krepin maydanozlusudur. Bize özel.
0: Çok merak ettim. Bakıyorum tadına Recep. Recep de bana bakıyor. Ne yapıyor Yıldız diye yiyorum.
1: Nasıl ama?
0: Yemin ederim çok güzel. Yemin ederim.
1: Nasıl ama?
0: Bak yemin ederim.
1: Kuymak nasıl? Çok baymıyor. Tereyağı, mısırını, peynir. Nasıl, aşık olmuşlar mı birbirlerine?
0: Olmuşlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Yalnız şundan bir tane daha yiyeceğim.
1: E o bitti.
0: Şimdi ne yapayım?
1: Şimdi sen bir kaygana daha yap.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Emeğinize sağlık.
1: Ne demek?
0: Ben zaten kahvaltımı yapayım, tekrar çağıracağım
1: tamam,
0: sizi.
1: Tamam, ben de o kuymağı bir ısıtayım ya. Çok konuştum.
0: Ha, kuymağı ısıtacaksınız. Aynen. Tamam, çok tamam. Teşekkürler. Görüşmek şimdi kuymak, görüşürüz. Çok sağ olun. Kuymağın soğumaması gerekiyor. Uzaması için gelir gelmez böyle çekmek gerekiyor. Sizin görmeniz açısından. Domatesleri de şöyle kestim. Şimdi biz ekipçe kahvaltı yapacağız birazdan. Salatalık ister misiniz? Doğrayayım mı size salatalık? Öyle.

Ay var ya. Şimdi ben hangisinden yesem bilemedim. Şöyle bakıyorum. Kaymakla bal da kesin Trabzon'dandır. Ben kaymakla balla şimdilik devam edeyim. Valla çok güzel. Turşu kavurma. Ay ay ay.

0: Kuymak geldi, bir dakika ısındı ben. Kalkıyorum. Haydi bakalım. Ben devamını alacağım. Yeni yapmadık, ısıttık. Kuymağa bak ya.
1: Sen niye tutmuyorsun?
0: Tutamıyorum. Ben var ya, böyle bir şey görmedim. Recep sen?
2: Ben de görmedim.
0: Ben de görmedim dedi. Sen Zafer? 2,5 metre uzadı diyor, evet. Hey maşallah. Şimdi soğumaya başlayınca kopuyor. Ama hala bu arada sıcacık.

Kurmak çok güzel, her şey çok güzel. Kahvaltı bitsin, sizleri karşılayayım. Görmüş olduğunuz gibi ben gayet evde gibi ayakkabıları çıkardım kuyumağı uzatmak için. Ayaklarımı kıvırdım, oturuyorum sandalyede ve kahvaltımı yapıyorum.

0: Kahvaltımızı yaptık. Şimdi tatlılarımızı söyledik. Ben buradan Hamsiköy Sütlacı ve Trabzon Sarma Baklava yemeden açıkçası gitmek istemedim. Çünkü bu baklava Trabzon'dan geliyor. Onu söylemek istiyorum size. Burada bu arada sadece Akçaabat köftesi değil, Karadeniz pidesi de var. Hiçbir yerde yiyemeyeceğiniz pideler, köfteler, bu görmüş olduğunuz tatlılar burada. Sabah 9'dan akşam 10'a kadar açık. Doktor Fahri Atabey Caddesi'nde, Üsküdar ilçesinde. Ay Sütlacı. Bak Serhat Bey geldi, şimdi benim gene yiyeceğime müdahale ediyor.
1: Biz ne yapacağız şimdi?
0: Baklavayı içine at dedi. Hayatımda bir ilki yapıyorum şu
1: ama
0: an.
1: Ama baksana.
0: Ama baksana baksana. Kayganın içine de muhlama koyduk. Mıhlama diyorum pardon, kuymak. Doğru. Kızıyor. Lütfen. Tamam, kuymak.
1: Tek hamlede alalım bunu.
0: Hayatımda ilk kez sütlaçlı baklava yiyeceğim.
1: Nasıl bir aroma?
0: Görüşmek üzere.

Her şey efsane. Tatlılarımı yiyeyim. Salacak sahilde buluşalım ya da gidene kadar ben 10 kere fikir değiştiririm. Salacağın ara sokaklarında da buluşabiliriz. Bilmiyorum. Ben şimdi buradan çıktıktan sonra karar vereceğim. Buradan yürüyerek Üsküdar sahile inebilirsiniz ki ben yürüyerek ineceğim. Ama tekrar belirteyim, dilerseniz minibüse de binebilirsiniz. Dilerseniz taksiye de, dilerseniz belediye otobüslerine de. Tamam, sus.

Kahvaltımızı yaptık, geldik Kız Kulesi'ne. Çok merak ediyorum açıkçası ben. Baksanıza çok güzel görünüyor. Recep gösterebiliyor musun? Recep şu an gösteriyor. Görmüş olduğunuz gibi yoğun bir ilgi var sevgili seyirciler. Hemen şurayı da göstersin Recep. Bayağı bir ilgi var. Sabah saatlerinde daha tenha olduğunu söylemek istiyorum. Öğleden sonra bayağı kalabalık oluyor. Hem yerli hem yabancı turistin oldukça yoğun ilgisi var. 7 gün açık Kız Kulesi. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar. 7'de gişe kapanıyor. Sabah saatlerinde yarım saatte bir tekne gidiyor kuleye. Ama öğleden sonra yani 12'den sonra 15 dakikada bir tekne kuleye gidiyor, onu söyleyebilirim size. Şöyle bir buralara göz atın, zaten bütün bilgileri verdim size. Sonrasında tekrar sizleri karşılayalım.

Ben de telefonumu elime aldım. Bu muhteşem manzarayı ölümsüzleştireyim diye. Şimdi İstanbul'u Kız Kulesi'nin gözünden izleyeceğiz. Bu arada kameraman arkadaşımız Zafer mutlaka gösteriyordur. İstanbul Boğazı'nda kano da yapılıyor. Kano da yapabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda biz de yapacağız. Ne kadar sürede karşıya geçeceğiz bilmiyorum. Şimdi Fitnat hemen hesaplar bizim için. O zaman haydi bakalım Boğaz'ın incisi Kız Kulesi'nin en son halini görmeye.

denize düşmeden şuraya geldim ya. Başka hiçbir şey istemem. Şurada yürümesi bile farklı bir keyif. Vallahi billahi. Yaklaşık 4 dakika içinde karşı taraftan, Salacak sahilden Kız Kulesi'ne geldik. Önce şöyle bir bakmak istiyorum. Çok güzel duruyor. Bu arada mikrofondan rüzgar sesi çok küçük de olsa gelebilir sevgili seyirciler. Çünkü bulunduğumuz alanda fazlasıyla rüzgar var.

muhteşem manzarayı ben de ölümsüzleştiriyorum. Vapurlara bakıyorum, gemilere bakıyorum, teknelere bakıyorum. O kadar güzel ki şöyle oturabilir miyim Recep? Otur dedi. Telefonumu da şöyle bırakayım. Kız Kulesi'ne geldiğiniz zaman böyle dışarıda nefes alabileceğiniz, oturabileceğiniz yerler var. Burada oturabilirsiniz, fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. Kız Kulesi'nden İstanbul'u izlerken İstanbul'un bu güzel manzarasını telefonunuzda ölümsüzleştirebilirsiniz ya da fotoğraf makinenizde ölümsüzleştirebilirsiniz. Bu alandan şu alana geçmenin yasak olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi biz yukarıya daha çıkmadık, içeriye daha girmedik. Önce şöyle bir dışarıda dolaşmak istedik açıkçası. Yani buradan muazzam görünüyor açıkçası İstanbul. Bilmiyorum ya, İstanbul farklı. İstanbul bir başka güzel ya.

Şimdi Kız Kulesi'ni gezerken böyle Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koyduğu bilgiler var. Onu söyleyebilirim size. Burada Kız Kulesi ile ilgili efsane bilgiler var. Şöyle 1, 2, 3, 4 efsane bilgi var. Evet, ben 2 tanesini biliyorum. Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin aşkını duymayan yoktur. Sen duydun mu? Onu duydun. Duymuş Recep onu. Diğerlerini bilmiyorum dedim. Ben Kralın Kızı efsanesini de biliyorum Kız Kulesi ile ilgili. Şimdi bu anlatacağım efsane en bilinen efsanesi. Kral ve kızının hikayesi. Bir falcı tarafından kral uyarılıyor. Neden uyarılıyor? Kızının yılan sokması tarafından öleceği söyleniyor krala. Kral da ne yapıyor? Kızını koruyabilmek için buraya, bu sahile, Salacak açıklarındaki bu sahile Kız Kulesi'ni inşa ettiriyor ve kızını bu kuleye yerleştiriyor. Kral kızına belirli vakitler içinde sepet içerisinde çeşitli yiyecekler gönderiyor. Ve bir gün meyve sepetinin içinden yılan çıkıyor ve kızını zehirleyerek bu kulede öldürüyor. Allah herkesin evladına bu arada sağlık versin diyelim. Ve Kız Kulesi ile Galata Kulesi'nin aşkına şöyle bir göz atalım. Bu efsane gerçekten de sevgili seyirciler. Boğaz'da yalnız naif ama büyüleyiciliğiyle İstanbul'un tam kalbinde yer alan Kız Kulesi bir inci tanesi kadar zarifmiş. Galata Kulesi ise İstanbul'u tam tepeden izleyen heybetli bir yapıymış. Kız Kulesi yapayalnız Boğaz'da süzülürken Galata Kulesi karşısına çıkıyormuş heybetli, büyüleyici duruşuyla. İki kule İstanbul'un huzurunda birbirine aşık olup kavuşamıyorlarmış. Çünkü İstanbul Boğazı kavuşmaları için aralarında bir engelmiş. İmkansız aşk karşısında günden güne eriyen Kız Kulesi'ne Galata Kulesi mektuplar, şiirler yazarmış. Devamını buraya gelince okuyabilirsiniz. Aşkın sonunda kavuşma olunca çok güzel oluyor. Kavuşma olmayınca insan çok acı çekiyor. Aşk acısı da kötü bir şey bence. Sevenler inşallah kavuşsunlar diyelim. Şöyle yukarıya çıkalım. Balkondan İnci tanesi Kız Kulesi'nden İstanbul'u izlemeye devam edelim. Bu arada buraya geldiğiniz zaman muhteşem manzarayı izlemenin yanı sıra aşağıda kafe var. Kafede de atıştırmalık bir şeyler yiyebilirsiniz. Kahvenizi yudumlayabilirsiniz.

Terasa çıktık. Muhteşem. Muhteşem. Bizim ülkemiz gerçekten çok güzel sevgili seyirciler. Sabah saatleri daha tenha. Onu belirtmek isterim. Öğleden sonra daha yoğun olduğunu söylemek istiyorum. Özüne uygun yapıldı. Restore

değildi daha doğrusu, Kız Kulesi. Sonrasında eklenen yapılar çıkartıldı bu restorasyon esnasında. Aşağıda bir restoran vardı, o restoran kalktı ve eski, geçmişteki haline geri dönerek bizi ağırlıyor Kız Kulesi. Eski halinde Fitnat, kurgu yönetmenimiz Fitnat şimdi sizlere gösterecek. Teşekkür ediyorum Fitnat'cığım. Gördüğünüz gibi o haline göre yapıldı. 2 sene sürdü Kız Kulesi'nin restorasyon çalışmaları. Burası haftanın 7 günü açık. 9'dan akşam 8'e kadar eğer gelmek isterseniz, ama 7'de gişenin kapandığını söylemek istiyorum size. Buradan şöyle bakıyorum, İstanbul'un her yeri çok güzel görünüyor. Şimdi terasta yürümeye zaten devam edeceğiz. Müze kartıyla gelmeniz daha avantajlı, tekrar belirteyim sizin için diyelim ve Kız Kulesi'ni gezmeye devam edelim. Sonrasında da aşağıda bir nefes alalım. Sevgili seyirciler, normalde bunu para atarak izliyorsunuz. Ama bu ücretsiz ve bununla şu an mesela Galata Port'a çok yakınım. Önündeki gemiyi görüyorum. Hemen şöyle geçeyim. Cihangir Camii'ni görüyorum. Sonra şöyle bakayım. Beşiktaş İnönü Stadyumu'na çok yakınım şu an. Dolmabahçe Sarayı. Ya ben buradan resmen gitmek istemiyorum. Recep, ben gitmek istemiyorum buradan. Gitme diyor. Allah'a gitmek istemiyorum. Muhteşem.

0: İnsan buraya gelince hiç gitmek istemiyor açıkçası bence. Şimdi şöyle bir kafe var buraya geldiğiniz zaman. Çok bilinen ve meşhur bir pastane bu arada bu. Onu söyleyeyim size. 1923 yılında açılan, hem Galata Port'ta, ki Galata Port gezimizde gitmiştik, hem de Bebek'te, Kadıköy'de şubesi olan bir pastane. Onu söyleyeyim ben size. Şimdi buranın şöyle bir tatlısı var. Merhaba.
1: Merhaba, merhaba.
0: Bakın, kup griye, fazla meşhur bir tatlı. Onu da burada yiyebilirsiniz. Amca nereye?
2: Almanya'dan ben de anlayayım.
0: Görsünler diye mi geldin evet. Seni yanıma?
2: Gel görsünler.
0: Gel.
3: Evet, ha? Evet.
0: Nereden geldin?
3: Hamburg'dan geldim.
0: Hamburglardan buralara mı geldin
3: evet,
0: sen?
3: Evet, görmeye geldim buraları. Evet.
0: Buraları görmeye evet. Geldin. Kaç gündür İstanbul'dasın?
3: Üç gündür. Üç günde Konya'ya gittim.
0: Üç gündür İstanbul'dasın, üç günde Konya'ya gittin.
3: Burada yine kalacağım 4-5 gün.
0: Burada gene 4-5 gün kalacaksın. Evet. Adın ne?
3: Nazari.
0: Nazari.
3: Evet.
0: Amca Allah sana sağlık versin.
3: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: İyi gezmeler olsun, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İyi gezmeler. Bak el salla Hamburg'dan, çok izleyicim var benim.
3: Teşekkür ederim. Ben görüyorum sizi zaten Hamburg'da.
1: Teşekkür ederim.
0: Görüşürüz. O zaman bu güzel kızlardan ve arkadaki beylerden bir kup griyi alalım tatlı. Türkiye'nin en lezzetli tatlısı kup griye ile sizleri karşılayayım.

Ay bu arada Hub Gri'ye bu tatlının adı. Orada söyledim zaten ama muhteşem görünüyor. Karamelli. Ve tatlımı yemeye başlıyorum. Ay, tatlıyı çok seviyorum ben. Biraz aktı ama.

şimdi tatlımı yiyeyim, çayımı yudumlayayım. Son kez Kız Kulesi'nin etrafında biraz daha gezeyim. Buranın keyfini çıkartayım ve hemen Kız Kulesi'nden izlediğimiz tarihi evlerin olduğu Salacak tarafına gideyim. Orada buluşalım o zaman.

0: Hava o kadar güzel ki. Konuşabilir miyim bu arada Recep? Sormadım ama. Hava o kadar güzel ki ve o kadar güzel bir yerdeyiz ki sizlere anlatamam. Tarihin tam orta noktasındayız bence. Üsküdar ilçesinde gezmeye devam ediyoruz. Çok güzel bir kahvaltı yaptık. Çok güzel çiçekler satıyor ablam burada. Kendi de çiçek gibi maşallah. Ödül Sokağı burası. Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde. İmrahor Camii'nin hemen yanında, önünde bu güzel abla çiçek satıyor. Şöyle geleyim mi yanına?
1: Gel.
0: Adın ne?
1: Benim adım Kıymet.
0: Kıymet, çok kıymetlisin sen.
1: Teşekkür ederim.
0: Her kadın kıymetli senin gibi. Gözlerinin rengi çok güzel.
1: Olabilir.
0: Deminden beri bakmaya doyamadım. Olabilir diyor. Kaç senedir buradasın?
1: 22 senedir.
0: 22 senedir buradasın. Helal olsun sana.
1: Evet.
0: Gelenin gidenin bol olsun Kıymet abla.
1: Allah razı olsun.
0: Öperim seni bal yanaklarından. Dur şöyle bir makas alayım. Şimdi şöyle yürüyelim. Evet doğru söylüyorsun, yavaş olayım. Karşıda tarihi bir çeşme var. Kameraman arkadaşım Recep şimdi gösterecek. Ayşe Sultan Çeşmesi o çeşme. Şu an bulunduğumuz yer zaten tarih. Hemen Recep de yine gösterecek. İmrahor Camii. 406. İmrahor Camii. Mirahor ya da Mirahor Mescidi olarak da biliniyormuş. Hemen yan tarafta tarihi bir cami olduğu için şöyle görmüş olduğunuz gibi tarihi anlatılıyor caminin. 1966 yılında onarılmış bu cami. Hemen yan tarafında caminin yanında bakın Baş Kadın Meydan Çeşmesi var. Bu çeşme de tarihi bir çeşme. Ve bu çeşme 1728 yılında inşa edilmiş. Şöyle çıkalım buradan. Şimdi sizi tarihi bir fırına götüreceğim. Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi'nde. Mahallenin her yeri çok güzel. Kıymet ablayla güzelliğimiz başladı zaten. Şimdi şey diyeceğim, seyrediyor musunuz? Hemen geliyorum, bir dakika. Kıymet abla, bak. Kıymet ablayı bir göstersene. Çok güzel yerde oturuyorsun sen. Çınar ağacının altında. Çınar ağacını da gösterir misin? Tarihi çınar ağacını. Tarihi çınar ağacının altında o ese ese püfür püfür oturuyor.
2: Bizi merhaba.
0: Merhaba.
2: Seyrediyoruz sizi. Çok da seviyoruz.
0: Ay, çok teşekkür ederim. Ay çok vallahi güzel oldu. Siz nereye gittiniz? Ben çıkmayayım
2: canım
0: dedi.
2: Benim,
0: nereye gidiyorsunuz? Benim. Burada mı oturuyorsunuz?
2: Burada biraz ileride oturuyoruz.
0: Çok güzel yerde oturuyorsunuz.
2: Evet,
0: Boğaz manzaralı mı eviniz acaba?
2: Evet, birazcık öyle.
0: Bir kahvenizi içerdim evin önünden ya, geçseydim.
2: Ya,
0: kısmet değilmiş.
2: Doğru, kısmet değilmiş.
0: Kaç senedir burada oturuyorsunuz?
2: 30.
0: Ya.
2: Biz de İstanbul'dayız, Üsküdar'lıyız.
0: Ay ne kadar güzel. İstanbul'da. Çok şanslısınız. İnsan burada yaşlanmaz ki görüyorum. Şöyle yaşlanmamışsınız hiç.
2: Yaşlanmadık.
0: 41 kere maşallah.
2: Teşekkürler.
0: Rica ederim.
2: Sağ olun, size de iyi çalışmalar.
0: Nereye gidiyorsunuz?
2: Şimdi Üsküdar'a iniyoruz. Belki oradan da bir perşembe pazarımız var, oraya gidebiliriz. Yazlığa gidiyoruz da hafta sonu onun için.
0: İyi gezmeler olsun
2: sağ
0: o zaman.
2: Sağ olun, size de iyi
0: keyfiniz
2: çalışmalar.
0: Keyfiniz bol olsun. Size öpüyorum de, çok. Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi burası.

1682 yılında Mustafa Ağa tarafından yapılmış. Ne kadar eski. Değil mi? Her sokak tarih kokuyor. Şu anda Salacak Mahallesi'ndeyiz bu arada. Şu sokak çok güzel. Kameraman arkadaşım Recep gösterebiliyorsa göstersin. Salacak Mahallesi'nde. Sokağın ismini göremedim ama Silahtar Mustafa Ağa Çeşmesi'nin hemen karşısındaki sokak.

Şu ev çok güzelmiş mesela. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Hemen Recep'in arkasında iş yeri olarak kullanılıyor şu an. Orası çok güzelmiş. Birçok televizyondan izlediğiniz dizilerin de çekildiğini söylemek istiyorum. Dedim ya zaten, sokaklar plato gibi, film platosu gibi. Yürürken her an bir oyuncu görebilirsiniz. Ya da güzel bir sunucu görebilirsiniz deyip sizi buradaki tarihi ve güzel evlerle baş başa bırakalım.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol malzemostan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetine.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte filenin sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan

0: 5 yıldır hep seninle. Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
10: Çok güzel. Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
9: Şipşak

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Sen yüksel. Çekici yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede? Ben orada.
9: Bankartın Jest oldu.
8: En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien. Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

Buraları izlemeye gerçekten doyamadım. Çok keyif aldım ben. Biz bir programa sığdıramadık. Siz geldiğiniz zaman bir günde burayı dolu dolu gezebilirsiniz. Kız Kulesi'nin hemen karşı tarafındaki sokaklarda ve caddelerde kayboldum. Biraz önce tarihi evlere baktığınız yer Salacak İskele Caddesi'ymiş. Hani çeşmenin orada sokağın adını bilmiyorum falan demiştim ya, orası. Çok keyifli bir bölüm oldu benim için. Bilmiyorum, umarım ekran karşısında sizler de keyif almışsınızdır. Benim bugün yaptıklarımı

Sizler de yapabilirsiniz sevgili seyirciler. Tek eksik yanı, ben bugün yeteri kadar size bu sokak aralarını, caddeleri gösteremedim. Programın süresi yetmedi çünkü. Bir hatamız olduysa affola efendim. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geceken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Beni izlemeden gezmeye çıkmayın. Öpüyorum hepinizi son kez bu güzel sokaklara, Kız Kulesi manzarasına ve Kız Kulesi'ne bir göz atın. Hoşça kalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Tophane semtindeyiz. İlk durağımız Tophane Amire binası olacak. Ardından Kılıç Ali Paşa Camisi ve Çeşme yani Meydan Çeşmesi duraklarımız arasında olacak. Gezimizin son durağı ise Nusretiye Camisi olacak. Ama hepsini her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Bir zamanlar Justinianus'un kurduğu Galata semti 13. yüzyıl itibariyle artık Cenevizlerin yerleşkesi olmuştur. Ve Cenevizler buraya yerleştikten sonra 1335 yılı itibariyle artık genişlemeye başlar bu semt. Ve buraya doğru, yani Tophane'ye doğru yeni mahalleler oluşur. Bir kenar mahalledir bu. İsmi Lagria'dır. Ama onun kaderi Türklerle birlikte değişime uğrar. 1453 itibariyle Fatih Sultan Mehmet şehri alır. Ve aldıktan sonra da şehirde bir takım yapılaşmalara gider. Bunun da en başında askeri ve sanayi hamleleri gelmektedir. Bunun için de iki yer seçer. Biri bugün Kasımpaşa'nın bulunduğu bölgedeki tersane. 1455 itibariyle oraya büyük tersaneyi inşa ettirir. Aradan 5 yıl geçer. 1460 yılında da işte Tophane'nin bu bölgesine Tophane-i Amire, yani top döküm atölyeleri ve kışlalarını inşa eder. Buralar hem askeri hem de sanayi bölgeleridir. Bunun tabii ki çok önemli stratejik bir nedeni vardır. Burası bir Ceneviz bölgesidir. Osmanlı geldikten sonra da yine Ceneviz.

Fatih Sultan Mehmet'in hayata geçirdiği tophane, döküm atölyeleri, kışlaları bu semtin pek çok yerine yayılıyordu. Tabii ki bunlar zaman içinde yok olup gittiler. Geriye ise sadece arkamda gördüğünüz bina ve yine onun ek parçasından başka pek bir şey kalmadı. Peki öncesinde burada ne vardı? Burası Galata surlarının dışında kalan ormanlık bir alandı ve böylesi alanlarda ibadet için uygun yerlerdi. Burada bir Apollon tapınağı olduğu söyleniyor. Bizans dönemine gelindiğinde ise burada bazı kiliseler olduğu yine yazılı kaynaklarda geçiyor. Sadece yazılı kaynaklarda değil. Buranın kışla bölümü yıkıldığında 1955 yılında yol genişletilirken yıkıldığında altından bazı kilise parçaları çıkmış. Bugün hala bunlar görülebiliyor. Onun için burası ormanlık ve aynı zamanda ibadetlerin yapılabildiği bir alandı. İşte bütün bu binalarla birlikte burada bir mahalle ortaya çıktı. Çünkü burada top dökümcüleri, çeşitli bir atölyelerde çalışanlar, onlara hizmet verenler gelip yerleştiler ve burada eni konu bir Müslüman mahallesi ortaya çıktı. Aynı şeyi Kasımpaşa tarafında da görüyoruz. Orada da Sokolo'nun yaptırdığı camiden tutun da yine Piyale Paşa'nın yaptırdığı camiye kadar o tarafta da bir Müslüman mahallesi oluşturuldu. Az önce söylediğim proje tamamlanmıştı. Yani Ceneviz kolonisinin iki tarafında Türkler yerleşmişti.

Buranın eski isminin Metapon olduğu söyleniyor. Ancak son yıllarda yeni rivayetler de ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri ise buranın güzelliğinden ötürü gümüş şehir anlamına gelen Akropolis olarak anıldığı söyleniyor. Ama buradaki Tophane Amire binaları yapıldıktan sonra semtin adı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Tophane. Ve yine iskeleye açılan bir kapısı var. Belki de bir sur kapısıydı bu. Buraya Tophane Kapısı deniyor. Ancak burada Cenevizliler ona bambaşka bir isim veriyorlar. Aynı anlama gelse de onların söylediği isim Porte Bombardene. Yani o da tophane anlamına geliyor. İşte bütün buradaki bu oluşumun, kışlaların, yapıların en önemlilerinin içindeyim şu anda. Bugün sergi salonu olarak işlevlendirilmiş ve pek çok sanat aktivitesi burada sürdürülüyor. Burada bir zamanlar topların döküldüğünü hayal etmeniz gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alırken topların önemini çok iyi biliyordu. Ve İstanbul'u aldıktan sonra ilk işlerinden biri de işte Tophane-i Amire binasını inşa ettirmek oldu. Ve özellikle onun başlattığı bu hamle 16. yüzyılda zirveye ulaştı. Ve Osmanlı topçuları, top dökücüleri o dönemin en önemli ustalarıydı. Ve bu anlamda da işte fetihler gerçekleştirildi. Batıya karşı üstünlük sağlandı. Ancak zaman durmuyor ve rakipleriniz durmuyordu. 19. yüzyıla geldiğimizde işler tersine dönmeye başladı. Artık buralar yetmiyordu. Çünkü karşınızda güçlü rakipler vardı. Ve Osmanlı o dönemde bu tip askeri ihtiyaçlarını ağırlıklı olarak yine yurt dışından karşılamaya başlamıştı. Onun için burası bir zamanlar Osmanlı ordusunun gücünün bel kemiğini oluşturan yapıların başında geliyordu.

Bir zamanlar geniş bir alana yayılan Tophane-i Amire binalarından geriye kalanlar bile onun heybetini ve güzelliğini göstermesi açısından önemli. Şu anda bir zamanlar yangına karşı tasarlanmış su sarnıçlarının içindeyim. Burada çok fazla yangın çıkıyordu. Hem bunun için hem de belki de o dökümlerin soğutulması için suya ihtiyaç vardı. Ve onun için de böylesi 4 odanın ardı ardına dizildiği şahane bir sarnıç yapılmış.

Türk denizciliğinin önemli şahsiyetlerinin başında kuşkusuz Kılıç Ali Paşa gelir. Ve kendisi Tophane'de muhteşem bir cami yaptırmıştır. Ve camiyi yapan en az onun kadar önemli Mimar Sinan'dır. Ve bununla ilgili bir hikaye, bir anekdot, bir rivayet anlatılır. O da şöyledir. Kılıç Ali Paşa bu camiyi yaptırmaya karar verdiğinde 3. Murat'tan, dönemin padişahından izin ister. Padişah iznini verir. Peki yer neresi olacaktır? Bunu da sorar Kılıç Ali Paşa. Sen deryalar kaptanısın, bütün denizler senin der 3. Murat. Sen de camini git denize kur der. Bu bir latifedir aslında. Bunu ciddiye alır Kılıç Ali Paşa. Çünkü söz padişahın ağzından çıkmıştır. Ve bu doğrultuda Mimar Sinan'a emrini verir. Ve Mimar Sinan bir zamanlar deniz olan bu kıyıları doldurur ve işte buraya bu muhteşem camiyi inşa eder. Ve burayla ilgili anlatılan bu hikayenin dışında burada görev almış kişilerden tutun da Kılıç Ali Paşa'nın yaşamına kadar bir yığın hikayeler silsilesi vardır bu camide. Kılıç Ali Paşa kimdir?

Lucio Galeni. Kılıç Ali Paşa'nın ilk ismi buydu ve kendisi İtalya'da bir kasabada doğmuştu. Ve işte o Castelli kasabasında doğduktan sonra 11 yaşına geldiğinde ailesi onu papaz okuluna göndermek istedi. Ve Napoli'ye doğru gemisi yola çıktı. Ancak Müslüman korsanlar tarafından gemiye el kondu ve kendisi de 11 yaşında esir alındı. Ve daha sonra Müslüman oldu. Ardından pek çok denizcinin yanında yetişti. Bunların içinde Piyale Paşa vardı, Turgut Reis vardı ve denizciliği iyice öğrendi. Ve sonunda gittikçe yükselmeye başladı. Ve onun yıldızını parlatan da 1571 yılı oldu. İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlı donanması bozguna uğramıştı. Sadece Kılıç Ali Paşa'nın yönetiminde olan bölüm, yani onun gemileri 152 parçalık gemisini kurtarmıştı. Ve ayrıca dönüş yolunda da bazı gemileri esir alarak payitahta dönmüştü. Ve böylece işte ikbal kapıları önünde açıldı. Pek çok görevde bulundu, beyler beylikleri yaptı ve sonunda kaptanı deryalığa yükseldi. Ve artık bütün Osmanlı donanmasının başında o vardı. Ve ardından işte böylesi büyük bir külliyeyi inşa ettirdi. Yapan Mimar Sinan. Sadece camisi değil, pek çok parçası var. Bir bütün külliye, hamamından tutun medresesine kadar. Ama içinde bulunduğum yer onun türbesinin olduğu hazire bölümü. Burada sadece onun türbesi yok. Ayrıca pek çok denizciye ait mezar taşı da burada. Ama bir tanesinin mezar taşı bir hikaye anlatıyor.

Hazire'de bulunan mezar taşlarının en ilginci kuşkusuz Ateş Mehmet Paşa'nın mezar taşı. Lahitiyle zaten en dikkat çekici de o. 19. yüzyılda yapılmış.

Kendisi Çekirdek'ten denizci. Yetiştiği yer ise Tersane-i Amire. Yani bugünkü Haliç Tersanesi ve Taşkızak Tersanesi'nin olduğu bölgede yetişiyor. Ve ardından pek çok görevde bulunuyor. Hatta Kırım Savaşı'nda en büyük gemi olan Osmanlı donanmasının en büyük gemilerinden biri olan Mahmudiye adlı gemide süvari kaptan olarak görev yapıyor. Ve savaş sonrası bu gemi gazi unvanıyla şereflendiriliyor çünkü büyük yararlılıklar göstermiş. Kendisine ateş lakabının verilmesi ise cesaretinden ötürü, öne çıkmasından ötürü. İşte bu lakapla anılır ve bütün bu görevlerin sonunda kaptanı deryalığa yükseltilir. 1866 yılına geldiğimizde ise kaptanı deryalıktan ayrılır ve ardından aslanarak bu dünyadan ayrılır. İşte onun da mezarı Büyük Denizci Kılıç Ali Paşa Camisi'nin ve türbesinin arasındadır. Ama ilginç olan bir gemiyi andırır. Gerek halatlarıyla, gerek direğiyle, gemi direğiyle ve en önemlisi işte geminin üstündeki o direklerdeki yelkenliyle. Ancak bir detay vardır. Yelkenli kırıktır. Bu bize şunu anlatır. Çünkü bütün mezar taşlarının bir dili vardır ve bazı şeyler anlatır. Kimileri kişilerin mesleklerini, cinsiyetlerini ve ne zaman öldüklerini de bize anlatır. Genç mi, yaşlı mıydı? İşte buraya baktığımızda da bu kişiyi tanımasak dahi bir gemicinin mezarı olduğunu hemen anlarız. Ve kırık serender direği yani gemi direği ise ömrünün bittiğini, yaşamının sonlandığını gösterir.

Kılıç Ali Paşa Camisi için Ayasofya'ya benzer derler. Nitekim dışarıdan baktığınızda, içeriye de girdiğinizde Ayasofya'dan izler görürsünüz. Bu Mimar Sinan'ın yaratıcı dehası ile ilgilidir. Çünkü Mimar Sinan kendini tekrarlamamıştır. Her seferinde yeni şeyler denemiştir ve denerken de bazen zamanının çok ötesine gitmiş, bazen de geçmişten bazı şeyleri alıp yeniden yorumlamıştır. İşte buna en iyi örneklerden biri içinde bulunduğum camidir. Dışarıdan baktığınızda özellikle kubbesini destekleyen payandalarla Ayasofya'yı çağrıştırır. İçeri girdiğinizde ise hemen arkamda gördüğünüz ve Ayasofya'da İmparatoriçe Lojası olarak anılan yere denk düşen bir galeri görürsünüz. Üst galeri. Ve işte burası da, bu galeri de Ayasofya'yı çağrıştıran detaylardandır. Ayrıca yine mihrabın bölündüğü niş dışarıya doğru taşmıştır. Buradan yola çıkarak pek çok kimse Ayasofya'dan esinlendiğini söylerler. Ancak bu esinlenme bambaşkadır. Çünkü burası Ayasofya'dan daha ferah ve daha aydınlık ve daha iç açıcı bir mekandır. Bunu da tabii borçlu olduğu bir takım şeyler vardır. Özellikle pencereleri, vitrayları, bütün bunlar burayı daha aydınlık kılarlar. İşte Sinan'ın deyasını görebileceğimiz bu camiyi yaptıran Kılıç Ali Paşa'dır. Ve kendisi pek çok isimle anılmıştır. İlk ismi Luciano Galeona dedik. Ardından esir alınır, Müslüman olur ve kendisine Uluç Ali adı verilir. Uluç, Arap olmayan, Müslüman olmayan korsanlara verilen, biraz da aşağılama içeren bir lakaptır. Ve daha sonra kendisi devlet içinde yükseldikçe bu isimden pek hoşlanmaz ve adını değiştirir. O artık Kılıç Ali Paşa'dır.

Camiyi özel kılan sadece Ayasofya'dan esinlenmiş olması değil. Ayrıca hemen mihrapta bulunan ve 16. yüzyılı İznik Çinilerinin zirve döneminde yapılmış çiniler de hemen göze çarpıyor. Çok fazla süsü olan bir cami değil. Az sayıda ve az yerde çini kullanılmış, vitray pencereler kullanılmış ama işin ilginç yanı girdiğinizde

iki yanda yer alan mahfillerin kemerleri. Bunlar biraz Orta Çağ Avrupa kiliselerinde karşımıza çıkan kemerleri anımsatıyor. İşte bütün bu detaylarda bu camiyi ayrıcalıklı kılıyor. 1580 yılında külliye tamamlanıyor. Ve tamamlandıktan sonra Kılıç Ali Paşa 7 yıl daha yaşıyor. Ve özellikle de son yıllarını ibadetle geçiriyor. Ve ayrıca pek çok fakire de sadaka dağıtıyor. Bütün vakit namazlarını burada kıldığı biliniyor. Yine bir sabah namazını kıldıktan sonra evine dönüyor ve hastalanarak, fenalaşarak bu dünyadan 1587 yılında ayrılıyor. Bir yıl sonra da Mimar Sinan bu dünyayı terk ediyor. Ve böylece bu önemli esere imza atan iki önemli şahsiyet bu dünyadan yakın zamanlarda ayrılmış oluyorlar.

İstanbul'da bazı mekanlar vardır. Özellikle 19. yüzyılda en fazla resmi yapılan yerlerdir. İşte onlardan biri de Kılıç Ali Paşa Camisi'dir. Ve özellikle batılı ressamlar burayı çok fazla fon olarak kullanmışlar. Onlardan biri de Martinus Rorby. Kendisi Danimarkalı ve 19. yüzyılın ilk yarısında Danimarka resim sanatının altın çağında yer alan ressamlardan biri. Kendisi 1835 yılında İstanbul'a geliyor. 2 yıl kalıyor ve pek çok yaşamdan sahneleri resimlerine taşıyor. İşte onlardan birini de yine burada yapıyor. 1837 yılında burada bir resim yapıyor. Ancak muhtemeldir ki öncesinde pek çok eskiz çalışması var ve oradan yola çıkarak bu tabloyu oluşturuyor. O tablonun adı evlilik sözleşmesini yazan Türk Arzu Alcı. Ve işte o sahnede bir Arzu Alcı, yani dönemin çeşitli sözleşmelerini yapan, dilekçelerini yazan kişi. Ve önünde bir kadın ve bir erkek duruyor. Son yıllarda hayatımıza giren evlilik sözleşmesinin öncüsü olan mehir verme işlemi yapılıyor. Yani İslam hukukunda evlilik döneminde evlenirken erkeklerin kadınlara verdiği mal ya da paranın sözleşmeyle güvence altına alınması. İşte böyle bir sözleşmenin yapılma anını resmetmiş. Ve o resimde fesli bir erkek görüyoruz. Elinde para kesesi tutuyor. Kadının elinde ise bambaşka bir şey var. Onun elinde yanan bir fitil görüyoruz. Peki bu ne için? Çünkü yapılan sözleşme mühürlenecek. Onun için de o mühürün mumunun eritilmesi gerekiyor. İşte tam bu aşamayı resmetmiş Martinus. Ve sadece Kılıç Ali Paşa değil, en çok resmi yapılan mekanlar. Bunun hemen yanında Tophane Meydan Çeşmesi var. Orası da en çok resmi yapılan yerlerden biri. Dilerseniz artık yavaş yavaş oraya doğru yolumuza devam edelim.

Meydan çeşmeleri İstanbul'un hayatına Lale Devri ile birlikte girer. Ve o dönemde pek çok meydan çeşmesi yapılır. Bunların en ünlüsü Sultanahmet'teki 3. Ahmet Çeşmesi ve Üsküdar'daki yine 3. Ahmet'in çeşmesidir. Ardından şehrin muhtelif yerlerine daha küçük ölçekli de olsa bir takım meydan çeşmeleri yapılır. Ama bu 3. Ahmet Çeşmesi'nin dışında arkamda gördüğünüz 1732 yılında 1. Mahmut tarafından yaptırılan çeşme de onlar kadar anıtsaldır. Ve en büyüğüdür şehrin en yüksek duvarlısıdır. Ve burası aslında bir sistemin nihai noktasıdır. Ve o sistemde Belgrad ormanlarından su getiren ve Taksim suyu dediğimiz Taksim'den çevre bölgelere dağıtılan suyun son noktalarından biridir. Ve o dönemde her evde su olmadığını düşünürseniz, çeşme olmadığını düşünürseniz mahalle çeşmelerinin, meydan çeşmelerinin önemi daha da iyi anlaşılır. İşte 1732 yılında o Taksim suyu Levent üzerinden getirilmiş, Taksim'deki Maksim'de toplanmış.

toplanmış, bir taraftan Kasımpaşa'ya, bir taraftan da Tophane'ye oradan su dağıtılmıştır. Ve işte o ilk su açma işlemini 1. Mahmut kendi elleriyle yapmış, suyu salmış ve işte bu çeşmeden de sular akmaya başlamış.

Tophane Amire'nin yapılmasıyla birlikte yavaş yavaş bu semtte bir mahalle kurulduğunu ve bu mahallenin de iyice büyüdüğünü söylemiştim. Bir tarafta Tophane Amire, bir tarafta da deniz yoluyla yolculuklara çıkılan, malların geldiği iskele. İşte bütün bu bölge büyük bir mahalle olarak ortaya çıkıyor ve burada yaşayanların da çarşı, pazar, dükkan ihtiyaçları meydana geliyor. İşte bu nedenle de burada salı pazarı ve bir zamanlar var olan ve gemi yoluyla gelen malların satıldığı Amerikan pazarının burada olması rastlantısal değil. İşte burada da pek çok dükkan varmış. Ve bu çeşmede o dükkanlar yıkılarak yapılmış. Ve bulunduğu yer tam bir meydan kimliği taşıyor. Bir tarafında Tophane Amire, bir tarafında iskele yani liman, Kılıç Ali Paşa Camisi ve Nusretiye Camisi. Tüm bunların tam ortasında yer alıyor. Ve onun için de bu meydan çeşmesi aslında bir taraftan da sosyolojik bir değişimin de göstergesi. Lale Devri ile birlikte artık yaşamlar külliyelerde değil, meydanların etrafında oluşsun diye bir takım girişimlerde bulunuyor. Onların da en öne çıkanı meydan çeşmeleri. İşte bu meydan çeşmeleri batıdaki gibi meydan olgusunu İstanbul yaşamına sokma gayreti. Ancak pek de başarılı olmuyor çünkü oldum olası İstanbul halkı ve diğer taraftan Müslüman halklar her zaman için yaşamlarını külliyeler etrafında sürdürürler. Onun için bu gayretin sonucu olarak da bu çeşmeleri okumakta fayda var.

Bu bölgede daha önce 3. Selim'in yaptırdığı ahşap bir cami vardı. Ancak 1823 yılında Firuzağa'da büyük bir yangın çıkar ve o yangında bu cami yanıp kül olur. 3 yıl sonra 1826 yılında 2. Mahmud burada yeni bir caminin yapılması için emir verir. Ve caminin inşaatı 3 yıl sürer. Yapan ise 100 yıl boyunca Osmanlı mimarlığına hükmeden Balyan ailesinin bir üyesidir. O da Kirkor Amira Balyan. Ve işte bu cami dönemin etkileriyle birlikte barok ve ampir tarzda ortaya çıkar. Batılılaşmanın zirve yıllarıdır ve doğal olarak o tarzların, batı tarzlarının bütün etkisi cephede görülür. Ancak her zaman olduğu gibi yüzeyde her ne kadar batı etkisi görülse de genel olarak planlar değişmez. Klasik Osmanlı camilerinin planlarına sadık kalınır. Ve Nisan ayında 1826'da açılış yapılacaktır. Ve 2. Mahmud kayıyla kıyıya yanaşır, yerlere halılar serilmiş ve bir tören, bir şölen havası vardır. İşte kayığından iner, camiye kadar gelir ve açılışı yapar. O günden bugüne de cami hizmet vermeye devam ediyor. Ancak o sırada 2. Mahmud askeri birlikleri selamlarken birilerini selamlamamıştır. İşte bu selamlamadıkları daha sonra ortadan kalkacak Yeniçerilerdir.

şu birliklerini selamlamış ancak Yeniçerileri selamlamamıştır. Bu aslında bir mesajdır ve aynı zamanda Yeniçeriler için sonun başlangıcıdır. Nitekim 3 yıl sonra 1826'da Yeniçeri Ocakları ortadan kaldırılır. Ve bu kaldırış biraz da kanlı olur. Ve ardından yeni bir askeri teşkilatlanmaya gidilir. İşte 2. Mahmud'un iktidarı boyunca yaptığı en önemli işlerden biri de budur. Ancak 2. Mahmud sadece Yeniçerilere selam vermemekte kalmamış, camideki teknik bir problemi de tespit etmiştir. O da şudur, camiye mahya asılmıştır. Ancak bir problem vardır, şerefeler biraz alçak olduğu için kubbe bu mahyayı örtmektedir. Bunun için de emir verir ve cami açıldıktan, 8 Nisan'da açıldıktan bir ay sonra neredeyse 14 Mayıs'ta tekrar inşaat başlar. Ve bu inşaat sırasında da üst şerefeler aşağıya kadar yıkılır ve ardından tekrar minareler yapılarak üst şerefeler daha yukarıya taşınır. Böylece mahya daha yukarıya asılabilecek ve kubbeyle temas etmeyecek, kubbe yazının önünü örtmeyecektir. İşte bu işlem yapıldıktan sonra cami tekrar hizmete açılır. Ancak başına gelenler bununla sınırlı değildir. 1956 yılına gelindiğinde önünden geçen cadde genişletilecektir. Ve bu genişletme sırasında Muvakkithane ile Zebil camiden ayrı düşer. Ve bu nedenle de onlar yerlerinden sökülerek hemen caminin yanına taşınırlar ve bütüncül bir hale gelir külliye. Ve bugün gördüğümüz resim aslında ilk hali değildir.

0: Halk arasında Tophane Camii olarak bilinse de asıl adı Nusretiye Camisi. Bunun da bir anlamı var. Zafer anlamına geliyor. Sebebi de 1826'da Yeniçeri Ocakları'nın kaldırılması sonrası bu zaferin karşılığı olarak buraya da bu adın verildiği söyleniyor. Ve içeride dönemin pek çok süslemesini görüyoruz. Ancak bize özgü olan bazı şeyler de var. Bunların içinde Rakım Efendi'nin, ünlü hattatın yazdığı yazılar var. Özellikle giriş kapısı, o heybetli 4 metre yüksekliğindeki kapının üstündeki yazılar, kitabeler ve Amme suresi bütün camiyi firdola dönüyor. İşte bu surenin de yazarı yine Rakım Efendi, ünlü hattatımız. Ve oldukça da sade görünüyor cami. Ama buraya eklenen sonraki dönemde bir yapı daha var. O da 1901 yılında Abdülhamit'in emriyle buraya bir çeşme yapılıyor. Küçük ölçekli ama bir sanat harikası bir çeşme. Raimondo Daranco. Kendisi o yüzyılda yani 1900'lerin başında pek çok Art Nouveau eser yapan İtalyan bir mimar. Ancak gelin görün ki 1956'daki bu yol genişletme çalışmasından o da nasibini fazlasıyla alıyor. Bu çeşme buradan sökülüyor ve bugün Maçka Parkı'nın hemen arkasında böyle yolun kenarında mahzun bir vaziyette bu şahane çeşme duruyor.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien. Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
2: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
1: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin...

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Ne olur benim de bir annem babam olsaydı da onlar da bana yedirselerdi.
5: Şimdi çantanın sahibini arayalım. Danıştığımız için çok memnun oldum.
6: İnşallah tez zamanda yavruna kavuşursun.
5: Sağ ol Faik baba.
4: Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım.
7: Koşun, yumuşak mı oluyor?
5: Benim de bir oğlum vardı. Kaybettim.
4: Şoförlük biliyor musunuz?
5: Profesyonel ehliyetliyim. Bana kalırsa sağlam ayakkabı değil.
4: Sen kendi ayakkabına bak, münasebetsizliği bırak.
5: Ekmeğini yediğim bir ailenin kızının şerefini korumak vazifem. Sizi rahatsız etmek istemem.
4: Aileden sayılırsınız, buyurun.
8: Yumurcağın tatlı rüyaları bugün 18'de TV4'te.
9: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
16: Gol be gol!
17: Yemek sepeti. 25 yıldır hep seninle.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
4: bankayız, Halkbank. Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Big Mac

0: Sesten tarif insan. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
8: Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu.
7: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde.
9: Şok şok cepte şok.
10: Fırsat, fırsat, fırsat. Bir beslen tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Bimes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Bimes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
11: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
12: Ziyarete gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
11: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde Jest yapan bir kart var. Bundan sonra Jest nerede, ben orada. En çok Jest yapan kart. Jest kart.

0: silver moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
7: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
8: Hadi kalk, kalk, kalk, kalk, kalk.
7: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
9: Hadi maça gidiyoruz.
10: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
8: Yola çıkıyoruz.
10: Çok heyecanlı.
11: Sultanlarımız birazdan sahip.

Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Tarihi rotaların bugünkü bölümünde Tophane'deydik. Yolculuğumuz Tophane-i Amire binasından başladı. Ardından Mimar Sinan eseri Kılıç Ali Paşa Camisi'ni gezdik. Ve son durağımız Nusretiye Camisi oldu. Ama her zaman olduğu gibi tüm bu eserleri rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezdik. Bir başka bölümde görüşene dek hoşça kalın.

İstanbul'un kalbine uzanan bir hikaye bu. Jambi Ceylan, hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona atlara fısıldayan adam dedi. Ama o atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu şimdi atların destanıyla sahneye

Ben Jambi Ceylan. Uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip, Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

Bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişki kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirkinde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki

İki günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, hali hazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündilerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır, öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu beni daha da heyecanlandırıyordu. Unuttuğumuz bir şeyi tekrar hayata geçirmeye çalışıyor olmak.

0: kolay gelsin.
1: Yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımla olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra

İş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje vesaire. Yıllar yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun, en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Hali hazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ, yönetim kurulu başkanımız sağ olsun, telefon açtı, görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlı akrobasiye başlamıştım. O da attı gösteri, sirkte attı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben, kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kumbalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsur sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda, hipodromdan aldım ve o zaman ata ihtiyacım vardı, bir at çiftliğim vardı, ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi, satılık at oldu, hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire. Bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama seyisin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın seyisli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız, orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta, tek başına,
ilk etapta. Otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala bilmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk kazbeyi koyduk. İşte orada bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire, tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti. Yani orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte, bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip öyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki, zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni meslekler öğreniyorum. Bakalım bu iş nasıl yapılıyor demeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyiz? Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bıçak imalatı yapan bir yere konuk olduk. Ben bugün böyle bıçak işlerine giriyorum. Bıçak böyle bileyleme efendim. Böyle bir takım işler. Bir sürü çeşit çeşit bıçaklar. Bilmiyorum sonunda ne olur. Korkun benden. Ben hiç vakit kaybetmeden Uğur Usta'mın yanına gidiyorum. Kolay mı sandın? Başlıyor. Hemen ustamın yanına geldim. Uğur Azvural. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz.
0: Evet, bugün ben böyle bıçak işlerine girmek istedim. Bileyleme. Bu işler de göründüğü kadar kolay değil çünkü. Tabii. Kolay mı sandın da? Bugün bana yaptırabilecek misiniz acaba? Yapabilir miyim?
1: Tabii yani. Her insan gibi yapılır. Mesele değil. Sadece biraz tabii bu çıraklık, ustalık dönemi evet. var. Bunun bir çıraklığını öğrenmeniz lazım. Sonra ustalığa geçiş
0: yani
1: var.
0: Ustalıkta aslında çok gözüm yok da bir şeyleri öğrenip böyle sevgili seyircilerimize paylaşmayı
1: i̇nşallah,
0: çok seviyorum.
1: İnşallah.
0: O zaman hiç vakit kaybetmeden başlayalım.
1: Tabii, buyurun.
2: Uğur Bey, rica ediyorum. Lütfen Azami Özen'de dikkat gösterin. Tuğba, bu belli olmaz.
0: Daha önce çalıştığım yerlerde buna benzer makinelerde birçok kez çalıştım biliyorsunuz. Polisaj makineleri diye geçiyor değil mi? Bu aslında başka bir şey ama.
1: Bu farklı bir şey.
0: Görünce dedim ki ben yaparım dedim. Yani daha önce yaptık zaten dedim. Eldivenlerimi giydim oturdum şuraya kuzu gibi. Bekliyorum şimdi ne öğreneceğim.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım o zaman.
1: Şimdi bıçak...

0: nasıl bileleniyorsa, aha, bunun da bilelenmesi lazım.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ha evet, ona şey sürüyorduk makineye.
0: Şunu süreceğiz. Bu tırtır dediğimiz sulu çelik.
1: Tamam.
0: Çalacağız şimdi bunu. İsterseniz biraz geri çıkın. Bunu bileyledik.
1: Tamam.
0: Bıçak bileyleyeceğiz şimdi. Öncelikle bıçağı bileylerken daima şu uç kısmından başlayalım. Buradan başlayalım.
1: Öyle mi?
0: Burası incelmez. Şurası, şu kısım.
1: Anladım.
0: Şimdi ağzı incelttik.
1: Tamam.
0: Şu kısmı. Burayı da biraz taşa çaldık. İncelsin diye, oranlı olsun diye. Şimdi ağzını çıkaracağız. Yani kesecek olan yerini çıkaracağız.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Bunun bir sıralaması var yani.
0: Tabii. Muhakkak.
2: Ne sandın Tuba? Elbette.
0: Ağzındaki çapak şimdi çıktı. Yani kesecek olan. Sonra buna geçeceğiz. Bu keçe.
1: Öyle mi?
0: Üstü uzun para kaplı. Bu ne işe yarıyor? Bunun şu yüzeyindeki darbeleri bu alır. Bir nevi keskiye göre.
1: Anladım.
0: Şu anda bitti.
1: Oo.
0: Bundan sonra işlemimiz şurada. Ama o sonra.
1: Tamam, en son. O zaman bunu hallettik. Şimdi sıra bende.
0: Evet,
1: nerede benim bıçağım? Bu.
0: Şimdi öncelikle şu sandalyeye düzgün oturacağız.
1: Eğer... Ben ucunda oturuyorum.
0: Düzgün oturacaksınız.
1: Tamam.
0: Ayarlayacaksınız.
1: Böyle.
0: Şimdi ben alayım. Bu sizi biraz açabilir. Elinizle.
1: Elimle mi?
0: Tabii.
1: Elimle daha zor olmaz mı?
0: Ama daha zor.
1: Öyle mi?
0: Kayarsa olmaz.
1: Tamam.
0: Öyle değil. Şu. Şu şekilde. Şu. Şu kadar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Az daha yaklaşın.
1: Hayır.
0: Bugün tarafı.
1: Olmuyorsa olmuyor diyeyim bak.
0: Öyle değil. Öyle yapmıyor. Bu şekilde.

0: Yani.
1: Yani mi? Ama zor.
0: Yani normal. İşte...
1: Bu kimin bıçağıydı acaba?
0: İşte bilmiyorum.
1: Eyvah.
0: Şirkeyi de kalkacak havada. Şu şekilde duracak. Seni benim öbür tarafa. Buraya gidiyor. Sol elimizi aldı.
1: Ha böyle.
0: Hayır. Böyle. Biraz önce yaptın mı?
2: Uğur Bey, siz istediğiniz kadar gösterin, Tuğba illa aklındakini yapacak. Değişmez kural.
1: Bıçak bileyleme olayımız tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Bir tanesini ustam yaptı, bir tanesini ben yaptım. Birazdan aradaki farkı göstereceğiz. Hep bu boyutlarda mı bıçak bileyleyeceğiz usta? Neler geliyor size? Az önce şöyle bir sandık geldi zaten bir restorandan, evet. Değil mi?
0: Şimdi şöyle döner bıçağı gelir.
1: Ay şimdi ona böyle korktum.
0: Sonra et satırı gelir.
1: Aha.
0: Şöyle makine aynası gelir.
1: Aa, ne bu?
0: Bu kasapların kullandığı makineler var ya, kıyma çekiyor.
1: Ha, onun ağzı mı bu?
0: Sürekli derler. Bizim tabirde ayna denir.
1: Bu bıçak mı?
0: Yok, bu ayna, bıçağı bu.
1: Ha, ama bunu da burada yapacaksınız.
0: Tabii bunu bu şu tarafında yapacağız.
1: Öyle mi?
0: Onu da göreceğiz şimdi birazdan.
1: Aa, ne değişik işler var.
0: Daha var, daha biraz daha. Şimdi daha ilginç var.
1: Nasıl yani?
0: Şöyle bir bıçağımız var.
1: Aa, bu neyin bıçağı?
0: Bu da bizim ürettiğimiz makinenin bıçakları. Zırh makinesi.
1: Ha, şu içeride gördüğüm zırh, evet. Makineleri var böyle. Hani elimizde zırh yapıyoruz ya etleri. Onun makinesi var. Ya da benim haberim yoktu. Yeni öğrendim bilmiyorum ama. Onun da bıçağı var.
0: Şimdi bunu da yapacağız. Bu daha ilginç.
1: Allah olacak. Allah. Bak şu. Ben sadece bıçağından... bıçak zannediyorum. Şöyle bu et doğrama bıçağı zannediyorum.
0: Neyse tamam. Bıçağından devam ediyoruz.
1: Evet devam edelim. Gitsin hedef büyüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim.
0: Şimdi burada da en büyük özelliği şu mesela oyulmuş burası.
1: Aha.
0: Oyulmuş burası. Normalde dümdüz olması lazım. Böyle bir tane özelliği.
1: Ha.
0: Kalınlık her yerde aynıdır.
1: Anladım.
2: Döner bıçağının da kendine göre bir tekniği var demek ki.
1: Bugün çok tehlikeli işler yapıyoruz sevgili seyirciler.
0: Lütfen, biraz.
1: Tamam. Korkmayın, saygı.
0: Hayır, sizin için diyorum. Bana bir şey olmaz.
1: Biliyorum, bana bir şey olacak diye korkuyorsunuz zaten.
0: Şimdi bunu nasıl tutuyoruz?
1: Böyle.
0: O şekilde tutuyoruz.
1: Böyle.
0: Evet. Tamam, bunu tarafını çeviriyorum. Sol elimizi alalım.
1: Benimkinden hiç kıvılcım çıkmıyor.
0: Tam değil mi?
1: Öyle mi?
0: Mesela şöyle yapıyorum. Tam değdiği zaman çıkar. Bu tarafa.
1: Tamam. Ay korktum.
2: Tuğba, ben de endişeliyim bir şey olur diye. Dikkat et lütfen.
1: Geldi.
0: Bununla.
1: Ben onu çok merak ediyorum.
0: Bu ayna, bu makine aynası.
1: Tamam.
0: Sürekli diyorlar halk arasında. Şimdi bunu yapacağız. Bunu bu tarafıyla ve bu tarafıyla ne şey isterseniz.
1: Öyle mi? O zaman
0: tabii.
1: Bu tarafıyla yapalım.
0: Şimdi yapıyorum.
1: Çok güzel görünmüyor mu?
0: Bunda amaç bu şeyin düz olması. Mesela şu anda oyulmuş bu. Biz onu düzelteceğiz. Yeter. Ben size vereyim sizin yapacağınızı. Siz bunu yapacaksınız.
1: Bayağı kötü.
0: Ama bunda sıkı tutacaksınız.
1: Tamam.
0: Nasıl?
1: Böyle mi?
0: Şöyle göstereyim. Şöyle tutarsan ya kaymaz. Ama elin ağrı. Şu şekilde tutarsan şöyle.
1: Ha.
0: Elin ağrı var, kaymaz.
1: Tamam, söyle.
0: Bir yastık tutacağız.
1: Ay korkuyorum. Böyle mi tutsam yoksa?
0: Dürüst.
1: Böyle tutamadım. Şöyle tutayım.
0: Allah'ım nasıl istiyorsanız öyle.
1: Böyle mi yapacaktım?
0: Evet. Oluyor oluyor. Gayet. Ben değilim. Oldu.
1: Aa çok güzel oldu. Oldu. Tertemiz oldu.
0: Bak benim en güzel şey de oldu.
1: Valla.
0: Şimdi bu. Şimdi diğer bıçağımıza geçelim.
1: Ay daha bitmedi mi? Tamam.
0: Buna geçeceğiz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Biz bunu niye yapmıştık?
1: Daha iyi bileylesin diye.
0: Evet.
1: Evet.
0: Şimdi bunu yaparken tek taraflı bileyleyiz. Bu tarafı.
1: Öyle mi?
0: Burası bileylenmez. Sadece buranın yaptıktan sonra buranın çapağı çıkar buraya, onu alırız.
1: Bu. Anladım.
0: Şu anda bu tamam.
1: Gösterelim.
0: Sıcaktır.
1: Bayağı. Aa, sıcak. O zaman ustam bir sonraki aşamaya geçiyoruz biz artık değil mi? Ben
0: aynen.
1: Bir şey kalmadı bunda.
0: Tabii.
1: O zaman.
0: Tamam.
2: Bileyleme işi bitti. Bakalım şimdiki aşamada Tuğba neler yapacak? Merakla bekliyoruz.
1: Evet, şimdi bileylediğimiz bıçakların son bir aşaması var. Nedir efendim?
3: Şu anda bileye çalacağız. Taşlama işimiz bitti. Bileye çalacağız. Yani son tesviyesini
1: bile
3: yapacağız.
1: Bile bunun adı mı aslında?
3: Bile bu.
1: Bileme... Ay başından beri bu.
3: Genel ismi. Ama tabii bu genel ismin içinde taşlama var. Keçeleme. Sonra bu bileye var.
1: Ha, en son işimiz. Bu yani olay bu.
3: Tabii.
1: Bundan geliyor yani adı.
3: Yani bileme. Bileye taşı dedikleri bu oluyor.
1: Ya o zaman nasıl yapıyoruz?
3: Ben göstereyim.
1: Tamam.
3: Öncelikle bizim amacımız şu ağzındaki çapaklar.
1: Anladım.
3: Şu çapakları almak.
1: Tamam.
3: Ben dökülüyor. Bunu yaptıktan sonra ağzına bakarız, çapak var mı?
1: Aa, elimi keserim ben. Zaten geçenlerde bir yerde elimi kesmiştim. Kesmeden nerede kestim öğrenmez. Hatırlamıyorum.
3: Şimdi onu ben yapmıştım.
1: Tamam.
3: Ben bileye çaldım.
1: Tamam.
3: Bunu siz yaptınız. Siz bileye çaldınız.
1: Şimdi sıra bende. Böyle mi usta?
3: Yani. Ben nasıl yapmıştım hiç baktın mı?
1: Baktım da. Daha elim yeni. Şimdi şey soracağım size. Bak yeri gelmişken uzmanına soralım. Biz böyle bıçakları alıp böyle böyle yapıyoruz ya. İşe yarıyor mu
3: tabii.
1: Sizce?
3: Ama neresiyle yaptınız onu?
1: Evet.
3: Şimdi neresiyle yapıyorsunuz? Olmaz. Mesela kullanacağım bıçak buysa. Hı hı. Herhangi bir bıçağın şu arka tarafına şu şekilde yapabilirsin.
1: Aa,
3: ama ağzıyla yaparsan
1: yanlış...
3: bir anlamı kalmaz.
1: Evet. Kendimi ortaya çıkardım şunu yanlışlıkla.
2: Bir şey daha öğrendik Tuğba.
3: Biraz daha böyle şu kavis vererek. Şu şekilde. Şöyle.
1: Ne kadar emanet tutuyorum değil mi?
3: Bir tutun böyle bir çay, o sizden korksun. Siz ondan değil.
1: Kork benden. Bak.
3: Yani yeter.
1: Nerede dedik yeter artık Tuba. Bu saçmalığı izlemek istemiyorum dedi bir usta olarak. Sanki yok. Misin? Evet yok görüyorum ben gözümle ya. Valla ustam hala burada şey belli oluyor değil mi?
3: Işte,
1: elimi kestim ama nerede kestim?
3: Bıçak işiyle uğraşıyorsan elini kesmeden ölmez.
1: Heyecanlı anlar kolay mı sandığında var.
3: Olmamış.
1: Olmamış. Bakayım bir ustam en son ne oldu?
3: Bak bir yukarı.
1: Evet bak bu sefer oldu gibi sanki. Evet,
3: çapak var mı?
1: Şurada var.
3: Çok hafif.
1: Şöyle. Evet.
3: Oldu şu anda.
1: Oldu mu?
3: Sıkıntı yok.
1: Vallahi süper oldu. Artık olduğu kadar sevgili seyirciler. Ben bugün Uğur Ustam'dan bıçak bileyleme işini öğrendim. Görüldüğü kadar kolay değilmiş. Ben böyle küçük bir makinede bunları böyle geçireceğiz falan zannediyordum. Evet. Geldim böyle bir şok geçirdim. Gerçekten zor ve tehlikeli benim için. Yeni öğrenen birisi için. Çok teşekkür ediyorum dükkanımızın kapısını bize açtığınız için. İnşallah tekrardan farklı bir yerde, farklı İnşallah. Bir işi bana gösterir ve öğretirsiniz. İnşallah. Neden olmasın?
3: İnşallah. Tuba Hanım bize geldi. bıçak bilemeyi öğrenmek istediğini söyledi. Biz bu işin ne kadar zor olduğunu söylesek de bizi ikna etti ve öğrettik öğretebildiğimiz kadarıyla. Elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Teşekkür ediyoruz.
1: Efendim, bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Ne Yapmalı programından merhaba. Bendeniz Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta bir psikoloji konusunu seçip onu pratik hayatınızda kullanabileceğiniz önerilerle size aktarmaya çalışıyoruz. Bu bölümdeki konumuz unutkanlık. Unutkanlık dünyanın en ciddi nörolojik ve psikolojik sorunlarından biri haline geldi. Çünkü bedenimizin sağlığını tıp dünyası gayet güzel korurken ömrümüzün uzaması ne yazık ki zihinsel sağlığımızın yavaş yavaş bozulmasına neden oluyor. Bunu da en iyi gördüğümüz konulardan bir tanesi unutkanlık. Belli bir yaştan sonra unutkanlıklar başlıyor ve yaşam performansımızı unutkanlık ne yazık ki düşürüyor. Şimdi bugün size unutkanlığın nedenlerinden bahsedeceğim. Tabii ki kendi alanımla ilgili daha çok psikolojik faktörlerden bahsedeceğim. Kabaca biyolojik durumdan da dilim döndüğünce yine bir şeyler söylemek istiyorum ama temelde psikolojik faktörleri ve psikolojik önlemleri anlatmaya çalışacağım. Şimdi bazen unutkanlık tabii ki iş gören bir şey. İnsanın o sağlıklı zihni yaşadığı her şeyi hatırlamamak durumunda. Sağlıklı unutmak diye bir kavramdan bahsedebiliriz. Yani gün içinde yaşadığımız her şeyi ertesi gün hatırlamaya devam edersek bu bizim zihinsel kapasitemizin erkenden dolmasına neden olabilir. Aslında zihinsel kapasitemiz sağlıklı bir hatırlama

unutmayı yapabilmek için önce sağlıklı unutmayı başarmalı. Ve aslında neyi hatırlayacağımıza karar veren mekanizmanın da uykuda bir şekilde devrede olduğunu size söylemek isterim. O yüzden az sonra da değineceğimiz uyku kalitesi aslında unutkanlık için de sağlıklı hatırlama için de çok kritik önemde. İsterseniz unutkanlığın 3 açıdan nedenlerine bakarak bu bölüme başlayalım. İsterseniz yine tahtayı kullanayım ben ve birinci faktörümüzü biyolojik faktörler olarak aktarmak isterim. Biyolojik faktörler, tabii ki çok fazla bunlara girmeyeceğim ama kan şekerinizin düşmesi durumunda, kansızlık durumunda, o gün fazla fazla yorulduğunuzda, B vitamini ve D vitamini eksikliklerinde ve yaşınızın yavaş yavaş yükselmesi durumunda unutkanlık artabiliyor. Çünkü bu durumlarda zihnimizin yaşadığımız bir takım olayları ya da deneyimleri kodlama becerisi düşebiliyor. Bu manada bunlara aldığımız önlemlerle unutkanlık miktarımızı azaltmamız mümkün. Biyolojik faktörlerin unutkanlık konusunda çok önemli olduğunu kabul ediyoruz. Ama bu biyolojik faktörler genel bir şöyle bir çalışmalara bakacak olursak unutkanlıktaki açıklamanın %15-20'lik bir kısmını alabiliyor. En önemli tarafı psikolojik faktörler. Şimdi gelin bu psikolojik faktörlerden biraz bahsedelim. Bu konuda biyolojinin ne kadar önemli olduğunu tabii ki unutmadan. Psikolojik faktörlerden birincisi stres. Çok fazla stres olduğunda insanlar ya da kronik bir stres faktörü varsa hayatınızda ya da gün içinde o gün stresli olaylar fazlaca başınıza geldi ve o stres miktarı arttıysa bizim savaş ya da kaç dediğimiz bir moda giriyor zihnimiz. Yani bu da aslında kontrolün, yani bizim davranışlarımıza karar veren kontrol mekanizmasının alnımızdan, yani daha çok o insani tarafımızı idare eden taraftan, vicdanımızın, empatimizin yoğun olarak işlendiği tarafımızdan biraz daha ense köküne geçmesine, yani biraz daha dürtülerimizi kontrol eden hayvani tarafımıza geçmesine neden oluyor. İşte bu fight or flight ya da savaş ya da kaç tepkisine girdiğinde zihin fazla stresli yaşam olaylarından dolayı hafızayı kodlamakta bir takım zorluklar yaşıyor. Ve bu da bize ertesi gün bir gün evvel olan şeyleri unutmak ya da o hafta, o stresli hafta içinde yaşadıklarımızı unutmak gibi bir takım sonuçlar doğurabiliyor. Mesela sınav kaygısından bir örnek vermek gerekirse, sınav stresi ya da kaygısı çok yüksek olan öğrenciler sürekli olarak zihinlerinde sınavı başaramayacağım, yapamayacağım, başarısız olacağım, asla bu hayatta yeterli olamayacağım gibi düşüncelerden dolayı hep savaş ya da kaç tepkisi içerisinde oldukları için ne yazık ki çalıştıkları ya da anlamaya çalıştıkları dersleri anlamakta zorluk çekerler ve bu da onların o dersleri ileride hatırlamamasına neden olur. Aslında öğrencilerin sıklıkla unutkanlıktan şikayet etmelerinin nedeni çalışırken yaşadıkları stresin yoğunluğudur. İkinci faktör zihnin uyuşması. Yine burayı ikiye ayırırsak A dedik stres, B ise zihin uyuşukluğu. Yani çok tek düze bir hayat yaşamak unutkanlığın nedenlerinden bir tanesi. Çünkü zihin fazla uyarıcı etkisi altında kalmazsa, gün içinde yeni uyaranlar onun hayatına girmezse, çok tek düze ve sıradan bir hayatın içinde kalırsa, aslında hatırlamaya değecek bir şeyler de bulmuyor. Yani otomatik pilotta yaşıyor. Bizim otomatik pilot dediğimiz kavram esasında şöyle bir kavram, biraz kurtulmamız gereken bir kavram. Sabah uyandınız, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, her sabah aynı saatte uyanıp, kahvaltıda aynı şeyleri tüketip, evden hep aynı saatte çıkıp, bineceğiniz servisi ya da dolmuşu ya da işte metrobüsü hep aynı noktada bekleyip, aynı yoldan o yolculuğu yapıp, işte aynı şeyleri yapıp, yemekhanede aynı yemek, yani bu kısır döngüye benzer tek düzelik unutkanlığa neden oluyor. Çünkü zihnimiz artık öyle bir rutin içine hapsolmuş oluyor ki, o hayat içerisinde kodlamaya layık, aslında kodlamasını gerektiren bir şey bulamıyor.

yüzden ikinci psikolojik faktör hayatı aşırı tek düze ve rutin yaşamaktan geçiyor. Ne oluyor bu durumda? Yeni uyaran olmadığı için hafıza yeni bir kodlama yapmıyor ve aslında siz perşembe günü artık salı günü yaptıklarınızı unutmuş oluyorsunuz. Çünkü perşembe gününden çok da farklı bir şey yapmadınız. Üçüncü mevzuya geldiğimizde, bu arada şöyle değerleri de yazmak gerekirse %20 gibi dedik, %50 gibi dedik. Bir de üçüncü psikososyal. Psikososyal faktörler. Psikososyal faktörlerin başında çevresel faktörler geliyor. Unutkanlığa neden olan işte bu egzoz gibi, çevre kirliliği gibi bir takım dış etkenler ve daha önemlisi çevremizde olup biten şeylerin zihnimizi nasıl geliştirdiği ya da nasıl gelişime kapalı olduğu. Çevremizdeki insanlar, arkadaşlarımız, ailemiz bile buna örnek. Nasıl mı örnek? Şimdi kimse alınmasın ama çevremizde zihnimizi biraz böyle sallayacak, biraz böyle challenge edecek İngilizce'deki karşılığıyla, bizi biraz zorlayacak, yeni şeyler öğrenmeye teşvik edecek ya da entelektüel düzlemde bize böyle yeni öğreneceğimiz şeyleri aktaran insanlar fazla yoksa zihin yine o uyuşukluğu yaşıyor ve çevresel faktörlerdeki uyaran azlığından dolayı unutkanlık devreye girebiliyor. Egzoz gazının fazla olduğu bir yerde yaşamak, işte büyük bir otobanın kenarında yaşıyorsunuz ve camı her açtığınızda evin içine dumanlar giriyor ve bu da ne yazık ki hücrede birikme nedeniyle bazen o hücrelerin sonuçta hafıza dediğimiz şey de hücrelerin birbirine bilgiyi aktarmasıyla kodlanan bir sistem ve bunun gerçekleşmesini zorlaştırıyor ve aslında psikososyal faktörlerden bir tanesi de bu. Yani çevrenizdeki insanlar, yaşadığınız yer, iş yeriniz, iş yerinizde karşılaştığınız insanlar, yaşam hedefleriniz ve amaçlarınıza kadar giden bir sürece aslında psikososyal süreçler diyebiliriz. Aslında şöyle topluca bir bakacak olursak, biyolojik faktörler, psikolojik faktörler ve psikososyal faktörler bizim yeni uyaran sayımızı arttırıp da aslında zihnimizin kodlayacak bir şey bulamaması durumunda unutkanlığa ve o biraz da zihin hijyenini yapmadığımız durumlarda da hatırlama sorunlarına yol açabiliyor. Bunun dışında unutkanlık her zaman kötü müdür? Hayır. Bazen unutmamız lazım dedik. Zihnin özellikle uyku zihnimizin unutkanlık ve hafızası açısından çok kritik bir önem arz etmekte. Belki de sevgili dostlarım uyku bu yüzden var. Yani düşünsenize insan niye uyuyor ki? İnsan neden bu kadar savunmasız, her türlü tehlikeye açık bir hale sokar ki kendini? Gayet güzel hayatı yaşayıp gitmek varken biz niye günün 8 saatini yaklaşık 3'te 1'ini uykuda heba ediyoruz? Aslında heba etmiyoruz. Biz uykuda olanı biteni hatırlamasak bile zihnimizin büyük bir bölümü çalışmaya devam ediyor. Yaptığı şey uyumadan önce gün içinde yaşadığınız şeylerin hangisinin hatırlanmaya değer, hangisinin ise hatırlanmaya değer olmadığının kararını vermek. Hatırlanmaya değer olanları hafızaya koyarken hatırlanmaya değer olmayanları ne yazık ki kısa süreli hafızadan hop uzayın boşluğuna gönderiyor. O yüzden kaliteli bir uyku sizin unutkanlık yaşama ihtimalinizi azaltır. Birincisi bu. İkincisi dikkat eksikliği. Yani siz yaptığınız şeylere yeterince konsantre olmaz. Aynı anda iki tane şey yapar. Ya da bir şeyi yaparken bir yandan da bir sonrakini düşünürseniz, mesela biriyle sohbet ediyorsunuz ve o size bir şeyler söylerken onu dinlemek yerine ona vereceğiniz cevabın telaşı içerisindesiniz. İşte böyle durumlarda o yaşam deneyimlerinin de ne yazık ki daha sonra hatırlanma ihtimali düşer. Aslında unutkanlığın burada sizin tarafınızdan seçilmesi söz konusu olabilir. Şayet dikkat eksikliği yaşıyorsanız ve iyi uyumuyorsanız. Ve bir de şu var, tabii ki travmatik olayları unutmamızda fayda var. Bunun için de sistem inanılmaz bir yöntem oluşturmuş. Travmatik bir olay yaşadığınızda, Allah korusun hiçbirimiz ve hiçbiriniz yaşamayın umarım, bir trafik kazası geçirdiğiniz ya da bir depreme maruz kaldığınızda zihnimiz o kadar büyük bir stres yaşıyor ve bu strese bağlı o kadar yoğun bir kortizol salınımı oluyor ki bu kortizol gidip bizim zihnimizde, beynimizde hafıza üreten bir takım hücrelerin bu hafıza üreten parçalarını dondurup onların o var olan, hali hazırda yaşanan deneyimden hafıza üretmesine engel oluyor. Yani aslında sistem

0: kortizol vasıtasıyla şunu yapmış oluyor. Şu anda o kadar kötü ve travmatik bir olay yaşıyoruz ki bunu ileride hatırlaman sana acı vereceği için bu sistem devrede ve bu sistem sana bu acı verici hikayeyi ileride hatırlamana engel olacak. Aslında son derece sağlıklı gözüküyor. İşte unutmanın sağlıklı olan tarafı bazen de bu tür yaşamsal olayları sürekli düşünmek yerine artık işleyip bir rafa kaldırıp onun etkisinden kurtulmak şeklinde işleyebilir. Şimdi biz bu programda tabii ki her zaman en çok değer verdiğimiz görüşler sizlerin görüşleri. Sizlerin görüşlerini alırken de iki tür şeyden yararlanıyoruz. Birincisi sokak röportajları. Çok seviyorum ben. Burada izlerken çok şey öğreniyorum sizlerden. İkincisi de sizlerden gelen sorular. Şimdi isterseniz en çok neyi unutursunuz? Ya da unutkanlık deyince sizin hayatınızda ne tür bir unutkanlık var sorusuyla şöyle bir sokağa inelim. Sizler neler söylemişsiniz bir bakalım ve ondan sonra isterseniz o cevapları burada yorumlayalım. Şimdi sokak röportajına doğru gidiyoruz.
1: Özel hayatla ilgili bazen unutabiliyorum, işte yaş günüdür bilmem nedir öyle şeyleri unutabiliyorum.
2: Bazen işte nereye ne koyduğumu bazen çok unutuyorum. Bazen nice sonra aklıma geliyor, bulamıyorum. Niceden aklıma gelince buluyorum yani.
3: Hiçbir unutkanlık hayatı falan yaşamıyorum. Her şey normal devam ediyor.
4: İş yerinde bazen gün içinde yapmam gereken sıralamayı şaşırabiliyorum, unutabiliyorum.
5: Genelde iş alanında çok fazla unutkanlık yaşıyorum. Çok fazla plan program yaptığım söylenemez. O konuda ciddi sıkıntılar yaşıyorum yani.
6: Her konuda yediğim yemekten gittiğim yere kadar unutuyorum.
7: İş konusunda.
8: Eşyalarımı unutuyorum. İşte buzdolabını açıyorum, kapağını. Ben bunu buradan şimdi ne alacaktım diye unutuyorum. İşte bir şey almak için sokağa çıkıyorum, onu almayı unutuyorum. Başka şeyler alıp geri geliyorum. Yani o kadar çok şey unutuyorum ki tahmin edemezsiniz.
9: Genelde kendimle ilgili sorunlarda unutkanlık yaşıyorum. Açık konuşmak gerekirse.
10: Ben şahsen unutkanlık yaşamıyorum. Çünkü neden biliyorum. Tek bunun çaresi okumaktır. Fazla unutkanlık ben şu anda yaşamıyorum ama çevremde görüyorum, unutuyorum. Vitamin A, B'dir, şudur, budur falan filan bilemem. O konuda bir malumet, bir şey söyleyemem.
11: İsim konularında her şeyi aslında çok çabuk unutuyorum. Herhalde bu telefonlarda çok videolar falan izliyoruz ya. Bundan dolayı çok unutkanlık yaşıyorum. Dün ne yediğimi bile bazen hatırlamayabiliyorum. Yani çok fazla unutkanlık var bende.
0: Şöyle cevaplara bir genel olarak bakacak olursak, sabah ne yediğimi unuturumdan ben hiçbir şeyi unutmama kadar geniş bir yelpaze çizdi yine sokakta soruları sorduğumuz sevgili dostlarımız. Eşyalarını unutanlar çok önemli bir göstergedir. Bu dikkatsiz hareket ettiğinizi gösterir. Özellikle dikkat eksikliği olan kişiler, çocuklar silgilerini hiçbir zaman bitiremezler. Hep böyle tam silgiler alırlar çünkü kaybederler. Kalemleri böyle büyük bir coşkuyla alınır fakat kaybolur. Hatta anne baba en son ev anahtarlarını onların boynuna asar. Günlük rutin yaptığım şeyleri unutuyorum gibi bir şeyler çıktı. İş hayatında çok unutkanlığım var diyenler iş hayatını, işte yaptıklarını ne kadar önemsediklerini, bu işi ne kadar isteyerek yaptıklarını bir gözden geçirsin. İstemediğimiz yerlere gittiğimizde zihnimiz orayı kodlamama tercihini genelde yapar. Bir diğeri mutfağa gidip ne alacağımı unutup başka bir şey alıp gelmek. Yani havuç almaya gidip elmayla geri dönmek gibi. İşte bu da yine dalgınlıkla açıklanacak bir şey. Zihnimizde çok fazla düşünce varsa, bir düşünceyi çözüp onu rafa kaldırmadan bir sonrakini ekliyorsak, yani bu zihin yoğunluğundan ne yazık ki bu durum ortaya çıkabiliyor. Şimdi ikinci bir sorumuz daha var sokakta. Ama bu çok kritik, çok önemli bir soru bence. Asla neyi unutmazsınız diye sorduk. Bir de bu neyi unutursunuz kadar önemli bir şey. Ben şunu asla unutmam diyebilmek. Bakalım sevgili dostlarımız neyi asla unutmuyorlar?
1: Ha, çocuğumla ilgili şeyleri asla unutmam. Bir de tabii ben malum şahırım, beyanlanma dönemlerini asla unutmam.
2: Çocuklarım vardır. Çok dünyada çok sevdiğim çocuklarım var, ailem vardır. Ailemi çok severim. Ve onlara her şeyden ileri sağlıklar, mutluluklar dilerim.
6: Doğum günüm.
12: Yakın bir zamanda mı?
6: Yok, Ocak'ta.
5: Asla unutmam dediğim özel günler var tabii. Evlilik yıl dönümleri, askerlik, ilk okula başlama, yani bir okula ilk defa başlama, mezuniyet, bu tür şeyleri unutmuyorsunuz.
6: Arkadaşlarım, ailem,

0: etkilerim.
1: İşte ilk önce çocuklarınız var tabii, asla unutmazsınız. İşte yemek yapmayı hiç unutmam o şey. İşte hijyen çok önemli. Hijyen yaptım yani, hijyenli yaşamayı asla unutmam.
2: Evlatlarım.
3: Unutmam dediğim şeyler tabii ki ailem, çocuklarım, işim. Bununla alakalı unutmuyorum hiçbir şeyi ama bazı şeyleri yani hani herhalde beynim çok dolu olduğu için çok hemen her şeyi unutabiliyor. Çocuklarıma karşı duyduğum sorumluluklar.
4: Çocuklarımızı, ailemizi o kadar önemsiyoruz ki. Aslında bunları duymak çok güzel tabii bir psikolog için. Çünkü aile kurumu toplumun genel sağlığının yüksek devam etmesi için çok kritik. Ve buradaki cevaplara baktığımızda en çok çocukları ve aileyi önemsediğimizi görüyoruz. Ama bir de özel günler var ki bunlar her zaman risk. Kadınlar özel günleri daha çok söyledi. Erkekler aman unutmamam lazım gibi söylediler. Özel günler ilişkiler için risktir. Neden risktir? Çünkü bir unutma olursa geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabilir. Tabii ki bir de zarf sorumuz var. Sizden gelen sorulara bakıyoruz. Şimdi bu güzel cevaplarınıza teşekkür edip zarf sorusuna geliyorum hemen. Bulmaca çözmek unutkanlığı önler mi? Aslında şöyle, bu önemli. Önlemekle ilgili birkaç şey söylemekte fayda var. Bulmaca çözmek unutkanlığı önler. Şayet her defasında daha önce hiç karşılaşmadığınız bir bulmaca çözüyorsanız önler. Ama 20 yıldır bulmaca çözüyorsanız ve artık otomatik olarak o soruları öğrendiniz ve direkt cevaplarını yazıyorsanız unutkanlığı ya da bunamayı bulmaca çözmek o şekilde engellemez. Çünkü ezbere otomatik bir şey yapıyorsunuz. Bunu engellemek için, unutkanlığı ya da bunamayı engellemek için tırnak içinde hayatınıza yeni bir takım uğraşlar sokmanız lazım. Yeni bir dil öğrenmek, basit de olsa bir çalgıyı ya da bir müzik aletini, enstrümanını çalmayı öğrenmek, yeni arkadaşlar edinmek, yeni bir kitaba başlamak ve bu kitabın konusu genelde hep okuduğunuz konuların biraz daha dışında olan bir kitap konusu seçmek gibi, aslında beynimizin sağlığını korumak, unutkanlığıyla baş etmek için yapmamız gereken temel şey hayatımıza yeni bir şeyler katmak. Hem hobi düzeyinde olabilir bu, hem de mesleki profesyonel anlamda olabilir. Unutkanlık çağımızın en önemli sorunlarından biri olmaya devam edecek sevgili dostlar. Çevreyi unutmak, arkadaşları, aileyi ama her şeyden önce kendinizi unutmayın. Kendi ihtiyaçlarınızı, kendi yaşamdan beklentilerinizi, bu hayat anlamınızı ve amacınızı asla unutmayın. Bunlara önem verir. Zihninizi bunlarla yeniden oluşturur, yeniden kurgularsanız şu anda yaşamakta olduğunuz hayat daha anlamlı ve daha değerli algılanır. Ve anlamlı ve değerli algıladığımız şeylerin içinde olup biten şeylere de daha az unuturuz. Kendinize iyi bakın. Harika bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
9: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
10: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarını

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
3: bankayız. Halkbank. Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: Ve
1: mesela şu an İtalya'nın Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redisi.
2: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
1: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: zaten harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone

0: telefonlular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafonlulara hediye.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.

Biz dört kuşaktır aşçıyız. Bu iş benim alın yazım diyebilirim. Mutfak benim için aslında her gün yeni bir dünya.

Yemek yapmak benim için bir iş değil, bir tutkudur. Beni en çok motive eden şey ekip ruhu. Bu işe başlamamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de mutfakta gerçekten kendim buluyorum.

Ben Şef Şafak Erten. Bolu doğumluyum. Eğitimlerimi de orada tamamladım. Aşçılık mesleğine de memleketimin aşçılarıyla ünlü olmasından dolayı ata mesleği olan aşçılık mesleğini seçtim. Beni son derece büyüklerimin bu mesleğe olan tutkusu itti. Akrabalarımdan, atalarımdan gördüğüm bu kültürü yaşatmak için ben de tutkum olan bu mesleğe atıldım. Küçüklüğümden beri aşçı olmak istiyordum. Çünkü bu kültürde büyüdük. Mengen aşçılarıyla ünlü, dünyaya nam salmış bir ilçe. Oradaki aşçılık okulu ve oradan yetişen birçok değerli şefler ve Mengen'de her yıl geleneksel olan düzenlenen Mengen Aşçılık Festivali artık uluslararası bir seviyeye taşındı. Oraya gelen bizim küçüklüğümüzde binlerce aşçının bembeyaz kıyafetleriyle bizi çocukluğumuzdan beri cezbetti. Ve ben de bu mesleği seçmeye karar verdim. Küçük yaşta başladık, çok küçük yaşta. 16 yaşında başladım okulumla birlikte. Tabii ki işimizin en önemli parçası okumak ve bilgiye edinmek, sonrasında da bunu uygulamak. Üniversiteyi de aynı şekilde devam ettim. Dedemin babasından geliyor. 4 kuşaktır bu mesleğin içerisindeyiz. Amcamlar, babamlar, kuzenlerim, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde ailecek o işi yapıyoruz. Aşçılık genlerden geliyor bence. Bizim ailede gelenek oldu. Bizden sonra gelenler de yine arkamızdan yetişiyorlar ailemizde. Amcam kendisi Ankara'da yaşıyor ve çalışıyor. Onları örnek alarak büyüdük biz bu meslekte. Amcam bizi kuzenimle birlikte çok küçük yaşlarda kendi çalıştığı yerlere götürürdü. Ayağımızın altına kasa koyardık. Öyle tezgahlara uzanmaya çalışırdık. Benim için bunlar çok güzel anılar.

Üniversite bittikten sonra çok kısa bir Antalya geçmişim oldu. Sonrasında Dubai'ye gittim. Dubai'de dünyanın en uzun kulesinde 122. katında bir restoranda çalıştım. Bir arkadaşım vesilesiyle oraya gittim. Kendisi orada bir Türk komiye ihtiyaç olduğunu söylemişti. Beni de çok heyecanlandırdı bu ilk defa yurt dışına çıkmak, farklı bir ortam görmek. Sonrasında Türkiye'ye döndüm, Ankara'ya. Ankara'da kaldım 4,5 yıl kadar. Bu süre zarfında da yine çalıştığım uluslararası şirket otel beni Suudi Arabistan'a, Endonezya'ya çeşitli görevlere gönderdi. Orada Türk Yemekleri Festivalleri düzenledim tek başıma. Sonrasında Ankara'dan bir askerlik maceram oldu. Sonrasında Bodrum'a döndüm. Bodrum macerasından sonra Antalya'da beni çok heyecanlandıran bir proje geldi bana. Bir otel açılışı ve bu otel içerisinde bulunan özel bir restoranın şefliği, aslında restoranların şefliği projesi geldi ama imza bir restoran vardı. Yurt dışından her hafta bir yabancı şef getirdik. Şeflerle bir hafta boyunca mutfakta vakit geçirmek, ekiple birlikte o menüyü sunmak, hazırlamak. Baştan sona oranın ilk şefi olarak yürüttüğüm bir projeydi. Benim için de gerçekten hayatımda imza projelerimden bir tanesidir. Sonrasında da Antalya'dan sonra da İstanbul'dan 5 yıldızlı bir otelden teklif aldım. Şu anda halihazırda çalıştığım şirketin başka otellerinde görev yaptım. Uluslararası luxury segmente hizmet veren. Yine buradan önce çalıştığım başka bir iş yerinde de Uzak Doğu Restoran'ın mutfak şefliğini yapıyordum. 2024'te yayınlanan Gomio rehberinde de Uzak Doğu Restoran'ın kategorisinde restoranıma bir kep ve kendim de yükselen şef ödülü kazandım. Mutfak benim için aslında her gün yeni bir dünya. Çünkü bu sabah giriyoruz, tezgahlar bomboş ve bu dünyayı kuruyorsunuz. Sonrasında gün boyu bu yaşayan bir dünya var içeride. Ve gün sonunda misafirlerimiz buradan mutlu ayrıldığında o dünyayı kapatıyoruz ve bir ertesi güne hazırlanıyoruz. Mutfak tamamen bir ekip işi, ekip ruhu işi. Çünkü zaman zaman çok yoğun saatler çalışıyoruz. Sıcak bir ortam, kaos, baskılı bir ortam. Çünkü hiçbir şekilde hata yapma lüksümüz yok. Her gelen misafirimizi onların damak tadına uygun, lezzetli ve mutlu bir şekilde buradan göndermek bizim birinci kuralımız.

Akdeniz deniz ürünleri ve balık üzerine bir menü kurguladık buraya. İçerisinde çok taze deniz ürünleri olan ve benim prensiplerim gereği sürdürülebilir, coğrafi işaretli ve doğala, yereli, doğal çiftçiye, doğal tarıma önem verdiğimiz bir menüyle ilerliyoruz burada. Yoğun iş temposuyla zaman zaman vakit buldukça tabii ben de kendi tedarikçilerimle balık haline gidiyorum. Kendi ürünlerimi seçiyorum ve bunları misafirlerimize en taze şekilde sunuyoruz.

0: Hayırlı işler. Sağ ol kardeşim. Ne haber usta?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyidir. Bir balık bakmaya geldik. Nelerimiz var bugün?
1: Şu anda modanın mevsimi. Fener geliyor, buradan geliyor. Tekir geliyor, balkon geliyor. Yani çeşitli balıklar şu anda çıkmaya başladı. Halkımıza bol bol yemesini tavsiye ederiz.
0: Fener alacağız birkaç tane.
1: Fenerin çok güzel kavurması olur.
0: Evet.
1: Gerçi orası sizin işiniz.
0: Ben bir de karpaccio'da kullanıyorum onu böyle. Çiğ çok güzel oluyor. Eti de tam arka kısmına böyle saklanmış.
2: Balığın 250'si var, 260'ı var, 270'i var, 280'i var.
3: Balık Ali tabii gece çok geç saatlerde açılıyor. Ürünler Türkiye'nin her yerinden geliyor. Karadeniz'den, Batı Karadeniz'den, işte Sinop'tan çok güzel kalkanlar. Çanakkale'den çok güzel mavi kuyruk karidesler, Ayvalık'tan kalamarlar, ahtapotlar. Gece gidiyoruz, orada müthiş bir mezat, müthiş bir kaos var aslında. Bizim de çok sevdiğimiz ortamlar, mutfaktan da alışkınız. Ve onlara en iyilerini seçip biz de nasibimize düşenleri mutfağımıza getiriyoruz.
2: Abiler, bu ıstakozları satıyorum, ana satan ayrını görsün, ağırlayınca para kazansın.
0: Bugün bir kırlangıç aldık.
1: Evet.
0: Güzel bir tane de müthiş bir istakoz aldık. Gerçekten çok iyi.
1: Canlı.
0: Canlı. Burada tabii taktığı zaman parmağı koparır. Bunu da muhtemelen alacağız herhalde. Öyle görünüyor. Bunu bulunca kaçırmamak lazım. Her zaman çıkmıyor. Bizim de restoranda en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi. Çok taze görünüyor. Müthiş levrek balıkları, çok küçük bir tezgah ama çeşit çok. Dil balığı var, kırlangıç var, güzel barbun var, müthiş bir olta levreği var. Ürün şimdi geldi ve hemen toplanıyorlar, hemen mezat başlıyor. Türkiye'nin her yerine buradan ürün dağılıyor. Tabii biz de restoranımıza geliyoruz, buradan ürünlerimizi seçiyoruz. Bizim gelemediğimiz zamanda Gökhan bize gönderiyor.
4: Boğaz'dan geliyor.
0: Boğaz'dan geliyor. Restoranda servis edeceğiz. O zaman alalım bir kasa.
4: En kral, en canlı balığı ver.
0: Gökhan, bunu da koyalım o zaman balıklarımızın arasına. Şimdi biz Gökhan'la çok sık çalıştığımız için şu anda yerli bir tane Marmara dil balığı getirdi.
1: Çok lezzetli.
0: Şuradan giriyorum ben bunu. Hafif bir ovuyorum ve tek kalemle derisini alıyorum. Buralarını da kesiyoruz tabii. Şurada gördüğünüz gibi canlı balık. Gerçekten müthiş. Ben tava yapıyorum bunu. Tavası çok güzel oluyor, güzel.

Tabii menümüzde bulunan birçok ürün var. İmza yemeklerimizden bir tanesi kuskus. Onu da çok altını çizerek söylüyorum. En öne çıkan, misafirlerimiz tarafından en beğenilen yemeklerden bir tanesi. Biz bu menüyü tasarlarken yaz başında yaz menümüz için hem dediğim gibi doğal, insanlara dokunan ve bizim de insanlara dokunduğumuz bir menü olsun istemiştik. Bunun için de ben birkaç imza ürünü böyle kuskus olarak değerlendirdim bir tanesini. Onu da Tekirdağ'da bir kooperatifte kadınlara yaptırıyoruz. Bizim için hikayesi olan, bizim de misafirlere böyle bir deneyim yaşattığımız bir yemek. İşte nar ekşisini yine Hatay'dan getirtiyoruz. Çok özel, elde sıkıyorlar. Tamamen doğal. Kullandığımız birkaç baharatı yine Antep tarafından getirtiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli şeyler.

Yapacağım bu yemek benim imza yemeğim. Kuskus yapacağız, deniz ürünleri kuskus. Kuskusumuzu Trakya bölgesinden getirtiyoruz. Kadın kooperatifinde elde yaptırıyoruz. Normal kuskuslar gibi değil. Detaylarında da göreceğimiz gibi biraz daha büyük, iri taneli. Karides ve kalamar kullanıyoruz. Kalamar kafaları kullanıyoruz. Karideslerimizi Çanakkale'den kullanıyoruz. Kalamarlarımız Ayvalık'tan geliyor. Sarımsak. Soteleyerek başlayacağız yemeğimize. Sonrasında çiğ olan kalamar ve karidesleri ekliyorum. Deniz ürünleri konseptini seviyorum. Restoranımızın konsepti de bu şekilde. Akdeniz, Mediteranyan kuzin olarak servis ediyoruz. Tabii benim için önemli olan bir nokta da ülkemizin etrafının denizlerle çevrili olması, müthiş deniz ürünlerine sahip olmamız bizi cezbediyor. Edamame fasulyesi kullanıyorum bu yemekte. Yemesi ve yapısı normal fasulyeye göre biraz daha sert ama çok aromatik ve lezzetli bir fasulye. Deniz ürünlerim pişti. Şimdi içerisine yine el yapımı taze domates sos ekleyeceğim. Fesleğenle, güzel sarımsakla fırında domateslerimizi dinlendiriyoruz. Sonrasında da blender yardımıyla çekiyoruz. Birkaç dakika domates ve deniz ürünlerinin aroması birbirine geçecek şu anda. Kaynamasını bekliyorum. Bu yemek bizim için, benim için çok önemli. Çünkü burada tamamen Türk ürünleri, tamamen bölgesel ürünler kullanıyoruz malzeme olarak. Ve restoranımızın imza yemeklerinden, benim de spesyal yemeklerimden bir tanesi. Dediğim gibi kuskusumuzu el yapımı yaptırıyoruz. Benim için çok önemli. Hem kooperatif kadınlarına destek oluyoruz burada. Hem de ülkemizin sürdürülebilirlik açısından devamlılığını sağlıyoruz. Deniz ürünlerimiz pişti, domates sosumuz pişti. Bu aşamada kuskusu ekliyorum. Bu tamamen benim reçetem. Bu restorana özel çalıştım bunu. Misafirlerimizin de beğenerek tadına doyamadığı bir yemek, imza yemeklerimizden.

tuz ekliyorum. Deniz tuzu kullanıyorum çünkü deniz tuzunu deniz ürünlerine çok yakıştırıyorum. Ve yine yemekte kullandığım karideslerin kabuklarından tereyağı elde ediyorum. Bunu da yine bu yemekte aroma ve lezzet vermesi için kullanıyorum. Karidesli tereyağımız. Yaptığımız yemeklerde kullandığımız ürünlerin kabuklarını, posalarını hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz. Felsefemiz bu şekilde. Onlardan da yine karidesin az önce söylediğim gibi kabuğundan tereyağı da yapıyoruz, cips de yapıyoruz, toz da yapıyoruz. Menümüzün başka yemekleri var. Pancar kullanıyoruz. Pancarın kabuğundan toz yapıyoruz. Ve salatalarda onu da toz baharat olarak kullanıyoruz. Son olarak Kars kravyer peyniri ekliyorum. Ve doğranmış maydanoz ekliyorum. Maydanozun aromasını çok seviyorum. Çok taze. Peyniri ekleyerek aslında mutfak jargonunda ürünü bağlama işlemini gerçekleştiriyorum. Ve son olarak da çok az zeytinyağı ekliyorum. Tabii yağ oranını fazla kaçırmamak gerekiyor. Ben erken hasat zeytinyağı kullanıyorum. Tabii bu kuskus bir yahni yemeği gibi etsiz ama deniz ürünlü. Bu aşamada devamlı karıştırmak gerekiyor dibinin tutmaması için ve ürünlerin peynirle birlikte birbirine bağlanması için. Yemeğimiz olmak üzere. Az sonra tabaklama aşamasına geçeceğim. Yemeğimiz çok lezzetli ama çok kısa sürede olan bir yemek. Çünkü çok ekstra pişirme işlemi istemiyor. Kuskusu ben öncesinde hafif haşlamıştım. Al dente bir kuskustu. Burada deniz ürünleri ve domates sosla çektirerek hazırladım, yaptım.

fırınlanmış kalamarlarımız var burada. Yüksek ateşte fırınlıyoruz ve yemeğimizin üstüne dekor olarak koyacağız. Burada çok güzel fırınlandı ve glaze oldu. Şimdi yavaştan yemeğimizi yapmak için buraya koyuyorum. Çok aşırı sıcak. Ve hazırlamış olduğumuz kuskusumuz. Çok güzel kokular geliyor. Bu yemek için ben çok özel bir tabak kullanıyorum. Şöyle göstermek isterim. Tabağın adı midye tabak. Deniz ürünlerine çok yakışıyor. Yemekte tabak seçimi önemlidir. Ben de buna çok dikkat ediyorum. Bu tarz yahni, hafif sulu ve bağlamalı yemekleri biraz daha çukur tabaklarda servis etmeyi seviyorum. Şimdi bu yemekte de fırınlanmış kalamar kafalarımızı şu şekilde yemeğimin üstüne koyuyorum. Böyle değişik tarzda yemekleri çok seviyorum. Ve yine üzerine birkaç parça şöyle edamame taneleri ekliyorum. Yemeğimin son dokunuşlarını yapıyorum. İmza yemeğim olan deniz ürünü kuskusumuz hazır.

Çocukluğum bu mesleğin içinde geçti. 4 kuşaktır nesilden nesile aktarılan bu iş şimdi benim hayatımın vazgeçilmezi oldu. Her mutfağa girdiğimde yaşadığım heyecan gün geçtikçe artarak da devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de hazırladığım her tarif benim imza tabağım oldu.

0: Ya Berke, ben de Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak'ta programından sevgiler.
1: Kocaman sevgiler ve selamlar gönderiyoruz sizlere. Ela'cığım, bugün hangi tarifleri hazırladın bize? Karnabahar pilavı yapacağız.
0: Karnabahar pilavı ve kabak pizza.
1: Evet, ve kabak pizza yapacağız. O zaman tariflere geçmeden önce biz hemen önlüklerimizi giyelim, sonra burada olacağız.
0: Biz hazırız.
1: Evet, biz hazırız. Şimdi yapacağımız pilavın malzemelerine geçelim önce. Burada yarım karnabahar kullandık. O karnabaharı rondodan geçirip böyle küçük kar taneleri haline getirdik. Başka ne vardı Ela'cığım?
0: Soğan.
1: Evet.
0: Kapya biber.
1: Evet, maydanozumuz var.
0: Maydanoz.
1: Zeytinyağı.
0: Zeytinyağı.
1: Salça, karabiber.
0: Salça, karabiber.
1: Ve tuz. Ve tuz ekleyeceğiz. Gerçekten çok lezzetli, çok da şahane bir tarif oluyor. Özellikle hani böyle çok su oranı yüksek olan bir sebze aslında karnabahar. Hiç su kullanmadan da çok sağlıklı bir şekilde pişirebiliyoruz. Ela, sen hiç karnabahar yedin mi daha önce?
0: Hayır.
1: Hiç yememiş olabilirsin. Çünkü Ela çok fazla karnabaharı sevmiyordu. Biz de o sevmediği için böyle tarifler üretmeye başladık ve bu pilav da aslında öyle ortaya çıktı. Bunu eğer böyle soğuk versiyonunu yaparsak çok güzel bir kısır da elde etmiş oluyorsunuz. O zaman yapmaya başlayalım mı Ela'cığım, yavaş yavaş?
0: Evet.
1: Şimdi önce zeytinyağımızla başlayacağız tabii ki. Tamam. Tenceremizin altını açalım. Çok da güzel olacak. Böyle şey, hani farklı pilav alternatifleri sevenler için de özellikle güzel bir alternatif bence. Kendi suyuyla pişiyor. Karnabaharı sadece tek sıkıntımız çok çok aşırı tükettiğimiz zaman gaz yapan bir sebze aslında. O yüzden biraz daha hani böyle miktar bakımından daha kontrollü olmakta fayda var. Ama karnabahar içerisinde folik asit var, C vitamini var, liften çok zengin. Yani gerçekten sağlıklı beslenmenin bir parçası haline gelmesi gerekiyor, değil mi Ela'cığım? Ne diyorsun sen de? Şimdi önce ne yapacağız biliyor musun? Soğanlarımızı yağda güzelce soteleyeceğiz. Sen soğan sever misin? Çok soğan sevmiyorsunuz normalde ama yemeklerde mecburen soğanı bir şekilde yemiş oluyoruz. Çünkü soğan biraz acı bir tadı var, değil mi?
0: Evet.
1: Aslında o soğan ve sarımsaktaki o acımtırak tat, o kükürtlü bileşiklerden zengin olması çok güzel bir şey. Yine burada turpgiller ailesine ait karnabahar da öyle pişerken bazen kokusu birazcık rahatsız edebiliyor ama yine de içerik olarak tabii çok güzel. Fırında işte haşlama yapabiliyoruz. Çiğden bile karnabahardan yapılan çok güzel salata alternatifleri olabiliyor. Onlar da bizim için çok kıymetli. Dolayısıyla mutfağımızda mutlaka yer vermemiz gereken sebzelerin başında geliyor. Şimdi soğanı birazcık böyle soteleyeceğiz. Tam otursun. Gelelim buna. Ela'cığım, sen kapya biber seversin biliyorum.
0: Biliyorum.
1: Özellikle sen bunu neyde seviyorsun?
0: Ne?
1: Omletlerde seviyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet, Ela sebzeli omlet yemeye bayılıyor. Bizim o sebzeli omletteki en beğendiğimiz şey ne diye sorarsanız o da bizim için bu kapya biberdir. Kapya biberin güzelliği ne biliyor musunuz? C vitamininden çok zengin, antioksidan içeriği çok güçlü. Dolayısıyla aslında değil mi Ela, sağlıklı beslenmenin bir parçası. Rengi
0: evet.
1: Nasıl sence?
0: Kırmızı.
1: Güzel mi?
0: Evet.
1: Evet, çok güzel. Bence tariflerde çok güzel bir yer tutuyor. Şimdi biraz soğan ve biberi beraber de atabilirim. Çok büyük problem değil. Güzelce bunları soteleyeceğiz şimdi. Normal bir yemek soteler gibi yapıyoruz aslında. Ama içerik olarak tabii biraz daha böyle renkli oluyor. İsterseniz yeşil biber de olabilir bu. Veya o sarı renkli biberlerden de koyabilirsiniz. O bakımdan da çok güzel oluyor. Ela'cığım, sen de güzel olacak mı? Ne diyorsun? Ha? Ne diyorsun?
0: Evet.
1: Güzel olacak mı? Evet mi? Yaptığında sevmiştin. Evet, hatırlıyorum. Karnabahar alternatifi güzel. Karnabahara benzeyen bir sebze daha var. Onu biliyor musun? Hangisi buna benziyor biliyor musun?
0: Hangisi?
1: Bir de brokoli. Bunlar kardeş gibi değil mi? Brokoli ve karnabahar birbirine çok benzeyen sebze grupları. İçerik olarak hakikaten de çok zenginler. Hani brokoli de yine bu tip tariflerle değerlendirebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş soğan ve biberler sotelenmeye başladı. Cildin nem dengesi için de aslında soğan soğan ve tabii ki aynı zamanda karnabahar çok faydalı. Bu kapya biberin güzel özelliği şu, Enfeksiyonlarla savaşmak adına mutlaka kap biber elinizin altında olması gerekiyor. Bağışıklığı gerçekten çok güçlendiren sebzelerin başında geliyor. O yüzden hani biz her seferinde diyoruz ki mutlaka sofranızda, kahvaltılarda, mezelerin içerisinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz bunlar. Baksana ne güzel oldu. Domates salçamız var. Salçamızı domates, biber de olur. Hangisini daha çok tüketmeyi seviyorsak onları tercih edebiliriz. Yavaş yavaş o da oluyor. Ay, çok güzel oldu. Tuz ve karabiber mutlaka ekleyin çünkü bu sefer çok tatsız bir şey oluşmasın. Değil mi Ela'cığım? Şimdi bunlar yanımızda olsun. Yavaş yavaş, ay biraz daha şey, sotelensin. Sote olmaya başladı bile. Güzel oldu. Mutfağımızda böyle kullandığımız, özellikle hani çok sevilmeyen, pişerken kokan sebze olduğu için bu şekilde kokusu da olmuyor aslında. Bence o anlamda da çok güzel. Kokusuz, daha böyle kokusunu bastırmış da oluyorsunuz. Şimdi içerisine bu gördüğünüz karnabaharları da ekleyeceğiz. Tam bir kar tanesi ya.
0: Az önce birazcık koku geldi.
1: Değil mi? Gelmeye başladı artık. Şimdi ekleyeceğiz.
0: Hepsini değil mi?
1: Bakacağım. Yarım aşağı yukarı yarım karnabahar gibi kullanıyorum burada. Biraz şöyle karıştırdıktan sonra da kıvamını ben onu anlarım zaten. Ay güzel oldu. Değil mi Ela? Neye benziyor? Sen de böyle kaşar gibi de, değil mi?
0: Evet.
1: Demelenmiş. Değişik bir rengi oluştu. Şimdi hiç su koymayacağız bu arada. İçerisine işte bir çay, yarım çay kaşığı kadar karabiber, işte bir çay kaşığı kadar tuz eklersek eğer daha da güzel olur. Bence bu miktar gayet yeterli. Hiç su eklemeden kapağını kapatacağız. 10 dakika kadar bir sürede zaten pişmiş oluyor. Bu biraz damak zevkinize göre değişir tabii ki. Eğer böyle daha dişe dokunur, daha böyle hani o sert kıvamı seviyorsak o şekilde biraz daha diri tutabilirsiniz. Daha pişmiş olmasını istersek de 15 dakika kadar bir süre zaten yeterli olacaktır. Şimdi kapağını kapatacağız. Tam harmanlandıktan sonra ve pişmeye bırakacağız. Ela, birazdan diğer tarife geçeceğiz. Heyecanlı mısın?
0: Evet.
1: O senin çok sevdiğin bir tarif.
0: Evet.
1: Şimdi bunun kapağını kapatalım. Son halde bu şekilde olacak. Kapağını kapattıktan sonra da aşağı yukarı biz, benim için 10 dakika yeterli. Fakat burada altını birazcık kısıyoruz. Yani kısık ateşte 10 dakika pişmesi bizim için yeterli olacak. Burada karnabahar pilavımız pişerken biz de bir yandan o zaman kabak pizzamızın tarifine geçelim. Hadi bakalım.
0: Evet. Kabak tarifimize başlayalım.
1: Evet, şimdi kabaktan çok güzel bir pizza yapacağız. Aslında içi bildiğimiz mücver ama üzeri birazcık pizza katmanın. En azından hani böyle o pizzanın altındaki hamurlu grubu yedirmek istemiyorsanız eğer, bu gerçekten çok sağlıklı bir alternatif olmaya aday tariflerimizden bir tanesi.
0: Evet.
1: Hadi o zaman malzemelerimizi saymaya başlayalım mı Ela'cığım?
0: Evet.
1: Burada birazcık iki tane kabak var, doğru mu?
0: Evet.
1: Yanındaki ne? O da patates.
0: Patates, evet.
1: Evet. Üzerine ne kullanacağız biliyor musun?
0: Ne?
1: İçine yumurta girecek. Siyah unumuz var. Dereotu, maydanoz. Üzeri için ise hem kaşar hem mısır hem de domates var. Ela'nın pizzalarda en sevdiği süslemeler bunlar olduğu için biz bunları tercih ettik. Eğer sevdiğiniz başka şeyler de varsa, belki zeytin gibi ya da farklı alternatifler, onları da ekleyebilirsiniz elbette. Başlayalım mı tarife Ela'cığım?
0: Evet.
1: Ne dersin? Hadi bakalım. Şimdi önce bir tane karıştırma kabımız olacak. İçerisine
0: evet,
1: iyice böyle suyunu sıkmanızı isteyeceğim. Çünkü çok sulu olduğu zaman kabakla patates birazcık böyle un girme olasılığı, fazlalaşma olasılığı artıyor. Biz de o yüzden burada onları kullanacağız. Bana patatesi de verebilir misin?
0: Patates.
1: Burada kabağı rendeledik, suyunu sıktık. Yeşil kabak.
0: Evet.
1: Ben çok severim. Ben normal kabak tariflerini de çok seviyorum zaten ama çocuklar böyle kabağa çok bayılmıyorlar galiba. Nasıl kokuyor?
0: Güzel.
1: Güzel değil mi?
0: Tam bir patates kokuyor.
1: Tam
0: ama
1: patates.
0: Patateslerden daha iyi kokuyor.
1: Öyle mi? Hadi bakalım, yumurtayı verir misin bana oradan?
0: Yumurtamız
1: da gelsin.
0: Yumurtamız da.
1: Evet, yumurtayı da ekleyelim.
0: Hemencik burada geldi.
1: Geldi mi? Tamam. birazcık yine maydanoz ekleyelim. Oradan dereotu
0: hepsini
1: var.
0: Hepsini mi ekleyeceksin?
1: Yani ben iki yemek kaşığı gibi şöyle aslında hepsini de kullanabiliriz. Çok problem değil.
0: Tamam.
1: Buradan da yine yani yeşillik olması için. Evet, maydanozumuzu ekledik. Tuzumuzu orada. Tuzu bana uzatabilir misin? Sana yetişebiliyor musun?
0: Abi ben de yetişemiyorum.
1: Tamam, ben yetiştim o zaman. Birazcık da tuz ekleyelim. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilavesinde bulunduk. Şimdi biraz şöyle karıştıracağım. Sen de istersen karıştırsın. Sen bunu da karıştır. Ben yeni kaşık alayım kendime. Oldu değil mi? Şimdi içine burada siyez unu kullanıyoruz biz. Siyez unu aslında çok eski o ata tohumundan gelen bir un türü. Gerçekten diğer unlarla biraz daha farkı var. Bu fark da şöyle. Daha az gluten içerdiği için biraz daha hani o hassasiyeti olanlar için çok iyi bir un alternatifi. Biraz daha proteinlerden, B vitaminlerinden daha zengin bir un türü. O yüzden benim özellikle böyle diyetlerde ya da bu tip tariflerde tercih etmeyi çok sevdiğim unlardan bir tanesi. 3 kaşık kadar da içerisine un ekliyoruz. Böyle karıştıralım. Ben şöyle biraz karıştırabilir miyim? Sen de yardım et bana.
0: Un aşağıda kalıyor değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, şimdi onu güzelce çırpacağız. Şöyle karıştıracağız yani.
0: Ben şöyle karıştıracağım.
1: Tamam, ben alabilirim şimdi bir tane. Onu kaşığı bırakalım. Ben şimdi karıştırıp bunu güzelce fırın kabına döktükten sonra üzerinize süsleyecek Ela sizin için değil mi?
0: Evet.
1: Ay çok güzel görünüyor ya. Un olarak tabii ki

0: GPS tercih etmeniz gerekmiyor. O bizim kullandığımız bir alternatif burada. Tabii ki evinizdeki farklı unlar da olur. Bu tam buğday da olabilir. Çavdar unu seviyorsak onunla o alternatifler de gayet mevcut. Ama hani bizim için biraz daha bu un türü daha çok sevdiklerimizin arasında başında geliyor. Sindirimi daha rahat ama tamamen glutensiz olsun istersek burada kara buğday unu gibi ya da işte glutensiz yulaf unu gibi onları da kullanabiliriz. Badem unu olabilir. Böyle güzel bir harç elde ettik. Bu bizim pizzamızın aslında tabanını oluşturacak şimdi. Bunu, bence kıvamı da gayet güzel oldu Ela'cığım, ne dersin?
1: Evet.
0: Şimdi ben sana buradan fırın tepsimizi getireyim ve fırın tepsimize döktükten sonra güzelce yerleştirelim. Şöyle yapacağız.
1: Bu anne.
0: Bu bizim fırın tepsimiz. Şimdi ben buraya kabakları, buradan yaptığımız karışımı böyle dökeceğim. Şimdi tabanı elde edeceğiz. Üzerine de tariflerimizi ekleyelim. Şunları da kaldıralım. Evet. Bakalım beğenecekler mi izleyenlerimiz? Sen de sevecekler mi? Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Sen seviyorsun. Bence onlar da sever. Şöyle. Bu şekilde çok da kalın bir taban oluşturmadan böyle yayabiliriz. Bunu da ekliyorum. Ela'cığım şimdi oradan mısır ve kaşarı da getirebilirsin.
1: Mısır, kaşar, domates. Mısır, kaşar, domates. Ne geldi?
0: Böyle şimdi ben bunu ayarlayacağım. Domates de çok faydalı olan aslında sebzelerden bir tanesi. O da likopenden çok zengin değil mi Ela? Sen
1: evet.
0: De çok seviyorsun.
1: Ne?
0: O da likopenden yani içerik olarak gerçekten çok sağlıklı alternatiflerden
1: hangisi?
0: Bir tanesi domates.
1: Domates.
0: Şimdi bunu da ekleyelim. Sonra fırında üzeri kızarana kadar aşağı yukarı yani bir 20-25 dakika o kadar bile bazen olmuyor. Ben biraz da tabanı kalın yaydım. Bunu rendelerken biz biraz burada kalın bir tarafı kullanmışız ama daha böyle ince rendelediğiniz zaman aslında daha güzel oluyor. Bir de patatesi belki birazcık daha hani boyut olarak küçük kullanabilirsiniz. O zaman da biraz daha lezzetli olacaktır. Şimdi tabanlarımız hazır.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Üzerine biraz kaşar ekleyelim mi?
1: Evet, ekleyelim.
0: Önce kaşarlarımızı ekleyelim.
1: Tamam.
0: Koy bakalım.
1: Kaşarlar zaten çok güzel kokuyor.
0: Evet. Kaşar bizim sevdiğimiz peynirlerden kalsiyumu yüksek olan bir peynir türü aslında. O bakımdan çocukların da bence severek tükettiği peynir. O yüzden kaşarı tercih ettik. Biz bazen burada mozzarella peyniri de tercih ettiğimiz oluyor. Rendelenmiş formlarını. O da çok güzel kızarıyor, çok güzel pişiyor. Bunu da buna koyalım mı? Sen mısırlara geç bakalım.
1: Ben mısırlara şöyle bir geçtim.
0: Bakalım sevecek miler mi ya?
1: Mısırları elleğimizlere de mi dökeceğim?
0: Yani kaşık da verebilirim istersen ama koyabilirsin.
1: Bence elleğimizlere.
0: Tamam. O zaman domatesleri de ben koyayım mı?
1: Tamam.
0: Domateslerimizi de
1: ekleyeyim. Ben de domates koyacağım.
0: Koymak mı istedin? Tamam koy bakalım.
1: Şöyle birazcık şöyle çiçek de yapalım.
0: Evet evet şöyle. Desen yapmayı sen seviyorsun. Al bakalım. Çok güzel oldu şöyle. Gerçekten. Hem de sağlıklı bir alternatif. Kabak yerine burada istersen sana pırasa da bir alternatif. Yani farklı sebzeleri böyle mücver formuna
1: şöyle
0: getirip
1: bu tip tariflerde
0: rahatlıkla
1: koyalım.
0: Kullanabilirsiniz.
1: Bir de şöyle bir
0: şimdi buraya birazcık mısır da ekledik.
1: Bir de şöyle ortasına şöyle birazcık ekleyelim.
0: Evet, pilavımız da olsa da hazır oldu zaten. Şimdi mısırlarımızı da koyup fırına götüreceğiz.
1: Ve
0: koy bakalım.
1: Anne şöyle güzel bir tane.
0: Harika.
1: Bir de şu olacak.
0: Şimdi bitirdik mi süslemelerimizi?
1: Evet bitirdim ve elim çok kirlendi.
0: Tamam onları
1: ve
0: şimdi.
1: Oldu
0: o zaman şöyle yapalım mı? Ben bizim tepsimizi fırına götüreyim.
1: Evet.
0: O sırada sen de ellerini temizle. Ve sonra da sunumlarda hem pilavın hem de kabak pizzanın halinde görüşüyor olalım olur mu? Hadi bakalım.
1: Evet.
0: Tamamdır öyle yapalım o zaman. Biz şimdi bunu fırına götürüyoruz. 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişecek. Sonra da hazır bir şekilde burada olacağız.
2: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
3: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
4: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
5: Sadım damat.
6: Darısı başına Ahmet kardeş.
7: Hoş geldin yiğidim.
6: İyi ettim değil mi emmi?
8: İyi etmiş.
9: Evet tarlayı elden çıkarıp geçer.
10: Soldaki taşlık tarlalar kimin?
8: Şahmut zannedilen bir herifin.
11: Topal emmin nerede?
6: Köyde kaldı.
12: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
8: Zülfü'yü merak ettik de.
7: Hepsi içeride seni bekliyorlar.
13: Dokun yerimi!
6: 100 milyon.

0: Keriz bugün 16.15'te TV4'te.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa. Bidex'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
9: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de.
8: Bu fırsat kaçmaz.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Temel ve Kako arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: 25 yıldır ev, yemek sepeti seninle. 25 yıldır
2: yıldır hep seninle.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Evet, tariflerimiz hazır. Burası şahane kokuyor. Ela'nın en çok merak ettiği hangisi?
1: Pizza.
0: Tabii ki pizza. Çocukların en çok merak ettiği başka ne olacak? Elbette pizzaydı. Şimdi Ela sizin için pizzanın tadına bakacak.
1: Evet.
0: Şöyle ekleyelim. Ela'ya çocuk bıçağımız var. Keskinliği olmayan. Onu kullanacağız. Önce ben bunu da bir keseyim sana istersen şöyle. Mısırı tarafından mı olsun? Şöyle mısırıyla birlikte.
1: Evet ve domates.
0: Domates de var. Hadi bakalım. O zaman tatma zamanı. Hazırsak bakalım.
1: Şundan yiyeceğim.
0: Hadi bakalım. Yorumlarımızı bekliyoruz şimdi. Deneyelim.
1: Bence çok güzel olmuş.
0: Çok güzel olmuş değil mi? Evet, bence de gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem çok sağlıklı hem de lezzetli bir pizza yapmak istiyorsanız eğer bu kabak pizzayı mutlaka deneyin. Ela'cığım denemediği için pilavı da ben denemek istiyorum. Karnabahar pilavımız gerçekten benim en sevdiğim favori tariflerimden biri. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ben de buna bayıldım Ela'cığım. O zaman evet. Ela'nın favorisi kabak pizza, benim favorim ise burada karnabahar pilavı oldum. Siz de bu tarifleri deneyin. Mutlaka siz de bir tanesini en azından çok seveceksiniz. Değil mi Ela'cığım, ne diyorsun?
1: Evet.
0: O halde daha güzel tariflerde, daha sağlıklı tariflerde buluşmak üzere bizi izlemeye devam edin değil mi Ela?
1: Evet.
0: Haydi bakalım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben İpek Öztürk. 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim voleybol oynamak ve kitap okumaktır. En büyük hayalim ise öğretmen olmak. Bu yarışmaya biraz eğlenmek, biraz da anı biriktirmek için katılmak istedim. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
2: Merhaba, adım Bade Erselcan. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Dans etmeyi, keman çalmayı, jimnastik yapmayı ve resim çizmeyi çok seviyorum. Benimle oynayan diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
3: Merhaba, ben Ayba Saklı. 4. sınıfta okuyorum. Hobilerim resim yapmak, tiyatro izlemek, futbol oynamak ve dans etmek. Yarışmaya katılmamın sebebi ise keyifli zaman geçirmek, takım arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Benim adım Ertuğrul Koç. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Futbol oynamayı çok seviyorum. Eyüp Sultan Ali Beyköy'de oturuyorum. Süper Kumbara'yı zevkle izliyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda Aybars var, ikinci masamızda İpek, üçüncü masamızda Ertuğrul ve dördüncü masamızda Bade. Nasılsınız arkadaşlar?
6: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. O zaman Aybars'la başlayalım. Aybars'cığım, seni tekrar yüz yüze tanıyalım.
7: Merhaba, ben Aybars Aksu. 18 Ekim 2016 doğumluyum. 4. sınıfta okuyorum. Hobilerim resim yapmak, şarkı söylemek, dans etmek, tiyatro izlemek, futbol oynamak.
0: Şahanesi.
7: İstanbul'dan katılıyorum. Rizeliyim, Kastamonluyum.
0: Rize ve Kastamonlu.
7: Evet. Bunu şaka olarak söylemek istersek, Rize aşkımız, Kastamonu toprağımız.
0: Rize aşkımız, Kastamonu toprağınız. Teşekkür ediyoruz Aybars'cığım sana. Başarılar diliyorum.
7: Teşekkürler.
0: İpek'ciğim hoş geldin.
8: Hoş buldum. Ben İpek Öztürk, 9 yaşındayım. 4. sınıf öğrencisiyim. Giresunluyum. Hobilerim voleybol oynamak ve kitap okumak. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başardım.
0: Harikasın İpek'ciğim. Teşekkür ederiz. Ertuğrul'cum hoş geldin.
9: Benim adım Ertuğrul Koç. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim futbol oynamak, kitap okumak, ders çalışmak. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Ben de başarılar diliyorum Ertuğrul'cum. Bade'ciğim.
10: Benim ismim Bade Erselcan. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı, jimnastik yapmayı, dans etmeyi ve yüzmeyi seviyorum. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkür ederim arkadaşlar. Ben de hepinize başarılar diliyorum. İyi ki geldiniz. O zaman artık başlayalım mı? Gelsin mi harf tablomuz?
6: Gelsin.
0: Aybars için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
7: Melodinin M'si.
0: Melodinin M'si 50 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Fillerde boru biçiminde olan ağız ve burun bölümündeki organa verilen addır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bade.
1: Ortam.
0: İpek'ten de bir cevap geldi. O zaman Bade ve İpek'in ortak cevabıyla acaba kumarımıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Kızlar eller aynı anda butona gitti. Görselimiz de var. Çok güzel değil mi arkadaşlar görüntü?
1: Evet. Evet.
0: Hayvanları çok seviyoruz ve İpek'le devam ediyoruz.
2: Babam Enes'in neyse.
0: Enes Bey'in neyse 40 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Dünyaca ünlü bir futbolcudur. Lionel... Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken beylerin eller butona gitti. Aybars?
1: Lionel Messi.
0: Ertuğrul sende de mi cevap vardı?
2: Evet.
0: Aynı mıydı?
2: Evet.
0: O zaman Ertuğrul ve Aybars'ın ortak cevabıyla kumbaramızı 40 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar Messi'nin fotoğrafı da hemen yanımda. Kendisine sevgilerimizi iletiyoruz ve Ertuğrul'la devam ediyoruz.
2: Kardeşim Ömer Ali'nin ağası.
0: Ömer Ali'nin ağası 60 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Sıvıları alçak yerlerden çekmeye yarayan araçtır. Süremiz başladı.

0: Haydeki çalışması derken Aybaş'tan gelen cevap?
1: Denizaltı.
0: Denizaltı mı? Doğru mu görelim? Olmadı. Hadi arkadaşlar, güzel bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir? Sıvıları alçak yerlerden çekmeye yarayan araç. Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Ertuğrul.
2: Tulumba.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Görselimiz de yanımızda ve Bade ile devam ediyoruz.
3: Babam İlkay'ın iyisi.
0: İlkay Bey'in iyisi 40 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Genellikle yolculukta içine çeşitli eşyaların konulduğu küçük el bavuludur. Süremiz başladı.
3: Valiz.
0: Cevabımız doğruysa Bade kumbaramıza 40 puan ekler mi? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile ısınma turu için. Hadi bir kumbaraya gidelim. Kaç puanımız var? Arkadaşlar kumbaramızda 160 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 2340. Harikasınız. Aybars'la devam ediyoruz.
2: Türkiye'nin T'si.
0: Türkiye'nin T'si 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Doğrusu, doğrusunu isterseniz gibi anlamlara gelen sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar?
1: İstek.
0: İstek mi doğru cevabımız? Olmadı. Düşünelim biraz. Doğrusu, doğrusunu isterseniz ne olabilir? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bade?
1: Zaten.
0: Zaten mi doğru cevabımız? Bravo. İpek için geliyor harf tablomuz.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 70 puan değerinde ve şehirlerimizden gelecek sorumuz. Tarihimizde önemli yeri olan Çanakkale ilimize bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken Badeciğim.
1: Gelibolu.
0: Gelibolu mu doğru cevabımız? Bravo. Tam diyeceğim ki haydi ekip çalışması, cevaplar ard arda geliyor arkadaşlar. Şahanesiniz. Ertuğrul'la devam ediyoruz.
1: Babam Kerem'in K'si.
0: Kerem Bey'in K'si 40 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Dişin sert dokusunun çeşitli nedenlerle zarar görmesiyle oluşan sağlık sorunudur. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap Bade.
1: Çürük.
0: Çürük mü doğru cevabımız görelim. Bravo. Teşekkür ediyoruz ve Bade ile devam ediyoruz.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Konu veya sorun manalarındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi cevap. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim.
2: Pekala. Pekala.
0: Pekala mı cevabımız görelim. Pekala. Konu veya sorun. Hadi biraz düşünelim arkadaşlar. Bir kutu açalım. İpek.
1: Mesele.
0: Doğru mu cevabımız görelim. Bravo. Arkadaşlar, bu tur için kaldı sadece 4 sorumuz. Aybars'la devam ediyoruz.
1: Reymen'in R'si.
0: Reymen'in R'si 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Pamuk ve yün gibi malzemelerden üretilen bir tür giyecektir. Süremiz başladı.

0: İpek.
1: Hırka.
0: Hırka mı doğru cevabımız görelim. Olmadı.
1: Çorap.
0: Çorap mı doğru cevabımız görelim. Bravo. Ekip güzel çalışıyor arkadaşlar ve İpek'le devam ediyoruz.
1: O.
0: O harfi 50 puan değerinde ve yüzmeden geliyor sorumuz. Yüzme bilmeyenlerin güvenlik için havuzda ve denizde kullandığı üründür. Süremiz başladı.
1: Kolluk.
0: Düşündü, taşındı. Cevabını verdi İpek. Peki doğru mu görelim? Bravo. Aybars İpek'i kutluyor. Ertuğrul İpek'i kutluyor. Herkes birbirini kutluyor. Çok tatlısınız arkadaşlar. Ertuğrul'la devam ediyoruz.
2: Ümit'in üssü.
0: Ümit'in üssü 40 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimine verilen addır. Süremiz başladı.

0: gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Resim ve heykel sanatlarında varlıkların biçimine verilen ad ne olabilir? Var mı bir tahmin?
1: Hayır.
0: Bir kutu daha açalım.
2: Figür. Figür.
0: Ertuğrul'dan cevap geldi. Peki doğru mu görelim? Harikasınız. Ve son harfimiz Bade için geliyor.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz.

0: Gelmedi cevap Ertuğrul.
1: Değmek. Değmek.
0: Değmek mi doğru cevabımız görelim. Şahanesiniz. Arkadaşlar nasılız? Çok güzel bir ekip olmadık mı?
1: Evet.
0: Değil mi? Harikasınız. O zaman ben çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birlikte? Hadi bir tahmin hızlıca Aybars.
2: 400.
0: 400 İpek.
3: 450.
0: 450 Ertuğrul.
1: 390.
0: 390 Bade.
4: 410.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 480 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2020. Şahanesiniz. O zaman şimdi hızlıca nereye gidiyoruz arkadaşlar?
5: İkinci tura.
0: Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir turun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
5: Evet.
0: Harikasınız. Aybars için geliyor harf tablomuz.
6: Ormanın oğusu.
0: Ormanın oğusu 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir işin en ince, hassas ve önemli kısmıdır. Süremiz başladı.

0: Bade?
1: Püf noktası.
0: Püf noktası mı doğru cevabımız, görelim. Bravo.
1: Bravo Bade.
0: Ah, birbirinizi de kutluyorsunuz. İpek'le devam ediyoruz.
1: Urfa'nın U'su.
0: Urfa'nın U'su 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Fikirleriyle kılavuzluk etmek, yol göstermektir. Süremiz başladı.

gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması ne olabilir arkadaşlar? Fikirleriyle kılavuzluk etmek, yol göstermek. Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Bade?
1: Işık tutmak.
0: Işık tutmak mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Çok iyi gidiyoruz. Ertuğrul için geliyor harf tablomuz.
1: Ankara'nın A'sı.
0: Ankara'nın A'sı 90 puan değerinde ve canlılardan gelecek sorumuz. Adını üst çenesinin sivri şeklinden alan, hızlı hareket eden bir deniz canlısıdır. Süremiz başladı.

0: kılıç balığı.
1: Herkesin eller butona gitti. Herkeste var mıydı bu cevap?
0: Evet. Evet. Evet.
1: O zaman Aybars, İpek, Ertuğrul ve Bade'nin ortak çalışmasıyla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar görselimiz geldi. Hemen size bilgi vermek istiyorum kılıç balıkları ile ilgili. Kılıç balıkları da saatte 60 kilometre kadar hız yapabiliyor. Kılıç balıkları hemen hemen tüm denizlerde ve okyanuslarda yaşayabiliyor. Akdeniz, Marmara Denizi ve Karadeniz'de de bulunurlar. Ortalama boyları 300 santimdir. En fazla 455 santim, ağırlıkları ise 650 kilogram kadar olabiliyormuş. Bu bilgiyi de paylaşmış olduk ve Bade ile devam ediyoruz.
2: Annem, Sezin'in sesi.
1: Sezin Hanım'ın sesi 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sıvı maddeyi dışarıda tutan, içeri sızdırmayan ürünler için kullanılan sıfattır. Süremiz başladı.

0: Su geçirmez.
1: Su geçirmez mi? Doğru cevabımız, görelim. Bravo. Arkadaşlar ikinci tur da çok hızlı gitmiyor mu? İlk 4 sorumuz geride kaldı bile. Hadi bakalım bir kumbaraya gidelim. Kaç puanımız var?
0: 500.
1: 780, 500'den de çok Aybars'cığım ve 1720 puana ihtiyacımız var. Şahane bir ekip oldunuz. Kutluyorum. Ve Aybars'la devam ediyoruz.
0: Rize'nin R'si.
1: Rize'nin R'si 90 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Dikkati üzerine çekmek manasındaki deyimdir. Süremiz başladı.

Gelmedi cevap. Haydi bir ekip çalışması yapalım şimdi arkadaşlar. Düşünelim ne olabilir? Dikkati üzerine çekmek manasındaki deyim. Bir kutu açalım, öyle düşünelim.

0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Var mı tahminler? Son 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım.
1: İkinciyi buldum.
0: Ne dedin İpekciğim?
1: İkinciyi buldum aslında.
0: Hadi bir ekip çalışması yapın o zaman. Ne
1: İkinci
0: olabilir?
1: Ne? İkinci ne? Yaratmak diye düşün. Ne? Yaratmak.
0: Bir kutu daha açalım. Hadi ekip son 29 saniyemiz. İpek?
1: Göze çarpmak.
0: Doğru mu cevabımız görelim?
1: Bravo.
0: Ay, çok tatlısınız, harikasınız. Badeyi de kutlayalım arkadaşlar, şahanesiniz. İpek'le devam ediyoruz.
1: D.
0: D harfi 100 puan değerinde ve özel günlerden geliyor sorumuz. Hı. Her yıl 27 Mart'ta bir sanat dalı için kutlamaların yapıldığı etkinliktir. Nokta nokta nokta nokta günü. Süremiz başladı.
1: İlk baş dünya. Onu buldum.
2: Ne?
1: İlk baş dünya.
0: Gelmedi cevap ama Aybars oradan bir ekip çalışması başlattı. Ne dedin Aybars'cığım?
1: İlk başı buldum.
0: Bir arkadaşlarına da söyledin galiba.
1: Ben de buldum.
2: İlk baş dünya.
0: Herkes
2: dünya.
0: Çalışıyor şu anda. Ekip çok güzel çalışıyor.
1: Dünya.
0: Bir kutu açalım. Ekip çalışmaya devam etsin bakalım. Dünya. 27 Mart'ta bir sanat dalı için arkadaşlar. Hangi sanat dalı olabilir acaba? Bir kutu daha açalım. Var süremiz, düşünelim. Hadi bir kutu daha açalım. Son 56 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Sanat dallarını düşünüyor muyuz?

0: Hadi bir kutu daha. Herkesin eller butona gitti.
1: Dünya tiyatro günü.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz arkadaşlar. Ben o zaman bunu Bade, Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak çalışması olarak kabul ediyorum ve Ertuğrul'la devam ediyoruz.
1: Şırnağın şeysi.
0: Şırnağın şeysi 80 puan değerinde ve hava durumundan geliyor sorumuz. Yağmurun veya karın azar azar yağmasını ifade eden sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması. Bade?
1: Atıştırmak.
0: Atıştırmak mı doğru cevabımız? Bravo.
2: Bravo Bade.
0: Harikasınız arkadaşlar. Bade ile devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 90 puan değerinde ve bilişimden gelecek sorumuz. Anahtar sözcüklerle internet kullanıcılarının bilgiye erişimini sağlayan teknolojiye verilen isimdir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevabımız. Ama ekip burada. Değil mi arkadaşlar?
1: Evet. Evet.
0: Hadi bakalım, güzel bir ekip çalışması. Bir kutu açıyorum sizin için. Bir kutu daha açalım.

0: Hepiniz internet kullanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Düşünelim. Anahtar sözcüklerle internet kullanıcılarının bilgiye erişimini sağlayan teknolojiye verilen isim. Bir kutu daha açalım. Bu isim ne olabilir?
2: Arama motoru.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar düşünüyoruz, taşınıyoruz, doğru cevabı buluyoruz. Aybars'ta devam ediyoruz.
1: Ç.
0: Ç harfi 110 puan değerinde ve deyimlerden gelecek sorumuz. Sevinmek çok mutlu olmaktır. Süremiz başladı.

0: İpek. Havalara uçmak.
1: Doğru mu görelim? Herkes çok emindi İpek'ten. Alkışlar önden geldi. Şimdi ben de çok merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım.
0: Bin.
1: Cevaplar geldi. 1000 dediler. Bence daha fazla diyecektim. Bakın 1120 puanımız var ve 1380 puana da ihtiyacımız var. İpek'le devam ediyoruz.
0: Iğdır'ın ısı.
1: Iğdır'ın ısı 140 puan değerinde ve kısaltmalardan geliyor sorumuz. Kısaltması TSE olan kurumun açılımıdır. Nokta nokta nokta nokta enstitüsü. Süremiz başladı.

Gelmedi cevabımız ama ekip burada. Hadi bakalım ekip. Bir kutu açalım. Çok uzun arkadaşlar. Bir kutu daha açalım.

0: Kısaltması TSE olan kurumun açılımıdır. Nokta nokta nokta nokta enstitüsü. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. Son 45 saniye. Bir kutu daha açalım.
1: Türk olabilir mi yılbaşı?
2: Türk olabilir, Türk
1: olabilir belki.
0: Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha derken İpek'ten cevap gelir mi?
3: Türk Standartları Enstitüsü.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. Bade Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak çalışması. Birbirinizi kutluyorsunuz, çok tatlısınız. Ertuğrul'la devam ediyoruz. İki harfimiz
3: Metin'in kaldı. Metin'in M'si.
0: Metin'in M'si 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Birinden bir şey isteneceği zaman kullanılan rica yollu sözdür. Süremiz başladı.

Cevap gelmedi ama ekip burada. Hadi bakalım. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Birinden bir şey isteneceği zaman kullanılan rica yollu söz. Ne olabilir arkadaşlar? Böyle rica yollu. Hadi şu işi hallet. Ne derler?

0: 60 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. ...48 saniye. Bir kutu daha. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha açalım. 1 kutu daha.
1: Hadi. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Şahanesiniz. 40 puanı kumbaramıza attık arkadaşlar ve Bade için geliyor harfimiz.
1: Zonguldak'ın Z'si.
0: Zonguldak'ın Z'si 180 puan değerinde ve bitkilerden gelecek sorumuz. Baklagiller arasında yer alan 3 bitkidir. Süremiz başladı.
2: İlkbaş armut olabilir mi?
1: Ne?
2: Armut olabilir mi ilkbaş
0: armut? Baklagiller.
2: Bakla diyor ama. Sonuncu mercimek.
1: Mercimek evet.
0: Arkadaşlar, bu turun en yüksek puanı şu an. 180 puan. Hadi bilelim.
2: Sonu mercimek.
0: Ekip başladı çalışmaya. Sonu mercimek mi diyorsunuz?
2: Evet.
0: Bir kutu açalım o zaman. Mercimeğe benzeyen neler var başka?
1: Bulgur.
2: Bez. Şu bez.

0: İkincisi?
1: Şu bulgur.
2: Evet.
0: Bulgur, bezelye, mercimek.
3: Doğru mu cevabımız görelim? Olmadı. Biraz daha
1: çünkü
3: düşünelim arkadaşlar.
1: Bulgur. İki ve üç oluyor da birincisi olmuyor.
3: Bir bakın, iyice bakın, o ne olabilir?
1: Bulgur olur mu?
0: Bulgur olmaz.
3: Hadi bir kutu açalım.
0: Armut, bezelye, mercimek.
3: Armut, bezelye, mercimek mi görelim? Olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar baklagiller. Bakın şimdi, bezelye dedin, mercimek dedin. Başka ne olabilir? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Başka ne var arkadaşlar böyle? Mercimekten biraz daha büyük. Yemeği yapılır. Bir kutu daha.
1: Nohut, bezelye, mercimek.
3: Herkes evet dedi. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Ama cevap doğru mu göreceğiz de. Ben önce Bade, Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak çalışması demek istiyorum. Görelim bakalım. Arkadaşlar harikasınız. Bu tur da bitti. Ne diyorsunuz? Herkes çok mutlu. O zaman bir kumbarayı görelim. Kaç puan birikmiş?
1: 2000.
3: Arkadaşlar kumbaramızda 1360 puanımız var ve 1140 puana ihtiyacımız var. Yani finalde eğer 6 soru bilirsek ödül bizim. O zaman artık finale gidelim mi arkadaşlar?
0: Gidelim.
3: Hadi bakalım, biz finale gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza arkadaşlar. Finale hazır mıyız?
0: Evet.
3: Harikasınız. O zaman Aybars için geliyor kategorilerimiz. Eş anlamlılar, vücudumuz, genel kültür, yiyecek, içecek hangisi olsun?
1: Yiyecek, içecek, o.
3: Yiyecek, içecek, o. Sorumuzu görelim. Çırpılmış yumurtanın sade ya da çeşitli malzemelerle tavada pişirildiği bir yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken herkesin eller butona gitti.
1: Omlet.
0: Omlet.
3: Ekip arkadaşların da sana katılıyor mu?
0: Evet. Evet.
3: Katılıyorlar. Peki cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Harikasınız arkadaşlar. İpek için geliyor kategorilerimiz.
1: Eş anlamlılar ve.
3: Eş anlamlılar ve sorumuzu görelim. Bir sorunun, bir derdin çözümü manasındaki kelime ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama Ertuğrul'dan gelecek.
1: Dert
0: mi?
1: Deva.
0: Dert ve deva mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Yaklaştın. Eş anlamlısı kelime ve eş anlamlısı. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Sen ne dedin Ertuğrul'cum?
1: Dert, deva.
0: Eş anlamlıları düşünelim. Bir kutu daha açalım.
1: Deva.
0: Bir kutu daha. Ertuğrul?
1: Çare, deva.
0: Katılıyor mu arkadaşlar?
2: Evet.
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Cevabımız doğru.

0: Ertuğrul, senin için geliyor kategorilerimiz.
1: Yiyecek, içecek, A.
0: Yiyecek, içecek, A sorumuzu görelim. Şişelere doldurularak hazırlanan meyve esanslı içecektir. Süremiz başladı.

0: Bir kutu daha açalım.
1: Gazoz.
0: Badenin de eli aynı anda gitti. Evet. Sende de mi vardı cevap? O zaman bu ortak çalışmayla kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar kaç soru bilmemiz gerekiyordu?
1: 6.
0: Kaç soru bildik?
1: 4.
0: 3 soru bildik. O zaman bir kumbaraya bakalım mı? Kaç puanımız var?
1: Bakalım.
0: Görelim. Kumbaramızda 1960 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimiz için kalan puansa 540. Harikasınız. Hadi Bade ile devam edelim.
2: Eş anlamlar ye.
0: Eş anlamlılar ye. Sorumuzu görelim. Toplum içinde uyulması gereken saygı ve incelik davranışlarına verilen ad ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap ama ekip burada. Haydi ekip. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Şimdi düşünelim ne olabilir? Saygı ve incelik. Bir kutu daha açalım. Son 32 saniyemiz. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Son 13 saniye.
1: 2'yi buldum.
0: Bir kutu daha. Bir kutu daha derken vadeden cevap gelir mi?
2: Terbiye görgü. Terbiye görgü.
0: Vadeden gelen bu cevapla kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Harikasınız arkadaşlar. Aybars için geliyor kategorilerimiz.
3: Vücudumuz yumuşak ge.
0: Vücudumuz yumuşak ge. Sorumuzu görelim. Karın boşluğunun sağ üst bölgesinde bulunan safra salgılayan bir organdır. Süremiz başladı. Organlarımızı düşünelim.
2: Akciğer.
0: Akciğer mi doğru cevabımız?
2: Karaciğer.
0: Aybars'tan akciğer. Ertuğrul'dan karaciğer. Cevap doğruysa 200 puanı kumara ekler miyiz? Harikasınız. Birbirimizi kutluyoruz. Teşekkürler arkadaşlar ve İpek'le devam ediyoruz.
2: Genel kültür C.
0: Genel kültür C sorumuzu görelim. Çalışmayan araç gereçleri onarma işini yapan kişidir. Süremiz başladı.
2: Tamirci.
0: Herkes katılıyor mu arkadaşlar İpek?
4: Evet.
0: O zaman Bade, Ertuğrul, İpek ve Aybars'ın ortak cevabıyla biz ödüle gider miyiz görelim. Harikasınız. Çok tatlısınız.
4: Süper kumbara.
0: Harikasınız. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Aybars. Bravo Aybars. Süper kumbaranın bugünkü birincisi İpek. Bravo İpek. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ertuğrul. Bravo Ertuğrul. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Bade. Bravo Bade. Arkadaşlar nasıldık? Nasıl geçti Aybars?
1: Çok heyecanlıydı ve çok güzeldi.
0: Teşekkür ediyoruz katıldığın için İpekçi.
2: Çok eğlenceliydi, çok güzel geçti.
0: Ertuğrul'cum?
5: Çok eğlenceli ve çok güzeldi. Tam bir grup olduk.
0: Çok güzeldiniz arkadaşlar. Gerçekten müthiş bir ekip oldunuz. Sizi kutluyorum tekrar Badeciğim.
6: Çok eğlenceliydi. Herkes çok tatlıydı. Çok sevdim.
0: Herkes çok tatlıydı. Hepiniz çok tatlısınız gerçekten arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Merak ediyorum. Ödül abla nerede?
4: Arkada.
0: Arkada mı? Yine karanlıkta. Yine karanlıkta. Hep karanlıkta. Buldum. Batman tamam. Şimdi gibi. Biraz ışık yandı. Batman gibi mi diyorsun?
6: Evet.
0: Ödül ablamız bugün de Batman oldu arkadaşlar. İyi ki geldiniz.
6: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim Badeciğim, Ertuğrul'cum, İpek'cim ve
6: Aybars'cığım.
0: Teşekkür ederim.

0: kaldı. İyi bağladın. O da sen değilse yanlış emmuz emmi.
1: Bağlandı lan bas. Bahçeye, otlanmaya.
2: Ula Şahmuz, gözün kör olmaya. Nereden çıkardın o taşı? İşte.
1: Domino, kayfalar senden.
2: Ula felaksız. Taş mı çalışsın anlamadım geldi. Zaten kızın da yigenimi çaldı. İki yandan ocağıma incir diktiz ha.
0: Düğün ne zaman kuruli?
1: Kısmetse üç güne kadar kurarık ha Abbas.
2: Acelenle. Kızının baharı başına mı vurdu? Hele bakalım sülfe hazır mı?
1: Kavilleşmemiz öyledir Abbas, uzatma. Bir an önce olsun bitsin bu iş.
2: Ula buldu saf çocuğu. Hem çifte hem semere vuracaksınız. Neyse ne. Bana söz düşmez gayri, kendi bilir.
0: Sen de yolu yokuşa sürme Abbas dayı. Ansızlı bu dünyaya kazık kakacak
3: yer ya. Selamun aleyküm.
4: Ne o, gene ne kavgası yapıyorsunuz
0: ha? Yok be muhterem mi, Zülfü'den bahsedik. Evlenme çağı geldik geçti bile. Abbas emisi hala düğünü kurmuyor.
4: Uzattın ama. Tamamdır bu iş. Üç güne kadar düğünü kurayım.
0: Tamam! Muhtar abi dedi, düğünü kurayım.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam. Ulan Zülfü, üç güne kadar düğünü kurayım. Öyle kavileştiler.
4: Değil mi? Ama o hususta emmim daha iyi bilir. Değil mi emmi?
5: Evelallah ben hazırım.
4: Yaşa Zülfü! Sen hazırsan, düğün de hazır.
5: Darısı senin başına.
0: Sağ ol.
5: Bak hadi, düz!
6: Şşt, aba! Bak, seninki geçiyor.

0: Ana, vış! Utan, utan! O ne biçim selam öyle? Vallahi senin ardamarın çatlamış!
1: Sus kız! Onunla evlenik! Niye utanım?
0: Kıza bak, oğlana feleğini sapıttırdın vallahi!
1: Zülfiye canım kurban! Onu daha ne biçim sapıttıracağım, gör bak!
0: Sapıttırmayı bana da öğret be abla, ne olursun!
1: Hele bir evlenem, sıra sana gelsin, o zaman öğretirim!
0: Aman, benim Hamit mıymıntının biri! Hiç iş yok! Söz kesildiğinden beri, kayfeden eve, evden kayfeye! Senin Zülfü iyi de, emmesi Topal Abbas Nemrut'un biri be abla!
1: Kız, benim Topal Abbas'la ne işim var? Ben Zülfü ile evleneyim, onunla değil!

0: 당기자 한남다 쌤. 오지컵이.
1: 겔리, 겔리. 아, 너희 뭐든 아빠.
0: 알아, 나도 말해 사람 없는 말 잘해하다 잘해. 사태 비춘 일렛달 배달라 겨드 빠져버리.
1: 어, 겨루 무슨 개수도 개실래.
0: 아야.
1: 사람이 아이란 옆에네.
0: 아, 갸테르 갸테르다.
1: 백.
0: 아하, 으스김 사야 뒤인 코로니. 슬프 evlendimi şahımızın namussuzu oğlanı avucu içine alacak. Ne tilkidir o. Bütün malımı mülkümü yavaş yavaş sülük gibi emecek.
1: Hemen dellenme kurban oldum. Zülfü senin sözünden çıkmaz. Gökte Allah, yerde sen varsın. Senin sözünü dinler, he?
0: Ya o karı sen de koyduğum yerde otluysun. O zilli Zülfiye'nin koynuna girdi mi, Zülfiye söz geçirtmek zor!
1: Sen daha iyi bilirsin ama, düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar. O zillinin koynuna girsin diye!
0: Dur, dur! Elinden bir kağıt almalı Yazid'in. Almalı ki, malının mülkünün üzerine ben oturam. Başka da bir mümkünü yoktur.
2: Ama pek bir güzel oldu.
3: Eyvallah, pek bir güzel. Nasıl anacığım, gelinlik yakıştı mı?
2: Yakışmaz olur mu güzel kızım benim? Darısı kardeşinin başı.
3: Aman ana! Dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Durun hele, Zülfü'nün emmisi Topal Abbas laf yaymış. Belki düğün yapılmaz dermiş.
4: Zülfü'yü inletip öyle yapacak düğünü.
5: Of! Ne ister bu adam bizden? Ne ister benim garip Zülfü'mden?
6: Amma güzel oldu Zülfiye'me helal olsun.
0: Ne yapıyorsun?
6: Dibek yapayım emmi, beğendin mi? Zülfiye için, düğüne yetiştireceğim.
0: Sen dibek koymuşsun ne ki?

0: Şehmuz Meli'ni çukurunu kazı. Malında mülkünde gözü vardır.
1: Tasalan ben mi? Ben Şehmuz'da değil, Zülfiye ile evleneyim.
0: Ya kızın babasıdır, gözü açıktır Şehmuz'un.
1: Gözünü torpak doyur.
0: Aferin, bak nasıl anladın? Senin topraklarında gözü vardı. Emme ben yedirmem, bu düğünü de baş...
1: Vallahi sen daha iyi bilin emmi. Ama bu dibeyi ben boşuna mı oymuşum? Mümkünü yok mu düğün yapmanın?
0: Bir şartla mümkünü vardır yeğenim. Seninle kasabaya gidip dava vekili Rızkullah Efendi'yi göreceğiz.
1: Ne diyecek Rızkullah Efendi de?
0: Bir kağıt imzalatacaksa. Malına mülküne ben sahip çıkacağım. Dededen kalma malı yedi yabancıya yedirmeyek.
1: Sen daha iyi bilin emmi. Düğüne razı oldun mu şimdi?
0: Yoo! Önce kağıt, sonra düğün yeğenim.
2: Zülfü Çakır, her ne suretle olursa olsun mallarının başından ayrılacak olursa amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek, parasını tahsil edecektir. Zülfü'nün başına Allah gecinden versin bir hal gelecek olursa veya herhangi bir nedenle mallarının başında bulunmaması halinde Zülfü'nün bütün malının ahsu kapsa selahiyeti Abbas Çakır'ın olacaktır. Sen ne dersin Zülfü?
1: Vallahi emmim daha iyi bilir. O ne derse o olur.
2: Bas altına imzanı.
0: En hayırlısı budur Zülfü. İnsanoğlu beşer de şaşer de.

0: Gelinin şalvarını Allah'ıma 41 düğüm vururlar, her birini ellerinle dişlerinle açacaksın, tamam mı?
1: Yahu cebime bir makas koy, 41 düğümü makasla keserim, olur biter.
2: Saatim damat!
1: Darısı başına Ahmet kardeş.
2: Eyvallah, önce ablasıyla sen, sonra kardeşiyle ben.
1: Yahu bu 41 düğümü makasla kessem olmaz mı?
2: Sen ne diyorsun Gülbücan? Töreye karşı mı geldin? Olmaz öyle şey. Aa vallahi bütün köyün kadınları seni tepe koyarlar. Bir bir açacaksın düğümleri.
1: Tüh be! Keşke kesmeseydim tırnaklarımı ya.
2: Dişlerin ne güne duruyor?

0: Ne uzun oyun bu ya?
1: Vallahi oyna.

0: ne ya bu? Taş düğüm. Çöz çöz bitmeyin.
1: Tam 41 tane zülfü. Köyün her bir kızı uçkuruma bir düğüm atmıştır.
0: Hay Allah, sen de biraz yardım etsene kız.
1: Yoo, çözmek senin işin.
0: Ben işimi bilirim ama şu düğümler olmasa... olmuyor.
2: Ulan Zülfü, hadi! Ağız abimiz kalmamıştır daha!
0: Hay Allah yahu, nedir bu? Hem düğümlerden çek hem heriflerden yahu! Şşt, ne oluyor yahu, ne istisi?
2: Tamam mı sen Zülfü?
3: Helal sana Zülfü, helal sana ağabey!
0: Daha 10 düğüm kalmıştır, biraz sabırlı olun.
2: Daha düğümleri çözemedi mi lan?
0: Hepsi kör düğümdür Hamit ağabey, daha 31 tane çözdüm.
2: Gel hadi elini çabuk tut kurban!
0: Merak etmeyin canım, tamam tamam.
2: Baba, adam düğün çözüyor yukarıda!
0: Allah Allah Allah!

0: Ben kayfeye çıkayım. Arkadaşların hala hatırını sual edeceğim. Dünden beri nasıllar bakalım? Ha. Öğleye canım dolma çekti. Bakalım yemeğin nasıldır? Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamün aleyküm.
2: Hoş geldin. Hoş geldin. Kulak evi ne işin var senin burada?
0: Niye ki?
2: Hiç. Senin şimdi yatakta olman lazımdı da.
0: Sizleri merak ettim de bir hal hatır soram dedim.
3: Hoş geldin damat. Ne içiyorsun?
0: Kahve, şekerli olsun, anlarsın ya. bacanak?
2: Ne?
0: Senin ne zaman yapacağız düğününü?
2: Kısmetse ben de güzel yaparım inşallah.
0: İnşallah. şimdiden düğüm açma talimi yap Hamit kardeşim. Düğümü becerdin mi? Gerisi kolay bela değil.
2: Kaç tane düğün vardı Zülfü kardeş?
0: Tamamı tamamına 41 tane kör düğüm. Parmaklarım koptu, tutmuyor ya, uyum. Zor filan yapacak.
2: Yeterli başlayacağım
3: ki. Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
3: Zülfü, seninle konuşacaklarım var.
0: Buyur emmi.
3: Mertek gibi dikilme önümde, otur.
0: Peki emmi.
3: Hayırlı uğurlu olsun yeğenim, bir yastıkta kocayın.
0: Sağ ol emmi, her bir şey sayende oldu. Ver elini öpem.
4: Buyur damat, kayfen.
3: Ali, benim de kayfemi yap, okkala olsun ha!
0: Buyur emmi, sen iç!
3: Sen iç la! Gel, gel! Kulağını aç, beni iyi dinle Zülfü! Sakın ola ki çocuk mucuk yapmaya bakmayasın, tedbiratını hemen al!
0: Ne yapmayayım emmi, anlamamış ya!
3: Çocuk ula, çocuk!
0: Vallahi emmi, o Allah'ın işi, ben ne karışırım!
3: Oğlum, sen karını Güllü yengene yolla, o tedbirlerini ona anlatır!
0: İyi! Sen daha iyi bilin, emmi.

0: Sarıya temkinli yanaşa, çocuk mucuk istemem Zülfü. Allah mısın be emmi? Nerede kaldı bizim erkekliğimiz? Allah'ın çağınozu, hep de emir veriyi! Ah ah, emmim olmayacaksın, ben sana bilirdim yapacağımı. Ama bir gün kafam kızacak, göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu.
1: Kocanın eline sağlık Zülfiye, çok güzel oymuştu beyi, hiç pürüz bırakmamış.
2: Benim için oydu onu.
3: Benim Ahmet bakalım bana ne yapacak?
4: Ne yapacağı belli, herkesi Zülfü mü sandın?
3: Koca dediğin şans! Vallahi neme lazım, peygamber gibi adam! Kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmaz, evine düşkün. Darısı bütün kızların başına.
0: Kolay gelsin!
2: Ah, hoş geldin yiğidim!
0: Sağ ol Zülfiye, beter yoruldum ha! Susadım da!
3: Eşeğini çek hemen işte!
0: Çek, çek!
4: Ellerine sağlık, çok güzeldi be koymuşsun!
0: He, çok uğraştım onun için! Ama şimdi buğday dövmenin sırası mı? Hadi çekilin bakalım! Hadi! Zülfiye!
2: Zülfü!
0: Zülfiye!
2: Zülfü!
0: Kız Zülfiye!
2: Zülfü!
0: Kaçma kız, dur! Bak, kaçma, yakalarsan mı?
2: Oyduğun dibek herkesin dilinde Zülfüm! Ellerine sağlık!
0: Dur kız, beter gıdıklanayım! Aa, huylanayım ya!
2: Huylu Zülfüm! Sen güldükçe ben de huylanayım!

0: سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. Ali dayı, bana bir çay ya.
1: Olur.
0: Merhaba. Zülfü'nün hiç kahveye uğradığı yok Abbas emmi. Bu ne iştir anlamadı ki etti. Yoksa sen mi tembihledin?
2: Bugünlerde dokunmayın Zülfü'ye. Sanki dersin cennette yaşayıp. Allah bozmasın.
0: Vallahi dedin doğru muhtar. Aa, kumrular gibi ikisi de. Kasabada bir işler çeviriyor ya. Zülfü'yü bugün sabah 3 tane koyunla kasabaya inerken gördüm.
3: Kasabada ne işi var ki? Hem de 3 tane koyunla. Allahu alem satmıştır.
2: Bu muhabbetin sonu ikinize torundur ha.
4: Her şeyin hayırlısı be muhtar. İnşallah olsun. Olsun da şu boş kucağımızı torunlar doldursun. Ya, ya.
5: Senin meramın kucağında olsun. Dolsun ama neyle? Enikle değil. Sağacaksınız Zülfü ha, meramınız bu. Bütün malına mülküne konmak muradınız. Ama sahip siz değil Zülfü. Ben varım ben. Çocukmuş. Çocuk, çocuk neler ne? Çocuk mocuk yapmayacak!
0: Allah sabır versin Zülfü! Abbas emmi delirdi yine! Kendisi kızı çıktı ya! Aa, şimdi Zülfü'yü kıskanıyor!
6: Dik dur kız!
7: Dik durayım Zülfü'm! Emme nasıl da buldun tam üstüme uyan fistanı?
6: Her gün bedeninin ölçüsünü boşuna almayayım!
7: Tam edepsiz! Demek bedenimin ölçüsünü almak için sarılıydın bana ha?
6: Her bir işe yarıyor işte sarılmak. Aha, bir parmak içeri kıvırdın mı bu iş tamamdır. O ne?
5: Ulan şimdi de ayaklarını mı öpüyorsun karının?
6: Yo emmi. Yeni bir fistan aldım Zülfiye'ye. Etek boyunu ayarlayayım.
5: Ulan sen terzi mi sen?
6: Yo çobanı.
5: Çobanlığın batsın.
6: Yakında batacak saati. Bugün 3 koyun sattım, 1 fistanla 2 tane de bilezik aldım. İyi ettim değil mi emmi?
5: İyi etmiş! Ulan senin kafanda kuş kadar beyin yok! Bu sülale, seni damızlık inek gibi say! Babandan kalan 3-5 kuruşluk malı da yedir onlara, ondan sonra temelli çulsuz kal!
7: Emmi sen neler değilsin?
5: Sen sus! Karı kız mısın, ne zamandan beri beyine karşı dillendi?
6: Sus kız! Hadi git hayvanlara bak bakayım! Hadi!
5: Lan işte gör, gidişindeki şu çalımına bak! Yüz verdin mi işte böyle başka... Öyle değil mi lan? Dilini mi yuttun?
6: Sen daha iyi bilirsin emmi.
5: Köyde bir çocuk lafıdır dolaşıyı. Bir de çocuk kuzlarsa, vay senin başına gelecekler! Bir daha belini doğrultamazsın! Bu lafım böylece kulağına küpe olsun!
6: Olur ağa! Sen daha iyi bilirsin.

0: Bedriye abla, gel hele.
1: Buyur Ağaoğlu.
0: Anam yolladı bunları, bir güzel yıkayıver.
1: Baş üstüne, akşam kuşluğunu da hazır ederim Kerim Beyoğlu.
0: Ben belki gelemem, kasabaya inerim. At burada kalsın, yükler getirirsin.
1: Olur Kerim Bey, bağla hayvanı ağaca get. Bak şu herifin yaptığı işe, atı nereye bağlayayım?
2: Boş ver kız!
1: Boş veri var mı bu? De! De! Yürü! Çık şuradan!
2: Hadi be! Dur hele şu tokacı kız! Kız sen ne yapıyorsun orada?
1: Atın başını öteki yana alayım, Gülle ana! Çamaşırları kirletin!
2: Armağımız kalmadı mı sende hiç? Hem de sözlüsün! Ağaoğlunun atının başını okşamaya utanmıyor musun?
1: Okşamıyorum ki Gülle ana! Çamaşırları kirletiydi!
2: Bulduğu bahaneye bak! Çalıya kıran mı girdi? Topla çamaşırını, bas başka yere!
1: Gülle ana, büyütme o kadar! Ayşe'nin bir kabahati yok!
2: Sen dilini tut gelin! Zilli kardeşinin namus hesabı senden mi sorulayım?
1: İyi ki dedin!
2: Benim namusum da senden sorulmuyor! Evet. Oy, başıma küller yay! Ar namus kalmamış kızlar! Nişanlı kızın ettiğine bakın! Atın başını okşi! Bak bak! Bak Soyhan'ın çalımına bak! Bir de utanmadan saçlarını tarı! Hiç de utanmıyor!
1: Bir şey ettiği yok Gülle ana! Saçını da taramasın mı?
2: He! Aynada tutsun yabanın erkeğine! Tut sizin sıfatınıza! Köyün namusu gitti, namusu! Bereketi gitti! Vay başımıza gelenler dostlar! Vay vay!
3: Ulan uydurma be havlucu, gene atmaya başladım!
4: Sen ne diyin muhtar? Ayşe, ağanın oğlunun atının boyuna bir sarılıp öpmüş ki deme geçsin! At bile huylanıp pişlemiş! Hemen bütün köy avratların içinde!
5: Benim arvat deli, saçını yandan yarıp bir dökmüş omuzuna!
1: Tövbe demeli! Kız nazlanmış ki yabancı bir erin atının başını okşuyor!
2: Ayşe o sırma gibi saçlarını bir yerlendirmiş! Atın sahibi Kerim Bey'in aklı başındaydı!
6: Ağanın oğlu geldiğinde karşısına yalnız iç gömleğiyle çıkıverdi, yarı yürüyendi!
7: Hemen atın boynuna sarıldı!
2: Anam onu gören hadım erkek bile canlanır be!
8: Öyle!
6: Peki saçlarını yandan ayırması ne oluyor? Kanı karnıya... Hamit onunla dünyada baş edemez!
9: Aaaan, baldızı ne olacak Ayşe? Kerim Bey'e kuyruk sallamıştır. Bir eyi oyuna tutmuşlardır. Çalıların içinde rezilliğin bini bir para!
10: Kulağa bas! Ağzından çıkanı kulağın dursun! Öyle bir şey olsa kendi elimle vururum kızımı!
2: Ayşe Muza, bütün köy her şeyi biliyor. Ben senin kadar geniş mezhepli değilim. Onun için Ayşe'yle olan sözüm boştur, ha tamam mı?
9: Yat ulan! Yaşa lan Hemet! Erkek adamsın! Ayşe'nin mesulü artı, babası der!
10: Bak bak! Bırak onu bir kaç çıkart ona!
9: Çıkart sen!
11: Allah'ın cezası!
9: Ulan Zülfü, kuyruğunu kısmış enlik gibi susuysun! Erkek değil mi sen?
11: Ben daha iyi bilinem mi?
9: Ulan yuh sana! Kardeşi olan ablası...
2: Aa Zülfü kardeşimiz burada doğup büyümüştür! Ne yapacağını iyi bilir, oh!
9: Pek bir şey bilmez! Baksana! Atın başını okşa... ablasını kari etti kendine!
11: Atın başını ben de okşarım be emmi!
9: Ulan sen avrat mısın?
11: Sen daha iyi bilin emmi!
9: Bu namus seni zemmeli! Yoksa köyümüzde bet bereket kalmayacak, başımıza taş yağacak da...
12: Otel harika!
13: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın!
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından!
12: Bak! Aynı otel, 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Bildiğiniz çıtırtı, şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
18: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
17: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey. Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
16: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
18: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarkı.

Başlı dış fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
10: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı. En tatlısını arıyor. Seçti. Kontrolünü yaptı. Tam istediği gibi. Bravo Arzu. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Pepsi ile hepsi güzel.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Fırsat. Dibes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Evet, yanlış duymadınız. Dibes'ten hediye. Seri Murat. Tüm gözler üzerinde olacak. Tamamı yeşil. Üstelik 4 litres. Ayrıntılar Dibes kulüpte. Bu fırsat kaçmaz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte filenin sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı. Obseso.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?
5: Otel harika.
6: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Engin Can.
9: Dedeciğim.
8: Yoksa sen de mi bonus doldun?
9: Bonus kılığı.
8: Ne?
9: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
8: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
10: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
9: Seni dinledik. Bonus kılığı oldum.
8: Yıkıldım şu an.
9: Bonus kılığı da yıkılıyor dede.

Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ım.

0: Artık bu köyde bize hayat yoktur. Tez elden evi tarlayı elden çıkarıp göç ederim.
1: Kimse evimizi tarlamızı almaz.
0: Muhtara bir danışırım.
1: Keşke elim kırılaydı da ellemeseydim o atı.
0: Bilirim kızım, senin suçun yoktur. Boğulursan büyük denizde boğul demişler. İstanbul'a giderik.
1: Abbas Yezid'i, yıktın ocağımızı, bizi köye rezil ettin. Allah'ından bulur inşallah. Zaten Allah vermiş belasını. Topal...
2: Evini taşlattım. Şahmuz fazla kalmaz köyde, defolup gider.
3: Şahmuz gider de, Zülfü çakılıp kalır. Nasıl kurtulacağız elinden?
2: Çekip vurmalı ki Zülfü'yi, hem de Zülfü'den kurtulalım.
3: Ha, niye kulağını çekmiyorsun yeğeninin?
2: Kulağını çekmesi kolay da, tetiği nasıl çektireceğim kerize, onu bilmeyeyim. Dur hele!
3: Ne oldu, aklına bir şey mi düştü?
2: Heya! Heya!
4: Ayağını sıcak tutar, beğendin mi Zülfüm?
5: Ellerine sağlık Zülfiyem.
4: Tamam vermişim.
5: Sen ayağıma güzel çorap örmüşsün ama... ...bacın çorabın kötüsünü başımıza ördü.
4: Sen de inan iyi misin Zülfüm? Bacımın vallahi bir günahı yoktur.
5: Emmim öyle demeyi. Köyün bereketi kaçacak, başımıza taş yağacak diye. Allah! Başımıza yağmayı da evimize yağıyı taş. Durun lan! Korkaklar! Çıkın da haneye taş atmak nasılmış gösterem size! Ben çıktım diye korkudan donunuzu almayaydı size! Ben keriz miyim?
2: Ulan Zülfü, cinlere mi karıştın? Kendi kendine konuşuyorsun!
5: Ne cini? Evimi taşladılar emmi, camımı kırdılar!
2: Yahu rüya mı görüyorsun? Ortalıkta hiç kimsecikler yok!
5: Evin içine kelle gibi taşlar düştü emmi!
2: Eyvah!
5: Ne oldu emmi? Suratına taş mı geldi?
2: Eyvah ki eyvah! Bu taşlar kuldan değil, Hak Teâlâ'dandı!
5: Tövbe tövbe! Tövbe!
2: Sen küçüktün, bir kere daha taş yağmıştı koyumuza. O zaman da namussuzluk olmuştu.
5: Sonra ne olmuştu emmi?
2: Ne olacak? Deli Hüsnü'nün namussuzluk yapan küçük baldızını kesti! Sonra ortanca baldızını, sonra büyük baldızını... ...en sonunda da karısını kesip köy kurtardı. Önde sıra sende yiğidim, köyümüzü kurtar!
5: Allah Allah!
0: Vekaleti yaptırdım muhtar! Bütün iş sende! Evimi, tarlamı tez elden satırlar!
6: Seni severim Şehmuz! Ama bu yobazlar lanetlidir diye senin malını almazlar!
0: Ben durucu değilim zaten!
6: Tez gitsen iyi olur Şehmuz! İyice azdılar! Şimdi de garip Zülfü'yü mahkemeye çektiler. Zavallının başı...

0: yakacak bu Abbas. Hak Teala ihtarını göndermiş, Zülfü'nün evine taş yağdırtmıştır. Bu namus meselesi temizlenmezse, bütün köyün başına taş yağacaktır.
1: Evet, çok doğru. Bir erkin yorgan yakılmaz. Aa, Zülfü bu işi temizlemelidir.
2: Bu durumda Zülfü karısını boşamalıdır.
0: Artık yaşlı, boşanmakla olmaz. Öldürmeli.
3: Beni mahpusa atarlar emmi.
0: Ben bakarım sana. Böyle namussuzca yaşamak daha mı iyi?
3: Bilmem, sen daha iyi bilirsin.
0: Deli Hüsnü eskiden nasıl köyümüzü kurtardıysa, bu önde yeğenim Zülfü kurtaracak.
1: Biz burada lafı kesmezsek, taşlar yağmaya başlayacaktır. Zülfü karısını öldürmeli!
4: Öldürmeli!
0: Öldürmeli!
5: Öldürmeli!

0: Bana doğru tutmasana oğlum. Zülfiye'ye doğru doğrultacaksın. Hadi tak şimdi onu beline. Tak tak bakalım tak hadi.
1: Ula Zülfiye. Namussuzluk nasıl olurmuş görürsün sen.
0: Aferin asalatlı yeğenim. Erkekliğini ispat etme günüdür. Hadi gel ondan öpem.
1: Dönek dur!
2: Ne bağırıyorsun Zülfü, ne oldu ki?
1: Aa! Sahi ya, ben niye bağırayım? Ne oldu ki?
0: Daha ne olsun? O bacının önüne siper olup bütün a**ını korursun. Yetmez mi?
1: Yetmez mi? He?
0: Bugün kardeşin, yarın sen!
1: Yarın sen!
0: Zülfü'nün namusunu el birliği edip yerlerde sürteceksin!
1: Yerlerde sürteceksin!
0: Anladın mı?
1: Anladın mı?
0: Sürtemezsin!
1: Sürtemezsin!
0: Gebereceksin!
1: Gebereceksin!
0: O çarşıdan alınan fistanı da ver Gulli yengene! Ona daha çok yakışır!
1: Ona daha çok yakışır!
2: Kurban olam Zülfüm, uyma Emin'in laflarına! Kıyma bana! Dellendin mi kurban?
0: Zülfü, al bilezikleri de! Bu karıda günahın bile kalmasın!
1: He, çıkart günahını da, aman şey, bilezikleri de!
0: Ver! Ver bilezikleri!
1: Çıkarıyorum! Al bilezikleri!
0: Çek silahını!
1: Çektim silahımı!
0: Ulan bana değil, ona be!
1: He, ona!
0: Kat önüne!
1: Katayım önüme!
0: Yürü!
1: Yürü!
0: Hadi yürüyün!
1: Hadi yürüyün!

0: yaman delikanlı mezifi.
1: Nasıl da önüne kattı, daha götürdü Zülfü'yü.
2: Erkek dediğin Zülfü gibi olur.
0: Hazır elini kana bulamışken, Ayşe'yi de vursun. Madem göğün namazı temizler, niye ha?
3: Vallahi tertemiz olur köyümüz. Sabunun hasıyla yıkanmış olur.
0: Kurbanın mübarek olsun, Abbas emmi.
4: Namus meselesi bu. Kandan başka şeyle temizlenmez ki.

0: Buyur Zülfü.
1: Abdestli misin?
0: He. Niye sordun ki?
1: Seni öldüreceğim de öteki tarafa cenabet gitmeyesin.
0: Niye ki kurban oldum? Ne yaptım ki canıma kıysan?
1: Vallahi bütün köyün namusu da benden soruluyor.
0: Bunca erkek duruyken niye senden soruluyor?
1: Kusura bakma Zülfiye, emmim dedi.
0: Anladım. Yine emmin girdi aramıza. Emin ne derse o olur, değil mi?
1: He, öyle oluyor.
0: Emin'in istediği de o zaten. Ben mezara, sen mapusa. De hadi, çek dediğinde bitsin bu iş.

0: 5. yatırmış Zülfiye'yi, tabancayı da alnının çatısına dayamıştır.
1: Yoo, benim bildiğim Zülfü, salavat getirmeden öldürmez arvadı.
2: Ah be Zülfü, Hazreti Ali misin?
3: Tövbe estağfurullah.
2: Vallahi tanımamışak bugüne kadar Zülfü'yü.

0: istediler bizden? Anlamadım yetti Zülfiye.
1: Şimdi saçlarını dolamıştır eline. Fazla debelenmemesi için tabancanın horozunu kaldırıp dayamıştır, salavat getiriyordur. Mümkün yok, kımıldayamaz gayri zilfi.
2: İzin ver kımıldanam. Nefes alamam, daraldım Zülfü.
0: Seni canımdan çok seviyem Zülfiye.
2: Ben de. Peki, kanımı isteyecekler senden, ne yapacaksın o zaman?
0: Öyle ya. Kanlı göğneğini isteyecekler. Ne yapacağız Zülfiye?
3: Daha görünmedi Zülfü. Ya kızı elinden kaçırmışsa?
1: Nereye kaçacaktı Zülfü'ye? Kuş olsa kaçsa, Zülfü de atmaca olur bir el tepesine.
4: Dur kız, nereye kaçırsın, var mısın? Dur!
3: İşi bitirmiştir artık. Cendermeye haber salak da, oğlan kaçıp kaçıp şeytana uymasın. Cezası artar yoksa.
1: Olma, Basyan Bey! Zülfiye'nin kanlı göğneğini getirmeden cendermeye nasıl giderik?
5: Hamit doğru dedi ya! Bekleyelim!
0: Tamam mı Zülfiye? Kestin mi tavuğu?
2: Tamam Zülfü, tamam!
0: Göğneğini iyice kanla getir! Beni kan tutarmış! Rahmetli babam diyiydi. Küçükken aklımda kalmış işte. Viş, o ne? Şimdi hemen arka yoldan eve git, babana söyle, hemen yola çıkın. Yatak yorgan alın, başka bir şey istemez.
2: Peki, ya sen? Seni bırakıp gitmeye hiç gönlüm kaldırmıyor.
0: Benim de Zülfiye. Beni düşünmeyin, ben böğrüme taş basarım bundan kelli.
2: Beraber kaçak, hadi sen de gel.
0: Yo, gelemem.
2: Niye ki?
0: Ne de olsa emmimdir, yüreğine müreğine iner.
2: Yine mi emmin?
0: Ne yapayım Zülfiye?

0: Şişt. Önce şu tavuğu gömmeli. Ortalıkta bir şey bırakmamalı.
1: Belki de gömmüştü Zülfiye'yi. Yoksa bu kadar geç kalmazdı. O zaman jandarmaya haber vermenin lüzumu da yok.
2: Olmaz. Jandarmaya haber vermezsek jandarma hepimizi içeri atar. Bu yaştan sonra damda yatamam ben.
3: Sen ne diyorsun lan mi? Gömdükten sonra kim söyler ki zati? Gömmüşse idamlıktır Zülfü.
1: İdamlıktır. Bu durumda Zülfü kimse...

0: Mehmet dayı. Gördün mü benim kara keçiyi, kaybetmişim.
1: Ne bileyim ben, yok görmedim. Belki kayalıklardadır, git orada ara. Hadi yürüyün.

0: tutmam, şu gelişteki asarlarda bahayik!
1: Helal olsun sana Aslan Sultan!
2: Helal olsun!
0: Hey be! Ağa kasketi yıkmış kaşları üstüne! Elinde de dağlı gönlüğü fır fır sallıyor!
3: Emrini yerine getirdim emmi! Aha sana Zülfiye'nin kanlı gömleği!
1: Benim emrim niye olsun oğlum? Ümmeti Muhammed! Ağan siz halsınız! Benim ağzımdan böyle bir laf çıktı mı ha?
3: Köyün namusudur! Al silahı vur onu demedin mi?
1: Tövbe sen rüya görmüşsün oğul! Bu yaştan sonra beni de mahpuslarda çürütmeye mi niyetlisin? Her bir şeyi kendin düşündün ve yaptın, tamam mı Zülfü, tamam mı? Hele gel otur şöyle anlat bakalım, nasıl yaptın bu işi?
3: Anlat bakalım. Saçlarını doladım önce ellerime. Tabancayı dayadım alnının çatısına, salavat getir dedim. Salavat getirdikten sonra dedim ki, yahu şu tabancada ne oluyor? Sesiyle korkutmayan fukarayı, çektim bıçağımı, bismillah deyip çaldım bıçağı boğazına!
1: Ellerine sağlık Zülfü, iyi iş görmüşsen!
0: Ya, Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişi gibi ha! Vay maşallah!
1: Şimdi jandarmaya haber salak mı, ne dersin?
3: Yok emmi! Sakın jandarmayı mendermeyi karıştırmayın bu işe! Zaten ben dağa çıkıyorum, bundan sonra bütün köyün namusu benden sorulacak!
4: Hamit emmi, kara keçim kayboldu!
0: Ne olur bu? Beyanım, ne de kayboldu gerçeğin?
4: Şehmuz dayı kayalıkların arkasına baktı.
1: Şehmuz dayı mı dedi? Nerede gördün onu?
4: Hep beraber gidilerdi, köyün arkasında.
1: De bakalım Ali, kimler vardı Şehmuz'un yanında?
4: Şehmuz dayı, karısı Ayşe, Zülfiye abla.
3: Demek bir çocuğa inanırsınız da bana inanmışsınız öyle mi?
1: Zülfü, bu işin içinde bir diyanigi var. Doğruyu söyle de meraktan kurtula.
3: Kıyamadım emmi. Ne bileyim ben işte. Bir tavuk kestik, kanına buladık gömleği.
1: Tüh senin sıfatına nımılsız! Bir de bize iki saat bedahlık yapıyor!
0: Defol git lan buradan, bir daha gözüm görmesin seni! Yoksa kırarım ayağını! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi

0: Hadi bismillah. Yine sermayeden yemeye başladık.
1: Yarın haftalık dağıtacaklar baba. Ben sana veririm.
0: Sağ ol kızım. Allah hepimize kuvvet versin.
2: Yarın taksitçi gelecek ana. Al o fistanlığı benim için. Sen de kendine bir fistanlık al ha.
1: Bu taksitçiye de ver ver, bir türlü bitmiyor. Her şey ataş pahası. 200 lira nereye vermek ki ana? Paranın değeri mi kaldı? Hiç olmazsa üstümüze yeni bir şey giyerek. Değil mi baba?
0: He kızım, he.

0: kükür geldi köyümüze!
1: Ben gözlemişim ki sorma, avrat burnumda titiği!
2: Oo, hoş geldiniz çocuklar!
0: Hoş bulduk Abbas'a!
1: Hoş bulduk ağam, hoş buldum!
2: Ne var ne o kasabada?
0: Kasabada değildik Abbas'a, İstanbul'a gittiydi!
2: Değil mi? Bizlerden kimseye rastladı mı?
0: Ha, şeyhimize rastladık!
2: Vay namussuz, oraya da mı gitmiş?
1: He, kızları, kendisi, hepsi gece gündüz çalışıyorlar!
0: Ya, karı erkek karışık çalışıyorlar gece
2: gündüz! Kısada mı çalışıyor? Lafı kısadan söylesene! Adiler de sana, oyuna seni!
1: Ne diyor bu herif ya?
3: Bilmem ki valla, anlamadım gitti saçmalıyı!
2: Köyün başında dolaşan uğursuzluk şimdi anlaşıldı! Şehmuz Zülfiye'yi de yapmışsın! Köyün namusu yedi düvelin dilinde dolaşır olmuş!
4: Sen mi diyorsun kaba sen mi? Demek Zülfiye de sonunda... Vah vah
2: vah! Sen ne diyorsun Hamit oğlum? Her gece erkeklerin kucağındaymış! Ayaklar altına alındı köyün namusu! Yarın öbür gün köye karı istemeye gelirlerse hiç şaşmam vallahi, hiç şaşmam!
5: Babam diye niçin alıyorsun?
2: Köyün namısını temizleyeceğim. Şahmuz kızları da olmuş İstanbul'da.
5: Yeğenin oturup kök salsın, sen namusunu temizle. Riva mı bu?
2: Lafı tersinden anlayın. Zülfü yapacak bu işi. Tabancayı eline verip salacağım İstanbul'a.
5: Gider mi hiç? Namus temizleyecek yürek var mı?
2: Yürek yok ama sulah tarlası, verimli malları var. Sabrım tükenmiştir artık.
5: Zülfü maymıntısının da sabrı tükense bari. Kızı vursa da mapusa düşse gayri. Yoksa malının mülkünün üstüne oturamay.
2: Köyümüzün üstüne bir yıldır melanetlik çöktü be! Her yıl bize 15-20 veren buğday, bire beşe düşmüştür. Sebebi nedir, bilirsen mi?
1: Yağmur yağmayan mı ondandır?
2: Yağmur niye yağmıyor Zülfü? Hele bir düşün!
1: Bulut olmuyor ki emmi!
2: Ula bütün bunların hepsi senin Zülfiye'nin yüzünden!
1: Zülfiye bulut mu yapıydı daha önce?
2: Yapmıydı!
1: Ne yani, şimdi ne oldu?

0: Şükür anladın. Büyük İstanbul şehrinde her gece erkeklerle barabarmış.
1: Ya bir yıldır görmedim ben o karıyı. Vebali hala niye benden soruluyor?
0: Sen sağdın onu. Üstelik kaçmasına yardım ettin.
1: İyi emmim, ne yapmamı istiyorsun? Açık konuş.
0: Get bul onu. Bitir işini. Öğrendik. Düşmüş.
1: Peki. Gidip bitireceğim işi.
0: Görür görmez delik deşik edeceksin, tamam mı? Sorgu sual yok.
1: Peki onu vurursam yağmur yağacak mı?
0: Ha, yağacak. Azan mübarek olsun yeğenim, mübarek olsun.
1: Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah.

0: Bay Zülfiye Bay. Demek oldun, umumaneye düştün ha?
1: Kerim oğlumuzu ben de sevdim. Ne diyelim işte, nasipse olur. Bize biraz mehil verin düşünek. Köyden çıktıktan sonra ne elde kaldı, ne avuçta. Nikah, düğün parayla olur kardeşim. Hele biraz kendimize gelek.
2: O kadar dert etmeyin para işini. Bizim oğların da köşeye attığı birkaç kuruşu var.
1: Sağ olun, hayırlısıyla olur bu iş.
3: Öpeyim baba.
1: El öpenlerin çok olsun oğlum.

0: Kusura bakma kardeş. Ben arayayım. Nerede olduğunu bilir misin?
1: Sabah sabah. Ne yapacaksın orayı?
0: Bizim eski avrat oradaymış. Hele bir görem, hal hatır soram dedim.
1: Vay be, hatır soracakmış. Arkadaş, dediğin yer komşu kapısı değil.
0: Oraya epey gittiğim belli. Bak hele, bu karıyı tanıdın mı? Adı Zülfiye'dir.
1: Ya ben ne tanırım oradakileri? Yerini biliyorum o kadar.
0: Uzak mıdır? Yürüsem kuşluk vakti varır mıyım?
1: Ne vakti ne vakti?
0: Kuşluk, kuşluk.
1: Vallahi kuşluğu tavukluğu bilmem ama buradan 2 saat yürüyeceksin. Şu ilerideki köprüyü geçince sorarsın.
0: Sağ ol kardeşler.
1: Bakma bak ya.
0: Adama bak, bilse bilse bu bilir. Buraların sahibi olduğu belli, ondan sonra malına mülküne göz atayım. Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Beyim kusura kalma, memleketine yeni ayak basmışım. Senin hudutların içinde midir?
2: Ne dedin, ne dedin?
0: Dedim, yani umumane. Kızma beyim. Aha, bu karıyı arayayım, adı Zülfiye'dir. Yerini göstert bana yeter.
2: Terbiyesiz herif, beni mi sandın ulan? Defol git karşımdan, yoksa seni şimdi polise teslim ederim! Defol karşımdan, terbiyesiz herif! Ve subhanallah!
0: Herhal yaklaştım, karının çıplaklığından belli. Şu olana bir soram. Selamün aleyküm! Gelesiz. Zülfiye orada mı Zülfiye?
3: Pardon, qu'est-ce que c'est Zülfiye?
0: Köse değil, kurban! Seninkinden! Aha bak, resmi!
3: Ah non, non, non, je veux plus! Bana j'ai une belle femme comme vous, eh?
0: Allah Allah, ne diyor bu ya? Bunu nereden aldın, jöve jöve?
3: C'est vraiment bizarre!
4: Mısırların da çok güzel!
0: Nereden gidilir?

0: Yaşadım ne buldum sanki günahkar oldum vallahi. Yaşadım. Ya ne kadar çok kapısı var. Nasıl bulurum ben Zülfiye'yi? En iyisi birisine sormak.
1: Gelemem, gel ısırmazlar.
2: Çok kötü yaparım ha.
3: Görün mü ulan buralarda? Bir daha gelesen karnını deşerim.
2: Bu bölüm Şakir'in dükkanına. Bunlar da Hüseyin'in deposuna girecek.
4: Arif abi, bu hemşeri seni görmek istiyor.
5: Ola Zülfü! Dayrın oğlu Zülfü!
2: Sümüklü Zülfü! Ben Zülfü'yüm Arif abi. Hele gel şöyle de yazıhanede oturak.
4: Oturak.
2: Nasıl sendi?
4: Vallahi iyidir, uğraşıyoruz.
2: Kocaman adam olmuşsun.
4: Olduk işte.
2: Otur. Anlat bakalım. Köyden haber ver. Nasıllar? Kim öldü, kim kaldı? Tam 19 yıl oldu. Baban nasıl?
4: Sizlere ömür. 5 yılı aşkındır göçtü. Ama Abbas emmim sağdır.
2: Başın sağ olsun.
4: Sağ ol.
2: Benim muhterem mi nasıl?
4: İyidir maşallah, turp gibidir.
2: Burada neredesin? Hayırdır inşallah.
4: Pek hayır değil be Arif ağam. Omuzuma yüklenmiş ağır bir yük vardır.
2: Yahu her bir şeyin hal yolu vardır, sıkma canını. Şimdi sana kalacak bir yer bulalım. Bizim ana gidek. Benim orada kalırsan. Çaylarımızı orada içelim. Ha? Nerede sen?
4: Sağ ol Arif ağam, Allah senden razı olsun. Anlayacağın Arif ağam, başıma büyük bir bela gelmiştir. Lafın kısası, Zülfiye'yi bulup onu vurmadan bu dünyada bana rahat yok.
2: Anlaşıldı, sen aklına koymuşsan vurmayı. Ama İstanbul 7 milyonluk şehir. Zülfiye'yi nerede bulursan? İyisi mi ben adamlarıma haber salayım, araştırsınlar.
4: Ya.
2: Bu da haftaları, ayları alır. Neyle geçineceksen? Önce sana halde bir iş bulalım.
4: Vallahi iyi dedin Arif ağam, Allah senden razı olsun.
2: Estağfurullah.
6: Hamit oğlum, kasabeden getirttim, dünkü gazetedir. Gideli bir hafta oldu. Hele şu cinayet haberlerine bir bak. Zülfü'den bir haber var mı,
7: İki karı vurulmuş ama bunlar bizimkiler değil. Öbürleri de trafik kazası Abbas emmi.
6: Gittiği haftası oldu ama daha bir haber yok. Gene çaymış olmaz.
5: Peki, köyün namusu?
6: Bunlar da kim?
7: Şehirden geldikleri belli. Yoksa vurdu mu Zülfü'yi, Zülfü? Hoş geldiniz.
5: Selamünaleyküm.
6: Merhaba, hoş geldiniz. Ali, beylere çay getir.
8: Sağ olun, bir çay içip kalkacağız.
9: Şu köy girişinde, soldaki taşlık tarlalar kimin?
6: Şahmuz denilen bir herifin. Ne yapacaktınız ki? Tarla kıraştır, yaramaz.
8: Bu taşı orada bulduk. Araştırmalara devam edeceğiz.

0: Bayır mühendis bey.
1: Sağ ol, sen işine bak.
0: Baş üstüne.
2: Oo, dağ taşı kazıp bakıyorlar. Ola dibinde ne var diye arıyorlar.
3: Bu şahımız başına talih kuşu konacak galiba.
4: Zülfiye? Namussuz karı.
5: Ah!
4: Ah, canmış.
5: Ulan ayı, dokunma bitine! Kırılırsa kendini satsan ödeyemezsin.
6: Ben kaç para ederim ki?
5: Yürü ulan hadi! Yay lan, yürü! Ne kerizler var memlekette ya!
0: Bir şey buldunuz mu kurban?
7: Var, var.
0: Ne var?

0: sonra anlatırım. Muhtar, gel senden biraz konuşalım, buyur.
1: Yahu rahat bırakın!
2: Ne var peşimizden gelinsiniz? Belki gizli bir şey konuşacak.
0: Madeni bulmuşlar, muhtarla gizli gizli konuşuyorlar. Vay şahımız, vay! Gene dört ayak üstünde düştü.
3: Aa, bizim talayak çıkmaz ki böyle şey! Acep bizim talayı da delirsek!
0: Heya, bizimkini de deldirek!
2: Bizimkini de deldirek!
0: Bizimkine ne oluyor? Ağırlaşmayı kesin de hele şu iş anlayak!
4: Bugün iki kişi daha seni istedi kızım! Burada kızlığa, dulluğa öyle pek önem verdikleri yok! Kısmetin açık! Birine he de yavrum!
5: Ben Zülfü'yü bekleyeceğim baba, ona söz verdim!
4: O topal Abbas hayattayken Zülfü'den sana hayır yok kızım! Bak köydeki tarlaların satılacağı yok! Muhtara yazalım, ektirsin orayı! Evlenirsen o tarlalar senin! Hiç olmazsa evinizin unu bulguru çıkar!
5: Sağ olasın baba!
4: Hadi bismillah!
1: Ulan güneş geçmiş başına senin! Her gördüğün çıplak karıyı Zülfü'ye sanmaya başladın!
6: Sorma Arif ağam! Bir kumsala gittim ki ne göreyim? Karısı erkeği, çoluğu çocuğu, yarı yürüyen yatıyı! Kimi oynuyor, kimi deryada kimiyi? Ben de parayı verip girdim içeri.
1: Oraya plaj derler oğlum.
6: Hay babana rahmet, plajı batsın. Dayağı yedik.
1: Geçmiş olsun. Bizim İdris'in mahallede bir şahımız varmış. Soruşturik. Eğer aradığımız oysa, haber verecek.
6: Kurban, çabuk bulsunlar, bende tahammül kalmamıştır. Dur sana yardım edeyim.
1: Sağ olasın.
6: Bu yemeğe de ikimizin eli değdi, çok lezzetli olacak.
0: İsterse satsın bize tarlayı, isterse işletmeden pay alsın.
2: Peki, ne verirsin dört parça tarlaya?
7: Dönümüne 1 milyon alır en azından.
0: Ne? 1 milyon mu?
2: 1 milyon tabii!
3: 1 milyon mu?
0: Dönümüne 1 milyon al!
2: Hem de dönümüne!
3: Ne değil, ne değil! 1 milyon mu değil? Hemide dönümüne!
0: Çıldırmış yahu bu adamlar!
2: Vallahi beyim, şahımızın arazisi bu kadar kıymetliyse... ...Giden İstanbul'a kendisiyle konuşun.
0: Peki, İstanbul'daki büromuza haber verelim, kendisiyle temas etsinler.
2: Oturduğu mahallenin muhtarını bileyim. Evde adresi var, gelin vereyim.
0: Buyurun. Ah, bizim Zülfü acaba öldürdü mü oğuz ha?
3: Ne yazık! İnşallah öldürüm enişte!
2: Niye ki? Zülfü'ye... Olmuşsa ölümü hak etti.
0: Ay ben ikinciyi kaçırdım, gidip namaz kılam, hadi eyvallah!
3: Ben de gidip tavuğu keseyim de akşam yemeğine yetiştirsinler, hadi bana eyvallah!
2: Benim de karnım bozuldu, avrat tane kaynasın da içerim, hadi eyvallah!
0: Askerdeki oğluma mektup yazayım ben de, hadi eyvallah!
2: Kahve kapandı, herkes evine! Allah Allah Allah!
0: Hadi hadi sallanma be, İran'dan gelen bu ipekliği görünce Zülfiye'nin içi gider!
3: O kız beni hiç sevmez, Abbas!
0: Sever, sever! Şahmuz'a devlet kuşu kondu! Hemen gidip Zülfü'yü bulup yeniden evlendirek! Tarlayı ben satın alırsam iş alavlanmadan devlet kuşu bize konar, karı!
3: Ya vurmuşsa kızı Zülfü?
0: Ağzını hayrat be, şomazlı karı! Hadi sallanma, tamam. Yürü yürü çabuk, hadi!

0: Yahu hep peynir ekmek. Bir günde Beyoğlu'na çıkıp kendimize bir ziyafet çeksek diyorum.
1: He ya, oradan da pavyona gideriz.
2: Zülfiye diye bir dansöz varmış ki Allah, bir kıvırıymış ki gülme.
1: Zülfiye mi? Pavyonda göbek mi atıyor?
2: Ya Beyoğlu'nda!
3: Vay be, Zülfiye buraya gelmiş, girelim mi?
0: Girelim, bayılıyorum o karıya yahu! O ne biçim göbektir be! Sanki zembereği boşalmış!
1: Zembereksiz kara, he? Vay zembereksiz Zülfiye! Ne hünerlerin varmış da bana göstermiş!

0: Etmedin. Yaktım çıranı şimdi. Buyurun efendim. Şöyle buyurun. Hemşerim, gel buraya. Bak. Ne içersiniz efendim?
1: Ne dedin kurban?
0: İçki olarak ne emredersiniz efendim?
1: Ha, su.
0: Size bir getireyim efendim. Alkolü hazır, dokunmaz. İyi olur. Peki efendim, bak.

Şimdi sizlere büyük fedakarlıklarla getirdiğimiz yurdun medar iftarı, güzel sanatların hepsinin üstünde toplamış ünlü ses ve dans yıldızımız Zülfiye Kıvrak dansözü takdim etmekte şeref duyarız.

0: Yanılıyor ya. Bırak şey. Allah Allah. Bak bak. Her sene bir tane. Ulan ne görmüşsünüz arkadaşlar? Allah kahretsin.
1: Vay vay vay vay. Öf, bu ne be?
2: Yine ne oldu Zülfü? Nedir bu halin? Oy. İyi acemat etmişler seni.
1: Sorma Arif ağam. Tam Zülfiye'yi yakalamıştım ki bütün pavyon üzerime çullandı. Of of of. İyice bir tozumu aldılar. Ay. Dansöz de başka Zülfiye'ymiş. Of vay vay vay of of.
2: Bak köyden mektup geldi. Muhteremmi yazıyı. İşin aslını öğrendim. Amcan olacak o Abbas. Senin sulak tarlana, malına, mülküne, hepsine el koyup üstüne oturmak için başına çorap örmüş. Zavallı karının günahına girmişsen. İstanbul'da namusuyla çalışıp duruyor.
1: Esah mı dedin Arif ağa? Vay be! Ulan Allah mısın be emmi?
2: Sümme haşa! Şeytanın ta kendisi. Ha, bizim İdris Şamuz'un evini bulmuş.
1: Deme! Ah! Uf! İyi!
2: Samatya'da otururlarmış. Düğünleri varmış bu gece.
1: Ne? Düğünleri mi var?
2: Ne ya?
1: Vay namussuz Şehmuz. Sattın kıza. Yar etmem ulan kimseye Zülfiye'yi.
2: Nereye?
1: Vuracağım ikisini de.
2: Kendine gel oğlum.
1: Önüme çıkma Arif ağam. Elimden bir kaza maza çıkar, sen de gidersin gümbürtüye.
2: Ula beni de mi vurursun?
1: He valla, çekilmezsen seni de vururum.

0: Seni başkasına yar etmem Zülfiye.
1: Ben Ayşe'yim, Zülfiye'n işte.
0: Aa, Ayşe kız, sen ne arıyorsun burada? Zülfiye nerede?
2: Sakın sesini çıkarma, Zülfiye Zülfiye seni vurmaya gel.
1: Baba, baba!
3: Yedim seni ayı! Gelinin duvarı benden önce nasıl açarsın ha?
0: Nesini açtım?
3: Duvarı, duvarı!
0: Zülfiye seni vurmaya gelmiş,
1: sen
3: Bu ayı benden önce gelinin duvarı açtı! Namus meselesi bu!
1: Yetti artık be! Ata okşarsın olayı! Duvar kaçarsın namussuzluk olayı! Namus bu kadar kolay mı alınıyı? Zülfü benim kocamdır!
0: He ya, kocasıyım! Ayşe'yi benim avrat sandır! Kusura bakma!
4: Aman bacanak, bir daha karıları karıştırma ha!
0: Karıştırma!
4: Öpüşelim de barışalım!
0: Enişte bey çok sertmiş ha!
3: Vay baba vay! Ulan Zülfü sen neden çıktın?
0: Öpen baba!

0: Hoş gelmişsin Zülfü. O topal emmin nerede?
1: Köyde kaldı. Vallahi ben köyden çıkalı çok oldu, ne yapayım bilmiyorum.
2: Canları cehenneme! Sizi buldum ya yeter.
3: Zülfü!
2: Zülfiye!
3: Gel gidek.
2: Nereye gidiyorduk kız?
0: Geç oldu ama tanıştın, o benim biricik damadım. Ne duruyoruz? Hadi çalarımı oynayalım, hürürü kutlayalım!
3: Gelin ki buralara Zülfü.
1: Seni bulmaya.
3: Beni ne yapacak?
1: Vuracaktım.
3: Niye ki?
1: Emmim olmuş dedi, köyümüze yağmur yağmıymış. Git vur onu ki yağmur yağsın dedi. Ben de yağmur yağdırtmaya geldim işte.
3: O emminin başına yağmur gibi taş yağsın inşallah.
1: İnşallah.
3: Şimdi buldun beni, ne yapacaksın?
1: Söylersem ayıp olur. köye dönmem artık. Burada seninle yeniden evleneceğim. Ula isterse kar yağsın. Zülfiyem yanımda ya.
4: Bu otel harika!
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
9: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
6: Siparişiniz
7: ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Geceliği 4.200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
1: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
1: Gezerken yol tarifi.

0: alışveriş, fit check'i.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
1: Aa siz de mi buraların reddisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer reddilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın reddisi. Çünkü red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
5: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
10: Çok iyi.
11: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda, yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
12: Geceliği 4.200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahip.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
8: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.

25 yıldır hep seninle.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Ne olur benim de bir annem babam olsaydı da onlar da bana yedirselerdi.
5: Şimdi çantanın sahibini arayalım. Danıştığımız için çok memnun oldum.
6: İnşallah tez zamanda yavruna kavuşursun.
5: Sağ ol Faik baba.
4: Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım.
6: Koşun, yumuşak mı oluyor?
5: Benim de bir oğlum vardı. Kaybettim.
4: Şoförlük biliyor musunuz?
5: Profesyonel ehliyetliyim. Bana kalırsa sağlam ayakkabı değil.
4: Sen kendi ayakkabına bak, münasebetsizliği bırak.
5: Ekmeğini yediğim bir ailenin kızının şerefini korumak vazifem. Sizi rahatsız etmek istemem.
4: Aileden sayılırsınız, buyurun.
7: Yumurcağın tatlı rüyaları birazdan TV4'te.
8: Önce hale gidip bizi muhtarın yeğeni Arif'i bir bulalım. Zülfü ne yaptı, ne etti bir anlıya.
9: Ya.
8: Şehmuz'u bulup o tarlayı ucuza kapatırsak bizim sırtımızı kimse yere getiremez karı.
9: Tabii.
8: Hele bak yiğenim. Amolbaşı Arif nerede bilir sen?
10: Aa şurası. Git orada görürsün.
8: Sağ olasın, Allah razı olsun.
10: Allah seni razı olsun.
9: Abi. Bizden önce gelmişler Abbas.
8: Vay namussuzlar vay.
11: Hoş gelmişsin Abbas emmi.
8: Hoş bulduk yenge.
11: Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Gel şöyle buyur. Buyur yenge. Otur. Otur yenge, hoş gelmişsin. İki çay bize oğlum.
12: Oldu abi. Ben demedim mi gelir diye, ne kurnaz Türkiye'dir o. Vay vay vay vay.
8: Ula Hamit, ne arıyorsunuz burada?
12: Biz de senin gibi Zülfü'yü görekledik Abbas emmi. <değil mi? gülüyor>
8: Bu kadar çok mu özledin Zülfü'yü? İşin esasını söyle bakalım, nedir meramın?
12: Benim meramım da seninkinin tıpkısıdır Abbas emmi.
11: Hayrola Abbas emmi, hangi rüzgar attı sizi buraya?
8: Bizim Zülfü'yü merak ettik de, bu koca yaban şairde ne yapı, ne di, kaç aydır hiç haber alamadı.
11: Vallahi Zülfü, dün Zülfü'yü öldürmeye gitti. Mani olamadım.
8: Vay.
11: Bana tabanca çekti. Bir daha da haber alamadım.
8: Vay vay vay vay, ula zamanını mı buldun, bütün işin içine attı.
11: Belki de katil oldu zavallı.
12: Ne yani şimdi Zülfü, katil mi oldu?
8: Vay vay vay vay vay.
12: Abo, aile bak Zülfü.
11: Zülfü şimdi yan bastın işte, emmim burada. Zülfü yiyenim.
12: Baba baba Zülfü'ye bak.
8: Ya bak Abbas, emmin geldi, gözünü seveyim seni.
9: Evet emmerim, çok olsun.
13: Vay Ali dayı, hoş geldin.
12: Sağ olasın.
13: Ula Hamit, sen ne arıyorsun burada?
12: Seni bir gereklendik.
13: Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk abi.
13: Hayrola?
12: Ya çok göresimiz geldi senin. Ne yaptın, ne ettin merak ettin.
13: Beni gördünüz. Merakınız geçti mi?
12: Zülfiye ne oldu?
13: Zülfiye mi? Ha. O işi dün gece bitirdim.
8: Vurdun mu yoksa?
13: Siz öyle dediniz ya, ben de vurdum.
8: Ne yaptın ola? Öldürdün mü onu?
13: Canım kurşun sıyırdı geçti herhal. Ama gidip temizlerim şimdi.
8: Aman efendim yiğenim, kurban olam sana.
13: Emmi sen demedin mi köyün namusu senden sorulu diye?
8: He yiğenim dedim ama şey...
13: Sen demedin mi köye yağmur yağmıyor diye?
8: Ben mi? Bilmem. Sen daha iyi bilin. Kurban ama köye yağmur da yağdı, dolu da yağdı. Yani öldürmene lüzumat kalmaz.
9: Evi kana bulama oğul.
13: Yo, ben verdiğim sözü tutarım. Mümkünatı yok, öldüreceğim. Tutmayın beni.
12: Hay, aman abla senin peşini bırakmıyor. Yok, hepimizin sonu böyle hakikat. Hadi gidelim, gidelim.
8: Yavrum, kurban oldum. Hala gel bu işten vazgeç benim. Sergili yiğenim, vazgeç.
13: Ne oluyor? Niye ki?
8: Yahu bize yanlış iletmişler. Zülfü'nün yattığı falan yokmuş yahu.
13: Yok. Vallahi bilmeyeyim. Hele bir de gidip kendisine bakalım nasıldır. Onun da fikrini alalım. Ne de?

0: Aferin yaşallah. Sen daha iyi bilin yeğenim. Hadi git, hadi git konuş onunla. Hadi konuş, konuş. Ya. Benim Güllü yengenim de mahsus.
1: Ben de söyle, ben de.
2: Siz burada oyalanın, ben iki saate kalmaz dönerim.
0: Hay hay hay. Ulan, ben iyi bileyim, hepiniz tarla için geldiniz, ha? Öyleyse ne durak burada? Hadi gidip Şahmuz'u bula, ha! Hadi ya, yürüyün bak!
3: Anlamadım gitti. Bu soyku emmim şeytana külahı ters giydirir. Beni seni öldürmek için yolladı, şimdi de aman öldürme diye ayaklarıma kapanıyor.
4: Vardır bir bildiği elbet Zülfücan.
3: Ben bu işin aslını öğreneceğim.
4: Tamam Zülfücan. Ben gidem artık. İki saat izin almıştım fabrikadan.
3: Hadi, ben götürem seni.
4: Hadi.
0: Dur dinle hala, yine uzatma. Öyle dön ki, seni bu seçimde muhtar edeceğim.
5: Allah Şeref Bey, hepimiz oylarımız sana verdik. Öyle değil mi arkadaşlar?
0: Gel köye, her gün demli çayın benden.
6: Vallahi çok özledik. Sağ olun kardeşler ama ben şehirde bir düzen kurdum artık. Yine köye dönmek işime gelmiyor.
0: Ne yapak bizden babel gitsin. O tarlalarını o zaman sat bize kardeşim, orada zelzebil oldular
5: valla. Sat bize erkek, Şemuz emmi.
6: İstediğin parayı veririk.
7: Ya bağzat emmi.
6: Bağzat paran cebinde.
7: Satamam çünkü o tarlaları kızım Zülfiye'ye tapuladım. Çok mağdur oldu garibim, helal ettim yetti.
5: Zülfiye'ye mi bağışladın, yani ona mı tapuladın?
7: İyi yaptın değil mi?
0: İyi yaptın. Peki Zülfiye ne yapıyor ki?
7: Evet, ne yapsın? Fabrikada çalışıyor bizim orada.

0: bizi köyde yapayalnız geldin gurbet ellere?
1: Ha, vallahi bırakmayık artık. Sen bizim koyun gülüsün.
0: Ha, çiçeği.
1: Hem çiçeği hem gülü, elin fabrikasında işinde. Çalış kendi evinde, sağ sütünü, sür tarlanı. Bize de boy boy torun yetişti. Yani benim güzel gelinim.
2: Yapma emmi. Köyde demedik laf bırakmadınız bana. Hani ben uğursuzdum? Hani...
1: Tövbe de, benim ağzım öyle laf etmez.
0: Canım, büyüklerin bağırması o an içindir. Öyle kızar, bağırır sonra unutur. Zülfiye bacım, şimdi sen cevap ver bakalım. Köye döneceğin mi, dönmeyeceğin mi?
2: Yok, dönmeyeceğim.
3: İyi öyleyse, senin tarlaları bize sat.
1: Ha, boş duruyor, hiçbir işe yaramıyor. Yarın öbür gün yeni yuva kuracaksın. İhtiyacın olacak güzel kızım. Ne istersen söyle, hemen verem.
2: Benim yuvamı kocam kuruyor. Gidin onunla konuşun.
4: Yeniden mi evlendin kız?
2: He ya.
1: Kiminle?
2: Kiminle olacak, Zülfü'yle. Ben yine sizin gelininizim. Zülfü ne derse, o ol.
5: Selamünaleyküm.
1: Nasıl, konuştun mu kurban ha?
5: He, konuştum. İyi ki ıskalamışım. Benimle yeniden evleniyi. Ne dersin emmi?
1: Sen daha iyi bilin yeğenim. Evlen, burada otur. Ben senin arazine de bakarım. Ya. Eğer istersen Zülfiye'nin tarlasını da bana sat. He. Burada bir iş tut, rahat edersin.
0: Zaten kızı bir tarla diyeyim.
6: Allah da çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Satan mı?
5: Yo, o Zülfiye'nin. Ben karışmam. Hem niye satak? Sakla zamanı, gelir zamanı demişler. Bırak kalsın bir kenarda.
1: Zülfü'yü de ortak ede kabul etsin. Hele gel Zülfü. Bak, kulağını eğ aç, dinle beni. Şahımız uyanmadan bu tarlayı biz satın alak. Neden dersen, bu tarlada maden çıkmıştı. Yani kıymetlandı, senin anlayacağın. Bu tarlayı bize aldırt, sen de ortak ol.
5: İyi hoştur ama emmi, uyduruk bir şey olmasın bu? Sonradan... Hiçbir işe yaramazmış deyip vazgeçerlerse, tarla elimizde kalırsa...
1: Vallahi akıllısın be yeğenim, ahan bak işte, adres hasiha burada.
5: Siz şimdi akşam kuşluğunda Şehmuz'un evine gidip beni bekleyin. Zülfiye'yi hiç merak etmeyin. Ben hallederim. Yalnız, doğru mudur, yanlış mıdır bu iş? Şehmuz'un çevirdiği bir dalavere midir? Bunu anlayak önce.

0: aklında bin yaşa yiğenim. De hadi görem seni. Hem şey bizden daha iyi bilin ha.
1: Hadi eyvallah şimdilik.
0: Yahu bizim kerzin şehirde kala kala zihni gelişmiyor.
2: Ağlanmış ya, bak şuraya bak.
3: Alandanga mı, halis Hint ipiğidir. Gelinime feda olsun.
4: Sağ ol Gülüm hacı, büyük zahmet etmişsin.
2: Bu ipekli de halis olasa malıdır.
4: Size layık değil ama Antep baklavası. Halis başa bahçe kristalli.
5: Bu da dökme, halis Diyarbakır tencerası.
0: Zülfü'den hiç haberi yok mu?
6: Gelmesi yakındır. Akşam kuşunun da orada olurum demiş. Geldi işte.
5: Sen dur,
6: hayır, siz oturun, ben açarım. İyi ki geldin Zülfüm. Hepsi içeride seni bekliyorlar.
7: İyi, sen şimdi bir kenarda otur. Buyurun beyler. Selamun aleyküm. İşi hemen bitirmek için noter beyi de beraber alıp geldim. Buyurun beyler, geçin şöyle. İyi yapmış mıyım?
0: Aha ya, sen daha iyi bilin Zülfü yeğenim. Ne münasipse yap.
7: Yapayım. Önce sen bize bir kahve yap bakayım Zülfü'ye.
6: Yapayım.
7: Beyler! Şimdi tarlanın sahibi de, almak isteyenler de burada. Buyurun konuşun. Sıradan soram isterseniz. Şehmuz babamın tarlaların tümüne sen ne verdin Ali dayı?
4: Vallahi helalından 500.000 lira veririm.
0: Ben 600.000 veririm.
4: 700.000! 750.000!
2: Ya, benden temiz bir 800.000 var!
7: Haraç mezat başka yok mu artık lan?
2: Var!
7: He?
2: 950.000!
0: 1.000.000!
7: Emmi ya, sende bu kadar para var mıydı? İyi kirli çıkıymışsın ha vallahi. ne buyurdunuz?
0: 100.000.000.
4: Ne, 100.000.000 mu?
0: Sen ne dersen kurban? Olamadı sen! Bu kadar para kimde var ki?
8: Buyurun, burada.
9: Beyler, ben maden şirketinin temsilcisiyim. Şehmuz bey, sizin tapulu arazinizde Wolfram madeni bulundu. Eğer razıysanız hemen satış muamelesini yapabiliriz.
4: Allah tarla kızımın! Kız Zülfiye! Tarlana 100.000.000 verirler, nedir sen?
6: Ben bilmem, kocam bilir. Ne diysen Zülfü?
7: İyidir derim. Sattım gitti. Hadi hayırlısı olsun. İş bitmiştir. Buyurun kapı, güle güle.

0: atasözü vardır. Ava giden avlanır der.
1: Evlenme muhtar, köyün kerizi bize oyun etti işte. Nasıl gırtlağına basmadı o herifin?

0: Abo! Zülfiye, Zülfiye!
1: Selamun aleyküm!
2: Hoş geldin yeğenim! Biz de seni
3: konuşuyoruz!
2: Gelsene başımıza ağ olsa diyorduk!
3: Önce muhtar seçerik diyorduk!
1: Muhtar mı? Peki, eski muhtar ne olacak?
3: Boş ver eski muhtar canım!
1: Boş vereyim değil mi?
3: Abiyi boş ver! Abi,
2: ya, güzel arabam var! Ya, bak, ay, ay,
1: arabamı okşamayın lan, kafanıza taş yağar!
3: Takasa mı hadi sen? Hadi al gelinimi de bize gidek!
1: Zülfiye, şimdi gelinin mi oldu?
4: Niçin olmasın Zülfim? Ortaya para girince namuslu olduk!
3: Geçmişi unutalım güzel gelinim! Dirlik düzellik içinde yaşayalım!
1: Yaşayacağız emmi! Elbette yaşayacağız! Burası bizim toprağımız! Bizim köyümüz! Üç kuruş menfaat için bizi köyümüzden ettin emmi! Tüh senin sıfatına! Tüh hepinizin sıfatına! Hadi gidin köyden, görmesin gözüm sizi! Hadi bakayım! Girin!
2: Gel!
1: Girin lan! Keriz ha! Sizden hala keriz mi olur lan?

0: getirselerdi.
1: Şimdi çantanın sahibini arayalım.
2: Tanıştığımız için çok memnun oldum.
3: İnşallah tez zamanda yavruna kavuşursun.
2: Sağ ol Faik baba.
0: Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım.
4: Koşun, yumuşak mı oluyor?
2: Benim de bir oğlum vardı. Kaybettim.
0: Şoförlük biliyor musunuz?
2: Profesyonel ehliyetliyim. Bana kalırsa sağlam ayakkabı değil.
0: Sen kendi ayakkabına bak, münasebetsizliği bırak!
1: Ekmeğini yediğim bir ailenin kızının şerefini korumak vazifem.
2: Sizi rahatsız etmek istemem.
0: Aileden sayılırsınız, buyurun.
5: Yumurcağın tatlı rüyaları, birazdan TV4'te.
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
11: Şok şok cepte şok.
12: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
15: Emanet tutuyor.
16: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
15: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
17: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
15: Nasıl yakışıyor mu bana?
16: Sünger çok büyük olacaksınız.
18: Ne yapıyorsun? Hava asacağız mı sırada?
15: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
19: Kapıyı aç.
20: Merhaba, nasılsınız?

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayaller.

0: sevdiklerinin yanında.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
4: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
4: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
3: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
11: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner bir insan.
18: Arabaları kara saplanmış. Geceyi getirecek bir yer istiyorlar.
19: Bir Çavuşoğlu'sun demek. Kanlı düşmanımsın sen benim.
14: Baba.
17: Bırakın artık bu kan dava. Besbelli Hıdırağ'ın kızı gönlünü çelmiş.
19: Kızımı mı istiyorsun? Silahım.
17: Buyurun. Evlenmeyeceksin değil mi o adam?
14: Hayır.
17: Yengeniz olacak Hıdırağ'ın kızı. Nasıl yaparsın bunu?
14: Bak nasıl kımıldıyor.
19: Aslı Murat'la evlenmesin.
14: Nerede benim babam?
20: Çiftliğe sütüp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla.
14: Yoruluyorsunuz bizim için.
17: Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla. Doktor Murat, kızım Leyla. Leyla'nın babası evlenmemize razı. Babanı ben öldürmedim Nazlı.
14: Babamın katilini kimseye bağışlayamam. Dur, ateş etme.
3: Murat ile Nazlı, yarın 16.15'te TV4'te.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Wow, baloncuklu Lipton mu?
23: Çok lezzetli.
21: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey...

0: Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
12: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Buraların redlisiyim.
15: Nerelerim be?
14: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden sarılıyor.
16: Bonjour madame.
14: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
17: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
16: Très bien.
14: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
16: Aa Demet Hanım.
14: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.

0: Benim Hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Bir varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
2: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
3: Hadi kalk kalk kalk kalk.
2: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyorum.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
3: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlı.
6: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

Şimdi abi. Ey yavrum ey. Ver yavrum.

0: fel. Al bunu da çak bakayım hadi. Hadi.
1: Kes kes al, kes kes al, kes kes al kurabiye, at onu bakayım at.
2: Al usta.
0: Ben yavrum ey.
1: Elimi kestim, kan çıktı, karpuzu kestim, bal çıktı. Kesmece bunlar, kesmece!
3: Boyayalım, boyayalım!
4: Boyayalım, boyacı!
3: Boyayalım abiler, hadi boyayalım!
4: Gel bir parlatayım abla!
1: Ey yavrum ey, derya kızları!
0: Paydos! Al bakalım yövbiyeni!
4: Sağ ol Ali dayı, başka bir emrin var mı?
0: Bugünlük bu kadar, şimdi evli evine yolcu yoluna, hadi hoşça kal!
5: Filmimizin kahramanı Yumurcak, İstanbul'un fakir bir semtinde yoksulluk, yetimlik ve kimsesizlik içinde yaşamakta... ...ve küçük yaşına rağmen her türlü işi yaparak ekmeğini taştan çıkarmaktadır. Yumurcak'ta ne ana vardır ne baba, onu mahalleli daha 6 aylıkken cami avlusunda bulmuş ve büyütmüş. Yumurcak, mahalleli içinde en çok karpuzcu Ali dayı, eskici Osman amca, mahallenin babacan komiseri, kemik kıran Lütfü ve kral arkadaşı Çitlenmi'yi sevmektedir. Yumurcak'ın bir de can yolda.

0: Süper kahraman, bugün yaramazlık yaptın mı? Yapmışsın galiba! Hadi hadi söyle! Yaptınsa helal olsun! Hadi şimdi yemeğe! Kahraman, al bir sana! Şimdi de bana! Kahraman be! Ne olur benim de bir annem babam olsaydı da, onlar da bana yedirselerdi!
1: Namımızı duymayan varsa, sorsun, öğrensin ne biçim adam olduğumuzu! Benim adım Feleksiz Rıza! Ömrümün yarısı hapishanelerde geçmiş! Bundan sonra da bu koğuşta raconu ben kesiyorum! Var mı? Var mı itiraz eden? Size soruyorum, var mı itiraz eden? Varsa çıksın konuşsun! Neymiş bunlar? Benim eşyalarımı buraya getirin bakayım!
2: Bırak o resmi! Eşyama attın buna eyvallah! Ama o resme dokunamazsın!
1: Şimdi başlarım ulan resminden ha!
2: Kimse ona elini süremez! Beni hayata bağlayan bir tek bu resim kaldı!
0: Öyle değil mi?
3: Öyle evlat, öyle ama ne yapalım?
0: Üstelik seni çok yoruyor!
3: Yoruyor da laf mı? Ömür törpüsü körmez!
0: Senin yerinde olsam bir makine alırım! O zaman daha çok iş çıkarır, daha çok kazanırsın!
3: Haklısın evlat! Kaç yıldır ben de böyle bir makine düşlerim! Ama bir türlü nasip olmuyor! Başımda tam 7 nüfus var! Kazandığımı ancak geçirebiliyorum! Makineye para mı kalıyor?
0: Merak etme usta! Ben sana zengin olunca makine alırım!
3: Yaşa yumurcak! Akmasan da gülle bari!
0: İnanmıyor musun? Söz veriyorum!
3: İnşallah yumurcak! Yalnız bakalım Osman Usta'nın ömrü sen zengin olana kadar vefa edecek mi?
0: Aa, ayıp ettin ustacığım! Sen dur hele, dur! Oğlum da senin yanında çıraklık edecek!
3: Desene Osman Usta'm bu dünyaya kazık çakacak!
4: Kasmacı, kur abi ya bunu!
0: Zavallı sıcaktan bunalmış!
4: Ay yavrum ey!
2: Kolay gelsin!
3: Kolaysa başına gelsin! Ne ses var sende ya? Sanki opera sanatçısı!
2: Haline şükret, gölgede çalışıyorsun! Benim gibi güneşte kavrulmuyorsun!
5: Biz senin gibi hazır mal satmıyoruz! Göz nuru, alın teri döküyoruz evladım!
6: Yumurcak gibi çırak bulmuş, hala konuşuyorsun!
5: Çocuğu rahat bırak! Sanatı öğrensin! Bileğine bir altın bilezik taksın!
6: Öyle yağma yok, anlaşmamızı unutma! Öğleye kadar sende, öğleden sonra bende! Bak, bağırmaktan sesim kısıldı! Biraz da bana acı!
3: Sen bu işe ne dersin Yumurcak?
0: Ali dayıyı daha fazla üzmeyelim!
3: Hadi öyleyse bakalım, biraz da karpuz sat Yumurcak!
0: Peki ustacığım!
2: Şu bir damlacık çocuğun yüreğinde deniz kadar merhamet var vallahi!
4: Ey yavrum ey, kesme çabınlar!
0: Eyvallah ustacığım!
3: Güle güle evladım, güle güle, hayırlı işler!
0: Kes!

0: için.
1: Hiç seçme arkadaş, hepsi kan kırmızı.
0: Hey, mala bak mala! Param olsa da ben de yeter.
1: Şu mala bak be, hey be!
0: Kesmece karpuzlar! Yemeğin yanında yer! Yok mu alın? Abla, kesmece bunlar, kesmece!
2: Al çantayı, al getir!
3: Yapma! Al çantayı, al! Al!

0: Aferin Yumurcak, büyük bir iş başardın.
1: Vazifemiz komiser amca.
0: Şimdi çantanın sahibini arayalım.
1: Buyurun, ben Selma. Evet, benim çantam olacak. İçinde bir miktar para ile bir de iri taşlı yüzük vardı.
0: Merak etmeyin, bulundu efendim. Saydıklarınızın hepsi içinde. Çantanızı biraz sonra size bulan arkadaş da getiririz. Estağfurullah efendim, iyi günler. Hadi bakalım, şimdi parayı sahibine götürelim.
1: Götürelim komiser amca, parasına kavuşsun da sevinsin fukara.
0: İşte burası.
1: Tamam komiser amca, o abla bu arabaya binmişti.
0: Gel.
2: Kızım Allah aşkına sen de doktorlardan yere olma. Yahu paramla pulumla rezil oluyorum, dünyanın bütün nimetleri bana yasak. Bu herifi de başıma kâhaya bırakmışsınız.
1: Ama senin iyiliğin için babacığım.
2: İyiliği batsın. Açlıktan işkence çekeceğime karnım tok ölürüm daha iyi.
3: Hanımefendi, komiser bey geldi.
1: Burası amma da kocaman komiser amca. Evden çok saraya benziyor.
0: İnşallah bir gün sen de zengin olur, böyle bir yerde oturursun.
1: Biz de otağımız.

0: Hoş geldiniz komiser bey.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz komiser
1: bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun emanetinizi.
0: Teşekkür ederim komiser bey.
1: Rica ederim.
2: Tamam efendim, teşekkür ederim.
1: Bana değil, bu delikanlıya teşekkür edin. Yan kesicimin sizi çarptığını görmüş, peşinden giderek onunla dövüşmüş ve çantanızı kurtarmış.
3: Olur şey değil.
4: Adın ne senin yavrum?
5: Yumurcak!
3: Yumurcak! Senin gibi akıllı, dürüst ve cesur bir delikanlıyla tanıştığımız için çok memnun olduk.
5: Sağ ol Palabıyık amca, ben de memnun oldum.
3: Al bu parayı, benim sana hediyem olsun.
5: Hayır, sağ olun, alamam.
3: Ama sen bunu hak ettin, bizim için fedakarlık yaptın.
5: İstemem! Para için yapmadım ki!
1: İsrar etmeyin, bizim yumurcak çok mağrurdur.
3: Hiç değilse yemeğe kalın.
1: Ah, teşekkür ederim, fakat hemen vazife başına dönmek zorundayım.
2: Ya sen yavrum? Sen bizimle yemeğe kalmak istemez misin?
5: Kusura bakma, kalamam abla! Biz de ekmek parasına koşmak mecburiyetindeyiz.
1: Hadi bakalım yumurcak! Müsaadenizle efendim. Müsaadenizle.
3: Güle güle komiser bey.
2: Buraya kadar çok büyük zahmetler ettiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah efendim.
5: Hoşça kal Palabıyık amca!
3: Güle güle evlat.
5: Allah'a ısmarladık ablacığım.

0: Güle güle yavrum.
1: Ne kadar tok gözlü bir çocuk.
0: Tıpkı Ali'm gibi, her haliyle ona benziyor. Bir an karşımda o var sandım. Ali'm yaşıyor sandım.
2: Duvarda bir resim asılıydı. Resimdeki çocuk tıpkı bana benziyordu. Ama o benim gibi perişan değildi. Üstü başı gıcır gıcır yepyeni tertemizdi. Elbette öyle olur. Zengin çocuk, benim gibi sokak çocuğu değil ki. Sonra çok güzel, şeker gibi tatlı bir annesi var. Dedesi desen lokum. Kim bilir o çocuk ne kadar mutludur. Boşver kahraman, efkarlanmaya değmez. Biz halimizden memnunuz. Hadi iyi geceler.

0: misiniz?
1: Ben Ay Dede meleğim.
0: Masallarda anlatırlardı melekleri. İnsanların her yardımına koşarlarmış, doğru mu?
1: Doğru tabii. İyi kalpli insanların melekler bütün dileklerini yapar.
0: Ben de iyi kalpliyim Melek abla.
1: Biliyorum yavrum. Yıldız falına baktım. Çok iyi kalpli, kimsesiz fakir bir dünya adamısın.
0: Ama gönlüm zengin ablacığım.
1: Dile benden dileğini yumurcak. Ne dilersen yapayım.
0: Abla beni kral yap. Herkese yardım edeyim.
1: Peki yumurcak.
0: Vizirim, sadrazamım ve kumandanımı tez huzura alın.
2: Baş üstüne.
0: Gelebilirsiniz.
3: Şevketli, devletli hükümdarımız Yumurcak Sultan, emirlerinize amadeyiz.
4: Yedi cihanın kralı, buyurunuz başımız üzerine, emredin.
5: Boynumuz kıldan incedir, ferman sultanımızın.
0: Buyruğumdur. Hükmettiğim topraklar üzerinde yaşayan, tabam içinde fakir insan kalmayacaktır. Bütün fakir fukaraya bin kese altın dağıtın.
4: Çok yaşa devletli hünkârımız.
3: Çok yaşayın sultanım.
5: Çok yaşa hünkârımız.
0: Bilhassa bizim Gecekondu mahallesinde yaşayanların hepsini milyoner yapacaksınız.
4: Sultanımız çok yaşa.
3: Hünkârımız çok yaşa.
5: Kralımız çok yaşa.
2: Padişahım çok yaşa. Günaydın yavrum.
0: Günaydın. Ben de biraz önce rüyamda gördüm seni.
2: Ah, beni mi? Hayırdır inşallah. Nasıl gördün beni?
0: Buyurun oturun. Ay. Kahraman sen kalk oradan. Kusura bakmayın, her şey kırık dökük.
2: Zarar yok, sen rüyanı anlat hele.
0: Kanatlı bir melek olmuşsun, benim koruyucu meleğim. Dileğimi sordun, söyledim. Kral yaptın beni.
2: Eğer istersen yalnız koruyucu meleğin değil, annen de olurum senin.
0: Annem mi?
2: Biraz evvel komiser beyle senden konuştuk. Hayatta hiç kimsen olmadığını söyledi.
0: Doğru söylemiş.
2: Senin bir anneye, benim de bir evlada ihtiyacım var. Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım. Her dilediğin olur. Krallar gibi yaşarsın.
0: İyi ama sizin bir oğlunuz var. Evinizde resmini gördüğüm, bana benzeyen çocuk oğlunuz değil mi? Sizin çocuğunuz yok mu?
2: Vardı.
0: Nerede şimdi?
2: İşte, Alim burada. Babasının yanında yatıyor. Oğlumla kocamı bir

0: araba kazasında kaybettim. İşte o günden beri mutluluğun ne olduğunu unuttum.
1: Hiç değilse seninkiler burada. Ya ben, ne yapayım? Annemle babamın nerede yattıkları bile belli değil. Çiçek koyacak bir mezarları bile yok.
0: Üzülme yavrum. Bundan sonra senin annen de baban da ben olacağım.
2: Hakkınızı helal edin arkadaşlar.
3: Helal et, güle güle.
2: Sen de helal et Faik baba.
4: Evet evlat! İnşallah tez zamanda yavruna kavuşursun.
2: Sağ ol Faik baba. Oğlumu bulunca sana yazarım.
4: Mektubunu beklerim.
2: Allah tez zamanda sizleri de kurtarsın.
4: Yolun açık, talihin yaver olsun.
2: Sizin de Allah yardımcınız olsun.
4: Amin!
5: Yakında ben de tahliyeciyim.
2: Öyle mi?
5: Dünya küçük, belli mi olur? Bakarsın dışarıda karşılaşıveririz.
2: Ne zaman, nerede istersen. Hadi eyvallah! Allah'a ısmarladık!
6: Güle güle abi, güle güle!
0: Alemi kaybettikten sonra kalbim bomboş kaldı. Şimdi bu boşluğu senle doldurmak istiyorum. Sen ona çok benziyorsun. Beni ancak sen teselli edebilirsin.
7: Seni nüfusumuza alıp resmi varisimiz olarak tek evlat yapmak istiyoruz.
0: Sen bu evin neşesi, yuvamızın sevinci olacaksın. Seni canım gibi sevecek, dünyanın en iyi annesi olacağım.
7: Ben de dünyanın en iyi dedesi olacağım. Hayatta ne varsa hepsi senin olacak.
1: Sizler çok iyi insansınız.
0: Benim oğlum olmak ister misin?
1: İstemez olur muyum? Ama ben kahramandan ayrılamam.
7: O da kim?
0: Köpeği.
1: Köpeğim değil. Can yoldaşım, arkadaşım kahraman benim.
7: Senin arkadaşın bizim de arkadaşımız sayılır. Kahramanın başımızın üstünde yeri var. Onu da al getir buraya.
0: O da bizimle beraber yaşar.
1: Yaşa dedeciğim. Yaşa anneciğim.
2: 5 yıl önce burada oturuyorlardı.
8: O zamandan beri bu ev çok kiracı değiştirdi.
2: Ama ben buraya 5 yıl önce çocuğumu bırakmıştım.
8: Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yeni taşındık bu mahalleye.
2: Akçe nineyi mutlaka bulmalıyım. Kimden sorayım acaba?
8: Belki muhtar bilir. Mahallenin eskisidir.
2: Haklısınız, rahatsız ettim. Kusura bakmayın.
8: Estağfurullah.
0: Ay, küçük bey, rica ederim. Daha duracağım, bin Allah aşkına. Oğlum yeter artık, yapma! Çok fena olacak, çok fena olacak! Rica ederim gülmeyin!
9: Aa, Yumuşak Bey, yapmayın siz de!
0: Yapma Yumuşak, nasıl yiyeyim? Şu halime bakın, iliklerime kadar ıslandım!
9: Ya benim halim?
0: Ben de yumurcağa bir şey oldu sanmıyorum. Öyle ya, bizi düşünen kim? Şu hale bakın! Düşeceğim, yataklara düşeceğim vallahi!
8: Siz üstünüzü değiştirin, ben oğlumla meşgul olurum!
0: Aman, tüm benim oğlum baharlar gibi olmuş! Oh! Misler gibi kokuyor!
1: Anne, burası kimin odası?
0: Senin odan yavrum! Onlar da senin!
1: Hepsi mi benim?
0: Hepsi senin yavrum!
1: Yaşa benim anneciğim! Sen dünyanın en iyi annesisin!
0: Sen de dünyanın en tatlı evladı!
4: Dikkat, geliyorum! Hazır ol!
7: Rahat! Bugünden itibaren bu çocuk benim sevgili torunum, yegane varisim, bu evde benim vekilim ve bu köşkün kıymetli küçük beyidir. Anlaşıldı değil mi? Bana ve kızıma gösterdiğiniz sadakati bundan sonra yumurcağa da göstereceğinize eminim.
4: Bahçıbaşı Şaban efendi, bahçıvan Ramazan dayı, o da hizmetçisi Remziye, uşak Karabiber.
7: Yumurcak, bundan sonra hepsi senin emrindeler. Yumurcağın bir dediği iki olmayacak.

0: Ay canına be! Bunun daha büyüğü yok muydu?
1: Sinir ilacınız, tansiyon ilacınız, karaciğer ilacınız, hazım ilacınız, böbrek taşı eritme ilacınız.
2: Yeter be, yeter be adam! İçim dışım ilaç oldu, seyyar eczaneye döndürdünüz beni.
3: Yemeğiniz be efendim.
2: Yemekmiş, bir lokmada bir tane yemek.
0: Şu ilaçlara bakın, bir de şu yemeğe! Sizde hiç insaf yok mu, dedemi öldürecek misiniz? Kaldır o ilaçları oradan!
1: Fakat küçük bey, siz durumun nezaket ve vahametinin farkında değilsiniz.
0: Kıl kuyruk, biraz önce dedemin dediğini duymadın mı?
1: Duydum küçük bey, bir dediğiniz iki olmayacak.
0: Öyleyse daha ne duruyorsun, kaldır o ilaçları oradan!
1: Emredersiniz küçük bey.
0: Ayçıbaşı, dedeme çok yemek ver!
4: Baş üstüne küçük bey!
0: Sen de dedeme koy!
5: Merhabalar!
2: Merhaba, hoş geldin! Orhan kaynanan seviyormuş. Yumurcak, sana akrabam Orhan'ı tanıştırayım.
0: Selamun aleyküm! Otur sen de! Nafakanı ye!
2: Hay Allah, senden razı olsun Yumurcak! Sayende midem bayram yapacak!
0: Ye dedeciğim, ye! Can boğazdan geliyor!

0: Anneciğim, kahramanı da karnı acıkmış.
1: Afiyet olsun, o da yesin.
2: Yumurcağı niçin arıyorsunuz? Ona bir akrabasından haber getirdim.
3: Oo, maşallah! Dünyada ne hayırlı akrabalar varmış.
2: Anlayamadım komiser bey.
3: Yumurcak sokaklarda sürünürken akrabalığını unutmuş da şimdi çocuk zengin olunca mı onu hatırlıyor?
2: Nasıl? Yumurcak zengin mi oldu?
3: Evet, çok zengin bir aile ona evlat edindi. Çocuk şimdi muazzam bir servetin tek varisi. Yumurcak lüks, refah ve saadet içinde yaşıyor.
2: Affedersiniz, bilmiyordum. Allah'a ısmarladık.
3: Delikanlı, akrabası her kimse ona söyle, çocuğun rahatını bozmasın.
4: Sana hayret ediyorum Selma. Nasıl oluyor da bir sokak çocuğuna bu kadar bağlanabiliyorsun?
5: Onun hakkında böyle konuşmayın, ben onu canımdan çok seviyorum.
4: Niye evlenmiyorsun? O zaman kendi kanından, kendi canından çocukların olur, onları daha çok seversin.
5: Bu artık benim için imkansız.
4: Neden imkansız olsun? Daha çok genç ve çok güzelsin. Sana karşı beslediğim ciddi ve derin duyguları da biliyorsun.
5: Bunları bilmek istemiyorum. Lütfen bu bahsi kapayalım artık.
6: Döndürdünüz burayı! Öyle uykusunda da mı rahat yok?
7: Affedersiniz beyefendi, kabahat bende değil, bu köpekte.
0: Ağzını topla, köpek değil o kahraman! Hadi yakala şunu bakayım!
6: Ulan ne öttek heriflersiniz be!
8: Onun yüzünden ne rahatımız kaldı, ne huzurumuz!
9: Hep benim vazifem dadılık, hesapta köpek mürebbiyeliği gibi oluyor! Hayır, hayır,
8: eksik olsun onun sevgisi, yüzünü şeytan görsün!
9: Ben namuslu bir kadınım, elime erkek eli değmemiştir. Ama bu köpeğin dili bacaklarımda!
0: Dua et, yaladı, ısırmadı ya!
6: Lütfen buna bir çare bulun!
9: Bu durumda çalışamayacağım!
7: Ya kahraman ya biz!
4: En iyisi bu köpeği evden uzaklaştırmak!
0: Bana bak, beni

0: Sevgili Faik Baba, uzun aramalardan sonra oğlumu bulabildim. Milyoner bir aile evlat edinmiş. Onlar için bir eğlence belki ama benim her şeyim oğlum. Hayatta tek varlığım, tek sevgim. Belki geri vermek istemezler yumurça. Para teklif ederler bana. Ama ben oğlumu milyonlara satmam. Dünyanın hazineleri bir yana, yumurcak bir yana.
1: Zenginlerin ona verecek paraları varsa, benim sevgi dolu kalbim, hasret dolu hislerim vardı. Her ne bahasına olursa olsun, onu koparıp alacaktım.
0: Karakola gidişimin ertesi günü oğlumu geri almak kararı ile köşke geldim.

Fakat çok şaşırdım. Oğlumu evlat edinmemişler, oğlum kral olmuş. Saray gibi bir köşte, herkes oğlumun etrafında pervane olmuştu.

bir yanlışlık olmasın diye bahçıvana sordum. O bu evin kralı dedi. Sokakta bulmuşlar, başlarına tac etmişler. Yavrum, oğlum muazzam bir servetin tek varisi olmuş. Ona tapan müşrik bir anneyle 1 milyonluk dedeye kavuşmuş. Cesaret edip köşke bile yaklaşamadı.

0: O günden sonra da gidip bahçe parmaklıkları arasında seyretmek düşüyordu oğlum. Artık onları her zaman, her yerde bir gölge gibi takip ediyordum. Yavrum ne kadar da güzel. Rahmetli anasına da, bana da çok benziyor. Dayanamıyorum artık. Gidip gerçeği yüzlerine haykırmak istiyorum ama birden komiserin sesi yankılıyor kulağımda.
1: Delikanlı, akrabası her kimse ona söyle, çocuğun rahatını bozmasın.

0: Bazı günler denizde eğleniyorlardı. Birbirlerini çok sevdikleri belliydi. Kız ona kendi öz evladı gibi bakıyordu. Öylesine bir yakınlaşma olmuştu ki aralarında. Fakat bu duruma benim nazarım değdi galiba. Bir gün denizde botla geziyorlardı.
1: Dikkat et, düşeceksin!

0: Nasılsın yumurcak?
1: Ben iyiyim, sen nasılsın anne?
0: Sana bir şey olsaydı, bu ikinci felakete dayanamazdım, ölürdüm.
2: İkinize de geçmiş olsun.
0: Bu iyiliğinizi nasıl ödeyebilirim?
2: Rica ederim hanımefendi, vazifemi yaptım ben.
0: Bu zarfı kabul etmenizi rica edeceğim.
2: Teşekkür ederim efendim. Fakat kabul edemeyiz.
0: Ne olur kabul edin. Hayatınızı tehlikeye attınız.
2: Aslında hayatımın hiçbir kıymeti yok hanımefendi.
0: Estağfurullah.
2: Hem bazı işlerin ücreti olmaz efendim.
0: Fakat size bir şeyler yapmak isterim. Ne olur söyleyin, ne yapabilirim size?
2: Ben çocuğu menfaat karşılığında kurtarmadım.
1: Yaşa be abi, kıyak adammışsın.
0: Peki bu büyük iyiliğinize karşılık size ne yapabilirim?
2: Küçüğü çok sevdim.
1: Ben de seni çok sevdim abi.
2: Benim de bir oğlum vardı. Kaybettim. Tıpkı küçüğe benziyordu.
0: Anlıyorum. Çünkü aynı acıları, aynı duyguları iyi bilirim.
1: Ben de babamı görmedim hiç. Senin gibi bir babam olmasını çok isterdim.
2: Ben de abin olurum senin. Arkadaşın olurum. tabii izin verirlerse.
0: Rica ederim. Yumurcan hayatını size borçluyuz. İsterseniz her gün görebilirsiniz.
1: Her gün mü? Vaktin var mı abi? Bana yüzme öğretirsin.
2: Vaktim çok.
0: Ne iş yaparsınız?
2: Hanımefendi, şimdilik boştayım. İş arıyorum.
1: Biz de çalışsana.
0: Ne iş gelir elinizden?
2: Ne olursa.
0: Şoförlük biliyor musunuz?
2: Profesyonel ehliyetliyim.
0: Bizimle çalışmak ister misiniz?
2: Sizinle mi? Memnuniyetle.
3: Sorup soruşturmadan şoför alınır mı ebeveyn? Hırlı mı, hırsız mı, katil mi belli değil.
0: Neden öyle söylüyorsunuz babacığım?
3: Söylüyorum çünkü herifin bol servisi yok. Ne altın soyu oldu meçhul.
0: Ama iyi bir insana benziyor.
4: Bana kalırsa sağlam ayakkabı değil.
1: Sen kendi ayakkabına bak, lafa karışma! Sen bu kavala bakma dede, o ötsün dursun! Ben kefilim şoföre!
3: Bak sen kefil olursan mesele kalmaz, kabul ettim onu şoförlüğe.
1: Yaşa be pala bıyık, harbi adammışsın! Merhaba Nihat abi!
2: Oh, merhaba küçük bey!
1: Beyi filan bırak da bana yalnız yumurcak de!
2: Peki, yumurcak!
1: Ha şöyle, tamam işte!
2: Tamam ya!
1: Kılık da tam olmuş yani, yakışmış!
2: Sağ ol!
1: Beni arabayla gezdirir misin?
2: Emredersin ama...
1: Emretmiyorum, rica ediyorum!
2: Anneniz izin verirse tabii! Günaydın hanımefendi!
0: Günaydın!
1: Anneciğim, müsaade ederseniz biraz kırlara gitmek istiyorum!
0: Hava biraz serince! Terler üşütürsün!
2: Merak etmeyin hanımefendi! Ben küçük beye çocuğum gibi bakarım!
0: Peki öyleyse gidin! Yalnız geç kalmayın!
2: Emredersiniz hanımefendi! Buyurun yumurcak!
5: Müsaade ederseniz ben de gideyim hanımefendi! Yumurcağın belki bana ihtiyacı olur!
0: Peki git!
1: Sen de mi takıldın peşimden?

0: Aman Allah'ım, vallahi bunlar benim yüreğime indirecekler. Bunların yüzünden azar işiteceğim, azar. Eve gidince yaptıklarınızın hepsini teker teker anlatacağım.
1: Sana hep maydanoz olma demedim mi sen?
0: O ne biçim laf öyle? Bu ne de olsa çocuk, bütün kabahat senin.
2: Benim ne kabahatim var, yüzüyoruz şurada ya.

0: küçük bey kendisini üşütmesin.
1: Merak etme, bir şey olmaz.
2: Nihat abi, ne diyor bu kıl kuyruk?
3: Bugün neler yaptınız bakayım, anlat bana.
2: Krallar gibi eğlendik anne.
1: İşte böyle Faik baba. Acı günler geride kaldı, şimdi mutluyum. Oğluma oğlum diyemiyorum ama, onunla beraber. Babası olduğumu gizleyerek, basit bir şoför sıfatıyla bile olsa, yumurcakla aynı çatı altında, onunla her gün birlikte olmak yetiyor bana. Hele onu bir prens gibi servet içinde görmekle, öylesine mutluyum ki.
4: Tanrı nelere kadir Faik baba! Dünün kaldırımlarda sürünen kimsesiz çocuğu, bugün hanlar, hamamlar, apartmanlar, uçsuz bucaksız bir servetin sahibi. Babalığımı belki ters tesir eder, onu bu dünya nimetlerinden mahrum bırakır korkusuyla saklıyorum. Yumurcak öyle bir kral hayatı içinde ki, fakat ben milyoner oğlumun yanında zavallı bir şoför olarak çalışıyorum.
5: Meleksiz Rıza, tahliyen geldi.
1: Olmuyor Yumurcak, daima ileri bakacaksın, sakın yere bakayım deme. Hadi yavrum!
6: Buyurun bakalım! Ben size kaç defa söyledim şu çocuğu bisiklete bindirmeyin diye. Çocuğun kafasını gözünü patlatacaksınız canım.
2: Nihat abi, ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum Yumurcak. Öz evladım gibi.
2: Ama şimdiye kadar hiç sarılıp öpmedin beni. Bağrına basmadın.
1: Ben bir şoförüm, sen beyefendisin. Sana sarılmaya nasıl cesaret edebilirim ki?
2: O nasıl söz Nihat abi?
1: Oğlum, aslanım benim.
2: Bundan sonra hiç ayrılmayacağız, değil mi Nihat abi?
1: Hiç ayrılmayacağız. Yavrum, canım benim. Yumurcağım, yavrum.
6: Ağlan canım, çıkartın lütfen. Üşütecek çocuk, üşütecek. Gel yavrum, gel. Hadi Yumurcak, şunu giyiver. Hanımefendiye şikayet edeceğim seni.

0: günde Luna Park'ını fethettik anne. Al, bu da senin.
1: Teşekkür ederim, çok güzel bir bebek.
0: İnşallah uğurlu gelir de bana böyle bir kız kardeş doğurursun.
1: Sen bana yetiyorsun.
0: Ama bir kız kardeş de ister. Onu korurum. Ona yan bakan oldu mu döverim. Sonra Nihat abim de var. Anne be! Sokaklarda hep kızlar Nihat abiye bakıyorlar. Bana hiç bakan yok.
1: Merak etme, büyüdüğün zaman sana da bakarlar. Hadi bakalım, şimdi uyku.
0: Bir masal anlatsan daha çabuk uyurum.
1: Peki, anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Peri padişahının bir kızı varmış. Kocaman bir sarayda yaşarmış. Sarayın hazinesi ağzına kadar altınlarla doluymuş. Prensesin atları, arabaları, uşakları, hizmetkarları, muhafızları, her şeyi varmış. Bir giydiğini bir daha giymez, bir yediğini bir daha yemezmiş. Çok zenginmiş. Ama gene de mutlu değilmiş. Çünkü onu seven, anlayan bir arkadaşı yokmuş. Bu yüzden kendini çok yalnız hissediyormuş.
0: Bizim şoför Nihat abi de öyle anneciğim. O zavallı da çok yalnız, kimseciği yok, o da çok mutsuz. Yalnız seni çok beğeniyor.
1: Ah, neler uyduruyorsun yavrum?
0: Uydurmuyorum, kendi söyledi.
1: Ne söyledi?
0: Sen dünyanın en güzel kadınıymışsın. Oh,

0: yapmıştır.
1: Yalan da değil yani! Müsabakaya girsen güzellik kraliçesi olurdun!
0: Beni şımartıyorsun yumurcak! Hadi, gevezeliğe paydos! Gene uykun kaçtı, yat bakalım!
2: Şöyle sıraya girin bakayım! Nizamı, intizamı unutmayalım!
3: Şimdi sizlere Yumurcak Bey'in zarflarını taksim edeceğiz. Fatma Hanım için 2000 lira, buyurun!
1: Fatma teyze, çamaşır makinesi alırsın!
4: Allah razı olsun Yumurcak, tuttuğun altın olsun!
3: Eskici Osman Baba'ya dikiş makinesi ve bir dükkan açması için 10.000 lira!
5: Artık dünya ahiret kimseciklere muhtaç olmam! Hakkını nasıl ödeyeceğim sana?
1: Kursağımda hala lokman var amca! Sen onu fazlasıyla ödedin!
3: Çitlen Bey'e bisiklet alması ve tahsiline devam etmesi için 20.000 lira!
4: Yaşasın benim kral arkadaşım Yumurcak!
3: Komiser Kemik Kıran Lütfi'ye evini tamir etmesi için 10.000 lira!
2: Yumurcak, kimin gönlünde ne arzu yatıyorsa onu yapıyorsun!
1: Komiser amca, sizlerin ne istediğini unutur muyum hiç?
3: Karpuzcu Ali dayıya yeni bir dükkan açması için 10.000 lira!
6: Yavrum benim, yumurcağım, ihya ettin bizi!
1: Ne yapsam, hakkınızı ödeyemem Ali dayı!
2: Sana bütün mahalleli namına teşekkür etmeyi, milli ve vicdani bir borç bilirim!
1: Siz

0: Sevgili torunumun şerefine.
1: Hadi şimdi hep beraber kayıntıya.
0: Yumurcak, dedeni unutma!
1: Getiriyorum dedeciğim, dedeme pasta kes!
2: Beyefendi, siz de mi yiyeceksiniz?
0: Yiyeceğim, hem de patlayıncaya kadar!
2: Aman beyefendi, pasta sizin sıhhatiniz için çok zararlıdır!
0: Çekil git başımdan be!
1: Al dedeciğim, aslan payı!
0: Aferin benim aslanım!
3: Evi gecekondu mahallesine çevirdiniz.
4: Lütfen başlama gene!
3: Bu çocuk eve pislik getirdi!
4: Onun hakkında bu şekilde konuşamazsın!
5: Geliyor! Geliyor galiba!
1: Ayıp ya, ayıp! Aç gözlünüm, bu pastanın içine girdin!
0: Kesin şu tıngırtıyı da bir oyun havası çalın be!

0: Gece kemençe bunları. Tebrik ederim seni Apache.
1: Ringo sayende haydutları teslim aldık. Allah kendini zara! Allah kendini! Hadi! Hadi! Hadi!

0: Yavrum.
1: Suçu ne bunun?
0: Bunun suçu büyük. Güneşe karşı su dökmüş.
1: Ne suyu?
0: Küçük suç.
1: Cezası 3 çop. Aç avucunu. Bunun suçu?
0: Yemeğin tuzunu kaçırmış.
1: Buna biraz fışkırtma. Bunun suçu?
0: Her lafa karışıyormuş.
1: Biraz fışkırtma da buna. Ya bu?
0: Kahraman Bey'e köpek demiş.
1: Ne? Bu idam, yatırın yere!
2: Ah, yapmayın, vallahi billahi yapmadım! Yapmayın, çok güzel idam!
0: Hadi bakalım James Bond, macera başlıyor, hop!
3: Seninle bir sonbahar! Buyurun küçük bey!
1: Ahçıbaşım, bunu annem gönderdi!
3: Hayır!

0: Ne kadar güzelsin Selma!
1: Rica ederim, gene başlama!
0: Fakat seni seviyorum!
1: Aa, kendine gel Orhan! Münasebetsizliği bırak, şoföre rezil oluyorum!
0: Boş ver, alışıktır o böyle şeylere! Ne oluyoruz be, dikkat etsene!
2: Çık arabadan dışarı, çık!
0: Sen aklını kaçırdın galiba!
2: İn arabadan aşağı diyorum!
0: Sen kimi kimin arabasından indiriyorsun?
2: Çık dışarı! Ben belki bir şoför parçasıyım ama ekmeğini yediğim bir ailenin kızının şerefini korumak vazifem!
0: Seni kovdurayım da anla vazife nasıl olur, küstah!
1: Bırak Nihat!
2: Özür dilerim hanımefendi!
1: Size çok teşekkür ederim!
2: Sadece vazifemi yapmaya çalıştım efendim, teşekkürlük bir şey yok! Arzu ederseniz gidebiliriz efendim!
1: Yanınızda oturabilir miyim?
2: Emredersiniz hanımefendi, buyurun!

0: İnsanın sizin gibi güçlü ve güvenilir bir adamı olması çok güzel bir şey.
1: Sizin gibi iyi yürekli, asil bir hanımefendiye hizmet etmek çok daha güzel.
0: Bir kadın olarak gurur duydum sözlerinizden.
1: Sizi bir kadın olarak değerlendirmek, benim gibi bir şoför parçasının haddine düşmez.
0: Rica ederim, o nasıl söz? İltifatınıza teşekkür ederim. İnsanın tatlı dilli bir arkadaşı olması moralini düzeltiyor. İnşallah bizden hiç ayrılmazsınız.
1: Kısmet olursa her zaman yanınıza çalışmak isterim.
0: Oğlum da sizi çok seviyor.
1: Ben de onu. Sanki öz evladımmış gibi seviyorum.
2: Yazıklar olsun sana be! Nankör köpek! Yangın yeri itleri bile ekmek yedikleri kapıya ihanet etmezler.
3: Kusuruma bakmayın dayı bey.
2: Var mı erkeklik kanununda helalemin hırsına, kızına, namusuna göz dikmek ha?
3: Affedin dayı bey. Fazla içmişim.
2: Gitsiydi! Defol bu evden! Bundan sonra semtime bir daha ayak basayım deme!
3: Yalvarırım, bu defalık bağışlayın!
2: Defol alçak, başımı belaya sokacaksın! Defol, gözüm görmesin seni bir daha! Vur seni! Defol!
4: Yürü taş arabası!
3: Gösteririm ben sana!
4: Cahat kaba kağıt!
2: Sen daha defolup gitmedin mi?
4: Dede bey, erkek adammışsın sen!

0: Tabii yavrum, git çağır.
1: Nihat abi, annem seni çağırıyor.
2: Peki küçük bey. Buyurun hanımefendi, bir emriniz mi var?
0: Beraber yemek yiyelim diyecektim, buyurmaz mısınız?
2: Ben ayrı yerim hanımefendi, sizi rahatsız etmek istemem.
0: Ama bu şekilde daha çok rahatsız ettiğinizin farkında mısınız? Artık siz de aileden sayılırsınız, buyurun.
1: Hadi Naz, yapma beni Nihat abi!

0: Teşekkür ederim. Bu benim için gerçekten büyük bir iltifat.
1: Anneciğim, ben şuracıkta oynayabilir miyim?
2: Oyna ama gözden kaybolma.
0: Ne sevimli bir yumurta.
2: İnsanın onu kalbinin içine sokacağı geliyor.
0: Allah bağışlasın.
2: Herkesin evladını, kimin varsa.
1: Merhaba yavru kuşum.
3: Terbiyesiz.
1: Beraber oynayalım mı ha?
3: Ama ben seni tanımıyorum ki.
1: Benim adım Yumurcak.
3: Benimki de Leyla. Hadi evcilik oynayalım. Ben anne olayım, sen de baba.
1: Öyle şipşak olur mu? Önce nişan, sonra nikah, sonra da düğün lazım. Şimdi biz flörte başlayalım.
2: Hayatta hiç kimseniz yok mu?
0: Hiç kimsem yok.
2: Evlenmeyi düşünmediniz mi?
0: Vaktiyle denedim.
2: Sonra ne oldu?
0: Eşim çocuğumu doğururken öldü.
2: Ya çocuk?
0: Onu da kaybettim. Eğer yaşasaydı, şimdi çocuğunuzun yaşında olacaktı. Bu yüzden olacak, küçük beye bütün kalbimle bağlandım.
2: Ne tuhaf! Kaderlerimiz birbirine ne kadar çok benziyor.
4: Demek Yumurcak Nihat'ın öz oğlu ha?
5: Öz be öz! Hapishaneye mektupla resmini göndermişti.
4: Vay açık göz vay! Önce köşke oğlunu yerleştirdi, sonra karıyı tavlayıp milyonların üzerine oturacak. Öyle yağma yok, o serveti yedirmem.
5: Abi emret kulun olayım. Çünkü Nihat'la benim de bir davam var.
4: Sana güvenebilir miyim?
5: Evelallah, her yolda.
4: Nihat serserisini duman edeceğiz.
5: Ayıp ettin! Benim de ondan alınacak bir öcüm var.
4: Hem öcünü alacak hem milyonlara kavuşacaksın.
5: Körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz. Emretsen abicim!
4: Şimdi beni iyi dinle.
5: Selam! Demedim mi dünya küçüktür diye? Bak, karşılaştık işte.
6: Söyle bakalım, ne istiyorsun?
5: Ayıp ettin, mapushane arkadaşı değil miyiz? Nezaket ziyaretine geldim.
6: Yüzünü şeytan görsün. Senin gibi kelek arkadaşa ihtiyacım yok benim.
5: Ya, öyle ya, sotadasın şimdi. Oğlunu zengin aileye yamadın. Böylece hem onu, hem de kendi hayatını kurtardın.
6: Ya. Sen ne demek istiyorsun, ne oğlu? Kimi nereye yamamışım?
5: Numarayı bırak, Faik Baba'ya yazdığım mektup elimde.
6: Hı. Açık konuş, benden ne istiyorsun?
1: Nihat abi, beni gezmeye götürecek misin?
5: Burada fazla konuşamayacağım. Akşama kelebek saz salonuna gel, orada senden ne istediğimi öğrenirsin. Hadi eyvallah. Senden patronunun kasasındaki değerli mücevherat koleksiyonunu istiyorum.
6: Anlamadım.
5: Onu çalıp bize vereceksin. Bu işi kimse senden daha iyi yapamaz. Köşkün girdisini çıktısını biliyorsun. Köştekiler senin o veledin babası olduğunu, bir zamanlar 10 yıla hüküm giyip içeride yattığını biliyorlar mı? He? Ya öğrenirlerse halin nice olur? Çocuğun istikbali ne olur? Budalaca namusluluk taslaman yüzünden!
7: Oğlunu başına konan devlet kuşundan mahrum edeceksin. Fukara gene yangın yerlerine, sur kovuklarına dönecek.
8: Babası olduğun için sana lanet edecek!
6: Ne olursa olsun!
5: Yapacaksın! Eğer çocuğunun yaşamasını istiyorsan, çalacaksın!
8: Yavrumun kılına dokunursanız hepinizi gebertirim!
5: Bu işte de yalnız değilim. Ben karışmasam da ötekiler çocuğu temizlerler. Sana bu gece 12'ye kadar mühlet! Mücevherleri burada bekliyor. Faik Baba'ya yazdığın mektup elimde. Ya anlarlarsa sabıkalı olduğunu, ya öğrenirlerse çocuğun senin oğlun olduğunu, bu işte yalnız değiliz. Biz olmasak da ötekiler çocuğu temizlerler. Çocuğunun yaşamasını istiyorsan çalacaksın. Çalacaksın! Çalacaksın!

0: Sana kefil olduk, iş ekmek verdik. Seninle arkadaşlık ettik, kıyak arkadaşmışsın, helal olsun. Sana güvendik, inandık, delikanlı sandık. Kıyak delikanlıymışsın, helal olsun. Abi dedik, bağrımıza bastık. Kıyak abiymişsin, helal olsun. Hatta seni bir baba gibi sevmiştim, helal olsun. Hepimizi arkadan vurdun, helal olsun.
1: Yalvarırım, sus!

0: Mücevherler nerede?
1: Çalarken yakalandım. Hayır yok bu işte. Vazgeçin bundan. Başka ne isterseniz yaparım.
0: Öyle mi? Her şeyi yapar mısın? Peki çocuğu al getir buraya.
1: Yalvarırım, çocuğumu rahat bırakın.

0: Şoföre söyleyin arabayı hazırlasın.
1: Şoför köşkte değil hanımefendi.
0: Nereye gitmiş?
1: Bilmiyorum efendim, dışarıda olmalı. Fakat giderken kimseye bir şey söylememiş.
0: Acayip, hiç böyle şey yapmazdı. Yumurcak, Nihat abin nerede? Gördün mü onu?
2: Hayır, görmedim.
0: Ne var senin evladım? Rahatsız mısın?
2: Hayır anne, hiçbir şeyim yok.

0: sen, ha? Evet, ben.
1: Ne haber, ne oldu?
2: Bakmadığımız yer kalmadı, hiçbir yerde yok.
3: Kan terisinde kaldık hanımefendi, bulamadık.
0: Allah Allah, nereye gider bu çocuk yahu?
1: Her tarafı aradık efendim.
4: Sanki yer yarıldı, içine girdi.
1: Evet.
0: Hey Allah!
1: Belki de eski mahallesine arkadaşlarını görmeye gitmiştir. Ben gidip bir bakayım.
0: Demek bütün bu dümenleri çeviren sendin.
5: Ne sandın ya, milyonları sana mı yedirecektim?
0: Parada pulda gözüm yok, beni ve çocuğumu rahat bırakın.
5: Oğlunun yaşamasını istiyorsan, dediklerimizi yaparsın.
4: O günden beri yumurcağı hiç görmedik.
0: Buraya hiç gelmedi.
6: Gelse mutlaka beni bulurdu.
1: Korkuyorum, başına bir kaza gelmesin.
0: İn bakalım.
6: Bilmiyorum.
0: Gel!
6: Bırakın be, bırakın! Pişman olursunuz doğduğunuzda!
0: Çocuk değil, bela be!
6: Bela babandır!
7: Yumurcak kaçırılmış olmasın?
1: Neden kaçırsınlar benim yavrumu?
7: Ailesinden fidye koparmak için.
1: Keşke öyle olsa. Yumurcağım bulunsun da, istedikleri para olsun.
7: Evde şüpheyi celbedecek bir durum var mı?
1: Hayır. Yalnız köpeği anormal bir şekilde havlayıp huysuzlaşıyor. Adeta ağlıyor. Bir de şoförümüz Nihat ortalarda yok.
7: O şoför sizin yanınızda çalışmaya başlamadan önce yumurcağı gelip bizden aramıştı. Köye bir akrabasından çocuğa haber getirmiş. Bunu biliyor muydunuz?
1: Hayır.
7: Aa, o zaman şu...

0: Şüphelenmiştim. Şimdi şüphelerim daha kuvvetlendi. Çocuğu o kaçırmıştır.
1: Buna imkan yok. Yumurcağı evladı gibi severdi.
2: Alçaklık mı yaptınız? Ona dokunamazsınız. Beni öldürün ama onu...
3: Sus! Dediklerimi aynen yapacaksın.
4: Rolünü beceremezsen yumurcağın hayatına mal olur.
3: Tamam mı?
5: Kabul.
3: Götürün çocuğun yanına.
4: Serbest bırakın! Hadi yürü!
2: Dur, kaçma! Gel buraya bakayım! Gel. Neredeyse gözümü çıkarıyordu!
1: Canım değilsin! Bırak elimi! Eğer bu yaptıklarınızı burnunuzdan getirmezsem... ...bana da yumurcak demesinler!
2: Kedi misin, ne halsın be! Şu yüzümün haline bak!
1: Canıma değsin! Kolumuzu... Bırak beni! Çek ellerini! Sıkmasana kolumu! Bırak!
5: Yumurcak!
1: Vay canına! Benim erkek arkadaşım da buradaymış! Şimdi de çocuk hırsızlığına başladın ha! Helal olsun!
2: Yok! Hayır! Kapa seni!
1: Kapamazsam ne olur?
2: Sus da dinle! Dediklerimizi yapmazsan öldürürüz seni!
1: Öldür be! Ölümden mi korkacağım be? Madem ki öldürecektin, beni neden, kurtardın denizden?
0: Kapa çeneni! Şimdi köşke telefon edip, ailenden 1 milyon lira isteyeceğiz.
1: Avucunuzu yalayın! Dedem enayi mi be? Metelik koklatmaz size!
0: O zaman desen ölürsün.
1: Öleyim! Ben onların sahici çocuğu değilim ki! Ben ölürsem sokaktan yenisini alırlar! Parayla mı yani?
0: Hadi uzatma! Şimdi annenle telefonla konuşacaksın.
1: Konuşurum!
0: Kurtarın beni diye yalvaracaksın.
1: Ben kız mıyım be? Erkeğe yalvarmak yakışır mı?
0: Ne kafasız çocuksun be! Anlamıyor musun, öldürecekler seni!
1: Biz de öldürsünler dedik, anlamıyor musun? Evet! Evet! Yumurcak mı? Yalvarırım çocuğumla konuşturun beni! Sesini duymak istiyorum!
0: Annen telefonda, seninle konuşmak istiyor.
1: Merhaba anneciğim! Öyle iyiyim ki! Amcalarla çok eğleniyoruz, sakın para kaptırma bu enayilere!
0: Eğer çocuğunuzun hayatına karşılık 1 milyon lira vermezseniz... ...ona ufak bir mezar hazırlatın şimdiden!
1: İnanma anne, bunlar sinek bile öldüremezler!
0: Parayı ödemezseniz çocuğu ölmüş bilin!
1: Bana aldatıyorlar eşekler, erkekseniz öldürsenize be!
0: Size 4 saat mühlet! Fidye ödenmezse çocuk ölecek!
1: Ne isterseniz hazırız vermeye, kaç para olursa olsun! Yalnız dokunmayın ona!
0: Parayı 4 saat sonra tuzla mercan yuvasına getirin. Polise haber verir. Ya da bir oyun oynamaya kalkarsanız... ...çocuğunuzu bir daha göremezsiniz.
1: Dünyanın en adi insanıymışsın!
0: Sus diyorum sana!
1: Erkeksen kendin sustur! Hadi çeksene kurşunu, vursana! Ne mal olduğunu hırsızlık yaparken yakaladığım gece anlamıştım. Keşke polise verseydim.
0: Keşke!
1: Ama arkadaşlığımı satırına sustum. Cezasını Allah'tan bulsun dedim.
0: Para hazır kız, hadi gidelim.
1: İzin verirseniz ben yalnız gitmek istiyorum babacığım.
0: Fakat nasıl olur?
1: Siz heyecanlanır, sinirlenir, dayanamaz bir hadise çıkarabilirsiniz. Bu da çocuğumun hayatına mal olabilir.
0: Haklısın kızım.
1: Vay diş birikmeyi vay! Demek bu oyunda senin de parmağın var ha?
3: Ne sandın ya? Paraları sana mı bırakacaktım?
1: Dedemin kulakları çınlasın! Beste kargayı oysun gözünü, senin yaptığını

0: Sus lan!
1: Uğraşma de patron, uğraşma!
2: Senin sülalendir!
1: Alın götürün bu canavarı, gözüm görmesin! Yoksa elimden bir kaza çıkacak!
2: Yeşil!
3: Sabret patron, hele milyona kavuşalım!
2: Rica!

0: Para hazır mı?
1: Evet. Ama parayı vermeden önce söyleyeceklerim var.
0: Yalnız kısa kesin lütfen, vaktim yok.
1: Telefonda sesini duyuncaya kadar seni herkese karşı müdafaa ederim.

0: diyordum. Demek insanları hiç tanımamışım.
1: Uzatmayın! Çocuğun bir an önce dönmesini istiyorsanız, parayı verin ve köşeye gidip bekleyin.
0: Al parayı! Çok vicdansız ve iğrenç bir insanmışsın! Yüreğinde merhametten, şefkatten eser yok mu senin? Yavrumu kaçırırken vicdanın hiç titremedi mi? Oysa seni ne kadar çok sevmiş! Sana nasıl da yürekten bağlanmıştı evladım! Hepimizi aldattın! Senin yüzünden insanlara olan güvenimizi, inancımızı yitirdik! Para için bu kadar alçalmaya değer miydi? Şunu bil ki evlat sevgisi dünyanın bütün hazinelerinden daha değerlidir!
1: Bunu çok iyi biliyorum!
0: Belli!
1: Şu anda üzüntüm, endişem sizinkinden az değil! Belki inanmayacaksınız ama oğlunuzu en az sizin kadar seviyorum!
0: Sen mi?
1: Evet! Çünkü ben onun babasıydım. Size her şeyi anlatacağım.
2: Kapıyı aç!
3: Merhaba! Nasılsınız?
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli!
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir, Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde.
8: Şok şok cepte şok.
9: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
10: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
11: İmtihana gidiyorum Zehra.
12: Desene onun için böyle uykuda gezer gibi dolaşıyorsun.
13: Kız sen ne güzelmişsin meğer.
12: Sahi? Sahiden güzel miyim?
13: Bana inanmıyorsan onlara da sor.
11: İnsanı hayata bağlayan bir şey yoksa yaşamanın manası kalmaz. Ha.
14: Sandığınız kadar dar görüşlü bir insan değilim. Kızımın saadeti elbette her şeyden önce gelir.
15: Çok sevineceğim, çok güzel bir haberim var.
12: Sana evlenmemize razı oldu Zehra.
16: Yeryüzünde bir melek. Yarın 18'de TV4'te.
17: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
18: Varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
19: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Yaşanacak. Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile

0: Sıfıra varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte...
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben.
12: Botanik.
11: Abacus.
8: Kasa.
13: Marul.
8: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
14: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
15: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
16: Haberimiz yok Yüksel abi.
15: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
17: Üst geçine bak abi.
15: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
18: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
19: Türkcell gücünde 5G.
20: Bir varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
21: Pozisyon ekranda Mehmet Mangal'ın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
24: İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner bir insan.
25: Arabaları kara saplanmış. Geceyi geçirecek bir yer istiyorlar.
26: Bir Çavuşoğlu'sun demek. Kanlı düşmanımsın sen benim.
27: Baba.
25: Bırakın artık bu kan davası. Besbelli Kıdır Ağa'nın kızı gönlünü çelmiş.
26: Kızımı mı istiyorsun? Silahım.
25: Buyurun. Evlenmeyeceksin değil mi o adam?
27: Hayır.
25: Yengeniz olacak Kıdır Ağa'nın kızı. Nasıl yaparsın bunu?
27: Bak nasıl kımıldıyor.
26: Ağzını Murat'la evlenmesin.
27: Nerede benim babam?
28: Çiftliğe satıp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla.
27: Yoruluyorsunuz bizim için.
25: Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla. Doktor Murat, kızım Leyla. Leyla'nın babası evlenmemize razı. Babanı ben öldürmedim Nazlı.
27: Babamın katilini kimseye bağışlayamam. Dur, ateş etme.
4: Murat ile Nazlı, yarın 16.15'te TV4'te.
29: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
30: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
29: En çok jest yapan kart. Jest kart.
31: Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
32: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
33: Çantam hazır mı?
34: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
0: hesap kurdu.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: A101'de haftanın yıldızları. Palette saç boyası 139 lira. Namet dana mangal sucuk 279 lira.
6: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.

0: Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
4: Go! Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet. Yaşanacaksa,
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
7: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
8: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
2: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci.
1: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit çeki.
1: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Ah Demet Hanım.
1: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E, 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
1: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit, ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsınız?
10: Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kıllı.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
11: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: ciğerim biyometsin. Yandım var, sen yanıyorsun.
1: İşte böyle. Ben dünyanın en talihsiz babasıyım. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Hakkımda istediğiniz gibi düşünmekte serbestsiniz. Oğluma yaptıklarınız için teşekkür ederim. Buyurun paranız. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Buna hakkım da yok zaten. İyi günler.
0: Durun! O benim de oğlum. Onu beraber kurtaracağız.

0: beni de kızınızı mı kaçırdılar? Derhal geliyorum.
1: Sen beni burada bekle.
2: Şansın açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Kendine dikkat et.
1: Merak etme.
3: Torunumdan sonra şimdi de kızım, hayatından endişe etmeye başladım.
0: Üzülmeyin efendim, emniyet kuvvetleri seferber oldular. Bütün yollar kesildi, er geç onları bulacağız.
3: Ah, inşallah.
0: Bu köpek hep böyle avlar mı? Torunum kaçırıldığından beri.
2: Komiser amca, köpeği salarsanız doğru yumurcağa gider.
1: Doğru, köpek bize yol gösterebilir.
0: Gelin benden!
4: Salla bakayım oğlum zarını! Önü arkası!
5: Tövbe Allah be!
6: 100 liraya bir çift!
5: Allah kahretsin!
1: Aferin! İyi iş başardın!
7: Oğlum nerede? Verin onu bana!
6: Bende de amma şans var be! Git balık tut oğlum!
5: Yavrum iyi be! Hadi aslanım!
6: Öne arkası!
5: Hop!

0: Düşeş. At bakalım içim şuna. Hop. Al bakayım oğlum, bu da bir çift. Hey yavrum, hey be!
1: Fazla konuşma. Önce ufak bir yolculuğa çıkacaksın. Parayı aldınız, daha ne istiyorsunuz? Baba oğul, ikiniz de bizi tanıyor, çok şey biliyorsunuz.
2: Ama bildiklerinizi mezara götüreceksiniz.
3: Siz kazanamazsınız, benim elimde düşeş var.
4: Şakayı bırak, Cumhurcak!
3: Hiç şakam yoktur, eller yukarı! Kaldırın ellerinizi, develer! Ha şöyle!
0: Bırak o silahları, elinden bir kaza çıkacak.
5: Yumurcak, elini ayağını öpeyim. Kulun kurbanı...
3: Sok bunu...

0: Ne korkuyorsun? Tabancalarda mermiler bitti.
1: Mermiler bitti ama nereye gitti?
0: Dama çıkmıştır.

0: Yavrum. Anneciğim. Canım yavrum. Oğlunuzu kucaklamayacak mısınız?
1: O sizin yanınızda daha mutlu. Ben bu mutluluğu bozmak istemiyorum. Oğluma yaptıklarınız için bütün kalbimle teşekkür ederim. Onu size emanet ediyorum.
2: Ben neden? Neden o serserinin oğlu oluyormuş?
0: Hayır yavrum, o serseri değil, iyi bir insan.
2: İyi ama onu kasayı soyarken yakaladım. Sonra da beni kaçırıp sizden para koparmaya kalkıştı.
0: O bunları haydutlara oyalayarak seni kurtarmak için yaptı.
2: Niye beni kurtarmak istesin?
0: Çünkü senin öz baban o.
2: Babam mı?
0: Evet yavrum, dünyanın en iyi babası.
2: Baba! Babacığım! Babam, babam benim!
1: Yavrum, oğlum, canım, canım evladım benim.
0: Siz yaralısınız.
1: Mühim değil. Omuzumda bir sıyırık. Ben size çok çok teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım.
0: Ben de sizi unutmayacağım.
2: Ne o? Birbirinizden ayrılıyor musunuz yoksa? Ayrılırsanız

0: Zülfü'ye için, düğüne yetiştireceğim.
1: Düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar.
2: Amcası Abbas Çakır, onun yerine araziyi işletecek.
3: Sadık! Damat!
4: Darısı başına Ahmet kardeş.
5: Hoş geldin yiğidim.
6: İyi ettim değil mi emmi?
7: İyi etmiş.
8: Evi tarlayı elden çıkarıp göçecek.
9: Soldaki taşlık tarlalar kimin?
7: Şahmut zannilen bir herifin.
10: Topal emmin nerede?
6: Köyde kaldı.
11: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
7: Zülfü'yü merak ettik de. Ya,
5: hepsi içeride seni bekliyorlar.
12: Dokun yerimi!
6: Yüz milyon.
13: Ne, 100 milyon mu?
14: Keriz, birazdan TV4'te.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
17: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
5: Yok ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
13: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
6: Ne kadar emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
19: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok büyük olan yasınız.
18: Ulan ne yapıyorsun?
15: Hava asacağız bu sıraya daha.
6: Eyvah yakalandım.
14: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
15: Geceliği 4200 lira.
16: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
17: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.

0: gelen ben yaşadım. Jestim her yere taşıdım. Mest oldum. Pankartım jest oldu.
1: En çok jest pankart. Jest kart.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğda mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Servis geldi, çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
12: Hesap.
11: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
14: Bankartım jest oldu.
13: En çok jest yapan kart. Jazz Card.

0: İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner mi insan?
1: Arabaları kara saplanmış, geceyi geçirecek bir yer istiyorlar.
2: Bir Çavuşoğlu'sun demek. Kanlı düşmanımsın sen benim.
3: Baba! Bırakın artık bu kan davası. Besbelli Hıdır Ağa'nın kızı gönlünü çelmiş.
2: Kızımı mı istiyorsun? Silahım!
0: Buyurun, evlenmeyeceksin değil mi o adam?
4: Hayır.
3: Yengeniz olacak Hıdır Ağa'nın kızı. Nasıl yaparsın bunu?
4: Bak, nasıl kımıldıyor.
5: Nazlı Murat'la evlenmesin.
4: Nerede benim babam?
6: Çiftliği sütüp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla. Yoruluyorsunuz bizim için.
3: Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla. Doktor Murat, kızım Leyla. Leyla'nın babası evlenmemize razı.
0: Babanı ben öldürmedim Nazlı.
4: Babamın katilini kimseye bağışlayamam. Dur, ateş etme.
7: Murat ile Nazlı, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
3: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
3: Merci.
0: Gezerken yol tarifi, alışveriş fit çeki.
3: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? Beş kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor.
3: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bir Mayıs'tan tarih fırsatı.

0: tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri
1: tamamı yeşil.
0: Ayrıntılar Dümes Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo'yla aç kalbini yazar.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacak.

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: yağlı serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Engin Can.
11: Dedeciğim.
10: Yoksa sen de mi bonus doldun?
11: Bonus kullu.
10: Ne?
11: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
10: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
12: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
11: Seni dinledik. Bonus kullu oldum.
10: Yıkıldım şu an.
11: Bonus kullu da ekliyor dede.
13: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: olmaz dayı! Üstü bir taş kaldı! İyi bağladın! O da sen değilse yanlış yemmiş emmiş!
1: Bağlandı lan bas! Bahçeye, otlanmaya!
2: Ula Şahmız! Gözün kör olmaya! Nil'den çıkardın o taşı! İşte!
1: Domino! Kayfalar senden!
2: Ula felaksız! Taş mı çalışsın anlamadım gitti. Zaten kızın da yigenimi çaldı. İki yandan ocağıma incirdiktiz ha.
0: Düğün ne zaman kuruluyor?
1: Kısmetse üç güne kadar kurarık ha Abbas.
2: Acelenle.

0: Senin baharı başına mı vurdu? Hele bakalım sülfe hazır mı?
1: Kavilleşmemiz öyledir Abbas, uzatma! Bir an önce olsun bitsin bu iş!
0: Ula buldu saf çocuğu, hem çifte hem Semer'e vuracaksınız! Neyse ne, bana söz düşmez gayri, kendi bilir!
2: Sen de yolu yokuşa sürme Abbas dayı! Ansızlı bu dünyaya kazık kakacak
3: yer ya! Selamünaleyküm!
4: Ne o, gene ne kavgası yapıyorsunuz?
2: Yok be muhterem mi, Zülfü'den bahsedik, evlenme çağı geldik geçti bile, Abbas emisi hala düğünü kurmuyor!
4: Uzattın ama, tamamdır bu iş! Üç güne kadar düğünü kurayım!
2: Tamam! Muhterem dedi, düğünü kurayım!
3: Selamun aleyküm!
2: Aleyküm selam! Ulan Zülfü, üç güne kadar düğünü kurayım! Öyle kavileştiler!
3: Deme! Ama o hususta emmim daha iyi bilir. Değil mi emmi?
5: Evelallah ben hazırım.
4: Yaşa Zülfü! Sen hazırsan düğün de hazır.
3: Darısı senin başına.
2: Sağ ol!
3: Bak hadi, düz!
6: Şşt, aba! Bak, seninki geçiyor.

0: Ana, vuş! Utan, utan! O ne biçim selam öyle? Vallahi senin ardamarın çatlamış!
1: Sus kız! Onunla evlenik, niye utanım?
0: Kıza da oğlana feleğini sapıttırdım vallahi ha!
1: Zülfiye canım kurban! Onu daha ne biçim sapıttıracağım, gör bak!
0: Sapıttırmayı bana da öğret be abla, ne olursun!
1: Hele bir evlenem, sıra sana gelsin, o zaman öğretirim!
0: Aman, benim Hamit mıymıntının biri! Hiç iş yok! Söz kesildiğinden beri, kayfeden eve, evden kayfeye! Senin Zülfü iyi de, emmesi Topal Abbas Nemrut'un biri be abla!
1: Kız, benim Topal Abbas'la ne işim var? Ben Zülfü ile evleneyim, onunla değil!

0: abi.
1: Geli. Ah, duymadım Abbas.
0: Ulan ne demedi, sarma oldum be. Çekli hadi, çekli. Zaten bütün illetler belalar, gelip ben mi vurayım?
1: Çok yorulmuşsun, geç otur. Geç hele. Sana bir ayran yapayım mı?
0: Ha, getir daha.
1: Peki.
0: Aha, üç gün sonra düğün kuruni. Zülfü evlendi mi, şahımız namussuzu oğlanı avucu içine alacak. Ne tilkidir o! Bütün malımı mülkümü yavaş yavaş sülük gibi emecek!
1: Hemen dellenme, kurban oldum. Zülfü senin sözünden çıkmaz. Gökte Allah, yerde sen varsın. Senin sözünü dinler, ha?
0: Ya o karı sen de koyduğum yerde otluysun! O zilli Zülfiye'nin koynuna girdi mi, Zülfiye söz geçirtmek zor!
1: Sen daha iyi bilirsin ama, düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar. O zillinin koynuna girsin diye!
0: Dur! Elinden bir kağıt almalı Yazid'in. Almalı ki, malının mülkünün üzerine ben oturayım. Başka da bir mümkünü yoktur.
2: Ama pek bir güzel oldu.
3: Eyvallah, pek bir güzel. Nasıl anacığım, gelinlik yakıştı mı?
2: Yakışmaz olur mu güzel kızım benim? Darısı kardeşinin başı.
3: Aman ana! Dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Durun hele, Zülfü'nün emrisi Topal Abbas laf yaymış. Belki düğün yapılmaz dermiş.
4: Zülfü'yü inletip öyle yapacak düğünü.
5: Of! Ne ister bu adam bizden? Ne ister benim garip Zülfü'mden?
6: Amma güzel oldu Zülfiye'me helal olsun.
0: Ne yapıyorsun?
6: Dibek yapayım emmi, beğendin mi? Zülfiye için, düğüne yetiştireceğim.
0: Sen dibe koymuşsun ne ki? Şehmuz Melin'i çukurunu kazı. Malında mülkünde gözü vardır.
6: Tasalanma emmi, ben Şehmuz'da değil, Zülfiye ile evleneyim.
0: Ya kızın babasıdır, gözü açıktır Şehmuz.

0: Da mümkünü vardır yeğenim. Seninle kasabaya gidip dava vekili Rızkullah Efendi'yi göreceğiz.
1: Ne edecek Rızkullah Efendi de?
0: Bir kağıt imzalatacaksa. Malına mülküne ben sahip çıkacağım. Dededen kalma malı 7 yabancıya yedirmeyek.
1: Sen daha iyi bilinen mi? Düğüne razı oldun mu şimdi?
0: Yoo! Önce kağıt, sonra düğün yeğenim.
2: Zülfü Çakır, her ne suretle olursa olsun, mallarının başından ayrılacak olursa, amcası Abbas Çakır, onun yerine araziyi işletecek, parasını tahsil edecektir. Zülfü'nün başına Allah gecinden versin bir hal gelecek olursa, veya herhangi bir nedenle mallarının başında bulunmaması halinde, Zülfü'nün bütün malının ahsu kapsa selayeti Abbas Çakır'ın olacaktır. Sen ne dersin Zülfü?
1: Vallahi emmim daha iyi bilir. O ne derse o olur.
2: Bas altına imzanı.
0: En hayırlısı budur Zülfü. İnsanoğlu beşer de şaşer de.

0: Gelinin şalvarını Allah'ıma 41 düğüm vururlar, her birini ellerinle, dişlerinle açacaksın, tamam mı?
1: Yahu cebime bir makas koy, 41 düğümü makas da keserim, olur biter.
2: Saatim, damat!
1: Darısı başına Hamit kardeş.
2: Eyvallah, önce ablasıyla sen, sonra kardeşiyle ben.
1: Yahu, bu 41 düğümü makas da kessem olmaz mı?
2: Sen ne diyorsun Gülbülcan? Töreye karşı mı gelirsen? Olmaz öyle şey. Aa valla bütün köyün kadınları seni tepe koyarlar. Bir bir açacaksın düğümleri.
1: Tüh be! Keşke kesmeseydim tırnaklarımı ya.
2: Dişlerinde güne duruyor Gülbülcan.

0: Ne sabır, ne uzun oyun bu ya.
1: Vallahi oyna.

0: Kaç düğüm? Çöz çöz bitmeyin!
1: Tam 41 tane Zülfü! Köyün her bir kızı uçkuruma bir düğüm atmıştır!
0: Hay Allah! Sen de biraz yardım etsene kız!
1: Yoo, çözmek senin işin!
0: Ben işimi bilirim ama şu düğümler olmasa... olmuyor!
2: Ulan Zülfü! Hadi! Ağız abimiz kalmamıştır daha!
0: Hay Allah yahu! Nedir bu? Hem düğümlerden çekem heriflerden yahu! Şşş! Ne oluyor yahu? Ne istisi?
2: Tamam mı sen Zülfü?
3: Helal sana Zülfü! Helal sana ağabey!
0: Daha 10 düğüm kalmıştır. Biraz sabırlı olun.
2: Daha düğümleri çözemedi mi lan?
0: Hepsi kör düğümdür Hamit ağabey. Daha 31 tane çözdüm.
2: Gel hadi elini çabuk tut kurban!
3: He ya!
0: Merak etmeyin canım, tamam tamam.
2: Tamam baba! Bana düğüm çözün yukarıda!
0: Allah Allah Allah!

0: Ben kayfeye çıkayım. Arkadaşların hala hatırını sual edeceğim. Dünden beri nasıllar bakalım? Ha. Öğleye canım dolma çekti. Bakalım yemeğin nasıldır? Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Hoş bulduk. Hoş geldin damat. Hoş bulduk. Selamün aleyküm.
2: Hoş geldin.
3: Kulak gibi ne işin var senin burada?
0: Niye ki?
3: Hiç. Senin şimdi yatakta olman lazımdı da.
0: Sizleri merak ettim de bir hal hatır soram dedim.
2: Hoş geldin damat. Ne içiyorsun?
0: Kahve, şekerli olsun, anlarsın ya. bacanak
3: ne?
0: Senin ne zaman yapacağız düğününü?
3: Kısmetse ben de güzel yaparım inşallah.
0: İnşallah. şimdiden düğüm açma talimi yap Hamit kardeşim. Düğümü becerdin mi? Gerisi kolay bela değil.
3: Kaç tane düğün vardı Zülfü kardeş?
0: Tamamı tamamına 41 tane kör düğüm. Parmaklarım koptu, tutmuyor ya, oyun. Zor filan yapacak.
4: Selamın aleyküm.
3: Selam.
4: Zülfü, seninle konuşacaklarım var.
0: Buyur emmi.
4: Mertek gibi dikilme önümde, otur.
0: Peki emmi.
4: Hayırlı uğurlu olsun yeğenim, bir yastıkta kocayın.
0: Sağ ol emmi, her bir şey sayende oldu. Ver elini öpem.
2: Buyur damat, kayfen.
4: Ali, benim de kayfemi yap, okkala olsun ha!
0: Buyur emmi, sen iç!
4: Sen iç la! Gel gel, kulağını aç, beni iyi dinle Zülfü! Sakın ola ki çocuk mucuk yapmaya bakmayasın, tedbiratını hemen al!
0: Ne yapmayayım emmi, anlamamış ya!
4: Çocuk ula, çocuk!
0: Vallahi emmi, o Allah'ın işi, ben ne karışırım!
4: Oğlum, sen karını Güllü yengene yolla, o tedbirlerini ona anlatır!
0: İyi! Sen daha iyi bilin, emmi. Karıya temkinli yanaş ha! Çocuk mucuk istemem Zülfü! Allah mısın be emmi? Nerede kaldı bizim erkekliğimiz? Allah'ın çağınozu! Hep de emir veriyi! Ah ah, emmim olmayacaksın, ben sana bilirdim yapacağımı! Ama bir gün kafam kızacak, göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu!
5: Kocanın eline sağlık Zülfiye! Çok güzel oymuştu beyi, hiç pürüz bırakmamış! Benim için oydu onu!
6: Benim Ahmet bakalım bana ne yapacak?
7: Ne yapacağı belli, herkesi Zülfü mü sandın?
6: Koca dediğin şans! Vallahi neme lazım, peygamber gibi adam! Kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmaz, evine düşkün! Darısı bütün kızların başına!
0: Kolay gelsin!
5: Hoş geldin yiğidim!
0: Sağ ol Zülfiye! Beter yoruldum ha! Susadım da!
6: Eşeğini çek hemen işte!
0: Çek, çek!
7: Ellerine sağlık, çok güzeldi be koymuşsun!
0: He! Çok uğraştım onun için! Ama şimdi buğday dövmenin sırası mı? Hadi çekilin bakalım! Hadi! Zülfiye!
5: Zülfü!
0: Zülfiye!
5: Zülfü!
0: Kız Zülfiye!
5: Zülfü!
0: Kaçma kız, dur! Kaçma, yakalarsan!
5: Oyduğun dibek herkesin dilinde Zülfüm! Ellerine sağlık!
0: Dur kız, beter gıdıklanayım! Huylanayım ya!
5: Huylu Zülfüm! Sen güldükçe ben de huylanayım!

0: Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Ali dayı, bana bir çay ya.
1: Olur.
0: Merhaba. Zülfü'nün hiç kahveye uğradığı yok Abbas emmi. Bu ne iştir anlamadık gitti. Yoksa sen mi tembihledin?
2: Bugünlerde dokunmayın Zülfü'ye. Sanki dersin cennette yaşayır. Tut tut tut. Allah bozmasın.
0: Vallahi dedin doğru muhtar. Aa, kumrular gibi ikisi de. Kasabada bir işler çeviriyor ya. Zülfü'yü bugün sabah 3 tane koyunla kasabaya inerken gördüm.
3: Kasabada ne işi var ki? Hem de 3 tane koyunla. Allahu alem satmıştır.
2: Bu muhabbetin sonu ikinize torundur ha.
4: Her şeyin hayırlısı be muhtar. İnşallah olsun. Olsun da şu boş kucağımızı torunlar doldursun.
3: Senin meramın kucağında olsun.

0: Olsun ama neyle? Enikle değil. Sağacaksınız Zülfiye, ha? Meramınız bu. Bütün malına mülküne konmak muradınız. Ama sahipsiz değil Zülfü. Ben varım ben. Çocukmuş. Çocuk. Çocuk neler ne? Çocuk mocuk yapmayacak.
1: Allah sabır versin Zülfü. Abbas emmi delirdi yine. Kendisi kızın çıktı ya. Aa, şimdi Zülfü'yü kıskanıyor.
2: Dik dur kız.
3: Dik durayım Zülfü. Emme nasıl da buldun tam üstüme uyan fistanı?
2: Her gün bedeninin ölçüsünü boşuna almayayım.
3: Edepsiz. Demek bedenimin ölçüsünü almak için sarılıydın bana, ha?
2: Her bir işe yarıyor işte sarılmak. Aha, bir parmak içeri kıvırdın mı bu iş tamamdır. O ne?
0: Ulan şimdi de ayaklarını mı öpüyorsun karının?
2: Yo emmi. Yeni bir fistan aldım Zülfiye'ye. Etek boyunu ayarlayayım.
0: Ula! Sen terzi mi sen?
2: Yo, çobanı.
0: Çobanlığın batsın.
2: Yakında batacak zaten. Bugün 3 koyun sattım, bir fistanla 2 tane de bilezik aldım. İyi ettim değil mi emmi?
0: İyi etmiş. Ulan senin kafanda kuş kadar beyin yok. Bu sülale seni damızlık inek gibi say. Babandan kalan 3-5 kuruşluk malı da yedir onlara, ondan sonra temelli çutsuz kal.
3: Emmi sen neler değilsin?
0: Sen sus! Karı kısmısı ne zamandan beri böğüne karşı dillendi?
2: Sus kız! Hadi git hayvanlara bak bakayım. Hadi!
0: Aaaa Nişagor! Gidişindeki şu çalımına bak! Yüz verdin mi işte böyle başka... Öyle değil mi lan? Dilini mi yuttun?
2: Sen daha iyi bilirsin emmi.
0: Köyde bir çocuk lafıdır dolaşı. Bir de çocuk kuzlarsa... Vay senin başına gelecekler! Bir daha belini doğrultamazsın! Bu lafım böylece kulağına küpe olsun!
2: Olur ağam, sen daha iyi bilirsin.

0: Kadriye abla gel hele.
1: Buyur Ağaoğlu.
0: Anam yolladı bunları, bir güzel yıkayıver.
1: Baş üstüne, akşam kuşluğunu da hazır ederim Kerim Bey oğlum.
0: Ben belki gelemem, kasabaya inerim. At burada kalsın, yükler getirirsin.
1: Olur Kerim Bey, bağla hayvanı ağaca gel. Bak şu herifin yaptığı işe, atı nereye bağlayayım?
2: Boş ver kız.
1: Boş veri var mı kız? De! De! Yürü! Çık şuradan, hadi
2: be! Dur hele şu tokacı kız! Kız sen ne yapıyorsun orada?
1: Atın başını öteki yana alayım, Güllü ana! Çamaşırları kirletti!
2: Armağımız kalmadı mı sende hiç? Hem de sözlüsün! Ağaoğlunun atının başını okşamaya utanmıyor musun?
1: Okşamıyorum ki Güllü ana! Çamaşırları kirletiydi!
2: Buldu bahaneye bak! Çalıya kran mı girdi? Topla çamaşırını, bas başka yere!
1: Güllü ana, büyütme o kadar! Ayşe'nin bir kabahati yok!
2: Sen dilini tut gelin! Zilli kardeşinin namus hesabı senden mi soruluyor?
1: İyi ki dedin!
2: Benim namusum da senden sorulmuyor! Evet. Oy, başıma küller yay! Ar namus kalmamış kızlar! Nişanlı kızın ettiğine bakın! Atın başını okşi! Bak bak! Bak Soyhan'ın çalımına bak! Bir de utanmadan saçlarını tarayayım! Hiç de utanmayayım!
1: Bir şey yok Güllü ana! Saçını da taramasın mı?
2: He! Aynada tutsun yabanın erkeğine! Tüh sizin sıfatınıza! Köyün namusu gitti, namusu! Bereketi gitti! Vay başımıza gelenler dostlar! Vay vay!
3: Ulan uydurma be havlucu, gene atmaya başladın!
4: Sen ne diyin muhtar? Ayşe, ağanın oğlunun atının boyuna bir sarılıp öpmüş ki deme geçsin! At bile huylanıp kişnemiş! Hem bütün köy avratların içinde!
5: Benim arvat deli, saçını yandan yarıp bir dökmüş omuzuna!
1: Tövbe demeli! Kız nazlanmış ki yabancı bir erin atının başını okşuyor!
2: Ayşe o sırma gibi saçlarını bir yerlendirmiş! Atın sahibi Kerim Bey'in aklı başından
1: geldi!
2: Ağanın oğlu geldiğinde karşısına yalnız iç gömleğiyle çıkıverdi, yarı yürüyen!
1: Hemen atın boynuna sarıldı! Dışarı! Anam onu gören hadım erkek bile canlanır be!
6: Öyle!
2: Peki saçlarını yandan ayırması ne oluyor? Kanı karnıya... Hamit onunla dünyada baş edemez!
5: Aaaan! Baldızı ne olacak Ayşe? Kerim Bey'e kuyruk sallamıştır! Bir eyi oyna tutmuşlardır! Çalıların içinde rezilliğin bini bir para!
7: Kulağa bas! Ağzından çıkanı kulağın dursun! Öyle bir şey olsa kendi elimle vururum közüme!
8: Ayşe Muza, bütün köy her şeyi biliyor! Ben senin kadar geniş mezhepli değilim! Onun için Ayşe'yle olan sözüm boştur, ha tamam mı?
5: Yat ulan! Yaşa lan Hamit! Erkek adamsın! Ayşe'nin mesulü artık babasıdır!
7: Bas, bas! Lafını bir an çıkar sonra!
5: An çıkar sen! Ulan Zülfü, kuyruğunu kısmış elik gibi susuysun! Erkek değil mi sen sana?
9: Ben daha iyi bilinem mi?
5: Ulan yuh sana! Kardeş olan ablası...
8: Aa Zülfü kardeşimiz burada doğup büyümüştür! Ne yapacağını iyi bilir, oh!
5: Hiç bir şey bilmez! Baksana! Atın başını okşa... ablasını kari etti kendine!
9: Atın başını ben de okşarım be emmi!
5: Ulan sen avrat mısın?
9: Sen daha iyi bilin emmi!
5: Bu namus sen izlenmeli! Yoksa köyümüzde bet bereket kalmayacak, başımıza taş yağacak da hiç!
10: Yolla, yolla!
11: Seni yolla!
10: Yolla!
11: Allah'sız!

0: Artık bu köyde bize hayat yoktur. Tez elden evi tarlayı elden çıkarıp göç ederim.
1: Kimse evimizi tarlamızı almaz.
0: Muhtara bir danışırım.
1: Keşke elim kırılaydı da ellemeseydim o atı.
0: Bilirim kızım, senin suçun yoktur. Boğulursan büyük denizde boğul demişler. İstanbul'a giderik.
1: Abbas Yezid'i, yıktın ocağımızı, bizi köye rezil ettin. Allah'ından bulur inşallah. Zaten Allah vermiş belasını. Topal...
2: Evini taşlattım. Şahmuz fazla kalmaz köyde, defolup gider.
3: Şahmuz gider de, Zülfü çakılıp kalır. Nasıl kurtulacağız elinden?
2: Çekip vurmalı ki Zülfü'yi, hem de Zülfü'den kurtulalım.
3: Ha, niye kulağını çekmiyorsun yeğeninin?
2: Kulağını çekmesi kolay da, tetiği nasıl çektireceğim kerize, onu bilmeyeyim. Dur hele!
3: Ne oldu, aklına bir şey mi düştü?
2: Heya! Heya!
4: Ayağını sıcak tutar, beğendin mi Zülfüm?
5: Ellerine sağlık Zülfiyem.
4: Tamam vermişim.
5: Sen ayağıma güzel çorap örmüşsün ama... bacın çorabın kötüsünü başımıza ördü.
4: Sen de inan iyi misin Zülfüm? Bacımın vallahi bir günahı yoktur.
5: Emmim öyle demeyi. Köyün bereketi kaçacak, başımıza taş yağacak diye. Allah! Başımıza yağmayı da evimize yağıyı taş. Durun lan!
6: Korkaklar! Çıkın da haneye taş atmak nasılmış gösterem size! Ben çıktım diye korkudan donunuzu almayaydı size! Ben keriz miyim?
2: Ulan Zülfü! Cinlere mi karıştın? Kendi kendine konuşuyorsun!
5: Ne cini? Evimi taşladılar emmi, camımı kırdılar!
2: Ya rüya mı görüyorsun? Ortalıkta hiç kimsecikler yok!
5: Evin içine kelle gibi taşlar düştü emmi!
2: Eyvah!
5: Ne oldu emmi? Suratına taş mı geldi?
2: Eyvah ki eyvah! Bu taşlar kuldan değil, Hak Teâlâ'dandı!
5: Tövbe tövbe! Tövbe!
2: Sen küçüktün, bir kere daha taş yağmıştı koyumuza. O zaman da namussuzluk olmuştu.
5: Sonra ne olmuştu emmi?
2: Ne olacak? Deli Hüsnü'nün namussuzluk yapan küçük baldızını kesti! Sonra ortanca baldızını, sonra büyük baldızını... en sonunda da karısını kesip köy kurtardı. Önde sıra sende yiğidim, köyümüzü kurtar!
5: Allah Allah!
0: Vekaleti yaptırdım muhtar! Bütün iş sende! Evimi, tarlamı tez elden satırlar!
7: Seni severim Şehmuz! Ama bu yobazlar lanetlidir diye senin malını almazlar!
0: Ben durucu değilim zaten!
7: Tez gitsen iyi olur Şehmuz! İyice azdılar! Şimdi de garip Zülfü'yü mahkemeye çektiler. Zavallının başını yakacak bu Abbas.
2: Hak Teâlâ ihtarını gönderdiş, Zülfü'nün evine taş yağdırtmıştır. Bu namus meselesi temizlenmezse, bütün köyün başına taş yağacaktır.
8: Evet, çok doğru. Bir erkin yorgan yakılmaz. Ama Zülfü bu işi temizlemelidir.
9: Bu durumda Zülfü karısını boşamalıdır.
2: Artık yaşlıyım. Boşanmakla olmaz! Öldürmeli!
5: Beni mahpusa atarlar emmi!
2: Ben bakarım sana! Böyle namussuzca yaşamak daha mı iyi?
5: Bilmem, sen daha iyi bilirsin.
2: Deli Hüsnü eskiden nasıl köyümüzü kurtardıysa... böğünde yeğenim Zülfü kurtaracak!
8: Biz burada lafı kesmezsek... taşlar yağmaya başlayacaktır! Zülfü karısını öldürmeli!
3: Öldürmeli!
2: Öldürmeli!
5: Öldürmeli!

0: Oğlum, sen bana doğru tutmasana oğlum. Zülfiye'ye doğru doğrultacaksın. Hadi tak şimdi onu beline, tak tak bakalım, tak hadi.
1: Ula Zülfiye, namussuzluk nasıl olurmuş görürsün sen.
0: Aferin asalatlı yeğenim. Erkekliğini ispat etme günüdür. Hadi gel ondan öpem.
1: Dönek dur!
2: Ne bağırıyorsun Zülfü, ne oldu ki?
1: Aa! Sahi ya, ben niye bağırayım? Ne oldu ki?
0: Daha ne olsun? O bacının önüne siper olup bütün a**ını korursun. Yetmez mi?
1: Yetmez mi? He?
0: Bugün kardeşin, yarın sen!
1: Yarın sen!
0: Zülfü'nün namusunu el birliği edip yerlerde sürteceksin!
1: Yerlerde sürteceksin!
0: Anladın mı?
1: Anladın mı?
0: Sürtemezsin!
1: Sürtemezsin!
0: Gebereceksin!
1: Gebereceksin!
0: O çarşıdan alınan fistanı da ver Gulli yengene! Ona daha çok yakışır!
1: Ona daha çok yakışır!
2: Kurban olam Zülfüm, uyma eminin laflarına! Kıyma bana! Dellendin mi kurban?
0: Zülfü, al bilezikleri de! Bu karıda günahın bile kalmasın!
1: He, çıkart günahını da, aman şey, bilezikleri de!
0: Ver! Ver bilezikleri!
1: Çıkarıyorum! Al bilezikleri!
0: Çek silahını!
1: Çektim silahımı!
0: Bana değil, ona be!
1: He, ona!
0: Kat önüne!
1: Katayım önüme!
0: Yürü!
1: Yürü!
0: Hadi yürüyün!
1: Hadi yürüyün!

0: falan delikanlı mezif.
1: Nasıl da önüne kattı, daha götürdü Zülfü'yü.
2: Erkek dediğin Zülfü gibi olur.
0: Hazır elini kana bulamışken Ayşe'yi de vursun. Madem göğün namuzu temizler, niye ha?
3: Vallahi tertemiz olur köyümüz. Sabunun hasıyla yıkanmış olur.
0: Kurbanın mübarek olsun Abbas emmi.
4: Namus meselesi bu. Kandan başka şeyle temizlenmez ki.

0: Buyur Zülfü.
1: Abdestli misin?
0: He. Niye sordun ki?
1: Seni öldüreceğim de öteki tarafa cenabet gitmeyesin.
0: Niye ki kurban oldum? Ne yaptım ki canıma kıysan?
1: Vallahi bütün köyün namusu da benden soruluyor.
0: Bunca erkek duruyken niye senden soruluyor?
1: Kusura bakma Zülfiye, emmim dedi.
0: Anladım. Yine emmin girdi aramıza. Emin ne derse o olur, değil mi?
1: He, öyle oluyor.
0: Emin'in istediği de o zaten. Ben mezara, sen mapusa. De hadi. Çek dediğinde bitsin bu iş. Yeter çektiğim.

0: 5. yatırmış Zülfiye'yi, tabancayı da alnının çatısına dayamıştır.
1: Yoo, benim bildiğim Zülfü, salavat getirmeden öldürmez arvadı.
2: Ah be Zülfü, Hazreti Ali misin?
3: Tövbe estağfurullah.
2: Vallahi tanımamışak bugüne kadar Zülfü'yü.

0: istediler bizden? Anlamadım gitti Zülfiye.
1: Şimdi saçlarını dolamıştır eline. Fazla debelenmemesi için tabancanın horozunu kaldırıp dayamıştır, salavat getiriyordur. Mümkün yok, kımıldayamaz gayri zilfi.
2: İzin ver kımıldanam. Nefes alamam, daraldım Zülfü.
0: Seni canımdan çok seviyem Zülfiye.
2: Ben de. Peki, kanımı isteyecekler senden. Ne yapacaksın o zaman?
0: Öyle ya. Kanlı göğneğini isteyecekler. Ne yapacağız Zülfiye?
3: Daha görünmedi Zülfü. Ya kızı elinden kaçırmışsa?
1: Nereye kaçacaktı Zülfiye? Kuş olsa kaçsa... Zülfü de atmaca olur, birer tepesine!
4: Dur kız, nereye kaçıyorsun, var mısın? Dur!
3: İşi bitirmiştir artık! Cendermeye haber salak da... ...Oğlan kaçıp kaçıp şeytana uymasın... ...Cezası artar yoksa!
1: Olma Abbasyan Bey! Zülfiye'nin kanlı göğneğini getirmeden... ...Cendermeye nasıl giderik?
5: Hamit doğru dedi! Ya. Bekleyelim!
0: Tamam mı Zülfiye? Kestin mi tavuğu?
2: Tamam Zülfü, tamam!
0: Göğneğini iyice kanla getir! Beni kan tutarmış! Rahmetli babam diyiydi. Küçükken aklımda kalmış işte. O ne? Şimdi hemen arka yoldan eve git. Babana söyle, hemen yola çıkın. Yatak yorgan alın, başka bir şey istemez.
2: Peki, ya sen? Seni bırakıp gitmeye hiç gönlüm kaldırmıyor.
0: Benim de Zülfiye. Beni düşünmeyin. Ben böğrüme taş basarım bundan kelli.
2: Beraber kaçak. Hadi sen de gel.
0: Yok.

0: işte.
1: Önce şu tavuğu gömmeli. Ortalıkta bir şey bırakmamalı.
2: Bilgi de gömmüştü Zülfiye'yi. Yoksa bu kadar geç kalmazdı. O zaman jandarmaya haber vermenin lüzumu da yok.
3: Olmaz! Jandarmaya haber vermezsek jandarma hepimizi içeri atar. Bu yaştan sonra damda yatamam ben.
4: Sen ne diyorsun lan mi? Gömdükten sonra kim söyler ki zaten? Gömmüşse idamlıktır Zülfiye!
2: İdamlıktır! Bu durumda Zülfiye kimse kurtaramaz!
5: Şehmuz dayı! Gördün mü benim kara keçi kaybetmişim?
6: Ne bileyim ben, yok görmedim. Belki kayalıklardadır, git orada ara. Hadi yürüyün.

0: gelişteki asaletten bahayiç! Helal olsun sana Aslan Zülfü!
1: Helal olsun!
0: Hey be! Aa, kasketi yıkmış kaşları üstüne! Evin bir vedalı gönlüğü fır fır savlayış!
2: Emrini yerine getirdim emmi! Aha sana Zülfiye'nin kanlı gömleği!
3: Benim emrim niye olsun oğlum? Ümmeti Muhammed! Ahan siz şahatsınız! Benim ağzımdan böyle bir laf çıktı mı ha?
2: Köyün namusudur! Al silahı vur onu demedin mi?
3: Tövbe sen rüya görmüşsün oğul! Bu yaştan sonra beni de mahpuslarda çürütmeye mi niyetlisin? Her bir şeyi kendin düşündün ve yaptın, tamam mı Zülfü, tamam mı? Hele gel otur şöyle, anlat bakalım nasıl yaptın bu işi, he?
2: Anlat bakalım. Saçlarını doladım önce ellerime, tabancayı dayadım alnının çatısına, salavat getir dedim. Salavat getirdikten sonra dedim ki, ya şu tabancada ne oluyor? Sesiyle korkutmayan fukarayı, çektim bıçağımı, bismillah deyip, çaldım bıçağı boğazına!
3: Ellerine sağlık Zülfü, ey iş görmüşsen!
0: Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişi gibi ha! Vay maşallah!
3: Şimdi cendermeyi haber salak mı, ne dersin?
2: Yok emmi! Sakın cendermeyi mendermeyi karıştırmayın bu işe! Zaten ben dağa çıkıyorum, bundan sonra bütün köyün namusu benden sorulacak!
4: Hamit emmi, kara keçim kayboldu! Ne olur
0: bu? Beyanım, nerede kayboldu, gerçin?
4: Şehmuz dayı kayalıkların arkasına baktı.
3: Şehmuz dayı mı dedi? Nerede gördün onu?
4: Hep beraber gidilerdi, köyün arkasından.
3: De bakalım Ali, kimler vardı Şehmuz'un yanında?
4: Şehmuz dayı, karısı Ayşe Zülfiye abla.
2: Demek bir çocuğa inanırsınız da bana inanmışsınız öyle mi?
3: Zülfü, bu işin içinde bir diyanigi var. Doğruyu söyle de meraktan kurtulak.
2: Kıyamadım emmi. Ne bileyim ben işte. Bir tavuk kestik, kanına buladık gömleği.
3: Tüh senin sıfatına nımılsız! Bir de bize iki saat bedahlık yapıyor!
0: Defol git lan buradan, bir daha gözüm görmesin seni! Yoksa kırarım ayağını!

0: Selamın aleyküm. Merhaba amcalar. Merhaba Hamit.
1: Kıbrı estağfurullah. Herindeki sular sular diye ki camız keselası.
0: Ali dayı, kahvedekilere benden çay yap, bir tane de bana.
2: Ben namusunu temizlemeyen adama adam demem, çay da vermem. Hadi bas git buradan, bir daha da uğrama, ayaklarını kırarım senin.

0: Hadi bismillah. Yine sermayeden yemeye başladık.
1: Yarın haftalık dağıtacaklar baba. Ben sana veririm.
0: Sağ ol kızım. Allah hepimize kuvvet versin.
2: Yarın taksitçi gelecek ana. Al o fistanlığı benim için. Sen de kendine bir fistanlık al ha.
1: Bu taksitçiye de ver ver, bir türlü bitmiyor. Her şey ataş pahası. 200 lira nereye vermek ki ana? Paranın değeri mi kaldı? Hiç olmazsa üstümüze yeni bir şey giyerek. Değil mi baba?
0: He kızım, he.

0: kükür geldi köyümüze!
1: Ben gözlemişim ki sorma, avrat burnumda titi!
2: Oo, hoş geldiniz çocuklar!
0: Hoş bulduk Abbas'a!
1: Hoş bulduk ağam, hoş bulduk!
2: Ne var ne o kasabada?
0: Kasabada değildik Abbas'a, İstanbul'a gittiydi!
2: Değil mi? Bizlerden kimseye rastladı mı?
0: Ha, şeyhimize rastladık!
2: Vay namussuz, oraya da mı gitmiş?
1: He, kızları, kendisi, hepsi gece gündüz çalışıyorlar.
0: He he ya, karı erkek karışık çalışıyorlar,
2: geceli gündüz. Kısada mı çalışıyor? Lafı kısadan söylesene! Adiler de sana, vay ona seni!
1: Ne diyor bu herif ya?
3: Bilmem ki valla, anlamadım gitti saçmalıyı.
2: Köyün başında dolaşan uğursuzluk şimdi anlaşıldı. Şehmuz Zülfiye'yi de yapmışsın! Köyün namusu yedi düvelin dilinde dolaşır olmuş!
4: Sen mi diyorsun kaba sen mi? Demek Zülfiye de sonunda... Vah vah
2: vah! Sen ne diyorsun Hamit oğlum? Her gece erkeklerin kucağındaymış! Ayaklar altına alındı köyün namusu! Yarın öbür gün köye karı istemeye gelirlerse hiç şaşmam vallahi, hiç şaşmam!
5: Tabancayı niçin alıyorsun?
2: Köyün namısını temizleyeceğim. Şahmuz kızları da olmuş İstanbul'da.
5: Yeğenin oturup kök salsın, sen namusunu temizle. Riva mı bu?
2: Lafı tersinden anlayın. Zülfü yapacak bu işi. Tabancayı eline verip salacağım İstanbul'a.
5: Gider mi hiç? Namus temizleyecek yürek var mı?
2: Yürek yok ama sulah tarlası, verimli malları var. Sabrım tükenmiştir artık.
5: Zülfü maymıntısının da sabrı tükense bari. Kızı vursa da mapsa düşse gayri. Yoksa malının mülkünün üstüne oturamay.
2: Köyümüzün üstüne bir yıldır melanetlik çöktü be! Her yıl bize 15-20 veren buğday, bire beşe düşmüştür. Sebebi nedir, bilirsen mi?
1: Yağmur yağmayan mı, ondandır.
2: Yağmur niye yağmıyor Zülfü? Hele bir düşün!
1: Bulut olmuyor ki emmi!
2: Ula, bütün bunların hepsi senin Zülfiye'nin yüzünden!
1: Zülfiye bulut mu yapıydı daha önce?
2: Yapmıydı!
1: Ne yani, şimdi ne oldu?
2: Hele şükür anladın! Büyük İstanbul şehrinde her gece erkeklerle barabarmış!
1: Ya bir yıldır görmürüm ben o karıyı. Vebali hala niye benden soruluyor?
2: Sen sağdın onu. Üstelik kaçmasına yardım ettin.
1: İyi emmim, ne yapmamı istiyorsun? Açık konuş.
2: Gel bul onu. Bitir işini. Öğrendik, düşmüş.
1: Peki. Gidip bitireceğim işi.
2: Görür görmez delik deşik edeceksin, tamam mı? Sorgu sual yok.
1: Peki, onu vurursam yağmur yağacak mı?
2: Yağacağı! Azan mübarek olsun yeğenim, mübarek olsun!
1: Allah Allah! Allah Allah! Allah!

Haberin

0: Bay Zülfiye Bay. Demek oldun, umumaneye düştün ha?
1: Kerim oğlumuzu ben de sevdim. Ne diyelim işte, nasipse olur. Bize biraz mehil verin düşünek. Köyden çıktıktan sonra ne elde kaldı, ne avuçta. Nikah, düğün parayla olur kardeşim. Hele biraz kendimize gelek.
2: O kadar dert etmeyin para işini. Bizim oğların da köşeye attığı birkaç kuruşu var.
1: Sağ olun. Hayırlısıyla olur bu iş.
3: Öpeyim baba.
1: El öpenlerin çok olsun oğlum.

just let me.

0: Kusura bakma kardeşim. Ben arayayım. Nerede olduğunu bilir misin?
1: Sabah sabah. Ne yapacaksın orayı?
0: Bizim eski avrat oradaymış. Hele bir görem, hal hatır soram dedim.
1: Vay be, hatır soracakmış. Arkadaş, dediğin yer komşu kapısı değil.
0: Oraya epey gittiğim belli. Bak hele, bu karıyı tanıdın mı? Adı Zülfiye'dir.
1: Ya ben ne tanırım oradakileri? Yerini biliyorum o kadar.
0: Uzak mıdır? Yürüsem kuşluk vakti varır mı ya?
1: Ne vakti ne vakti?
0: Kuşluk, kuşluk.
1: Vallahi kuşlu tavuklu bilmem ama buradan 2 saat yürüyeceksin. Şu ilerideki köprüyü geçince sorarsın.
0: Sağ ol kardeşler.
1: Aklıma bak ya.
0: Adama bak, bilse bilse bu bilir. Buraların sahibi olduğu belli, ondan sonra malına mülküne göz atayım. Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Beyim kusura kalma, memleketine yeni ayak basmışım. Senin hudutların içinde midir?
2: Ne dedin, ne dedin?
0: Dedim, yani umumane. Kızma beyim. Aha, bu karıyı arayayım, adı Zülfiye'dir. Yerini göstert bana yeter.
2: Terbiyesiz herif, beni sandın ulan! Defol git karşımdan, yoksa seni şimdi polise teslim ederim! Defol karşımdan, terbiyesiz herif! Ve subhanallah!
0: Herhal yaklaştım, tarının çıplaklığından belli. Şu olana bir soram. Selamün aleyküm. Gelesiniz. Zülfiye orada mı Zülfiye?
3: Pardon, qu'est-ce que c'est Zülfiye?
0: Köse değil, kurban. Seninkinden. Aha bak, resmi.
3: Ah non non non, je veux plus. Voilà, j'ai une belle femme comme vous,
0: eh? Allah Allah, ne diyor bu ya? Bunu nereden aldın, jöve jöve?
3: C'est vraiment bizarre.
4: Mısırların da çok güzel.
0: Nereden gidilir?
4: Şimdi böyle tam karşıya doğru gideceksin, oradan böyle sağa sapacaksın, tam bina karşında böyle. Anladın mı?
0: Al bakayım.
4: Herif tamam. Bak ya, sabah sabah soruyor. Bu mevsim işler iyi gidecek galiba, hadi hayırlısı.
0: Yahu ne kadar çok kapısı var. Nasıl bulurum ben Zülfiye'yi? En iyisi birisine sormak.
5: Gel anam gel, ısırmazlar.
6: Karnını deşerim!
7: Bu bölüm Şakir'in dükkanına, bunlar da Hüseyin'in deposuna girecek.
8: Arif abi, bu hemşeri seni görmek istiyor.
7: Ola Zülfü! Dayrın oğlu Zülfü! Sümüklü
9: Zülfü!
7: Hele
9: ben Zülfü'yüm Arif abi.
7: Hele gel şöyle bir yazıhanede otur. Nasıl sendi?
9: Vallahi iyidir, uğraşıyoruz.
7: Kocaman adam olmuşsun.
9: He, olduk işte.
7: Otur, otur. Anlat bakalım, köyden haber ver. Nasıllar? Kim öldü, kim kaldı? Tam 19 yıl oldu. Baban nasıl?
9: Sizlere ömür. 5 yılı aşkındır göçtü. Ama Abbas emmim sağdır.
7: Başın sağ olsun.
9: Sağ ol.
7: Benim muhterem mi nasıl?
9: İyidir maşallah, turp gibidir.
7: Burada neredesin? Hayırdır inşallah?
9: Pek hayır değil be Arif ağam. Omuzuma yüklenmiş ağır bir yük vardır.
7: Yahu, her bir şeyin hal yolu vardır, sıkma canını. Şimdi sana kalacak bir yer bulalım. Bizim ana gidelim. Benim orada kalırsan. Çaylarımızı orada içelim. Ha? Nedir sen?
9: Sağ ol Arif ağam, Allah senden razı olsun. Anlayacağın Arif ağam, başıma büyük bir bela gelmiştir. Lafın kısası, Zülfiye'yi bulup, onu vurmadan bu dünyada bana rahat yok.
7: Anlaşıldı, sen aklına koymuşsan vurmayı. Ama İstanbul 7 milyonluk şehir. Zülfiye'yi nerede bulursan? İyisi mi ben adamlarıma haber salayım, araştırsınlar.
9: He ya.
7: Bu da haftaları ayları alır. Neyle geçineceksen? Önce sana halde bir iş bulalım.
9: He vallahi, iyi dedin Arif ağam, Allah senden razı olsun.
7: Estağfurullah.
2: Hamit oğlum, kasabeden getirttim, dünkü gazetedir. Gideli bir hafta oldu. Hele şu cinayet haberlerine bir bak. Zülfü'den bir haber var mı ha?
6: İki karı vurulmuş ama bunlar bizimkiler değil. Ha. Öbürleri de trafik kazası Abbas emni.
2: Yettiği haftası oldu ama daha bir haber yok. Gene caymış olmaz.
10: Ha, peki köyün namusu?
2: Ha, bunlar da kim?
6: Ha, şehirden geldikleri belli. Ana! Yoksa vurdu mu Zülfü? Zülfü! Hoş geldiniz.
10: Selamünaleyküm.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Ali, beylere çay getir.
11: Sağ olun, bir çay içip kalkacağız.
9: Şu köy girişinde soldaki taşlık tarlalar kimin?
2: Şahmuz denilen bir herifin. Ne yapacaktınız ki? Tarla kıraçtır, yaramaz.
11: Kıraç, bu taşı orada bulduk.
12: Araştırmalara devam edeceğiz.

0: Buyur mühendis bey.
1: Sağ ol, sen işine bak.
0: Baş üstüne.
2: Oo, dağ taşı kazıp bakıyorlar. Ola dibinde ne var diye arıyorlar.
3: Bu şahımız başına talih kuşu konacak galiba.
4: Zülfiye? Namussuz karı.
5: Ah!
4: Ah, canmış.
5: Ulan ayı, dokunma bütüne! Kırılırsa kendini satsan ödeyemezsin!
4: Ben kaç para ederim ki?
5: Yürü ulan hadi! Yay lan, yürü! Ne kerizler var memlekette ya!
6: Bir şey buldunuz mu kurban?
1: Var, var.
6: Ne var?
1: Sonra anlatırım. Muhtar, gel senden biraz konuşalım, buyur.
7: Yahu rahat bırakın! Ne var peşimizden gelinsiniz? Belki gizli bir şey konuşacak.
6: Madeni bulmuşlar, muhtarla gizli gizli konuşuyorlar. Vay şahımız, vay! Gene dört ayak üstünde düştü.
8: Aa, bizim tarlaya çıkmaz ki böyle şey! Acep bizim tarlayı da delirsek mi?
6: He ya, bizimkini de deldirek!
7: Bizimkini de deldirek!
6: Bizimkine ne oluyor? Ağırlaşmayı kesin de hele şu işi anlayak!
9: Bugün iki kişi daha seni istedi kızım! Burada kızlığa, dulluğa öyle pek önem verdikleri yok! Kısmetin açık! Birine he de yavrum!
10: Ben Zülfü'yü bekleyeceğim baba, ona söz verdim!
9: O topal Abbas hayattayken Zülfü'den sana hayır yok kızım! Bak, köydeki tarlaların satılacağı yok! Muhtara yazalım, ektirsin orayı! Evlenirsen o tarlalar senin! Hiç olmazsa evinizin unu bulguru çıkar!
10: Sağ olasın baba!
9: Hadi bismillah!
7: Ula, güneş geçmiş başına senin! Her geldiğin çıplak karıyı Zülfü'ye sanmaya başladın!
4: Sorma Arif ağam! Bir kumsala gittim ki ne göreyim? Karısı erkeği, çoluğu çocuğu, yarı yürüyen yatıyı! Kimi oynuyor, kimi deryada çimiyi! Ben de parayı verip girdim içeri.
7: Oraya plaj derler oğlum.
4: Hay babana rahmet, plajı batsın. Dayağı yedik.
7: Geçmiş olsun. Bizim İdris'in mahallede bir şahımız varmış. Soruşturik. Eğer aradığımız oysa, haber verecek.
4: Kurban, çabuk bulsunlar, bende tahammül kalmamıştır. Tu sana yardım edeyim.
7: Sağ olasın.
4: Bu yemeğe de ikimizin eli değdi, çok lezzetli olacak.
1: İsterse satsın bize tarlayı, isterse işletmeden pay alsın.
11: Peki, ne verirsin dört parça tarlaya?
12: Dönümüne 1 milyon alır en azından.
11: Ne?
1: 1 milyon mu?
11: 1 milyon tabii!
8: 1 milyon mu?
1: Dönümüne 1 milyon ha!
11: Hem de dönümüne!
8: Ne değil, ne değil! 1 milyon mu değil? Hem de dönümünü!
1: Çıldırmış yahu bu adamlar!
11: Vallahi beyim, şahımızın arazisi bu kadar kıymetliyse... ...Giden İstanbul'a kendisiyle konuşun.
1: Peki, İstanbul'daki büromuza haber verelim, kendisiyle temas etsinler.
11: Oturduğu mahallenin muhtarını bileyim. Evde adresi var, gelin vereyim.
1: Buyurun. Ah, bizim Zülfü acaba öldürdü mü oğuzu ha?
8: Ne yazık! İnşallah öldürmemiş.
11: Niye ki? Zülfü'ye... Olmuşsa ölümü hak etti.
8: Ayın ben ikinciyi kaçırdım, gidip namaz kılam, hadi eyvallah! Ben de gideyim tavuğu keseyim de akşam yemeğine yedirtirsinler, hadi bana eyvallah!
11: Benim de karnım bozuldu, avrat tane kaynasın da içeceğim, hadi eyvallah!
1: Askerdeki oğluma mektup yazayım ben de, hadi eyvallah!
11: Kahve kapandı, herkes evine! Allah Allah Allah!
1: Hadi hadi, sallanma be! İran'dan gelen bu ipekliği görünce Zülfiye'nin içi gider!
8: O kız beni hiç sevmez, Abbas!
1: Sever, sever! Şahımıza devlet kuşu kondu! Hemen gidip Zülfü'yü bulup yeniden evlendirek! Tarlayı ben satın alırsam iş alavlanmadan devlet kuşu bize konar, karı!
8: Ya vurmuşsa kızı Zülfü?
1: Ağzını hayra et be şomazlı karı, hadi sallanma, tamam, yürü yürü çabuk, hadi hadi!

0: Yahu hep peynir ekmek. Bir günde Beyoğlu'na çıkıp kendimize bir ziyafet çeksek diyor.
1: He ya, oradan da pavyona gideriz.
2: Zülfiye diye bir dansöz varmış ki Allah, bir kıvırıymış ki gülme.
1: Zülfiye mi? Pavyonda göbek mi atıyor?
2: Ya Beyoğlu'nda!
3: Vay be, Zülfiye buraya gelmiş, girelim mi?
0: Girelim, bayılıyorum o karaya yahu! O ne biçim göbektir be! Sanki zembereği boşalmış!
1: Zembereksiz kara he? Vay zembereksiz Zülfiye! Ne hünerlerin varmış da bana göstermedin! Yaktım çıranı şimdi! Buyurun efendim! Şöyle buyurun! Hemşerim, hemşerim, gel buraya! Ne içersiniz efendim?
4: Ne dedin kurban?
1: İçki olarak ne emredersiniz efendim?
4: Su!
1: Size bir getireyim efendim. Alkolü hazır, dokunmaz.
4: İyi olur.
1: Peki efendim, bak.

Şimdi sizlere büyük fedakarlıklarla getirdiğimiz yurdun medar-ı ifsarı, güzel sanatların hepsinin üstünde toplamış ünlü ses ve dans yıldızımız Zülfiye Kıvrak dansçısı takdim etmekte şeref duyarız.

0: kardeşim. Ya ne oluyor be? Bırak seni! Ulan alsa beni, bana bak! Alsa hep bir tane!
1: Ulan! Ne görmüşsünüz herifler var burada be?
2: Vay vay vay vay! Öf! Bu ne be?
3: Yine ne oldu Zülfü? Nedir bu halin? Oy. İyi acemat etmişler seni.
2: Sorma Arif ağam. Tam Zülfiye'yi yakalamıştım ki bütün pavyon üzerime çullandı. Of of of. İyice bir tozumu aldılar. Ay. Dansöz de başka Zülfiye'ymiş. Of vay vay vay of of.
3: Bak köyden mektup geldi. Muhteremmi yazıyı. İşin aslını öğrendim. Amcan olacak o Abbas. Senin sulak tarlana, malına, mülküne, hepsine el koyup üstüne oturmak için başına çorap örmüş. Zavallı karının günahına girmişsen. İstanbul'da namusuyla çalışıp duruyor.
2: Esah mı dedin Arif ağa? Vay be! Ulan Allah mısın be emmi?
3: Sümme haşa! Şeytanın ta kendisi. Ha, bizim İdris Şamuz'un evini bulmuş.
2: Deme!
1: Ah!
2: Uf!
3: Samatya'da otururlarmış. Düğünleri varmış bu gece.
2: Ne? Düğünleri mi var?
3: He ya!
2: Vay namussuz Şehmuz! Sattın kıza! Yar etmem ulan kimseye Zülfiye'yi!
3: Nereye?
2: Vuracağım ikisini de!
3: Kendine gel oğlum!
2: Önüme çıkma Arif ağam! Elimden bir kaza maza çıkar, sen de gidersin gümbürtüye!
3: Ula beni de mi vurursan?
2: He valla! Çekilmezsen seni de vururum!

0: Seni başkasına yar etmem Zülfiye.
1: Ben Ayşe'yim, Zülfiye enişte.
0: Aa, Ayşe kız, sen ne arıyorsun burada? Zülfiye nerede?
1: Bilmem, buralarda bir
2: yerlerdeydi. Sakın sesini çıkarma, Zülfiye, Zülfiye seni vurmaya gel.
1: Baba, baba!
3: Yedim seni ayı! Gelinin duvarı benden önce nasıl açarsın ha?
0: Nesini açtım?
3: Duvarını, duvarını!
0: Al, baba!
1: Bırak beni baba, bırak beni!
0: Gel lan be kız!

0: bir gelinin duvarı açtı. Namus meselesi bu.
1: Yetti artık be. Ata okşarsın oluyor. Duvar kaçarsın namussuzluk oluyor. Namus bu kadar kolay mı alınıyor? Zülfü benim kocamdır.
2: He ya, kocasıyım. Ayşe'yi benim avrat sandım. Kusura bakma.
3: Aman bacanak, bir daha karıları karıştırma.
2: Karıştırma.
3: Öpüşelim de barışalım.
2: Enişte bey çok sertmiş ha.
0: Vay babam vay! Ulan Zülfü sen nereden çıktın?
2: Öpen baba.
0: Hoş gelmişsin Zülfü. O topal emmin nerede?
2: Köyde kaldı. Vallahi ben köyden çıkalı çok oldu, ne yapayım bilmiyorum.
0: Canları cehenneme! Sizi buldum ya yeter!
1: Zülfü!
2: Zülfiye!
1: Gel gidelim!
2: Nereye gidiyorduk kız?
0: Geç oldu ama tanıştın, o benim biricik damadım! Ne duruyoruz? Hadi çalarımı oynayalım, düğünü kutlayalım!
1: Buralara Zülfü.
2: Seni bulmaya.
1: Beni ne yapacak?
2: Vuracaktım.
1: Niye ki?
2: Emmim olmuş dedi. Köyümüze yağmur yağmıymış. Git vur onu ki yağmur yağsın dedi. Ben de yağmur yağdırtmaya geldim işte.
1: O emminin başına yağmur gibi taş yağsın inşallah.
2: İnşallah.
1: Şimdi buldun beni, ne yapacaksın?
2: Söylersem ayıp olur. köye dönmem artık. Burada seninle yeniden evleneceğim. Ula isterse kar yağsın. Zülfiyem yanımda ya.
4: Önce hale gidip bizi muhtarı yeğeni Arif'i bir bulalım. Zülfü ne yaptı, ne etti bir anlayalım. Şehmuz'u bulup o tarlayı ucuza kapatırsak bizim sırtımızı kimse yere getiremez karı.
1: Tabii.
4: Hele bak yiğenim. Hamalbaşı Arif nerede bilir seni?
5: Şurası. Git orada görürsün.
4: Sağ olasın, Allah razı olsun.
6: Abi, bizden önce gelmişler Abbas.
4: Vay namussuzlar vay.
0: Hoş gelmişsin Abbas emmi.
4: Hoş bulduk yenge.
0: Hoş gelmişsin, hoş gelmişsin. Gel şöyle buyur. Buyur yenge, otur. Otur yenge, hoş gelmişsin. İki çay bize oğlum.
6: Oldu abi. Ben demedim mi gelir diye, ne kurnaz gülküdür o. Vay vay vay vay.
4: Ula Hamit, ne arıyorsunuz burada?
6: Biz de senin gibi Zülfü'yü görekledik Abbas emmi.
4: Bu kadar çok mu özledin Zülfü'yü? İşin esasını söyle bakalım, nedir meramin?
6: Benim meramım da seninkinin tıpkısıdır Abbas emmi.
0: Hayrola Abbas emmi, hangi rüzgar attı sizi buraya?
4: Bizim Zülfü'yü merak ettik de, bu koca yaban şehirde ne yapıyı, ne diyi, kaç aydır hiç haber alamadı.
0: Vallahi Zülfü, dün Zülfiye'yi öldürmeye gitti. Mani olamadım.
4: Vay.
0: Bana tabanca çekti. Bir daha da haber alamadım.
4: Vay vay vay vay, ulan zamanını mı buldun, bütün işin içine attı.
0: Belki de katil oldu zavallı.
6: Ne yani şimdi Zülfü, katil mi oldu?
4: Vay vay vay vay vay!
6: Abo! Hele bak Zülfü!
0: Zülfü şimdi yan bastın işte, emmin burada.
6: Zülfü yiyenim! Baba baba Zülfü'ye bak!
4: Ya bak Abbas, emmin geldi, gözünü sever misin?
1: Efendilerin çok olsun!
2: Vay Ali dayı, hoş geldin!
7: Sağ olasın!
2: Ulan Ahmet, sen ne yapıyorsun burada?
6: Ya seni bir gereklendik!
2: Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz!
7: Hoş bulduk abi!
2: Hayrola?
7: Ya çok göresimiz geldi senin, ne yaptın, ne ettin, merak ettin!
2: Beni gördünüz, merakınız geçti mi?
7: Zülfiye ne oldu?
2: Zülfiye mi? Ha! O işi dün gece bitirdim!
4: Vurdun mu yoksa?
2: Siz öyle dediniz ya, ben de vurdu.
4: Ne yaptın ula? Öldürdün mü onu?
2: Canım kurşun sıyırdı geçti herhal. Ama gidip temizlerim şimdi.
4: Aman efendim yiğenim, vurman olam sana.
2: Emmi sen demedin mi köyün namusu senden sorulu diye?
4: He yiğenim dedim ama
2: sen demedin mi köye yağmur yağmıyor diye?
4: Ben mi?

0: Bilmem, sen daha iyi bilin. Kurban ama köye yağmur da yağdı, dolu da yağdı. Yani öldürmene lüzumat kalmaz.
1: Evi kana bunama oğul.
2: Yo, ben verdiğim sözü tutarım. Mümkünatı yok, öldüreceğim. Tutmayın beni!
3: Hay, aman abla seni peşini bırakmıyor! Yok, hepimizi sorun! Hadi gidelim, gidelim!
4: Ne olur benim de bir annem babam olsaydı da... ...onlar da bana yedirselerdi.
5: Şimdi çantanın sahibini arayalım.
6: Tanıştığımız için çok memnun oldum.
7: İnşallah tez zamanda yavruna kavuşursun.
6: Sağ ol Faik baba.
4: Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım.
8: Koşun, yumuşak mı oluyor?
6: Benim de bir oğlum vardı. Kaybettim.
4: Şoförlük biliyor musunuz?
6: Profesyonel ehliyetliyim. Bana kalırsa sağlam ayakkabı değil.
4: Sen kendi ayakkabına bak, münasebetsizliği bırak.
6: Ekmeğini yediğim bir ailenin kızının şerefini korumak vazifem. Sizi rahatsız etmek istemem.
4: Aileden sayılırsınız, buyurun.
9: Yumurcağın tatlı rüyaları birazdan TV4'te.
10: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki, mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatil

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abaküs.
4: Kasa.
10: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
13: Bugün burada uyuyamayacağız.
14: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
15: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji...

0: Teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: İmtihana gidiyorum Zehra.
1: Desene onun için böyle uykuda gezer gibi dolaşıyorsun.
2: Kız sen ne güzelmişsin meğer.
1: Sahi? Sahiden güzel miyim?
2: Bana inanmıyorsan onlara da sor.
0: İnsanı hayata bağlayan bir şey yoksa yaşamanın manası kalmaz.
3: Sandığınız kadar dar görüşlü bir insan değilim. Kızımın saadeti elbette her şeyden önce gelir. Çok sevineceğim, çok güzel bir haberim var.
1: Evlendiğimize razı oldu Zehra.
4: Yeryüzünde bir melek. Yarın 18'de TV4'te.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
10: 5G. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü

0: hem de ikinci ürüne net %50 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan Volcano. Sosuyla Algida Volcano.
3: Ne kadar emanet tutuyor.
4: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
3: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
5: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok büyük kıvamcasınız.
6: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sıraya daha.
3: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Buraların redlisiyim.
8: Nerelerin mi?
7: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizde.

0: Ben sarılıyor.
1: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın rejisi.
1: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
1: Très bien. Merci.
4: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit çeki.
1: Buralarda bize hepsi sınırsız.
2: Grazie.
5: Aa, Demet Hanım.
4: Aa, siz de mi buraların reddisisiniz?
2: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
4: her yer reddilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın reddisi. Çünkü red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
3: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
4: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
4: Hadi maça gidiyoruz.
5: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
6: Yola çıkıyoruz.
5: Çok heyecanlı.
7: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yahu bize yanlış iletmişler. Çünkü yani yattığı falan yokmuş.
7: Yok. Vallahi bilmeyeyim. Hele bir de gidip kendisine bakalım nasıldır. Onun da fikrini alalım, ne dersin?
6: Hay aklına bin yaşa Allah. Sen daha iyi bilin yeğenim. Hadi git konuş onunla. Hadi konuş. Ya. Benim Güllü yengenim de mahsus.
8: Ben de söyle.
7: Siz burada oyalanın, ben 2 saate kalmaz dönerim.
6: Hay. Ulan, ben iyi bileyim, hepiniz tarla için geldiniz, ha? Öyleyse, ne durek burada? Hadi gidip Şahmuz'u bula, ha?
7: Anlamadım gitti. Bu soyku emmim şeytana külahı ters giydirir. Beni seni öldürmek için yolladı, şimdi de aman öldürme diye ayaklarıma kapanıyor.
9: Vardır bir bildiği elbet Zülfücan.
7: Ben bu işin aslını öğreneceğim.
9: Tamam Zülfücan. Ben gidem artık. 2 saat izin almıştım fabrikadan.
7: Hadi, ben götürem seni.
9: Hadi.
6: Dur dinle hala, inatlaşma. Hala dön ki, seni bu seçimde muhtar çıkar.
10: Allah şeref bey, hepimiz oylarımız sana değil. Öyle değil mi arkadaşlar?
6: Gel köye, her gün demli çayın benden. Vallahi çok özledim.
11: Sağ olun kardeşler ama ben şehirde bir düzen kurdum artık. Yine köye dönmek işime gelmiyor. Ne yapak bizden babel gitsin. O tarlalar ne o zaman sat bize kardeşim orada zelzebil oldular.
10: Allah sat bize erkek. Şeyimiz emmi.
6: İstediğin parayı veririk.
11: Ya bana sat emmi. Bana sat paran cebinde.
10: Satamam çünkü o tarlaları kızım Zülfiye'ye tapuladım. Çok mağdur oldu garibim, helal ettim yetti.
12: Zülfiye'ye mi bağışladın, yani ona mı tapuladın?
10: İyi yaptım değil mi?
6: İyi yaptın. Peki Zülfiye ne yapıyor ki?
10: Evet, ne yapsın? Fabrikada çalışıyor bizim orada.

0: köyde yapayalnız geldin gurbet ellere.
1: Ha, vallahi bırakmayık artık, sen bizim koyun gülüsün. Hem çiçeği hem gülü, elin fabrikasında, işinde, çalış kendi evinde, sağ sütünü, sür tarlanı, bize de boy boy torun yetiştir. Mi benim güzel gelinim?
2: Yapma emmi, köyde demedik laf bırakmadınız bana. Hani ben uğursuzdum, hani...
1: Tövbe de, benim ağzım öyle laf etmez.
0: Canım, büyüklerin bağırması o an içindir. Öyle kızar, bağırır sonra unutur. Zülfiye bacım, şimdi sen cevap ver bakalım. Köye döneceğin mi, dönmeyeceğin mi?
2: Yok, dönmeyeceğim.
3: İyi öyleyse, senin tarlaları bize sat.
1: Ha, boş duruyor, hiçbir işe yaramıyor. Yarın öbür gün yeni yuva kuracaksın, ihtiyacın olacak güzel kızım, ne istersen söyle, hemen verem!
2: Benim yuvamı kocam kuruyor, gidin onunla konuşun.
4: Yeniden mi evlendin kız?
2: He ya!
1: Kiminle?
2: Kiminle olacak, Zülfü'yle! Ben yine sizin gelininizim. Zülfü ne derse, ol!
5: Selamünaleyküm!
1: Nasıl, konuştun mu kurban ha?
5: He, konuştum. İyi ki ıskalamışım. Benimle yeniden evleniyor. Ne dersin emmi?
1: Sen daha iyi bilin yeğenim. Evlen, burada otur. Ben senin arazine de bakarım. Eğer istersen, Zülfiye'nin tarlasını da bana sat. Burada bir iş tut, rahat edersin.
0: Zaten kızı bir tarla diyeyim.
6: Allah da çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Satan mı?
5: Yo, o Zülfiye'nin. Ben karışmam. Hem niye satak? Sakla zamanı, gelir zamanı demişler. Bırak kalsın bir kenarda.
1: Zülfü'yü de ortak ede kabul etsin. Hele gel hele Zülfü. Bak kulağını ey aç, dinle beni. Şahımız uyanmadan bu tarlayı biz satın alalım. Neden dersen bu tarlada maden çıkmıştı. Yani kıymetlandı, sen anlayacaksın. Bu tarlayı bize aldır, sen de ortak ol.
5: Ortak ol. İyi hoştur ama emmi, uyduruk bir şey olmasın bu. Sonradan... Hiçbir işe yaramazmış deyip vazgeçerlerse, tarla elimizde kalırsa...
1: Vallahi akıllısın be yeğenim, ahan bak işte, adres hasi haburda.
5: Siz şimdi akşam kuşluğunda Şehmuz'un evine gidip beni bekleyin. Zülfiye'yi hiç merak etmeyin. Ben hallederim. Yalnız, doğru mudur, yanlış mıdır bu iş? Şehmuz'un çevirdiği bir dalavere midir? Bunu anlayak önce,
1: Ay aklınla bin yaşa yeğenim! De hadi görem seni! Hem şey bizden daha iyi bilin ha!
5: Hadi eyvallah şimdilik!
1: Yahu bizim kerzin şehirde kala kala zihni gelişmiş!
0: Ağlanmış ya, bak şuraya bak!
4: Alamdan kalma, halis Hint ipiğidir! Gelinime feda olsun!
7: Sağ ol Gülüm hacı, büyük zahmet etmişsin!
0: Bu ipekli de halis olasan malıdır!
7: Size layık değil ama Antep baklavası! Halis başa başa kristalli!
8: Bu da dökme, halis Diyarbakır tecerisi!
1: Zülfü'den hiç haber yok mu?
2: Gelmesi yakındır! Akşam kuşluğun da orada olurum demiş. Geldi işte!
8: Sen dur!
2: Hayır, siz oturun, ben açarım. İyi ki geldin Zülfüm! Hepsi içeride seni bekliyorlar.
5: İyi, sen şimdi bir kenarda otur. Buyurun beyler! Selamün aleyküm! İşi hemen bitirmek için noter beyi de beraber alıp geldim. Buyurun beyler, geçin şöyle. İyi yapmış mıyım?
1: Aha ya, sen daha iyi bilin Zülfü yeğenim. Ne münasipse yap.
5: Yapayım. Önce sen bize bir kahve yap bakayım Zülfü.
2: Yapayım.
5: Beyler! Şimdi tarlanın sahibi de, almak isteyenler de burada. Buyurun konuşun. Sıradan sorayım isterseniz. Şehmuz babamın tarlaların tümüne sen ne verdin Ali dayı?
7: Vallahi helalından 500.000 lira veririm.
8: Ben 600.000 veririm.
7: 700.000! 750.000!
0: Ya, benden temiz bir 800.000 var!
5: Haraç mezat başka yok mu aradan?
0: Var!
5: He?
0: 950.000!
7: 1.000.000!
5: Emmi ya, sende bu kadar para var mıydı? İyi kirli çıkıyormuşsun ha vallahi. Ne buyurdunuz?
1: 100 milyon.
9: Ne, 100 milyon mu?
1: Sen ne dersen kurban, olamadı sen. Bu kadar para kimde var ki?
10: Buyurun, burada.
11: Beyler, ben maden şirketinin temsilcisiyim. Şehmuz bey, sizin tapulu arazinizde Wolfram madeni bulundu. Eğer razıysanız hemen satış muamelesini yapabiliriz.
9: Vallahi tarla kızımın... ...kız Zülfiye! Tarlana 100 milyon verirler, nedir sen?
2: Ben bilmem, kocam bilir. Ne diysen Zülfü?
5: İyidir derim. Sattım gitti. Hadi hayırlısı olsun. İş bitmiştir. Buyurun kapı, güle güle.

0: atasözü vardır. Ava giden avlanır der.
1: Evlenme Muhtar, köyün kerizi bize oyun etti işte. Nasıl gırtlağına basmadı o herifin?

0: Zülfiye.
1: Selamun aleyküm.
0: Hoş geldin yeğenim. Biz de seni konuşuyoruz.
2: Gelsene başımıza ağ olsa diyorduk.
3: Önce muhtar seçerik diyorduk.
1: Muhtar mı? Peki, eski muhtar ne olacak?
3: Boş ver eski muhtarı canım.
1: Boş, boş vereyim değil mi?
3: Abi boş ver. Abi,
0: ya, güzel arabam var şimdi.
1: Arabamı okşamayın lan, kafanıza taş yağar.
3: Takasa mı hadi sen? Hadi al gelinimi de bize gidek.
1: Zülfiye, şimdi gelinin mi oldu?
4: Niçin olmasın Zülfim? Ortaya para girince namuslu olduk.
3: Geçmişi unutalım güzel gelinim. Dirlik düzellik içinde yaşayalım.
1: Yaşayacağız emmi. Elbette yaşayacağız. Burası bizim toprağımız. Bizim köyümüz. Üç kuruş menfaat için bizi köyümüzden ettin emmi. Tu senin sıfatına. Tu hepinizin sıfatına. Hadi gidin köyden, görmesin gözüm sizi. Hadi bakayım. Girin. Girin lan. Keriz ha. Sizden hala keriz mi olur lan?

Hey yavrum hey, derya kuzusu bunlar.

0: altfel. Am bunut acea păchim, ade. Ade.
1: Kaskasal, kaskasal, kaskasal, kurabiye, atını bakayım at.
2: Al usta.
0: Ben yavrum ey.
1: Elimi kestim, kan çıktı, karpuzu kestim, bal çıktı. Kesmeç yavınlar, kesmeç.
3: Boyayalım, boyayalım.
2: Boyayalım, boyacı.
3: Boyayalım abiler, hadi boyayalım.
2: Gel bir parlatayım abla.
1: Ey yavrum ey, derya kızları.
0: Haydos! Al bakalım yövmeyeni!
2: Sağ ol Ali dayı, başka bir emrin var mı?
0: Bugünlük bu kadar, şimdi evli evine yolcu yoluna! Hadi hoşça kal!
4: Filmimizin kahramanı Yumurcak, İstanbul'un fakir bir semtinde yoksulluk, yetimlik ve kimsesizlik içinde yaşamakta... ...ve küçük yaşına rağmen her türlü işi yaparak ekmeğini taştan çıkarmaktadır. Yumurcak'ta ne ana vardır ne baba! Onu mahalleli daha 6 aylıkken cami avlusunda bulmuş ve büyütmüş. Yumurcak, mahalleli içinde en çok karpuzcu Ali dayı, eskici Osman amca, mahallenin babacan komiseri, kemik kıran Lütfü ve kral arkadaşı Çitlenmi'yi sevmektedir. Yumurcak'ın bir de can yoldaşı vardır, köpeği Kahraman. Bu filmde hepinizin sevgilisi Yumurcak'ın hayat hikayesini seyredeceksiniz.

0: kahraman, bugün yaramazlık yaptın mı? Yapmışsın galiba! Hadi hadi söyle! Yaptınsa helal olsun! Hadi şimdi yemeğe! Kahraman al bir sana! Şimdi de bana! Kahraman be! Ne olur benim de bir annem babam olsaydı da... ...onlar da bana yedirselerdi!
1: Namımızı duymayan varsa... ...sorsun, öğrensin ne biçim adam olduğumuzu! Benim adım Feleksiz Rıza! Ömrümün yarısı hapishanelerde geçmiş! Bundan sonra da bu koğuşta raconu ben kesiyorum! Var mı? Var mı itiraz eden? Size soruyorum, var mı itiraz eden? Varsa çıksın, konuşsun! Neymiş bunlar? Benim eşyalarımı buraya getirin bakayım!
2: Bırak o resmi! Eşyamı attın, buna eyvallah! Ama o resme dokunamazsın!
1: Şimdi başlarım ulan resminden ha!
2: Kimse ona elini sürmez! Beni hayata bağlayan bir tek bu resim kaldı!

0: Öyle değil mi?
1: Öyle evlat, öyle ama ne yapalım?
0: Üstelik seni çok yoruyor.
1: Yoruyor da laf mı? Ömür törpüsü kör olası.
0: Senin yerinde olsam bir makine alırım. O zaman daha çok iş çıkarır, daha çok kazanırsın.
1: Haklısın evlat. Kaç yıldır ben de böyle bir makine düşlerim. Ama bir türlü nasip olmuyor. Başımda tam 7 nüfus var. Kazandığımı ancak geçirebiliyorum. Makineye para mı kalıyor?
0: Merak etme usta. Ben sana zengin olunca makine alırım.
1: Yaşa yumurcak! Akmasan da gürle bari!
0: İnanmıyor musun? Söz veriyorum.
1: İnşallah yumurcak. Yalnız bakalım Osman Usta'nın ömrü sen zengin olana kadar vefa edecek mi?
0: Aa, ayıp ettin ustacığım! Sen dur hele dur! Oğlum da senin yanında çıraklık edecek.
1: Desene Osman Usta'm bu dünyaya kazık çakacak.
2: Yasmacı, kur abi ya bunu!
0: Zavallı sıcaktan bunalmış.
2: Ay yavrum ey!
3: Kolay gelsin.
1: Kolaysa başına gelsin. Ne ses var sende ya? Sanki opera sanatçısı.
3: Haline şükret, gölgede çalışıyorsun. Benim gibi güneşte kavrulmuyorsun.
4: Biz senin gibi hazır mal satmıyoruz. Göz nuru, alın teri döküyoruz evladım.
3: Yumurcak gibi çırak bulmuş, hala konuşuyorsun.
4: Çocuğu rahat bırak, sanatı öğrensin. Bileğine bir altın bilezik taksın.
3: Öyle ama yok, anlaşmamızı unutma. Öğleye kadar sende, öğleden sonra bende. Bak, bağırmaktan sesim kısıldı, biraz da bana acı.
1: Sen bu işe ne dersin yumurcak?
0: Ali dayıyı daha fazla üzmeyelim.
1: Hadi öyleyse bakalım, biraz da karpuz sat yumurcak.
0: Peki ustacığım.
5: Şu bir damlacık çocuğun yüreğinde deniz kadar merhamet var vallahi.
2: Ey yavrum ey, kesme çabınlar!
0: Eyvallah ustacığım!
1: Güle güle evladım, güle güle, kesme. Hayırlı işler!
0: Kesmece karpuz! Osman balıyı benim demeyim, bal kutusu bunlar! Kesmeye gelmez, bana kuyum kaç! Yavrum ey, kurabiye karpuzlar! Ey maşallah! Al abicim buna da bak! Kana kuyu kan! Kes kes al abi, kes kes al! Usta, bıçağını versene! Keselim mi abicim?
5: Hiç seçme arkadaş, hepsi kan kırmızı!
0: Hey, mala bak mala! Param olsa da bende yeter!
5: Şu mala bak be, hey be!
0: Kesmece karpuzlar! Yemeğin yanında yat! Yok mu alın? Abla kesmece bunlar, kesmece! Kahraman önce kendini...

0: Aferin Yumurca, büyük bir iş başardın.
1: Vazifemiz komiser amca.
0: Şimdi çantanın sahibini arayalım.
2: Buyurun, ben Selma. Evet, benim çantam olacak. İçinde bir miktar para ile bir de iri taşlı yüzük vardı.
0: Merak etmeyin, bulundu efendim. Saydıklarınızın hepsi içinde. Çantanızı biraz sonra size bulan arkadaş da getiririz. Estağfurullah efendim, iyi günler. Hadi bakalım, şimdi parayı sahibine götürelim.
1: Götürelim komiser amca, parasına kavuşsun da sevinsin fukara.
0: İşte burası.
1: Tamam komiser amca, o abla bu arabaya binmişti.
0: Gel.
3: Kızım Allah aşkına sen de doktorlardan yana olma. Yahu paramla pulumla rezil oluyorum, dünyanın bütün nimetleri bana yasak. Bu herifi de başıma kâhaya bırakmışsınız.
2: Ama senin iyiliğin için babacığım.
3: İyiliği batsın. Açlıktan işkence çekeceğime karnım tok ölürüm daha iyi.
4: Hanımefendi, komiser bey geldi.
1: Burası amma da kocaman komiser amca. Evden çok saraya benziyor.
0: İnşallah bir gün sen de zengin olur, böyle bir yerde oturursun.
1: Biz de

0: Hoş geldiniz komiser bey.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş geldiniz komiser
1: bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun emanetinizi.
0: Teşekkür ederim komiser bey.
1: Rica ederim.
2: Tamam efendim, teşekkür ederim.
1: Bana değil, bu delikanlıya teşekkür edin. Yan kesicinin sizi çarptığını görmüş, peşinden giderek onunla dövüşmüş ve çantanızı kurtarmış.
3: Olur şey değil.
4: Adın ne senin yavrum?
5: Yumurcak!
3: Yumurcak! Senin gibi akıllı, dürüst ve cesur bir delikanlıyla tanıştığımız için çok memnun olduk.
5: Sağ ol Palabıyık amca, ben de memnun oldum.
3: Al bu parayı, benim sana hediyem olsun.
5: Hayır, sağ olun, alamam.
3: Ama sen bunu hak ettin, bizim için fedakarlık yaptın.
5: İstemem! Para için yapmadım ki!
1: İsrar etmeyin, bizim yumurcak çok mağrurdur.
3: Hiç değilse yemeğe kalın.
1: Ah, teşekkür ederim, fakat hemen vazife başına dönmek zorundayım.
2: Ya sen yavrum? Sen bizimle yemeğe kalmak istemez misin?
5: Kusura bakma, kalamam abla! Biz de ekmek parasına koşmak mecburiyetindeyiz.
1: Hadi bakalım yumurcak! Müsaadenizle efendim. Müsaadenizle.
3: Güle güle komiser bey.
2: Buraya kadar çok büyük zahmetler ettiniz. Çok teşekkür ederim.
1: Estağfurullah efendim.
5: Hoşça kal Palabıyık amca!
3: Güle güle evlat.
5: Allah'a ısmarladık ablacığım.
2: Güle güle yavrum.
3: Ne kadar tok gözlü bir çocuk.
2: Tıpkı Alim gibi, her haliyle ona benziyor. Bir an karşımda o var sandım. Alim yaşıyor sandım.
5: Duvarda bir resim asılıydı. Resimdeki çocuk tıpkı bana benziyordu. Ama o benim gibi perişan değildi. Üstü başı gıcır gıcır, yepyeni, tertemizdi. Elbette öyle olur. Zengin çocuk, benim gibi sokak çocuğu değil ki. Sonra çok güzel, şeker gibi tatlı bir annesi var. Dedesi desen lokum. Kim bilir o çocuk ne kadar mutludur. Boş ver kahraman, efkarlanmaya değmez. Biz halimizden memnunuz. Hadi iyi geceler.

0: Kimsin? Nereden geliyorsun?
1: Benim adım Yumurcak. Dünyadan geliyorum. Peki siz kimsiniz?
0: Ben Ay Dede meleğim.
1: Masallarda anlatırlardı melekleri. İnsanların her yardımına koşarlarmış, doğru mu?
0: Doğru tabii. İyi kalpli insanların melekler bütün dileklerini yapar.
1: Ben de iyi kalpliyim melek abla.
0: Biliyorum yavrum. Yıldız falına baktım. Çok iyi kalpli, kimsesiz fakir bir dünya adamısın.
1: Ama gönlüm zengin ablacığım.
0: Dile benden dileğini Yumurcak. Ne dilersen yapayım.
1: Abla beni kral yap, herkese yardım edeyim.
0: Peki Yumurcak.
1: Vezirim, sadrazamım ve kumandanımı tez huzura alın.
2: Baş üstüne.
1: Gelebilirsiniz.
3: Şevketli, devletli hükümdarımız Yumurcak Sultan, emirlerinize amadeyiz.
4: Yedi cihanın kralı, buyurunuz başımız üzerine, emredin.
5: Boynumuz kıldan incedir, ferman sultanımızın.
1: Buyruğumdur. Hükmettiğim topraklar üzerinde yaşayan, tabam içinde fakir insan kalmayacaktır. Bütün fakir fukaraya bin kese altın dağıtın.
4: Çok yaşa devletli hünkârımız.
3: Çok yaşayın sultanım.
5: Çok yaşa hünkârımız.
1: Bilhassa bizim Gecekondu mahallesinde yaşayanların hepsini milyoner yapacaksınız.
4: Sultanımız çok yaşa.
3: Hünkârımız çok yaşa.
5: Kralımız çok yaşa.
2: Padişahım çok yaşa.
0: Günaydın yavrum.
1: Günaydın, ben de biraz önce rüyamda gördüm seni.
0: Ah, beni mi? Hayırdır inşallah, nasıl gördün beni?
1: Buyurun oturun. Ay. Kahraman sen kalk oradan. Kusura bakmayın, her şey kırık dökük.
0: Zarar yok, sen rüyanı anlat hele.
1: Kanatlı bir melek olmuşsun, benim koruyucu meleğim. Dileğimi sordun, söyledim. Kral yaptın beni.
0: Eğer istersen yalnız koruyucu meleğin değil... Annen de olurum senin.
1: Annem mi?
0: Biraz evvel komiser beyle senden konuştuk. Hayatta hiç kimsen olmadığını söyledi.
1: Doğru söylemiş.
0: Senin bir anneye, benim de bir evlada ihtiyacım var. Eğer benim oğlum olursan sana çok iyi bakarım. Her dilediğin olur. Krallar gibi yaşarsın.
1: İyi ama sizin bir oğlunuz var. Evinizde resmini gördüm. Bana benzeyen çocuk oğlunuz değil mi? Sizin çocuğunuz yok mu?
0: Vardı.
1: Nerede şimdi?
0: İşte, Alim burada. Babasının yanında yatıyor. Oğlumla kocamı bir araba kazasında kaybettim. İşte o günden beri mutluluğun ne olduğunu unuttum.
1: Hiç değilse seninkiler burada. Ya ben, ben ne yapayım? Annemle babamın nerede yattıkları bile belli değil. Çiçek koyacak bir mezarları bile yok.
0: Üzülme yavrum. Bundan sonra senin annen de baban da ben olacağım.
6: Hakkınızı helal edin arkadaşlar.
7: Helal et, güle güle.
6: Sen de helal et Faik baba.
8: Evet evlat. İnşallah tez zamanda yavruna kavuşursun.
6: Sağ ol Faik baba. Oğlumu bulunca sana yazarım.
8: Mektubunu beklerim.
6: Allah tez zamanda sizleri de kurtarsın.
8: Yolun açık, talihin yaver olsun.
6: Sizin de Allah yardımcınız olsun.
8: Amin.
9: Yakında ben de tahliyeciyim.
6: Öyle mi?
9: Dünya küçük, belli mi olur? Bakarsın dışarıda karşılaşıveririz.
6: Ne zaman, nerede istersen. Hadi eyvallah. Allah'a ısmarladık.
10: Güle güle abi, güle güle.
0: Alim'i kaybettikten sonra kalbim bomboş kaldı. Şimdi bu boşluğu senle doldurmak istiyorum. Sen ona çok benziyorsun. Beni ancak sen teselli edebilirsin.
11: Seni nüfusumuza alıp resmi varisimiz olarak... ...tek evlat yapmak istiyoruz.
0: Sen bu evin neşesi, yuvamızın sevinci olacaksın. Seni canım gibi sevecek, dünyanın en iyi annesi olacağım.
11: Ben de dünyanın en iyi dedesi olacağım. Hayatta ne varsa hepsi senin olacak.
1: Sizler çok iyi insansınız.
0: Benim oğlum olmak ister misin?
1: İstemez olur muyum? Ama ben kahramandan ayrılamam.
11: O da kim?
0: Köpeği.
1: Köpeğim değil. kahraman yoldaşım, arkadaşım kahraman benim.
11: Senin arkadaşın bizim de arkadaşımız sayılır. Kahramanın başımızın üstünde yeri var. Onu da al getir buraya.
0: O da bizimle beraber yaşar.
1: Yaşa dedeciğim. Yaşa anneciğim.
4: 5 yıl önce burada oturuyorlardı.
0: O zamandan beri bu ev çok kiracı değiştirdi.
4: Ama ben buraya 5 yıl önce çocuğumu bırakmıştım.
0: Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Yeni taşındık bu mahalleye.
4: Akçe nineyi mutlaka bulmalıyım. Kimden sorayım acaba?
0: Belki muhtar bilir. Mahallenin eskisidir.
4: Haklısınız, rahatsız ettim. Kusura bakmayın.

0: halime bakın! İliklerime kadar ıslandım!
1: Ya benim halim?
0: Ben de yumurçağa bir şey oldu sanmıyorum! Öyle ya, bizi düşünen kim? Şu hale bakın! Düşücüm, yataklara düşücüm vallahi!
2: Siz üstünüzü değiştirin, ben oğlumla meşgul olurum!
3: Aman, tüm benim oğlum baharlar gibi olmuş! Oh! Misler gibi kokuyor!
4: Anne, burası kimin odası?
3: Senin odan yavrum!
4: Bu oyuncaklar kimin?
3: Onlar da senin!
4: Yaşa benim annesim! Sen dünyanın en iyi annesisin!
3: Oh, sen de dünyanın en tatlı evladı!
5: Dikkat, geliyorum! Hazır ol!
6: Rahat! Bugünden itibaren bu çocuk, benim sevgili torunum, yegane varisim, bu evde benim vekilim ve bu köşkün kıymetli küçük beyidir. Anlaşıldı değil mi? Bana ve kızıma gösterdiğiniz sadakati, bundan sonra yumurcağı da göstereceğinize eminim.
5: Bahçıbaşı Şaban efendi, bahçıvan Ramazan dayı, o da hizmetçisi Remziye, uşak karabiber.
6: Yumurcak, bundan sonra hepsi senin emrindeler. Yumurcağın bir dediği iki olmayacak.

0: Canına be. Bunun daha büyüğü yok muydu?
1: Sinir ilacınız, tansiyon ilacınız, karaciğer ilacınız, hazım ilacınız, böbrek taşı eritme ilacınız.
2: Yeter be, yeter be adam! İçim dışım ilaç oldu, seyyar eczaneye döndürdünüz beni.
3: Yemeğiniz be efendim.
2: Yemekmiş, bir lokmada bir tane yemek.
0: Şu ilaçlara bakın, bir de şu yemeğe! Sizde hiç insaf yok mu, dedemi öldürecek misiniz? Kaldır o ilaçları oradan!
1: Fakat küçük bey, siz durumun nezaket ve vahametinin farkında değilsiniz.
0: Kıl kuyruk, biraz önce dedemin dediğini duymadın mı?
1: Duydum küçük bey. Bir dediğiniz iki olmayacak.
0: Öyleyse daha ne duruyorsun, kaldır o ilaçları oradan!
1: Emredersiniz küçük bey.
0: Ayçıbaşı! Dedeme çok yemek ver!
4: Baş üstüne küçük bey!
0: Sen de dedeme koy!
5: Merhabalar!
2: Merhaba, hoş geldin. Orhan kaynanan seviyormuş. Yumurcak, sana akrabam Orhan'ı tanıştırayım.
0: Selamun aleyküm! Otur sen de! Nafakanı ye!
2: Hay Allah, senden razı olsun Yumurcak! Sayende midem bayram yapacak!
0: Ye dedeciğim, ye! Can boğazdan geliyor!

0: Anneciğim, kahramanın da karnı acıkmış.
1: Afiyet olsun, o da yesin.
2: Yumurcağı niçin arıyorsunuz? Ona bir akrabasından haber getirdim.
3: Oho, maşallah! Dünyada
2: ne hayırlı akrabalar varmış.
3: Anlayamadım komiser bey.
2: Yumurcak sokaklarda sürünürken akrabalığını unutmuş da şimdi çocuk zengin olunca mı onu hatırlıyor?
3: Nasıl? Yumurcak zengin mi oldu?
2: Evet, çok zengin bir aile ona evlat edindi. Çocuk şimdi muazzam bir servetin tek varisi. Yumurcak lüks, refah ve saadet içinde yaşıyor.
3: Affedersiniz, bilmiyordum. Allah'a ısmarladık.
2: Delikanlı, akrabası her kimse ona söyle, çocuğun rahatını bozmasın.
4: Sana hayret ediyorum Selma. Nasıl oluyor da bir sokak çocuğuna bu kadar bağlanabiliyorsun?
5: Onun hakkında böyle konuşmayın, ben onu canımdan çok seviyorum.
4: Niye evlenmiyorsun? O zaman kendi kanından, kendi canından çocukların olur, onları daha çok seversin.

0: Bu artık benim için imkansız.
1: Neden imkansız olsun? Daha çok genç ve çok güzelsin. Sana karşı beslediğim ciddi ve derin duyguları da biliyorsun.
0: Bunları bilmek istemiyorum. Lütfen bu bahsi kapayalım artık.
2: Bu canavar yiyecek bizi!
3: Kanımızı içecek, hayır!
4: Ne oluyor be? Karılar hamamına döndürdünüz burayı! Öyle uykusunda da mı rahat yok?
5: Affedersiniz beyefendi, kabahat bende değil, bu köpekte!
6: Ağzını topla, köpek değil o kahraman! Hadi yakala şunu bakayım!
4: Ulan ne ötlek heriflersiniz be!
3: Onun yüzünden ne rahatımız kaldı, ne huzurumuz!
2: Benim vazifem dadılık, hesapta köpek mürebbiyeliği...
3: Hayır, hayır, hayır!
6: Kahraman dedi sevdiğinden elini yüzünü yaladı!
3: Eksik olsun onun sevgisi, yüzünü şeytan görsün!
2: Ben namuslu bir kadınım, elime erkek eli değmemiştir! Ama bu köpeğin dili bacaklarımda!
6: Dua et, yaladı, ısırmadı ya!
4: Lütfen buna bir çare bulun!
2: Bu durumda çalışamayacağım!
5: Ya kahraman ya biz!
1: En iyisi bu köpeği evden uzaklaştırmak!
6: Bana bak, benim kafam...

0: sevgili Faik Baba. Uzun aramalardan sonra oğlumu bulabildim. Milyoner bir aile evlat edinmiş. Onlar için bir eğlence belki ama benim her şeyim oğlum. Hayatta tek varlığım, tek sevgim. Belki geri vermek istemezler yumurça. Para teklif ederler bana. Ama ben oğlumu milyonlara satmam. Dünyanın hazineleri bir yana, yumurcak bir yana.
1: Zenginlerin ona verecek paraları varsa, benim sevgi dolu kalbim, hasret dolu hislerim vardı. Her ne bahasına olursa olsun, onu koparıp alacaktım.
0: Karakola gidişimin ertesi günü oğlumu geri almak kararı ile köşke geldim.

Fakat çok şaşırdım. Oğlumu evlat edinmemişler, oğlum kral olmuş. Saray gibi bir köşte, herkes oğlumun etrafında pervane olmuştu.

bir yanlışlık olmasın diye bahçıvana sordum. O bu evin kralı dedi. Sokakta bulmuşlar, başlarına tac etmişler. Yavrum, oğlum muazzam bir servetin tek varisi olmuş. Ona tapan müşrik bir anneyle 1 milyonluk dedeye kavuşmuş. Cesaret edip köşke bile yaklaşamadı.

0: günden sonra da gidip bahçe parmaklıkları arasında seyretmek düşüyordu oğlum. Artık onları her zaman, her yerde bir gölge gibi takip ediyordum. Yavrum ne kadar da güzel. Rahmetli anasına da, bana da çok benziyor. Dayanamıyorum artık. Gidip gerçeği yüzlerine haykırmak istiyorum ama birden komiserin sesi yankılıyor kulağımda.
1: Delikanlı, akrabası her kimse ona söyle, çocuğun rahatını bozmasın.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidiyorum.
3: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanlarının maçına gideceğiz.
1: Yola çıkıyoruz.
3: Çok heyecanlı.
4: Sultanlarımız birazdan sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
5: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
7: Ne kadar emanet tutuyor.
8: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
10: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
8: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
11: Ulan ne yapıyorsun?
8: Hava atacağız bu sıraya daha.
9: Eyvah yakalandım.
2: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
12: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
13: Bankartım jest oldu.
12: En çok jest yapan kart. Jest kart.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: aşkım?
1: Tam da leslik.
2: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
3: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
4: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
4: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: Buraların redlisiyim.
5: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
6: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
6: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
7: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
6: Très bien.
0: Merci.
5: Gezerken yol tarifi,
0: alışveriş fit check'i.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
6: Aa Demet Hanım.
5: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
0: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
5: her yer redlilerin oluyor.
0: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
8: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
12: Bu da hala peşimde.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden en ihtiyaçlarına...

0: İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner bir insan.
1: Arabaları kara saplanmış, geceyi geçirecek bir yer istiyorlar.
2: Bir Çavuşoğlu'sun demek. Kanlı düşmanımsın sen benim.
3: Baba!
4: Bırakın artık bu kan dava. Besbelli Kıdır Ağa'nın kızı gönlünü çelmiş.
2: Kızımı mı istiyorsun? Silahım!
4: Buyurun, evlenmeyeceksin değil mi o adam?
3: Hayır.
4: Yengeniz olacak Kıdır Ağa'nın kızı. Nasıl yaparsın bunu?
3: Bak, nasıl kımıldıyor.
2: Nazlı Murat'la evlenmesin.
3: Nerede benim babam?
5: Çiftliği satıp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla.
3: Yoruluyorsunuz bizim için.
4: Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla.
6: Doktor Murat, kızım Leyla. Leyla'nın babası evlenmemize razı.
4: Babanı ben öldürmedim Nazlı.
3: Babamın katilini kimseye bağışlayamam. Dur, ateş etme.
7: Murat ile Nazlı, yarın 16.15'te TV4'te.
8: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
9: Yemek sepeti.
10: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden keyfi.

0: Lezzeti Ülker'den Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
0: Kapıyı aç.
4: Merhaba. Nasılsınız?

0: İmtihana gidiyorum Zehra.
1: Desene onun için böyle uykuda gezer gibi dolaşıyorsun.
2: Kız sen ne güzelmişsin meğer.
1: Sahi? Sahiden güzel miyim?
2: Bana inanmıyorsan onlara da sor.
0: İnsanı hayata bağlayan bir şey yoksa yaşamanın manası kalmaz.
3: Sandığınız kadar dar görüşlü bir insan değilim. Kızımın saadeti elbette her şeyden önce gelir. Çok sevineceğim, çok güzel bir haber.
1: Bana evlenmemize razı oldu Zehra.
4: Yeryüzünde bir melek. Yarın 18'de TV4'te.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of ama benim adım Çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Tüksene çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel gücünde 5G.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?

0: varmış bir yokmuş. Eğitici ve eğlenceli çocuk kitapları %50 indirimle hem Şok'ta hem cepte Şok'taymış.
1: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.

25 yıldır hep seninle.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız.
3: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
4: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte
5: şok. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: Bazı günler denizde eğleniyorlardı. Birbirlerini çok sevdikleri belliydi. Kız ona kendi öz evladı gibi bakıyordu. Öylesine bir yakınlaşma olmuştu ki aralarında. Fakat bu duruma benim nazarım değdi galiba. Bir gün denizde botla geziyorlardı.
1: Dikkat et!

0: Yumurcak.
1: Ben iyiyim, sen nasılsın anne?
0: Sana bir şey olsaydı, bu ikinci felakete dayanamazdım, ölürdüm.
2: İkinize de geçmiş olsun.
0: Bu iyiliğinizi nasıl ödeyebilirim?
2: Rica ederim hanımefendi, vazifemi yaptım ben.
0: Bu zarfı kabul etmenizi rica edeceğim.
2: Teşekkür ederim efendim. Fakat kabul edemeyiz.
0: Ne olur kabul edin. Hayatınızı tehlikeye attınız.
2: Aslında hayatımın hiçbir kıymeti yok hanımefendi.
0: Estağfurullah.
2: Hem bazı işlerin ücreti olmaz efendim.
0: Fakat size bir şeyler yapmak isterim. Ne olur söyleyin, ne yapabilirim size?
2: Ben çocuğu menfaat karşılığında kurtarmadım.
1: Yaşa be abi, kıyak adammışsın.
0: Peki bu büyük iyiliğinize karşılık size ne yapabilirim?
2: Küçüğü çok sevdim.
1: Ben de seni çok sevdim abi.
2: Benim de bir oğlum vardı. Kaybettim. Tıpkı küçüğe benziyordu.
0: Anlıyorum. Çünkü aynı acıları, aynı duyguları iyi bilirim.
1: Ben de babamı görmedim hiç. Senin gibi bir babam olmasını çok isterdim.
2: Ben de abin olurum senin. Arkadaşın olurum. Tabii izin verirlerse.
0: Rica ederim. Yumurcan hayatını size borçluyuz. İsterseniz her gün görebilirsiniz.
1: Her gün mü? Vaktin var mı abi? Bana yüzme öğretirsin.
2: Vaktim çok.
0: Ne iş yaparsınız?
2: Hanımefendi, şimdilik boştayım. İş arıyorum.
1: Biz de çalışsana.
0: Ne iş gelir elinizden?
2: Ne olursa.
0: Şoförlük biliyor musunuz?
2: Profesyonel ehliyetliyim.
0: Bizimle çalışmak ister misiniz?
2: Sizinle mi? Memnuniyetle.
3: Sorup soruşturmadan şoför alınır mı eve hiç? Hırlı mı, hırsız mı, katil mi belli değil.
0: Neden öyle?

0: Öyle söylüyorsunuz babacığım.
1: Söylüyorum çünkü herifin bonservisi yok. Ne altın soyu olduğu meçhul.
0: Ama iyi bir insana benziyor.
2: Bana kalırsa sağlam ayakkabı değil.
3: Sen kendi ayakkabına bak, lafa karışma! Sen bu kavala bakma dede, o ötsün dursun! Ben kefilim şoföre!
1: Ha, bak sen kefil olursan mesele kalmaz, kabul ettim onu şoförlüğe.
3: Yaşa be palabıyık, harbi adammışsın! Merhaba Nihat abi!
1: Oo, merhaba küçük bey!
3: Beyi filan bırak da bana yalnız yumurcak de!
1: Peki, yumurcak!
3: Ha şöyle, tamam işte!
1: Tamam ya!
3: Kılık da tam olmuş yani, yakışmış!
1: Sağ ol!
3: Beni arabayla gezdirir misin?
1: Emredersin ama...
3: Emretmiyorum, rica ediyorum!
1: Anneniz izin verirse tabii! Günaydın hanımefendi!
0: Günaydın!
3: Anneciğim, müsaade ederseniz biraz kırlara gitmek istiyorum!
0: Hava biraz serince, terler üşütürsün!
1: Merak etmeyin hanımefendi, ben küçük beye çocuğum gibi bakarım!
0: Peki öyleyse gidin! Yalnız geç kalmayın!
1: Emredersiniz hanımefendi! Buyurun yumurcak!
4: Müsaade ederseniz ben de gideyim hanımefendi! Yumurcağın belki bana ihtiyacı olur!
0: Peki git!
3: Sen de mi takıldın peşimi

0: girecekler. Yaptıklarınızın hepsini teker teker anlatacağım.
1: Sana hep maydanoz olma demedim mi sen?
0: O ne biçim laf öyle? Bu ne de olsa çocuk, bütün kabahat senin.
2: Benden, benim ne kabahatim var, yüzüyoruz şurada ya.
0: Küçük bey kendisini üşütmesin.
3: Merak etme, bir şey olmaz.
1: Nihat abi, ne diyor bu kıl kuyruk?
4: Bugün neler yaptınız bakayım, anlat bana.
1: Krallar gibi eğlendik anne.
3: İşte böyle Faik baba. Acı günler geride kaldı, şimdi mutluyum. Oğluma oğlum diyemiyorum ama, onunla beraber. Babası olduğumu gizleyerek, basit bir şoför sıfatıyla bile olsa, yumurcakla aynı çatı altında, onunla her gün birlikte olmak yetiyor bana. Hele onu bir prens gibi servet içinde görmekle, öylesine mutluyum ki.
5: Tanrı nelere kadir Faik baba! Dünün kaldırımlarda sürünen kimsesiz çocuğu, bugün hanlar, hamamlar, apartmanlar, uçsuz bucaksız bir servetin sahibi. Babalığımı belki ters tesir eder, onu bu dünya nimetlerinden mahrum bırakır korkusuyla saklıyorum. Yumurcak öyle bir kral hayatı içinde ki, fakat ben milyoner oğlumun yanında zavallı bir şoför olarak çalışıyorum.
6: Meleksiz Rıza, tahliyen geldi. Olmuyor yumurcak, daima ileri bakacaksın, sakın yere bakayım deme. Hadi yavrum!
0: Buyurun bakalım! Ben size kaç defa söyledim şu çocuğu bisiklete bindirmeyin diye. Çocuğun kafasını gözünü patlatacaksınız canım.
1: Nihat abi, ben seni çok seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum yumurcak. Öz evladım gibi.
1: Ama şimdiye kadar hiç sarılıp öpmedin beni. Bağrına basmadın.
3: Ben bir şoförüm, sen beyefendisin. Sana sarılmaya nasıl cesaret edebilirim ki?
1: O nasıl söz Nihat abi?
3: Oğlum, aslanım benim.
1: Bundan sonra hiç ayrılmayacağız değil mi Nihat abi?
3: Hiç ayrılmayacağız. Yavrum, canım benim. Yumurcağım, yavrum!
0: Ağlan canım! Çıkartın lütfen! Üşütecek çocuk, üşütecek! Gel yavrum, gel! Hadi yumurcak, şunu giyiver! Hanımefendiye şikayet edeceğim seni!

0: gün de Luna Park'ını fethettik anne. Al, bu da senin.
1: Teşekkür ederim, çok güzel bir bebek.
0: İnşallah uğurlu gelir de bana böyle bir kız kardeş doğurursun.
1: Sen bana yetiyorsun.
0: Ama bir kız kardeş de ister. Onu korurum. Ona yan bakan oldu mu döverim. Sonra Nihat abim de var. Anne be! Sokaklarda hep kızlar Nihat abiye bakıyorlar. Bana hiç bakan yok.
1: Merak etme, büyüdüğün zaman sana da bakarlar. Hadi bakalım, şimdi uyku.
0: Bir masal anlatsan daha çabuk uyurum.
1: Peki, anlatayım. Bir varmış, bir yokmuş. Peri padişahının bir kızı varmış. Kocaman bir sarayda yaşarmış. Sarayın hazinesi ağzına kadar altınlarla doluymuş. Prensesin atları, arabaları, uşakları, hizmetkarları, muhafızları, her şeyi varmış. Bir giydiğini bir daha giymez, bir yediğini bir daha yemezmiş. Çok zenginmiş. Ama gene de mutlu değilmiş. Çünkü onu seven, anlayan bir arkadaşı yokmuş. Bu yüzden kendini çok yalnız hissediyormuş.
0: Bizim şoför Nihat abi de öyle anneciğim. O zavallı da çok yalnız, kimse içiyor yok, o da çok mutsuz. Yalnız seni çok beğeniyor.
1: Ah, neler uyduruyorsun yavrum?
0: Uydurmuyorum, kendi söyledi.
1: Ne söyledi?
0: Sen dünyanın en güzel kadınıymışsın.
1: Oh, şaka yapmıştır.
0: Yalan da değil yani. Müsabakaya girsen güzellik kraliçesi olurdun.
1: Beni şımartıyorsun yumurcak. Hadi gevezeliğe paydos. Gene uykun kaçtı. Yat bakalım.
2: Şöyle sıraya girin bakayım. Nizamı, intizamı unutmayalım.
3: Şimdi sizlere Yumurcak Bey'in zarflarını taksim edeceğiz. Fatma Hanım için 2000 lira. Buyurun.
0: Fatma teyze, çamaşır makinesi alırsın.
4: Allah razı olsun Yumurcak, tuttuğun altın olsun.
3: Eskici Osman Baba'ya dikiş makinesi ve bir dükkan açması için 10.000 lira.
5: Artık dünya ahiret kimseciklere muhtaç olmam. Hakkını nasıl ödeyeceğim sana?
0: Kursağımda hala lokman var amca. Sen onu fazlasıyla ödedin.
3: Çitlen Bey'e bisiklet alması ve tahsiline devam etmesi için 20.000 lira.
4: Yaşasın benim kral arkadaşım Yumurcak!
3: Komiser Kemik Kıran Lütfi'ye evini tamir etmesi için 10.000 lira.
2: Yumurcak, kimin gönlünde ne arzu yatıyorsa onu yapıyorsun.
0: Komiser amca, sizlerin ne istediğini unutur muyum hiç?
3: Karpuzcu Ali dayıya yeni bir dükkan açması için 10.000 lira.
6: Yavrum benim, yumurcağım, ihya ettin bizi.
0: Ne yapsam, hakkınızı ödeyemem Ali dayı.
2: Sana bütün mahalleli namına teşekkür etmeyi milli ve vicdani bir borç bilirim.
0: Sizler bana bunca yıl analık, babalık ettiniz. Ben sizleri nasıl unutur, sizlerin hakkını nasıl öderim?
2: Var ol yumurcak,
0: bu akşam hepinizi bizim köşke ziyafete davet ediyorum.

0: Sevgili torunumun şerefine.
1: Hadi şimdi hep beraber kayıntıya.
0: Yumurcak, dedeni unutma!
1: Getiriyorum dedeciğim, dedeme pasta kes!
2: Beyefendi, siz de mi yiyeceksiniz?
0: Yiyeceğim, hem de patlayıncaya kadar!
2: Aman beyefendi, pasta sizin sıhhatiniz için çok zararlıdır!
0: Çekil git başımdan be!
1: Al dedeciğim, aslan payı!
0: Aferin benim aslanım!
3: Evi gece kondu mahallesine çevirdiniz.
4: Lütfen başlama gene!
3: Bu çocuk eve pislik getirdi!
4: Onun hakkında bu şekilde konuşamazsın!
5: Geliyorum! Geliyorum galiba!
1: Ayıp ya, ayıp! Aç gözlünüm, bu pastanın içine girdin!
0: Kesin şu tıngırtıyı da bir oyun havası çalın be!

0: Dede kemençle bunları. Tebrik ederim seni Apache.
1: Ringo sayende haydutları teslim aldık. Allah kendini zara! Allah kendini! Yavrum!
0: Suçu ne bunun?
1: Bunun suçu büyük. Güneşe karşı su dökmüş.
0: Ne suyu?
1: Küçük su.
0: Cezası 3 çop. Aç avucunu. Bunun suçu?
1: Yemeğin tuzunu kaçırmış.
0: Buna biraz fışkırtma. Bunun suçu?
1: Her lafa karışıyormuş.
0: Biraz fışkırtma da buna. Ya bu?
1: Kahraman beye köpek demiş.
0: Ne? Bu idam! Yatırın yere!
2: Ah, yapmayın, vallahi billahi yapmadım! Yapmayın, çocuklar idam!
1: Hadi bakalım James Bond, macera başlıyor, hop!
3: Seninle bir sonbahar! Buyurun küçük bey!
0: Ahçıbaşı, bunu annem gönderdi!
3: Hayır!

0: Ne kadar güzelsin Selma!
1: Rica ederim, gene başlama!
0: Fakat seni seviyorum!
1: Aa, kendine gel Orhan! Münasebetsizliği bırak, şoföre rezil oluyorum!
0: Boşver, alışıktır o böyle şeylere! Ne oluyoruz be, dikkat etsene!

0: Çık arabadan dışarı, çık!
1: Sen aklını kaçırdın galiba.
0: İn arabadan aşağı diyorum.
1: Sen kimi kimin arabasından indiriyorsun?
0: Çık dışarı! Ben belki bir şoför parçasıyım ama ekmeğini yediğim bir ailenin kızının şerefini korumak vazifem.
1: Seni kovdurayım da Allah vazife nasıl olur, küstah!
2: Bırak Nihat!
3: Özür dilerim hanımefendi.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Sadece vazifemi yapmaya çalıştım efendim, teşekkürlük bir şey yok. Arzu ederseniz gidebiliriz efendim.
2: Yanınızda oturabilir miyim?
3: Emredersiniz hanımefendi, buyurun.
2: İnsanın sizin gibi güçlü ve güvenilir bir adamı olması çok güzel bir şey.
3: Sizin gibi iyi yürekli, asil bir hanımefendiye hizmet etmek çok daha güzel.
2: Bir kadın olarak gurur duydum sözlerinizden.
3: Sizi bir kadın olarak değerlendirmek, benim gibi bir şoför parçasının haddine düşmez.
2: Rica ederim, o nasıl söz? İltifatınıza teşekkür ederim. İnsanın tatlı dilli bir arkadaşı olması moralini düzeltiyor. İnşallah bizden hiç ayrılmazsınız.
3: Kısmet olursa her zaman yanınızda çalışmak isterim.
2: Oğlum da sizi çok seviyor.
3: Ben de onu. Sanki öz evladımmış gibi seviyorum.
0: Yazıklar olsun sana be! Nankör köpek! Yangın yeri itleri bile ekmek yedikleri kapıya ihanet etmezler.
4: Kusuruma bakmayın dayı bey.
0: Var mı erkeklik kanununda helalemin hırsına, kızına, namusuna göz dikmek ha?
4: Aferin dayı bey! Fazla içmişim.
0: Pitsidin! Defol bu evden! Bundan sonra sentime bir daha ayak basayım deme!
4: Yalvarırım, bu defalık bağışlayın!
0: Defol alçak başımı belaya sokacaksın! Defol, gözüm görmesin seni bir daha! Vur seni! Defol!
5: Yürü taş arabası!
4: Gösteririm ben sana!
5: Cahat kaba kağıt!
0: Sen daha defolup gitmedin mi?
5: Dede be, erkek adammışsın sen!

0: Tabii yavrum, git çağır.
1: Nihat abi, annem seni çağırıyor.
2: Peki küçük bey. Buyurun hanımefendi, bir emriniz mi var?
0: Beraber yemek yiyelim diyecektim, buyurmaz mısınız?
2: Ben ayrı yerim hanımefendi, sizi rahatsız etmek istemem.
0: Ama bu şekilde daha çok rahatsız ettiğinizin farkında mısınız? Artık siz de aileden sayılırsınız, buyurun.
1: Hadi Naz, yapma beni Nihat abi!
2: Teşekkür ederim, bu benim için gerçekten büyük bir iltifat.
1: Anneciğim, ben şuracıkta oynayabilir miyim?
0: Oyna ama gözden kaybolma!
2: Ne sevimli bir yumurta!
0: İnsanın onu kalbinin içine sokacağı geliyor.
2: Allah bağışlasın!
0: Herkesin evladını, kimin varsa!
1: Merhaba yavru kuşum!
3: Terbiyesiz!
1: Beraber oynayalım mı ha?
3: Ama ben seni tanımıyorum ki!
1: Benim adım Yumurcak!
3: Benimki de Leyla! Hadi evcilik oynayalım! Ben anne olayım, sen de baba!
1: Öyle şipşak olur mu? Önce nişan, sonra nikah, sonra da düğün lazım! Şimdi biz flörte başlayalım!
0: Hayatta hiç kimseniz yok mu?
2: Hiç kimsem yok!
0: Evlenmeyi düşünmediniz mi?
2: Vaktiyle denedim!
0: Sonra ne oldu?
2: Eşim, çocuğumu doğururken öldü!
0: Ya çocuk?
2: Onu da kaybettim! Eğer yaşasaydı, şimdi çocuğunuzun yaşında olacaktı! Bu yüzden olacak, küçük bey'e bütün kalbimle bağlandım!
0: Ne tuhaf! Kaderlerimiz birbirine ne kadar çok benziyor!
4: Demek Yumurcak Nihat'ın öz oğlu ha?
5: Öz be öz! Hapishaneye mektupla resmini göndermişti!
4: Vay açık göz vay! Önce köşke oğlunu yerleştirdi, sonra karıyı tavlayıp milyonların üzerine oturacak! Öyle yağma yok, o serveti yedirmem!
5: Abi emret kulun olayım! Çünkü Nihat'la benim de bir davam var!
4: Sana güvenebilir miyim?
5: Evelallah, her yolda!
4: Nihat serserisini duman edeceğiz!
5: Ayıp ettin! Benim de ondan alınacak bir öcüm var!
4: Hem öcünü alacak, hem milyonlara kavuşacaksın!
5: Körün istediği bir göz, Allah vermiş iki göz! Emretsen abicim!
4: Şimdi beni iyi dinle!
5: Selam! Demedim mi dünya küçüktür diye? Bak, karşılaştık işte!
2: Söyle bakalım! Ne istiyorsun?
5: Ayıp ettin, mapushane arkadaşı değil miyiz? Nezaket ziyaretine geldim!
2: Yüzünü şeytan görsün! Senin gibi kelek arkadaşa ihtiyacım yok benim!
5: Ya, öyle ya, sotadasın şimdi! Oğlunu zengin aileye yamadın! Böylece hem onu, hem de kendi hayatını kurtardın!
2: Ya. Sen ne demek istiyorsun, ne oğlu? Kimi nereye yamamışım?
5: Numarayı bırak, Faik babaya yazdığım mektup elimde!
2: Ha? Açık konuş! Benden ne istiyorsun?
1: Nihat abi, beni gezmeye götürecek misin?
5: Burada fazla konuşamayacağım! Akşama kelebek saz salonuna gel... Orada senden ne istediğimi öğrenirsin! Hadi eyvallah! Senden patronunun kasasındaki değerli mücevherat koleksiyonunu istiyorum!
2: Anlamadım!
5: Onu çalıp bize vereceksin! Bu işi kimse senden daha iyi yapamaz! Köşkün girdisini çıktısını biliyorsun! Köştekiler senin o veledin babası olduğunu... Bir zamanlar 10 yıla hüküm giyip içeride yattığını biliyorlar mı? He? Ya öğrenirlerse halin nice olur? Çocuğun istikbali ne olur? Budalaca namusluluk taslaman yüzünden...
6: Oğlunu başına konan devlet kuşundan mahrum edeceksin! Fukara gene yangın yerlerine, sur kovuklarına dönecek!
7: Babası olduğun için sana lanet edecek!
2: Ne olursa olsun!
5: Yapacaksın! Eğer çocuğunun yaşamasını istiyorsan, çalacaksın!
7: Yavrumun kılına dokunursanız hepinizi gebertirim!
5: Bu işte de yalnız değilim! Ben karışmasam da ötekiler çocuğu temizlerler! Sana bu gece 12'ye kadar mühlet! Mücevherleri burada bekliyor! Faik babaya yazdığın mektup elimde! Ya anlarlarsa sabıkalı olduğunu... Ya öğrenirlerse çocuğun senin oğlun olduğunu... Bu işte yalnız değiliz! Biz olmasak da ötekiler çocuğu temizlerler! Çocuğunun yaşamasını istiyorsan çalacaksın! Çalacaksın! Çalacaksın!

0: Sana kefil olduk, iş ekmek verdik. Seninle arkadaşlık ettik, kıyak arkadaşmışsın, helal olsun. Sana güvendik, inandık, delikanlı sandık. Kıyak delikanlıymışsın, helal olsun. Abi dedik, bağrımıza bastık. Kıyak abiymişsin, helal olsun. Hatta seni bir baba gibi sevmiştim, helal olsun. Hepimizi arkadan vurdun, helal olsun.
1: Yalvarırım, sus!
0: Susmayacağım, kim

0: mücevherler nerede?
1: Çalarken yakalandım. Hayır yok bu işte. Vazgeçin bundan. Başka ne isterseniz yaparım.
0: Öyle mi? Her şeyi yapar mısın? Peki çocuğu al getir buraya.
1: Yalvarırım, çocuğumu rahat bırakın.

0: Şoföre söyleyin arabayı hazırlasın.
1: Şoför köşkte değil hanımefendi.
0: Nereye gitmiş?
1: Bilmiyorum efendim, dışarıda olmalı. Fakat giderken kimseye bir şey söylememiş.
0: Acayip, hiç böyle şey yapmazdı. Yumurcak, Nihat abin nerede? Gördün mü onu?
2: Hayır, görmedim.
0: Ne var senin evladım? Rahatsız mısın?
2: Hayır anne, hiçbir şeyim yok.

0: σένα. Evet ben.
1: Ne haber, ne oldu?
2: Bakmadığımız yer kalmadı, hiçbir yerde yok.
3: Kan terisinde kaldık hanımefendi, bulamadık.
0: Allah Allah, nereye gider bu çocuk yahu?
1: Her tarafı aradık efendim.
4: Sanki yer yarıldı, içine girdi.
1: Evet.
0: Hey Allah!
1: Belki de eski mahallesine arkadaşlarını görmeye gitmiştir. Ben gidip bir bakayım.
0: Demek bütün bu dümenleri çeviren sendin.
5: Ne sandın ya, milyonları sana mı yedirecektim?
0: Parada pulda gözüm yok, beni ve çocuğumu rahat bırakın.
5: Oğlunun yaşamasını istiyorsan, dediklerimizi yaparsın.
4: O günden beri Yumurcağı hiç görmedik.
0: Buraya hiç gelmedi.
6: Gelse mutlaka beni bulurdu.
1: Korkuyorum, başına bir kaza gelmesin.
5: İn bakalım.
6: Bilmiyorum.
0: Gel!
6: Bırakın be, bırakın! Pişman olursunuz doğduğunuzda!
5: Çocuk değil, bela be!
6: Bela babandır!
3: Yumurcak kaçırılmış olmasın?
1: Neden kaçırsınlar benim yavrumu?
3: Ailesinden fidye koparmak için.
1: Keşke öyle olsa. Yumurcağım bulunsun da, istedikleri para olsun.
3: Evde şüpheyi celbedecek bir durum var mı?
1: Hayır. Yalnız köpeği anormal bir şekilde havlayıp huysuzlaşıyor. Adeta ağlıyor. Bir de şoförümüz Nihat ortalarda yok.
3: O şoför sizin yanınızda çalışmaya başlamadan önce Yumurcağı gelip bizden aramıştı. Köye bir akrabasından çocuğa haber getirmiş. Bunu biliyor muydunuz?
1: Hayır.
3: Daha o zaman şüphelenmiştim. Şimdi şüphelerim daha kuvvetlendi. Çocuğu o kaçırmıştır.
1: Buna imkan yok. Yumurcağı evladı gibi severdi.
4: Alçaklık mı yaptınız? Ona dokunamazsınız. Beni öldürün ama onu... Sus!
5: Dediklerimi aynen yapacaksın.
7: Rolünü beceremezsen Yumurcağın hayatına mal olur.
5: Tamam mı?
8: Kabul.
5: Götürün çocuğun yanına.
7: Serbest bırakın! Hadi yürü!
4: Dur, kaçma! Gel buraya bakayım! Neredeyse gözümü çıkarıyordu!
6: Canım değilsin! Bırak elimi! Eğer bu yaptıklarınızı burnunuzdan getirmezsem... ...bana da yumurcak demesinler!
4: Kedi misin, ne haksın be! Şu yüzümün haline bak!
6: Canıma değsin! Kolumu sık... Bırak beni! Çek ellerini! Sıkmasana kolumu! Bırak!
8: Yumurcak!
6: Vay canına! Benim erkek arkadaşım da buradaymış! Şimdi de çocuk hırsızlığına başladın ha! Helal olsun!
8: Yok! Hayır! Kapa seni!
6: Kapamazsam ne olur?
8: Sus da dinle! Dediklerimizi yapmazsan öldürürüz seni!
6: Öldür be! Ölümden mi korkacağım ben? Madem ki öldürecek...

0: Yapacaksın.
1: Konuşurum.
0: Kurtarın beni diye yalvaracaksın.
1: Ben kızmayayım de, erkeğe yalvarmak yakışır mı?
0: Ne kafasız çocuksun be! Anlamıyor musun, öldürecekler seni!
1: Biz de öldürsünler dedik, anlamıyor musun? Evet! Evet! Yumuşak mı? Yalvarırım çocuğumla konuşturun beni. Sesini duymak istiyorum.
0: Annen telefonda, seninle konuşmak istiyor.
1: Merhaba anneciğim! Öyle iyiyim ki! Amcalarla çok eğleniyoruz, sakın para kaptırma bu enayilere!
0: Eğer çocuğunuzun hayatına karşılık 1 milyon lira vermezseniz, ona ufak bir mezar hazırlatın şimdiden!
1: İnanma anne, bunlar sinek bile öldüremezler!
0: Parayı ödemezseniz çocuğu ölmüş bilin!
1: Palavra atıyorlar eşekler, erkekseniz öldürsenize be!
0: Size 4 saat mühlet! Fidye ödenmezse çocuk ölecek!
2: Ne isterseniz hazırız vermeye, kaç para olursa olsun! Yalnız dokunmayın ona!
0: Parayı 4 saat sonra tuzla mercan yuvasına getirin. Polise haber verir. Ya da bir oyun oynamaya kalkarsanız, çocuğunuzu bir daha göremezsiniz.
1: Dünyanın en adi insanıymışsın!
0: Sus diyorum sana!
1: Erkeksen kendin sustur! Hadi çeksene kurşunu, vursana! Ne mal olduğunu hırsızlık yaparken yakaladığım gece anlamıştım. Keşke polise verseydim.
0: Keşke!
1: Ama arkadaşlığımız hatırına sustum. Cezasını Allah'tan bulsun dedim.
3: Para hazır kız, hadi gidelim.
2: İzin verirseniz ben yalnız gitmek istiyorum babacığım.
3: Fakat nasıl olur?
2: Siz heyecanlanır, sinirlenir, dayanamaz bir hadise çıkarabilirsiniz. Bu da çocuğumun hayatına mal olabilir.
3: Haklısın kızım.
1: Vay diş birikmeyi vay! Demek bu oyunda senin de parmağın var ha?
4: Ne sandın ya? Paraları sana mı bırakacaktım?
1: Dedemin kulakları çınlasın! Besle kargayı oysun gözünü, senin yaptığını

0: Sus lan!
1: Uğraşma be patron, uğraşma!
2: Seni sülalendir!
1: Alın götürün bu canavarı, gözüm görmesin! Yoksa elimden bir kaza çıkacak!
2: Yeşil!
3: Sabret patron, hele milyona kavuşalım!

0: Para hazır mı?
1: Evet. Ama parayı vermeden önce söyleyeceklerim var.
0: Yalnız kısa kesin lütfen, vaktim yok.
1: Telefonda sesini duyuncaya kadar seni herkese karşı müdafaa ediyordum. Demek insanları hiç tanımamışım.
0: Uzatmayın. Çocuğun bir an önce dönmesini istiyorsanız parayı verin ve köşeye gidip bekleyin.
1: Al parayı. Çok vicdansız ve iğrenç bir insanmışsın. Yüreğinde merhametten, şefkatten eser yok mu senin? Yavrumu kaçırırken vicdanın hiç titremedi mi? Oysa seni ne kadar çok sevmiş, sana nasıl da yürekten bağlanmıştı evladım. Hepimizi aldattın, senin yüzünden insanlara olan güvenimizi, inancımızı yitirdik. Para için bu kadar alçalmaya değer miydi? Şunu bil ki evlat sevgisi dünyanın bütün hazinelerinden daha değerlidir.
0: Bunu çok iyi biliyorum.
1: Belli.
0: Şu anda üzüntüm, endişem sizinkinden az değil. Belki inanmayacaksınız ama oğlunuzu en az sizin kadar seviyorum.
1: Sen mi?
0: Evet. Çünkü ben onun babasıyım. Size her şeyi anlatacağım.

0: ciğerlerim bayram etsin. Yangın var, sen yanıyorsun.
1: İşte böyle. Ben dünyanın en talihsiz babasıyım. Şimdi artık her şeyi öğrendiniz. Hakkımda istediğiniz gibi düşünmekte serbestsiniz. Oğluma yaptıklarınız için teşekkür ederim. Buyurun paranız. Sizden hiçbir şey beklemiyorum. Buna hakkım da yok zaten.

0: İyi günler.
1: Durun! O benim de oğlum. Onu beraber kurtaracağız.
2: Pozisyon ekranda. Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu! Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Güvencel arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba, nasılsın?

0: imtihana gidiyorum Zehra.
1: Desene onun için böyle uykuda gezer gibi dolaşıyorsun.
2: Kız sen ne güzelmişsin meğer.
1: Sahi? Sahiden güzel miyim?
2: Bana inanmıyorsan onlara da sor.
0: İnsanı hayata bağlayan bir şey yoksa yaşamanın manası kalmaz. Ha.
3: Sandığınız kadar dar görüşlü bir insan değilim. Kızımın saadeti elbette her şeyden önce gelir.
4: Çok sevineceğim, çok güzel bir haber.
1: Sana evlenmemize razı oldu Zehra.
5: Yeryüzünde bir melek. Yarın 18'de TV4'te.
6: Buraların redlisiyim.
7: Nerelerim be?
6: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
8: Bonjour madame.
6: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
9: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
8: Très bien.
6: Merci.
7: Gezerken yol tarifi.
6: Alışveriş fit check'i.
7: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
8: Aa Demet Hanım.
7: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
6: Beş kıtada 5G tecrübesi olunca
7: her yer redlilerin oluyor.
6: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen top

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut fiş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
5: Botanik.
3: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Bu var ya bu.
9: Blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
2: Hadi maça gidelim.
3: Bugün sizlerle birlikte filenin sultanlarının maçına gidelim.

0: 스피드하고
1: Sultanlarımız biraz daha sahaya çıkacaklar.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
3: Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi ilk yaş gününde de vardık. İlk aşkınla el ele tutuştuğunda. Sizinkilerin ilk pastane buluşmasında. İlk konserini verdiğin anda. Yani hayatın her anında ferahlatmak için yanında. 80 yıldır olduğumuz gibi.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos, favori dip sosunla sende twist'te.
6: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Güvencen arkanda, her adımda. Milli basketbol takımları ana sponsoru Türkiye Sigorta.
1: Pozisyon ekranda

0: Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kurulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını bil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
2: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.

0: de kızınızı mı kaçırdılar? Derhal geliyorum.
1: Sen beni burada bekle.
2: Şansın açık olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Kendine dikkat et.
1: Merak etme.
3: Torunumdan sonra şimdi de kızım, hayatından endişe etmeye başladım.
0: Üzülmeyin efendim, emniyet kuvvetleri seferber oldular. Bütün yollar kesildi, er geç onları bulacağız.
3: Ah, inşallah.
0: Bu köpek hep böyle avlar mı? Torunum kaçırıldığından beri.
2: Komiser amca, köpeği salarsanız doğru yumurcağa gider.
0: Doğru, köpek bize yol gösterebilir. Gelin benden!
4: Salla bakayım oğlum zarını. Önü arkası.
5: Tövbe Allah be!
6: 100 liraya bir çift.
5: Allah kahretsin.
1: Aferin, iyi iş başardın.
7: Oğlum nerede? Verin onu bana!
6: Bende de amma şans var be! Git balık tut oğlum!
5: Yavrum iyi be! Hadi aslanım!
6: Önü arkası!
5: Hop!

0: Düşeş. At bakalım içim şuna. Hop. Al bakayım oğlum, bu da bir çift. Hey yavrum, hey be!
1: Fazla konuşma. Önce ufak bir yolculuğa çıkacaksın. Parayı aldınız, daha ne istiyorsunuz? Baba oğul, ikiniz de bizi tanıyor, çok şey biliyorsunuz.
2: Ama bildiklerinizi mezara götüreceksiniz.
3: Siz kazanamazsınız, benim elimde düşeş var.
4: Şakayı bırak, yumurcak!
3: Hiç şakam yoktur, eller yukarı! Kaldırın ellerinizi, develer! Ha şöyle!
0: Bırak o silahları, elinden bir kaza çıkacak.
5: Yumurcak, elini ayağını öpeyim. Kulun kurbanı...
3: Kız! Sok kulun açıl! Siz ne biçim oydusunuz be, yüreksiz!

kardeşim ol yoksa Selma'yı vururum.

0: Ne korkuyorsun? Tabancalarda mermiler bitti.
1: Mermiler bitti ama nereye gitti?
0: Dama çıkmıştır.

0: Allah belanı versin.
1: Bırakın beni! Kahretsin seni! Hadi şimdi kaçın!

0: kucaklamayacak mısınız?
1: O sizin yanınızda daha mutlu. Ben bu mutluluğu bozmak istemiyorum. Oğluma yaptıklarınız için bütün kalbimle teşekkür ederim. Onu size emanet ediyorum.
2: Ben neden? Neden o serserinin oğlu oluyormuş?
0: Hayır yavrum, o serseri değil, iyi bir insan.
2: İyi ama onu kasayı soyarken yakaladım. Sonra da beni kaçırıp sizden para koparmaya kalkıştı.
0: O bunları haydutlara oyalayarak seni kurtarmak için yaptı.
2: Niye beni kurtarmak istesin?
0: Çünkü senin öz baban o.
2: Baban mı?
0: Evet yavrum, dünyanın en iyi babası.
2: Baba! Babacığım! Babam, babam benim!
1: Yavrum, oğlum, canım, canım evladım benim.
0: Siz yaralısınız.
1: Mühim değil. Omuzumda bir sıyırık, ben size çok çok teşekkür ederim. Sizi hiçbir zaman unutmayacağım.
0: Ben de sizi unutmayacağım.
2: Ne o? Birbirinizden ayrılıyor musunuz yoksa? Ayrılırsanız

0: Zülfiye için düğüne yetiştireceğim.
1: Düğüne izin vermezsen Zülfü ne istersen yapar.
2: Amcası Abbas Çakır onun yerine araziyi işletecek.
3: Sağ olun damat.
2: Darısı başına Ahmet kardeş.
4: Hoş geldin yiğidim.
0: İyi ettim değil mi emmi?
3: İyi etmiş.
5: Evet, tarlayı elden çıkarıp geçirin. Soldaki taşlık tarlalar kimin?
3: Şahmuz denilen bir herifin.
5: Topal emmin nerede?
0: Köyde kaldı.
6: Hangi rüzgar attı sizi buraya?
3: Zülfü'yü merak ettik de.
4: Hepsi içeride seni bekliyor.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyel neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner bir insan. Arabaları kara saplanmış, geceyi geçirecek bir yer istiyorlar.
5: Bir Çavuşoğlu'sun demek. Kanlı düşmanımsın sen benim.
6: Baba.
4: Bırakın artık bu kan dava. Besbelli Hıdır Ağa'nın kızı gönlünü çelmiş.
5: Kızımı mı istiyorsun? Silahım.
4: Buyurun. Evlenmeyeceksin değil mi o adam?
6: Hayır.
4: Yengeniz olacak Hıdır Ağa'nın kızı. Nasıl yaparsın bunu?
6: Bak nasıl kımıldıyor.
7: Nazlı Murat'la evlenmesin.
6: Nerede benim babam?
8: Çiftliği satıp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla.
9: Yoruluyorsunuz bizim için.
4: Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla. Doktor Murat, kızım Leyla. Leyla'nın babası evlenmemize razı. Babanı ben öldürmedim Nazlı.
6: Babamın katilini kimseye bağışlayamam. Dur, ateş etme.
10: Murat ile Nazlı bugün 16.15'te TV4'te.
11: Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. En çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, Jest kart.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yapın.

Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. En çok jest yapan kart, jest kart.
1: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: İmtihana gidiyorum Zehra.
8: Desene onun için böyle uykuda gezer gibi dolaşıyorsun.
9: Kız sen ne güzelmişsin meğer.
8: Sahi? Sahiden güzel miyim?
9: Bana inanmıyorsan onlara da sor.
7: İnsanı hayata bağlayan bir şey yoksa yaşamanın manası kalmaz. Ha.
10: Sandığınız kadar dar görüşlü bir insan değilim. Kızımın saadeti elbette her şeyden önce gelir. Çok sevineceğim, çok güzel bir haberim var.
8: Bana evlenmemize razı oldu Zehra.
11: Yeryüzünde bir melek. Bugün 18'de TV4'te.
12: Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yazar.
13: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
15: Günaydın Ankara, günaydın Türkiye.
16: Hadi kalk.
15: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
17: Hadi maça gidelim.
18: Bugün sizlerle birlikte filenin sultanlarının maçına gideceğiz.
16: Yola çıkıyoruz.
18: Çok heyecanlı.
19: Sultanlarımız birazdan

Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.

0: Abbas dayı, üstü bir taş kaldı. İyi bağladın. O da sen değilse yanlış yemmiz emmi.
1: Bağlandın Abbas, bahçeye, otlanmaya.
2: Ula Şahmız, gözün kör olmaya. Nereden çıkardın o taşı? Ah, işte.
1: Domino, kayfalar sende.
2: Ula felaksız. Taş mı çalışsın anlamadım geldi. Zaten kızın da yigenimi çaldı. İki yandan ocağıma incir diktiz ha.
0: Düğün ne zaman kuruli?
1: Kısmetse üç güne kadar kurarık ha Abbas.
2: Acelenle. Kızının baharı başına mı vurdu? Hele bakalım sülfe hazır mı?
1: Kavilleşmemiz öyledir Abbas, uzatma. Bir an önce olsun bitsin bu iş.
2: Ula buldu saf çocuğu, hem çifte hem semere vuracaksınız. Neyse ne, bana söz düşmez gayri, kendi bilir.
0: Sen de yolu yokuşa sürme Abbas dayı. Ansızlı bu dünyaya kazık kakacak
3: ya. Selamun aleyküm.
4: Aleykümselamlar.
3: Ne o, gene ne kavgası yapıyorsunuz
0: ha? Yok be muhterem mi, Azifi'den bahsedik. Evlenme çağı geldi geçti bile, Abbas emmisi hala düğünü kurmuyor.
3: Aa, uzattın ama, tamamdır bu iş. Üç güne kadar düğünü kurayım.
0: Tamam! Öyle değil mi ha? Muhterem dedi, düğünü kurayım.
4: Selamun aleyküm.
0: Ya, aleyküm selam. Ulan Zifri, üç güne kadar düğünü kurayım. Öyle kavileştiler.
4: Deme. Ama o hususta emmim daha iyi bilir. Değil mi emmi?
5: Evelallah ben hazırım.
3: Yaşa Zülfü! Sen hazırsan düğün de hazır.
4: Darısı senin başına.
0: Sağ ol.
4: Bak hadi, düş!
6: Şşt abla, bak seninki geçiyor.

0: Ana, vuş! Utan, utan! O ne biçim selam öyle? Vallahi senin ardamarın çatlamış!
1: Sus kız! Onunla evlenik, niye utanım?
0: Kıza bak, oğlana feleğini sapıttırdım vallahi!
1: Zülfiye canım kurban! Onu daha ne biçim sapıttıracağım, gör bak!
0: Sapıttırmayı bana da öğretti abla, ne olursun!
1: Hele bir evlenem, sıra sana gelsin, o zaman öğretirim!
0: Aman, benim Hamit mıymıntının biri! Hiç iş yok! Söz kesildiğinden beri, kayfeden eve, evden kayfeye! Senin Zülfü iyi de, emmesi Topal Abbas Nemrut'un biri be abla!
1: Kız, benim Topal Abbas'la ne işim var? Ben Zülfü ile evleneyim, onunla değil!

0: 오라 오라 당기자 한남다슨 오츠커피
1: 젤리 아, 너희 모두 맛봤어
0: 오라 나도 맛에 사람 없는 말 차실링하다 차실링 사태 뒤진 일렛다를 배달라 겨드 빼내 보리
1: 속 여름을 쓴 게셔도 게셔라 사나비 아이라니야 빈나
0: 아 갓테리 갓테리다
1: 백이
0: 아하 으스큐사야 뒤인 코로니 Zülfü evlendimi, şahımız namussuzu oğlanı avucu içine alacak. Ne tilkidir o! Bütün malımı mülkümü yavaş yavaş sülük gibi emecek.
1: Hemen dellenme kurban oldum. Zülfü senin sözünden çıkmaz. Gökte Allah, yerde sen varsın. Senin sözünü dinler, he?
0: Ya o karı sen de koyduğum yerde otluysun. O zilli Zülfiye'nin koynuna girdi mi, Zülfiye söz geçirtmek zor!
1: Sen daha iyi bilirsin ama, düğüne izin vermezsen, Zülfü ne istersen yapar. O zillinin koynuna girsin diye!
0: Dur, dur! Elinden bir kağıt almalı Yazid'in. Almalı ki, malının mülkünün üzerine ben oturam. Başka da bir mümkünü yoktur.
2: Ama pek bir güzel oldu.
3: Eyvallah, pek bir güzel. Nasıl anacığım, gelinlik yakıştı mı?
4: Yakışmaz olur mu güzel kızım benim? Darısı kardeşinin başı.
2: Aman ana! Dereyi görmeden paçayı sıvamayın. Durun hele, Zülfü'nün emrisi Topalabbas laf yaymış. Belki düğün yapılmaz dermiş.
3: Zülfü'yü inletip öyle yapacak düğünü.
4: Of! Ne ister bu adam bizden? Ne ister benim garip Zülfü'mden?
5: Amma güzel oldu ha, Zülfiye'me helal olsun.
0: Ne yapıyorsun?
5: Dibek yapayım emmi, beğendin mi? Zülfiye için, düğüne yetiştireceğim.
0: Sen dibe koymuşsun ne ki? Şehmuz Melin'i çukurunu kazı. Malında mülkünde gözü vardır.
5: Tasalanma emmi, ben Şehmuz'da değil, Zülfiye ile evleneyim.
0: Ya kızın babasıdır, gözü açıktır Şehmuz'un.
5: Gözünü torpak doyur.
0: Ah, aferin! Bak, nasıl anladın? Senin topraklarında gözü vardı. Emme ben yedirmem. Bu düğünü de baş...
5: Vallahi sen daha iyi bilin emmi. Ama bu dibeyi ben boşuna mı oymuşum? Mümkünü yok mu düğün yapmanın?
0: Bir şartla mümkünü vardır yeğenim. Seninle kasabaya gidip dava vekili Rızkullah Efendi'yi göreceğiz.
5: Ne edecek Rızkullah Efendi de?
0: Bir kağıt imzalatacaksa. Malına mülküne ben sahip çıkacağım. Dededen kalma malı yedi yabancıya yedirmeyek.
5: Sen daha iyi bilin emmi. Düğüne razı oldun mu şimdi?
0: Yo, önce kağıt, sonra düğün yeğenim.
6: Zülfü Çakır, her ne suretle olursa olsun, mallarının başından ayrılacak olursa... ...amcası Abbas Çakır, onun yerine arazi işletecek...

0: Babasını tahsil edecektir. Zülfü'nün başına Allah gecinden versin bir hal gelecek olursa veya herhangi bir nedenle mallarının başında bulunmaması halinde Zülfü'nün bütün malının Ahsu Kapsa selahiyeti Abbas Çakır'ın olacaktır. Sen ne dersin Zülfü?
1: Vallahi emmim daha iyi bilir. O ne derse o olur.
0: Bas altına imzanı.
2: En hayırlısı budur Zülfü. İnsanoğlu beşerde, şaşerde.

0: şalvarını Allah'ıma 41 düğüm vururlar. Her birini ellerinle, dişlerinle açacaksın, tamam mı?
1: Yo, cebime bir makas koy, 41 düğümü makasla keserim, olur biter.
0: Sadık! Damat!
1: Darısı başına Ahmet kardeş.
0: Eyvallah, önce ablasıyla sen, sonra kardeşiyle ben.
1: Yo, bu 41 düğümü makasla kessem olmaz mı?
0: Sen ne diyorsun Gülcan? Töreye karşı mı geldin? Olmaz öyle şey. Aa vallahi bütün köyün kadınları seni tepe koyarlar. Bir bir açacaksın düğümleri.
1: Tüh be! Keşke kesmeseydim tırnaklarımı ya.
0: Dişlerin ne güne duruyor?

0: Ne sabır, ne uzun oyun bu ya.
1: Vallahi oyna.

Allah.

0: Hay Allah, sen de biraz yardım etsene kız.
1: Yo, çözmek senin işin.
0: Ben işimi bilirim ama şu düğümler olmasa... olmuyor.
2: Ulan Zülfü, hadi! Ağız abimiz kalmamıştır da!
0: Hay Allah ya, nedir bu? Hem düğümlerden çek hem heriflerden ya! Şşt, ne oluyor ya, ne istisiniz?
2: Tamam mı sen Zülfü?
3: Helal sana Zülfü, helal sana ağabey!
0: Daha 10 düğüm kalmıştır, biraz sabırlı olun.
2: Daha düğümleri çözemedi mi lan?
0: Hepsi kör düğümdür Hamit ağabey, daha 31 tane çözdüm.
2: Gel hadi elini çabuk tut kurban!
0: Merak etmeyin canım, tamam tamam.
2: Allah Allah, adam düğüm çözüyor yukarıda!
0: Allah Allah, Allah!

0: Ben kayfeye çıkayım. Arkadaşların hal hatırını sual edeceğim. Dünden beri nasıllar bakalım? Öğleye canım dolma çekti. Bakalım yemeğin nasıldır? Selamün aleyküm.
1: Aleykümselam.
0: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Selamün aleyküm.
2: Hoş geldin.
3: Hoş geldin. Kulak gibi ne işin var senin burada?
0: Niye ki?
3: Geç. Senin şimdi yatakta olman lazımdı da.
0: Sizleri merak ettim de bir hal hatır soram dedim.
2: Hoş geldin damat. Ne içiyorsun?
0: Kahve, şekerli olsun, anlarsın ya. bacanak
3: ne?
0: Senin ne zaman yapacağız düğününü?
3: Kısmetse ben de güzel yaparım inşallah.
0: İnşallah. şimdiden düğüm açma talimi yap Hamit kardeşim. Düğümü becerdin mi? Gerisi kolay bela değil.
3: Kaç tane düğün vardı Zülfü kardeş?
0: Tamamı tamamına 41 tane kör düğüm. Parmaklarım koptu, tutmuyor ya. Oyun. Zor filan yapacak.
4: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm.
4: Zülfü, seninle konuşacaklarım var.
0: Buyur emmi.
4: Mertek gibi dikilme önümde, otur.
0: Peki emmi.
4: Hayırlı uğurlu olsun yeğenim, bir yastıkta kocayın.
0: Sağ ol emmi, her bir şey sayende oldu. Ver elini öpem.
2: Buyur damat, kayfen.
4: Ali, benim de kayfemi yap, okkala olsun ha.
0: Buyur emmi, sen iç.
4: Sen iç la. Gel gel, kulağını aç, beni iyi dinle Zülfü. Sakın ola ki çocuk mucuk yapmaya kalkmayasın, tedbiratını hemen al.
0: Ne yapmayayım emmi? Anlamamışım.
4: Çocuk ula, çocuk!
0: Vallahi emmi, o Allah'ın işi, ben ne karışırım?
4: Oğlum, sen karını Güllü yengene yolla, o tedbirlerini ona anlatır.
0: İyi. Sen daha iyi bilin, emmi. Karıya temkinli yanaş ha, çocuk mucuk istemem Zülfü. Allah mısın be emmi? Nerede kaldı bizim erkekliğimiz? Allah'ın çağınızı. Hep de emir veriyi. Ah ah, emmim olmayacaksın, ben sana bilirdim yapacağımı. Ama bir gün kafam kızacak, göstereceğim ona dünyanın kaç bucak olduğunu.
5: Kocanın eline sağlık Zülfiye. Çok güzel oymuştu beyi, hiç pürüz bırakmamış.
6: Benim için oydu onu.
7: Benim Ahmet bakalım bana ne yapacak?
8: Ne yapacağı belli, herkesi Zülfü mü sandın?
7: Koca dediğin şans. Vallahi neme lazım, peygamber gibi adam. Kimsenin etlisine, tuzlusuna karışmaz, evine düşkün. Darısı bütün kızların başına.
0: Kolay gelsin!
6: Hoş geldin yiğidim.
0: Sağ ol Zülfiye, beter yoruldum ha. Susadım da.
7: Eşeğini çekemen işte.
0: Çek, çek!
8: Ellerine sağlık, çok güzeldi be koymuşsun.
0: Çok uğraştım onun için. Ama şimdi buğday dövmenin sırası mı? Hadi çekilin bakalım. Hadi! Zülfiye!
6: Zülfü!
0: Zülfiye!
6: Zülfü!
0: Kız Zülfiye!
6: Zülfü!

0: Yakalarsam mı?
1: Oyduğun dibek herkesin dilinde Zülfüm. Ellerine sağlık.
0: Dur kız, ne sen gıdıklanayım. Huylanayım ya.
1: Huylu Zülfüm. Sen güldükçe ben de huylanayım.

0: سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. Ali dayı, bana bir çay ya.
1: Olur.
0: Merhaba. Zülfü'nün hiç kahveye uğradığı yok Abbas emmi. Bu ne iştir anlamadı gitti. Yoksa sen mi tembihledin?
2: Bugünlerde dokunmayın Zülfü'ye. Sanki dersin cennette yaşayın. Tut tut tut. Allah bozmasın.
0: Vallahi dedin doğru muhtar. Aa, kumrular gibi ikisi de. Kasabada bir işler çeviriyor ya. Zülfü'yü bugün sabah 3 tane koyunla kasabaya inerken gördüm.
3: Kasabada ne işi var ki? Hem de 3 tane koyunla. Allahu alem satmıştır.
2: Bu muhabbetin sonu ikinize torundur ha.
4: Her şeyin hayırlısı be muhtar. İnşallah olsun. Olsun da şu boş kucağımızı torunlar doldursun. Ya, ya.
5: Senin meramın kucağında olsun. Dolsun ama neyle? Enikle değil. Sağacaksınız Zülfü ha, meramınız bu. Bütün malına mülküne konmak muradınız. Ama sahip siz de Zülfü. Ben varım ben. Çocukmuş. Çocuk. Çocuk neler ne? Çocuk mocuk yapmayacak.
0: Allah sabır versin Zülfü. Abbas emmi delirdi yine. Kendisi kızı çıktı ya. Aa, şimdi Zülfü'yü kıskanıyor.
6: Dik dur kız.
7: Dik durayım Zülfü'm. Emme nasıl da buldun tam üstüme uyan fistanı?
6: Her gün bedeninin ölçüsünü boşuna almayayım.
7: Edepsiz. Demek bedenimin ölçüsünü almak için sarılıydın bana ha?
6: Her bir işe yarıyor işte sarılmak. Aha, bir parmak içeri kıvırdın mı bu iş tamamdır. O ne?
5: Ulan şimdi de ayaklarını mı öpesin karının?
6: Yo emmi. Yeni bir fistan aldım Zülfiye'ye. Etek boyunu ayarlayayım.
5: Ula! Sen terzi mi sen?
6: Yo, çobanı.
5: Çobanlığın batsın.
6: Yakında batacak saati. Bugün 3 koyun sattım, 1 fistanla 2 tane de bilezik aldım. İyi ettim değil mi emmi?
5: İyi etmiş. Ula senin kafanda kuş kadar beyin yok!

0: Bu sülale, seni damızlık inek gibi say! Babandan kalan 3-5 kuruşluk malı da yedir onlara, ondan sonra temelli çulsuz kal!
1: Emmi sen neler değilsin?
0: Sen sus! Karı kız mısın, ne zamandan beri böğüne karşı dillendi?
2: Sus kız! Hadi git hayvanlara bak bakayım! Hadi!
0: Aaa Nişagor! Gidişindeki şu çalımına bak! Yüz verdin mi işte böyle başka... Öyle değil mi lan? Dilini mi yuttun?
2: Sen daha iyi bilirsin emmi.
0: Köyde bir çocuk lafıdır dolaşı. Bir de çocuk kuzlarsa... Vay senin başına gelecekler! Bir daha belini doğrultamazsın! Bu lafım böylece kulağına küpe olsun!
2: Olur ağam! Sen daha iyi bilirsin.

0: Bedriye abla, gel hele.
1: Buyur Ağaoğlu.
0: Anam yolladı bunları, bir güzel yıkayıver.
1: Baş üstüne, akşam kuşluğunda hazır ederim Kerim Bey oğlu.
0: Ben belki gelemem, kasabaya inerim. At burada kalsın, yükler getirirsin.
1: Olur Kerim Bey, bağla hayvanı ağaca gel. Bak şu herifin yaptığı işe, atı nereye bağlayayım?
2: Boş ver kız.
1: Boş veri var mı bu? De! De! Yürü! Çık şuradan, hadi be!
2: Dur hele şu tokacı kız! Kız sen ne yapıyorsun orada?
1: Atın başını öteki yana alayım, Güllü ana! Çamaşırları kirletti!
2: Armağımız kalmadı mı sende hiç? Hem de sözlüsün! Ağaoğlunun atının başını okşamaya utanmıyor musun?
1: Okşamıyorum ki Güllü ana! Çamaşırları kirletiydi!
2: Bulduğu bahaneye bak! Çalıya kral mı girdi? Topla çamaşırını, bas başka yere!
1: Güllü ana, büyütme o kadar! Ayşe'nin bir kabahati yok!
2: Sen dilini tut gelin! Zilli kardeşinin namus hesabı senden mi sorulayım?
1: İyi ki dedin!
2: Benim namusum da senden sorulmuyor! Yet! Oy, başıma küller yay! Ar namus kalmamış kızlar! Nişanlı kızın ettiğine bakın! Atın başını okşi! Bak bak! Bak Soyhan'ın çalımına bak! Bir de utanmadan saçlarını tarayayım! Hiç de utanmayayım!
1: Bir şey yok Güllü ana! Saçını da taramasın mı?
2: He! Aynada tutsun yabanın erkeğine! Tuh sizin sıfatınıza! Köyün namusu gitti, namusu! Bereketi gitti! Vay başımıza gelenler dostlar! Vay vay!
3: Ulan uydurma be havlucu, gene atmaya başladın!
4: Sen ne diyin muhtar? Ayşe, ağanın oğlunun atının boyuna bir sarılıp öpmüş ki deme geçsin! At bile huylanıp pişlemiş! Hem de bütün köy avratların içinde!
5: Benim arvat deli, saçını yandan yarıp bir dökmüş omuzuna!
1: Tövbe demeli! Kız nazlanmış ki yabancı bir erin atının başını okşuyor!
2: Ayşe o sırma gibi saçlarını bir yerlendirmiş! Atın sahibi Kerim Bey'in aklı başındaydı!
6: Ağanın oğlu geldiğinde karşısına yalnız iç gömleğiyle çıkıverdi, yarı yürüyen!
2: Hemen atın boynuna sarıldı! Anam onu gören hadım erkek bile canlanır be! Öyle öyle!
6: Peki saçlarını yandan ayırması ne oluyor? Kanı kaynayacak. Hamit onunla dünyada baş edemez.
7: Aman, baldızı ne olacak Ayşe? Kerim Bey'e kuyruk sallamıştır. Bir eyi oyuna tutmuşlardır. Çalıların içinde rezilliğin bini bir para.
8: Kulağa bas! Ağzından çıkanı kulağın dursun. Öyle bir şey olsa kendi elimle vururum kızımı.
2: Ayşe Muza, bütün köy her şeyi biliyor. Ben senin kadar geniş mezhepli değilim. Onun için Ayşe'yle olan sözüm boştur, tamam mı?
7: Yat ulan! Yaşalan Hemet! Erkek adamsın! Ayşe'nin mesulü artık babası der!
8: Bak bak! Yap onu bir an çıkart ona!
7: An çıkart sen! Aaaa! Çek
8: lan! Çek lan! Kızların kanı
7: çıkartın!
8: Allah'ın cezası!
7: Ulan Zülfü! Kuyruğunu kısmış elik gibi susuysun! Erkek değil mi sen sana?
9: Ben daha iyi bilinem mi?
7: Ulan yuh sana! Kardeşi olan ablası...
2: Aa, Zülfü kardeşimiz burada doğup büyümüştür. Ne yapacağını iyi bilir, ah!
7: Pek bir şey bilmez. Baksana, atın başını okşar... ablasını kari etti kendine.
9: Atın başını ben de okşarım be emmi.
7: Ula sen avrat mısın?
9: Sen daha iyi bilin emmi.
7: Bu namus temiz zemmeli. Yoksa köyümüzde bet bereket kalmayacak, başımıza taş yağacaklar.
10: Yolla yolla! Abi! Seni yolla! Yolla!

0: Artık bu köyde bize hayat yoktur. Tez elden evi tarlayı elden çıkarıp göç edelim.
1: Kimse evimizi tarlamızı almaz.
0: Muhtara bir danışırım.
1: Keşke elim kırılaydı da ellemeseydim o atı.
0: Bilirim kızım, senin suçun yoktur. Boğulursan büyük denizde boğul demişler. İstanbul'a giderik.
1: Abbas Yezid'i, yıktın ocağımızı, bizi köye rezil ettin. Allah'ından bulur inşallah. Zaten Allah vermiş belasını. Topal...
2: Evini taşlattım. Şahımız fazla kalmaz köyde, defolup gider.
3: Şahımız gider de zülfü çakılıp kalır. Nasıl kurtulacağız elinden?
2: Çekip vurmalı ki Zülfiye'yi hem de Zülfü'den kurtulalım.
3: Ha, niye kulağını çekmiyorsun yeğeninin?
2: Kulağını çekmesi kolay da, tetiği nasıl çektireceğim kerize, onu bilmeyeyim. Dur hele!
3: Ne oldu, aklına bir şey mi düştü?
2: Heya! Heya!
4: Ayağını sıcak tutar, beğendin mi Zülfüm?
5: Ellerine sağlık Zülfiye'm.
4: Tamam mı örmüşem?
5: Sen ayağıma güzel çorap örmüşsün ama... bacın çorabın kötüsünü başımıza ördü.
4: Sen de inan iyi misin Zülfüm? Bacımın vallahi bir günahı yoktur.
5: Emmim öyle demeyi. Köyün bereketi kaçacak, başımıza taş yağacak diye. Allah! Ah. Başımıza yağmayı da evimize yağıyı taş. Durun lan! Korkaklar! Çıkın da haneye taş atmak nasılmış gösterem size! Ben çıktım diye korkudan donunuzu almayan size! Ben keriz miyim?
2: Ulan Zülfü, cinlere mi karıştın? Kendi kendine konuş iyisin!
5: Ne cini? Evimi taşladılar emmi, camımı kırdılar!
2: Yahu rüya mı görüyorsun? Ortalıkta hiç kimsecikler yok!
5: Evin içine kelle gibi taşlar düştü emmi!
2: Eyvah!
5: Ne oldu emmi? Suratına taş mı geldi?
2: Eyvah ki eyvah! Bu taşlar kuldan değil, Hak Teâlâ'dandır!
5: Tövbe tövbe! Tövbe!
2: Sen küçüktün, bir kere daha taş yağmıştı koyumuza. O zaman da namussuzluk olmuştu.
5: Sonra ne olmuştu emmi?
2: Ne olacak? Deli Hüsnü namussuzluk yapan küçük baldızını kesti. Sonra ortanca baldızını, sonra büyük baldızını... en sonunda da karısını kesip köyü kurtardı. Önde sıra sende yiğidim, köyümüzü kurtar!
5: Allah Allah!
0: Vekaleti yaptırdım muhtar! Bütün iş sende! Evimi, tarlamı tez elden satıver!
6: Seni severim Şehmuz! Ama bu yobazlar lanetlidir diye senin malını almazlar!
0: Ben durucu değilim zaten!
6: Tez gitsen iyi olur Şehmuz! İyice azdılar! Şimdi de garip Zülfü'yü mahkemeye çektiler. Zavallının başını yakacak bu Abbas.
2: Hak Teâlâ ihtarını gönderdirmiş, Zülfü'nün evine taş yağdırtmıştır. Bu namus meselesi temizlenmezse, bütün köyün başına taş yağacaktır.
7: Evet, çok doğru. Bir erkin yorgan yakılmaz. Ha, Zülfü bu işi temizlemelidir.
8: Bu durumda Zülfü karısını boşamalıdır.
2: Artık yaşlı. Boşanmakla olmaz, öldürmeli!
5: Beni mahpusa atarlar emmi!
2: Ben bakarım sana! Böyle namussuzca yaşamak daha mı iyi?

0: Bilmem, sen daha iyi bilirsin.
1: Deli Hüsnü eskiden nasıl köyümüzü kurtardıysa, bu önde yeğenim Zülfü kurtaracak.
2: Biz burada lafı kesmezsek, taşlar yağmaya başlayacaktır. Zülfü, karısını öldürmeli!
3: Öldürmeli!
1: Öldürmeli!
4: Öldürmeli!

0: sen bana doğru tutmasana oğlum. Zülfiye'ye doğru doğrultacaksın. Hadi tak şimdi onu beline. Tak tak bakalım tak hadi.
1: Ula Zülfiye, namussuzluk nasıl olurmuş görürsün sen.
0: Aferin asalatlı yeğenim. Erkekliğini ispat etme günüdür. Hadi gel ondan öpem.
1: Dönek dur!
2: Ne bağırıyorsun Zülfü, ne oldu ki?
1: Aa! Sahi ya, ben niye bağırayım? Ne oldu ki?
0: Lan olsun! O bacının önüne siper olup bütün a**ını korursun! Yetmez mi?
1: Yetmez mi? He?
0: Bugün kardeşin, yarın sen!
1: Yarın sen!
0: Zülfü'nün namusunu el birliği edip yerlerde sürteceksin!
1: Yerlerde sürteceksin!
0: Anladın mı?
1: Anladın mı?
0: Sürtemezsin!
1: Sürtemezsin!
0: Gebereceksin!
1: Gebereceksin!
0: O çarşıdan alınan fistanı da ver Gulli yengene! Ona daha çok yakışır!
1: Ona daha çok yakışır!
2: Kurban olam Zülfüm, uyma eminin laflarına! Kıyma bana! Dellendin mi kurban?
0: Zülfü, al bilezikleri de! Bu karıda günahın bile kalmasın!
1: He, çıkart günahını da, aman şey, bilezikleri de!
0: Ver! Ver bilezikleri!
1: Çıkarıyorum! Al bilezikleri!
0: Çek silahını!
1: Çektim silahımı!
0: Ulan bana değil, ona be!
1: He, ona!
0: Kat önüne!
1: Katayım önüme!
0: Yürü!
1: Yürü!
0: Hadi yürüyün!
1: Hadi yürüyün!

0: yaman delikanlı mezif.
1: Nasıl da önüne kattı, daha götürdü Zülfü'yü.
2: Erkek dediğin Zülfü gibi olur.
0: Hazır elini kana bulamışken, Ayşe'yi de vursun. Madem göğün namazı temizleniyor.
3: Vallahi tertemiz olur köyümüz. Sabunun hasıyla yıkanmış olur.
0: Kurbanın mübarek olsun Abbas emmi.
4: Namus meselesi bu. Kandan başka şeyle temizlenmez ki.

0: Buyur Zülfü.
1: Abdestli misin?
0: He. Niye sordun ki?
1: Seni öldüreceğim de öteki tarafa cenabet gitmeyesin.
0: Niye ki kurban oldum? Ne yaptım ki canıma kıysan?
1: Vallahi bütün köyün namusu da benden soruluyor.
0: Bunca erkek duruyken niye senden soruluyor?
1: Kusura bakma.

0: Zülfiye, emmim dedi.
1: Anladım. Yine emmin girdi aramıza. Emin ne derse o olur, değil mi?
0: He, öyle oluyor.
1: Emminin istediği de o zaten.

0: Beşinci yatırmış Zülfiye'yi, tabancayı da alnının çatısına dayamıştır.
1: Yo, benim bildiğim Zülfü, salavat getirmeden öldürmez arvadı.
2: Ah be Zülfü, Hazreti Ali misin?
3: Tövbe estağfurullah.
2: Vallahi tanımamışak bugüne kadar Zülfü'yü.

0: istediler bizden? Anlamadım gitti Zülfiye.
1: Şimdi saçlarını dolamıştır eline. Fazla debelenmemesi için tabancanın horozunu kaldırıp dayamıştır, salavat getiriyordur. Mümkün yok, kıpıldayamaz gayri Zülfiye.
2: İzin ver kımıldanam. Nefes alamam, daraldım Zülfü.
0: Seni canımdan çok seviyem Zülfiye.
2: Ben de. Peki, kanımı isteyecekler senden. Ne yapacaksın o zaman?
0: Öyle ya. Kanlı göğneğini isteyecekler. Ne yapacağız Zülfiye?
3: Daha görünmedi Zülfü. Ya kızı elinden kaçırmışsa?
1: Nereye kaçacak ki Zülfiye? Aa, kuş olsa kaçsa... Zülfü de atmaca olur, birer tepesine!
4: Dur kız, nereye kaçıyorsun, var mısın? Dur bayım!
3: İşi bitirmiştir artık! Cendermeye haber salak da... ...oğlan kaçıp kaçıp şeytana uyumasın... ...cezası artar yoksa!
1: Olma, basen mi? Zülfiye'nin kanlı göğneğini getirmeden... ...cendermeye nasıl giderik?
3: Hamit doğru dedi! Ya. Bekleyen!
1: Bekleyen de!
0: Tamam mı Zülfiye? Kestin mi tavuğu?
2: Tamam Zülfü, tamam!
0: Göğneğini iyice kanla getir! Beni kan tutarmış! Rahmetli babam diyiydi. Küçükken... ...aklımda kalmış işte. Viş, bu ne? Şimdi hemen arka yoldan eve git... ...babana söyle, hemen yola çıkın. Yatak yorgan alın, başka bir şey istemez.
2: Peki, ya sen? Seni bırakıp gitmeye hiç gönlüm kaldırmıyor.
0: Benim de Zülfiye. Beni düşünmeyin. Ben böğrüme taş basarım bundan kelli.
2: Beraber kaçak. Hadi sen de gel.
0: Yo, gelemem.
2: Niye ki?
0: Ne de olsa emmimdir. Yüreğine müreğine iner.
2: Yine mi emmin?
0: Ne yapayım Zülfiye?

0: Önce şu tavuğu gömmeli. Ortalıkta bir şey bırakmamalı.
1: Bilgi de gömmüştü Zülfiye'yi. Yoksa bu kadar geç kalmazdı. O zaman jandarmaya haber vermenin lüzumu da yok.
2: Olmaz! Jandarmaya haber vermezsek jandarma hepimizi içeri atar. Bu yaştan sonra damda yatamam ben.
3: Sen ne diyorsun lan mi? Gömdükten sonra kim söyler ki zati? Gömmüşse idamlıktır Zülfü!
1: İdamlıktır! Bu durumda Zülfü'yü kimse kurtaramaz!
4: Şehmuz dayı! Gördün mü benim kara keçiyi kaybetmişim?
5: Ne bileyim ben, yok görmedim. Belki kayalıklardadır, git orada ara. Hadi yürüyün.
4: Aha Zülfü gelin! Gelin!
3: Aldı göğne gelin be, işini bitirdi!
1: Vay anam, şu gelişteki asalandım! Ah, hayır!
5: Helal olsun sana aslan Zülfü!
3: Helal olsun!
1: Hey be! Kaske büyükmüş kaşları üstüne, elinde de dağlı gönlüğü fır fır sallıyor!
0: Emrini yerine getirdim emmi. Aha sana Zülfiye'nin kanlı gömleği.
2: Benim emrim niye olsun oğlum? Ümmeti Muhammed, ahan siz şahatsınız. Benim ağzımdan böyle bir laf çıktı mı ha?
0: Köyün namısıdır, al silahı vur onu demedin mi?
2: Tövbe, sen rüya görmüşsün oğul! Bu yaştan sonra beni de mahpuslarda çürütmeye mi niyetlisin? Her bir şeyi kendin düşündün ve yaptın, tamam mı Zülfü, tamam mı? Hele gel otur şöyle, anlat bakalım nasıl yaptın bu işi, he?
0: Anlat bakalım. Saçlarını doladım önce ellerime. Tabancayı dayadım alnının çatısına, salavat getir dedim. Salavat getirdikten sonra dedim ki, yahu şu tabancada ne oluyor? Sesiyle korkutmayan fukarayı, çektim bıçağımı, bismillah deyip çaldım bıçağı boğazına!
2: Ellerine sağlık Zülfü, ey iş görmüş sen!
5: Ya, Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban edişi gibi ha! Vay maşallah!
2: Şimdi jandarmaya haber salak mı, ne dersin?
0: Yok emmi! Sakın jandarmayı mendermeyi karıştırmayın bu işe! Zati ben dağa çıkıyorum, bundan sonra bütün köyün namusu benden sorulacak!
4: Hamit emmi, kara keçim kayboldu!
1: Ne olur bu? Yeğenim, nerede kayboldu, gerçin?
4: Şehmuz dayı kayalıkların arkasına baktı.
2: Şehmuz dayı mı dedi? Nerede gördün onu?
4: Hep beraber gidilerdi, köyün arkasından.
2: De bakalım Ali, kimler vardı Şehmuz'un yanında?
4: Şehmuz dayı, karısı Ayşe, Zülfiye abla.
0: Demek bir çocuğa inanırsınız da bana inanmışsınız, öyle mi?
2: Zülfü, bu işin içinde bir diyanigi var. Doğruyu söyle de meraktan kurtulak.
0: Kıyamadım emmi. Ne bileyim ben işte. Bir tavuk kestik, kanına buladık gömleği.
2: Tüh senin sıfatına nımılsız! Bir de bize iki saat bedahlık yapıyor!
1: Defol git lan buradan, bir daha gözüm görmesin seni! Yoksa kırarım ayağını!
2: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!

0: Selamın aleyküm. Merhaba amcalar. Merhaba Hamit.
1: Kim estağfurullah? Herizdeki sular sular değil ki, camız keselersi!
0: Ali dayı! Kahvedekilere benden çay yap! Bir tane de bana!
2: Ben namusunu temizlemeyen adama adam demem, çay da vermem! Hadi bas git buradan! Bir daha da uğrama, ayaklarını kırarım senin!

0: Hadi bismillah. Yine sermayeden yemeye başladık.
1: Yarın haftalık dağıtacaklar baba. Ben sana veririm.
0: Sağ ol kızım. Allah hepimize kuvvet versin.
2: Yarın taksitçi gelecek ana. Al o fistanlığı benim için. Sen de kendine bir fistanlık al ha.
1: Bu taksitçiye de ver ver, bir türlü bitmiyor. Her şey ataş pahası. 200 lira nereye vermek ki ana? Paranın değeri mi kaldı? Hiç olmazsa üstümüze yeni bir şey giyerik. Değil mi baba?
0: He kızım, he.

0: Şükür geldi köyümüze.
1: Ben biraz demişim ki sorma, avrat burnumda titiği.
0: Oo, hoş geldiniz çocuklar.
2: Hoş bulduk kampasa.
1: Hoş bulduk ağam, hoş bulduk.
0: Ne var ne yok kasabada?
2: Kasabada değildi kampasa, İstanbul'a gittiydi.
0: Değil mi? Bizlerden kimseye rastladı mı?
2: Şeyhumuza rastladık.
0: Vay namussuz, oraya da mı gitmiş?
1: Kızları, kendisi, hepsi gece gündüz çalışıyla.
2: Karı erkek karışık çalışıyla geceli
0: gündüz. Kısa da mı çalışıyor? Lafı kısadan söylesene. Adiler de sana, oyuna seni.
1: Ne diyor bu herif ya?
2: Bilmem ki valla, anlamadım gitti saçmalıyı.
0: Köyün başında dolaşan uğursuzluk şimdi anlaşıldı. Şeyhumuz Zülfiye'yi de yapmış. Köyün namusu yedi düvelin dilinde dolaşır olmuş.
3: Sen mi diyorsun galiba sen mi? Demek Zülfiye de sonunda vah!
0: Sen ne diyorsun Hamit oğlum? Her gece erkeklerin kucağındaymış. Ayaklar altına alındı köyün namusu. Yarın öbür gün köye karı istemeye gelirlerse hiç şaşmam vallahi, hiç şaşmam.
4: Kabancıyı niçin alıyorsun?
0: Köyün namısını temizleyeceğim. Şahmuz kızları da olmuş İstanbul'da.
4: Yeğenin oturup kök salsın, sen namusunu temizle. Riva mı bu?
0: Lafı tersinden anlasın. Zülfü yapacak bu işi. Tabancayı eline verip salacağım İstanbul'a.
4: Gider mi hiç? Namus temizleyecek yürek var mı?
0: Yürek yok ama sulah tarlası, verimli malları var. Sabrım tükenmiştir artık.
4: Zülfü maymıntısının da sabrı tükense bari. Kızı vursa da mapusa düşse gayri. Yoksa malının mülkünün üstüne oturamayız.
0: Köyümüzün üstüne bir yıldır melanetlik çöktü be! Her yıl bize 15-20 veren buğday, bire 5'e düşmüştür. Sebebi nedir, bilirsen mi?
5: Yağmur yağmayan mı ondandır.
0: Yağmur niye yağmıyor Zülfü? Hele bir düşün!
5: Bulut olmuyor ki emmi.
0: Ula bütün bunların hepsi senin Zülfiye'nin yüzünden.
5: Zülfiye bulut mu yapıydı daha önce?
0: Yapmıydı.
5: Ne yani? Şimdi oldu?
0: Hele şükür anladın. Büyük İstanbul şehrinde her gece erkeklerle barabarmış.
5: Ya bir yıldır görmürüm ben o karıyı. Vebali hala niye benden soruluyor?
0: Sen sağdın onu. Üstelik kaçmasına yardım ettin.
5: İyi emmim, ne yapmamı istiyorsun? Açık konuş.
0: Git bul onu! Bitir işini! Öğrendik, düşmüş!
5: Peki, gidip bitireceğim işi.
0: Görür görmez delik deşik edeceksin, tamam mı? Sorgu sual yok!
5: Peki, onu vurursam yağmur yağacak mı?
0: Yağacak! Azan mübarek olsun yeğenim, mübarek olsun!
5: Allah Allah! Allah Allah! Allah!

Haberiniz!

0: Bay Zülfiye Bay. Demek oldun, umumaneye düştün ha?
1: Kerim oğlumuzu ben de sevdim. Ne diyelim işte, nasipse olur. Bize biraz mehil verin düşünek. Köyden çıktıktan sonra ne elde kaldı, ne avuçta. Nikah, düğün parayla olur kardeşim. Hele biraz kendimize gelek.
2: O kadar dert etmeyin para işini. Bizim oğlanın da köşeye attığı birkaç kuruşu var.
1: Sağ olun. Hayırlısıyla olur bu iş.
3: Öpeyim baba.
1: El öpenlerin çok olsun oğlum.

0: Kusura bakma kardeş. Ben arayayım. Nerede olduğunu bilir misin?
1: Sabah sabah. Ne yapacaksın orayı?
0: Bizim eski avrat oradaymış. Hele bir görem, hal hatır soram dedim.
1: Vay be, hatır soracakmış. Arkadaş, dediğin yer komşu kapısı değil.
0: Oraya epey gittiğim belli. Bak hele, bu karıyı tanıdın mı? Adı Zülfiye'dir.
1: Ya ben ne tanırım oradakileri? Yerini biliyorum, o kadar.
0: Uzak mıdır? Yürüsem kuşluk vakti varır mı ya?
1: Ne vakti, ne vakti?
0: Kuşluk, kuşluk.
1: Vallahi kuşlu tavuklu bilmem ama buradan 2 saat yürüyeceksin. Şu ilerideki köprüyü geçince sorarsın.
0: Sağ ol kardeşler.
1: Atama bak ya.
0: Adama bak, bilse bilse bu bilir. Buraların sahibi olduğu belli, ondan sonra malına mülküne göz attık. Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
0: Beyim kusura kalma, memleketine yeni ayak basmışım. Sen hudutların içinde midir?
2: Ne dedin, ne dedin?
0: Dedim, yani umumane. Kızma beyim. Aha, bu karıyı arayayım, adı Zülfiye'dir. Yerini göstert bana yeter.
2: Terbiyesiz herif, beni mi sandın ulan? Defol git karşımdan, yoksa seni şimdi polise teslim ederim. Defol karşımdan terbiyesiz herif! Tesübhanallah!
0: Herhal yaklaştım. Karının çıplaklığından belli. Şu olana bir soram. Selamün aleyküm. Gelesin. Zülfiye orada mı Zülfiye?
3: Pardon. Qu'est-ce que c'est Zülfiye?
0: Köse değil kurban. Seninkinden. Aha bak resmi.
3: Ah non non non, je veux plus. Voilà, j'ai une belle femme comme vous, eh?
0: Allah Allah. Ne diyor bu ya? Bunu nereden aldın, jöve jöve?
3: C'est vraiment bizarre. Mısırların da çok güzel.
0: Nereden gidilir?
4: Şimdi böyle tam karşıya doğru gideceksin, oradan böyle sağa sapacaksın, tam bina karşında böyle. Anladın mı?
0: Al bakayım.
4: Herif'e tamam. Bak ya, sabah sabah soruyor. Bu mevsim işleri iyi gidecek galiba, hadi hayırlısı.
0: Ya ne kadar çok kapısı var. Nasıl bulurum ben Zülfiye'yi? En iyisi birisine sormak.
5: Gel anam gel, ısırmazlar.
6: Bu bölüm Şakir'in dükkanına, bunlar da Hüseyin'in deposuna girecek.
7: Arif abi, bu hemşeri seni görmek istiyor.
6: Ola Zülfü! Dayırın oğlu Zülfü! Sümüklü
8: Zülfü!
6: Hele
8: ben Zülfü'yüm Arif abi.
6: Hele gel şöyle de yazıhanede
8: oturak.
6: Oturak. Nasıl sen de?
8: Vallahi iyidir, uğraşıyoruz.
6: Kocaman adam olmuşsun.
8: He, olduk işte.
6: Otur, otur. Anlat bakalım, köyden haber ver. Nasıllar? Kim öldü, kim kaldı? Tam 19 yıl oldu. Baban nasıl?
0: Sizlere ömür. 5 yılı aşkındır göçtü. Ama Abbas emmim sağdır.
6: Başın sağ olsun.
0: Sağ ol.
6: Benim muhterem mi nasıl?
0: İyidir maşallah, turp gibidir.
6: Burada neredesin? Hayırdır inşallah?
0: Pek hayır değil be Arif ağam. Omuzuma yüklenmiş ağır bir yük vardır.
6: Yahu, her bir şeyin hal yolu vardır, sıkma canını. Şimdi sana kalacak bir yer bulalım. Bizim ana gidelim. Benim orada kalırsan. Çaylarımızı orada içelim. Ha? Nedir sen?
0: Sağ ol Arif ağam, Allah senden razı olsun. Anlayacağın Arif ağam, başıma büyük bir bela gelmiştir. Lafın kısası, Zülfiye'yi bulup onu vurmadan bu dünyada bana rahat yok.
6: Anlaşıldı, sen aklına koymuşsan vurmayı. Ama İstanbul 7 milyonluk şehir. Zülfiye'yi nerede bulursan? İyisi mi ben adamlarıma haber salayım, araştırsınlar.
0: He ya.
6: Bu da haftaları ayları alır. Neyle geçineceksen? Önce sana halde bir iş bulalım.
0: He vallahi, iyi dedin Arif ağam, Allah senden razı olsun.
6: Estağfurullah, estağfurullah.
2: Hamit oğlum, kasabeden getirttim, dünkü gazetedir. gideli bir hafta oldu. Hele şu cinayet haberlerine bir bak. Zülfü'den bir haber verme ha?
9: İki karı vurulmuş ama bunlar bizimkiler değil. Ne öbürleri de trafik kazası Abbas emmi.
2: Gittiği haftası oldu ama daha bir haber yok. Gene çaymış olmaz.
10: Ha peki, köyün namusu?
2: Ha bunlar da kim?
9: Ha şehirden geldikleri belli. Ana! Yoksa vurdu mu Zülfü'yi Zülfü? Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş geldiniz. Ali, beylere çay getir.
11: Sağ olun, bir çay içip kalkacağız. Şu köy girişinde soldaki taşlık tarlalar kimin?
2: Şahmuz zannilen bir herifin. Ne yapacaktınız ki? Tarla kıraştır, yaramaz.
11: Kıraş, bu taşı orada bulduk.
12: Araştırmalara devam edeceğiz.

0: Hayır mühendis bey.
1: Sağ ol, sen işine bak.
0: Baş üstüne.
2: Oo, dağ taşı kazıp bakıyorlar. Ola dibinde ne var diye arıyorlar.
3: Bu şahımız başına talih kuşu konacak galiba.
4: Zülfiye? Namussuz karı.
0: Oh!
4: Ah canmış.
5: Ulan ayı, dokunma üstüne! Kırılırsa kendini satsan ödeyemezsin.
4: Ben kaç para ederim ki?
5: Yürü ulan hadi! Yay lan, yürü! Ne kerizler var memlekette ya!
6: Bir şey buldunuz mu kurban?
7: Var, var.
6: Ne var?
7: Sonra anlatırım. Muhtar, gel senden biraz konuşalım, buyur.
8: Yahu rahat bırakın! Ne var peşimizden gelinsiniz? Belki gizli bir şey konuşacak.
6: Madeni bulmuşlar, muhtarla gizli gizli konuşuyorlar. Vay şahımız, vay! Gene dört ayak üstünde düştü.
9: Bizim talayın çıkmaz ki böyle şey! Acep bizim talayı da delirsek mi?
6: He ya, bizimkini de deldirek!
8: Bizimkini de deldirek!
6: Bizimkine ne oluyor? Ağırlaşmayı kesin de hele şu iş anlayak!
10: Bugün iki kişi daha seni istedi kızım! Burada kızlığa, dulluğa öyle pek önem verdikleri yok! Kısmetin açık! Birine he de yavrum!
11: Ben Zülfü'yü bekleyeceğim baba, ona söz verdim!
10: O topal Abbas hayattayken Zülfü'den sana hayır yok kızım! Bak köydeki tarlaların satılacağı yok! Muhtara yazalım, ektirsin orayı! Evlenirsen o tarlalar senin! Hiç olmazsa evinizin unu bulguru çıkar!
11: Sağ olasın baba!
10: Hadi bismillah!
8: Ula güneş geçmiş başına senin! Her geldiğin çıplak karıyı Zülfiye sanmaya başladın!
4: Sorma Arifa! Bir kumsala gittim ki ne göreyim? Karısı erkeği, çoluğu çocuğu, yarı yürüyen yatıyı! Kimi oynuyor, kimi deryada kimi? Ben de parayı verip girdim içeri.
8: Oraya plaj derler oğlum.
4: Hay babana rahmet, plajı batsın. Dayağı yedik.
8: Geçmiş olsun. Bizim İdris'in mahallede bir şahımız varmış. Soruşturuk. Eğer aradığımız oysa, haber verecek.
4: Kurban, çabuk bulsunlar, bende tahammül kalmamıştır. Dur sana yardım edeyim.
8: Sağ olasın.
4: Bu yemeğe de ikimizin eli değdi, çok lezzetli olacak.
6: İsterse satsın bize tarlayı, isterse işletmeden pay alsın.
12: Peki, ne verirsin dört parça tarlaya?
13: Dönümüne 1 milyon alır en azından.
12: Ne?
6: 1 milyon mu?
12: 1 milyon tabii!
9: 1 milyon mu?
6: Dönümüne 1 milyon ha!
12: Hem de dönümüne...
9: Ne değil, ne değil! 1 milyon mu değil? Hem de dönümünü!
6: Çıldırmış yahu bu adamlar!
12: Vallahi beyim, şahımızın arazisi bu kadar kıymetliyse... ...Giden İstanbul'a kendisiyle konuşun.
6: Peki, İstanbul'daki büromuza haber verelim, kendisiyle temas etsinler.
12: Oturduğu mahallenin muhtarını bileyim. Evde adresi var, gelin vereyim.
6: Buyurun. Bizim Zülfü acaba öldürdü mü oğuzu ha?
9: Ne yazık! İnşallah öldürmemiştir.
12: Niye ki? Zülfü'ye... Olmuşsa ölümü hak etti.
6: Lan ben ikinciyi kaçırdım, gidip namaz kılam, hadi eyvallah!
9: Ben de gideyim tavuğu keseyim de akşam yemeğine yedirtirsinler, hadi bana eyvallah!
12: Benim de karnım bozuldu, avrat tane kaynasın da içeceğim, hadi eyvallah!
6: Askerdeki oğluna mektup yazayım ben de, hadi eyvallah!
12: Kahve kapandı, herkes evine! Allah Allah Allah!
6: Hadi hadi sallanma, ben İran'dan gelen bu ipekliği görünce Zülfiye'nin içi giderdi.
9: O kız beni hiç sevmez, Abbas!
6: Sever, sever! Şahmuz'a devlet kuşu kondu! Hemen gidip Zülfü'yü bulup yeniden evlendirem! Tarlayı ben satın alırsam iş alavlanmadan devlet kuşu bize konar, karı!
9: Ya vurmuşsa kızı Zülfü?
6: Ağzını hayra etme, şomazlı karı! Hadi sallanma, yürü yürü çabuk, hadi!

0: Yahu hep peynir ekmek. Bir günde Beyoğlu'na çıkıp kendimize bir ziyafet çeksek diyor.
1: He ya, oradan da pavyona gideriz.
2: Zülfiye diye bir dansöz varmış ki Allah, bir kıvırıymış ki gülme.
1: Zülfiye mi? Pavyonda göbek mi atıyor?
2: Ya Beyoğlu'm da!
3: Vay be, Zülfiye buraya gelmiş, girelim mi?
0: Girelim, bayılıyorum o karaya yahu! O ne biçim göbektir be! Sanki zembereği boşalmış!
1: Zembereksiz kara he! Vay zembereksiz Zülfiye! Ne hünerlerin varmış da bana göstermedin! Yaktım çıranı şimdi! Buyurun efendim! Şöyle buyurun! Hemşerim, gel buraya! Ne içersiniz efendim?
4: Ne dedin kurban?
1: İçki olarak ne emredersiniz efendim?
4: Su!
1: Size bir getireyim efendim. Alkolü hazır, dokunmaz.
4: İyi olur.
1: Peki efendim, bak.

Şimdi sizlere büyük fedakarlıklarla getirdiğimiz yurdun medarı iftarı, güzel sanatların hepsinin üstünde toplamış ünlü ses ve dans yıldızımız Zülfiye Kıvrak dansçısı takdim etmekte şeref duyarız.

0: kardeşim. Ya ne oluyor be? Bırak,
1: ulan ne görmüşsünüz herifler var burada be?
2: Vay vay vay vay. Öf, bu ne be?
3: Yine ne oldu Zülfü? Nedir bu halin? Oy. İyi acemat etmişler seni.
2: Sorma Arif ağam. Tam Zülfiye'yi yakalamıştım ki bütün pavyon üzerime çullandı. Of of of. İyice bir tozumu aldılar. Ay. Dansöz de başka Zülfiye'ymiş. Of vay vay vay of of.
3: Bak köyden mektup geldi. Muhteremme yazıyı. İşin aslını öğrendim. Amcan olacak o Abbas. Senin sulak tarlana, malına, mülküne, hepsine el koyup üstüne oturmak için başına çorap örmüş. Zavallı karının günahına girmişsen. İstanbul'da namusuyla çalışıp duruyor.
2: Esah mı dedin Arif ağa? Vay be! Ulan a**ah mısın be emmi?
3: Sümme haşa! Şeytanın ta kendisi. Ha, bizim İdris Şamuz'un evini bulmuş.
2: Deme!
1: Ah!
2: Uf! İyi!
3: Samatya'da otururlarmış. Düğünleri varmış bu gece.
2: Ne? Düğünleri mi var?
3: Ne ya?
2: Vay namussuz Şamuz! Sattın kıza, yar etmem ulan kimseye Zülfiye'yi!
3: Nereye?
2: Vuracağım ikisini de!
3: Kendine gel oğlum!
2: Önüme çıkma Arif ağam! Elimden bir kaza maza çıkar, sen de gidersin gümbürtüye!
3: Ula beni de mi vurursan?
2: He vallahi, çekilmezsen seni de vururum!

0: Seni başkasına yar etmem Zülfiye.
1: Ben Ayşe'yim, Zülfiye enişte.
0: Aa, Ayşe kız, sen ne arıyorsun burada? Zülfiye nerede?
2: Sakın sesini çıkarma, Zülfiye, Zülfiye seni vurmaya gel.
1: Baba, baba!
3: Yedim seni ayı! Gelinin duvarı benden önce nasıl açarsın ha?
0: Nesini açtım?
3: Duvarı, duvarı!
0: Zülfiye seni vurmaya
1: gelmiş. Bırak beni baba!
0: Zülfiye ölecekler,
1: bırak beni, bırak!
0: Bırakın ayakkabı, bırakın!
1: Çekilin, vurma ya! Çekilin diyorum! Çekilin,
0: Zülfiye'yi mi? Benim gibi eşek olursa üstüne çok binen olur! Hala vuruyor!
3: Kil balık, kil! Bu ayı benden önce gelinin duvarı açtı! Namus meselesi bu!
1: Yetti artık be! Ata okşarsın, olayı! Duvar kaçarsın, namussuzluk olayı! Namus bu kadar kolay mı alınıyor? Zülfü benim kocamdır!
0: He ya, kocasıyım. Ayşe'yi benim avrat sandır. Kusura bakma.
4: Aman bacanak, bir daha karıları karıştırma ha!
0: Karıştırma!
4: Öpüşelim de barışalım!
0: Enişte bey çok sertmiş ha!
3: Vay baba vay! Ulan Zülfü sen neden çıktı?
0: Öpen baba!
3: Hoş gelmişsin Zülfü! O topal emmin nerede?
0: Köyde kaldı. Vallahi ben köyden çıkalı çok oldu, ne yapayım bilmiyorum.
3: Canları cehennem!

0: numara Zülfü.
1: Seni bulmaya.
0: Beni ne yapacak?
1: Vuracaktı.
0: Niye ki?
1: Emmim olmuş dedi. Köyümüze yağmur yağmıymış. Git vur onu ki yağmur yağsın dedi. Ben de yağmur yağdırtmaya geldim işte.
0: O emminin başına yağmur gibi taş yağsın inşallah.
1: İnşallah.
0: Şimdi buldun beni, ne yapacaksın?
1: Söylersem ayıp olur. köye dönmem artık. Burada seninle yeniden evleneceğim. Ula isterse kar yağsın. Zülfiyem yanımda ya.
2: Önce hale gidip bizi muhtarı yeğeni Arif'i bir bulalım. Zülfü ne yaptı, ne etti bir anlayalım. Şehmuz'u bulup o tarlayı ucuza kapatırsak bizim sırtımızı kimse yere getiremez karı.
0: Tabii.
3: Hele bak yeganım, Hamolbaşı Arif nerede bilir seni?
4: Aa şurası, git orada görürsün.
3: Sağ olasın, Allah razı olsun.
4: Allah
5: Abo! Bizden önce gelmişler Abbas!
3: Vay namussuzlar vay!
6: Hoş gelmişsin Abbas emmi!
3: Hoş bulduk yenge!
6: Hoş gelmişsen, hoş gelmişsen, gel şöyle buyur! Buyur yenge, otur! Otur yenge, hoş gelmişsen! İki çay bize oğlum!
7: Oldu abi! Ben demedim mi gelir diye, ne kurnaz türküdür o! Vay vay vay vay!
3: Ula Hamit, ne arıyorsunuz burada?
7: Biz de senin gibi Zülfü'yü görekledik Abbas emmi!
3: Bu kadar çok mu özledin Zülfü'yü? İşin esasını söyle bakalım, nedir meramin?
7: Benim meramım da seninkinin tıpkısıdır Abbas emmi!
6: Hayrola Abbas emmi? Hangi rüzgar attı sizi buraya?
3: Bizim Zülfü'yü merak ettik de, bu koca yaban şehirde ne yapı, ne di, kaç aydır hiç haber alamadı.
6: Vallahi Zülfü, dün Zülfiye'yi öldürmeye gitti. Mani olamadım.
3: Vay.
6: Bana tabanca çekti. Bir daha da haber alamadım.
3: Vay vay vay vay, ulan zamanını mı buldun, bütün işin içine attı.
6: Belki de katil oldu zavallı.
7: Ne yani şimdi Zülfü, katil mi oldu?
3: Vay vay vay vay vay!
7: Abo! Hele bak Zülfü!
6: Zülfü şimdi yan bastın işte, emmim burada.
7: Zülfü yiyeceğim! Baba baba Zülfü'ye bak!
3: Ya bak Abbas, emmin geldi, gözünü sever misin?
5: Evet benlerim, çok olsun.
1: Vay Ali dayı, hoş geldin!
8: Sağ olasın!
1: Ula Hamit, sen ne arıyorsun burada?
7: Ya seni bir gerektirdik!
1: Hoş geldiniz çocuklar, hoş geldiniz!
8: Hoş bulduk abi!
1: Hayrola?
8: Ya çok göresimiz geldi senin, ne yaptın, ne ettin, merak ettin!
1: Beni gördünüz, merakınız geçti mi?
8: Zülfiye ne oldu?
1: Zülfiye mi? Ha! O işi dün gece bitirdim!
3: Vurdun mu yoksa?
1: Siz öyle dediniz ya, ben de vurdum.
3: Ne yaptın ula? Öldürdün mü onu?
1: Canım kurşun sıyırdı geçti herhalde. Ama gidip temizlerim şimdi.
3: Aman efendim yeganım, kurban olam sana.
1: Emmi sen demedin mi köyün namusu senden sorulu diye?
3: He yeganım dedim ama şey...
1: Sen demedin mi köye yağmur yağmıyor diye?
3: Ben mi? Bilmem, sen daha iyi bilin. Kurban ama köye yağmur da yağdı, dolu da yağdı. Yani öldürmene lüzumat kalmaz.
5: Evi kana buna var oğul.
1: Yo, ben verdiğim sözü tutarım. Mümkünatı yok, öldüreceğim. Tutmayın beni!
7: Hay, aman Abbas emmi peşini bırakmıyor! Yok, hepimizi zorla gitti! Hadi gidelim, gidelim!
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçük

0: Eskiden de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: İmtihana gidiyorum Zehra.
10: Desene onun için böyle uykuda gezer gibi dolaşıyorsun.
11: Kız sen ne güzelmişsin meğer.
10: Sahi? Sahiden güzel miyim?
11: Bana inanmıyorsan onlara da sor.
9: İnsanı hayata bağlayan bir şey yoksa yaşamanın manası kalmaz.
12: Sandığınız kadar dar görüşlü bir insan değilim. Kızımın saadeti elbette her şeyden önce gelir. Çok sevineceğin, çok güzel bir haberim var.
10: Baba evlenmemize razı oldu Zehra.
13: Yeryüzünde bir melek. Bugün 18'de TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Geceliği 4.200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
6: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Günaydın Ankara. Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk kalk kalk kalk.
5: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.
7: Hadi maça gidiyorum.
8: Bugün sizlerle birlikte Filenin Sultanları'nın maçına gideceğiz.
6: Yola çıkıyoruz.
8: Çok heyecanlı.
9: Sultanlarımız birazdan sağlayacak.

0: Kilinin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Yahu bize yanlış iletmişler. Zülfü'nün evet. Yattığı falan yokmuş
2: yok,
1: yahu.
2: Yok.
3: Vallahi bilmeyeyim. Hele bir de gidip kendisine bakalım nasıldır. Onun da fikrini alalım, ne dersin?
1: Hay aklımla bin yaşa Allah. Sen daha iyi bilin yeğenim. Hadi git konuş onunla. Hadi konuş. Ya. Benim Güllü yengenim de mahsus.
4: Sen de.
3: Siz burada oyalanın, ben iki saate kalmaz dönerim.
1: Hay. Ulan, ben iyi bileyim, hepiniz tarla için geldiniz, ha? Öyleyse ne durek burada? Hadi gidip Şahmuz'u bula, ha? Hadi ya, yürüyün bak!
3: Anlamadım gitti. Bu soyku emmim şeytana külahı ters giydirir. Beni seni öldürmek için yolladı, şimdi de aman öldürme diye ayaklarıma kapanıyor.
5: Vardır bir bildiği elbet Zülfücan.
3: Ben bu işin aslını öğreneceğim.
5: Tamam Zülfücan. Ben gidem artık. 2 saat izin almıştım fabrikada.

0: ben.
1: Hadi, ben götürem seni.
0: Hadi.
2: Dur dinle hala, yine oynatma! Öyle dön ki! Seni bu seçimde muhtaçça!
3: Hey, Allah şerefler! Hepimiz oynarız sana! Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Gel köye, her gün demli çayın benden! Vallahi çok özledim!
2: Sağ olun kardeşler ama ben şehirde bir düzen kurdum artık! Yine köye dönmek işime gelmeyin! Ne yapalım, bizden babel gitsin! O tarlalar ne, o zaman sat bize kardeşim, orada zelzebil oldular
3: vallahi! Sat bize erkek, şeyimiz emmi!
4: İstediğin parayı veririk!
5: Ya, bana sat emmi!
2: Bana sat, paran cebinde!
5: Satamam, çünkü o tarlaları kızım Zülfiye'ye tapuladım! Çok mağdur oldu garibim, helal Allah ettim, yetti!
0: Zülfiye'ye mi bağışladın, yani ona mı tapuladın?
5: He, iyi yaptım değil mi?
6: İyi yaptın! Peki Zülfiye ne yapıyor ki?
5: Evet, ne yapsın? Fabrikada çalışıyor bizim orada!

0: sizi köyde yapayalnız geldim gurbet ellere.
1: Ha, vallahi bırakmayık artık. Sen bizim koyun gülüsün.
0: Ha, çiçeğim, çiçeğim.
1: Hem çiçeği hem gülü, elin fabrikasında işinde. Çalış kendi evinde, sağ sütünü, sür tarlanı. Bize de boy boy torun yetişti. Mi benim güzel gelinim?
2: Yapma emmi. Köyde demedik laf bırakmadınız bana. Hani ben uğursuzdum? Hani...
1: Tövbe, tövbe de kız, tövbe de. Benim ağzım öyle laf etmez.
0: Canım, büyüklerin bağırması o an içindir. Öyle kızar, bağırır sonra unutur. Zülfiye bacım, şimdi sen cevap ver bakalım. Köye döneceğin mi, dönmeyeceğin mi?
2: Yok, dönmeyeceğim.
3: İyi öyleyse, senin tarlaları bize sat.
1: Ha, boş duruyor, hiçbir işe yaramıyor. Yarın öbür gün yeni yuva kuracaksın. İhtiyacın olacak güzel kızım. Ne istersen söyle, hemen veririm.
2: Benim yuvamı kocam kuruyor. Gidin onunla konuşun.
4: Yeniden mi evlendin kız?
2: He ya.
1: Kiminle?
2: Kiminle olacak? Zülfü'yle. Ben yine sizin gelininizim. Zülfü ne derse o olur.
5: Selamün aleyküm.
1: Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasıl, konuştun mu kurban ha?
5: He, konuştum. İyi ki ıskalamışım. Benimle yeniden evleniyor. Ne dersin emmi?
1: Sen daha iyi bilin yeğenim. Evlen, burada otur. Ben senin arazine de bakarım. Ya. Eğer istersen Zülfiye'nin tarlasını da bana sat. He. Burada bir iş tut, rahat edersin.
0: Zaten kızım bir tarla diyeyim.
6: Allah da çorbada bizim de tuzumuz bulunsun. Satan mı?
5: Yo, o Zülfiye'nin. Ben karışmam. Hem niye satak? Sakla zamanı, gelir zamanı demişler. Bırak kalsın bir kenarda.
1: Zülfü'yü de ortak ede kabul etsin. Hele gel, gel hele Zülfü. Bak kulağını eğe aç, dinle beni. Şahımız uyanmadan bu tarlayı biz satın alak. Neden dersen bu tarlada maden çıkmıştı. Yani kıymetlandı, senin anlayacağın. Bu tarlayı bize aldırt, sen de ortak ol.
5: İyi hoştur ama emmi, uyduruk bir şey olmasın bu. Sonradan... Hiçbir işe yaramazmış deyip vazgeçerlerse, tarla elimizde kalırsa...
1: Vallahi akıllısın be yeğenim, ahan bak işte, adres hasi haburda.
5: Siz şimdi akşam kuşluğunda Şehmuz'un evine gidip beni bekleyin. Zülfiye'yi hiç merak etmeyin. Ben hallederim. Yalnız, doğru mudur, yanlış mıdır bu iş? Şehmuz'un çevirdiği bir dalavere midir? Bunu anlayak önce,
1: Ay aklında bin yaşa yeğenim! De hadi görem seni! Her şey bizden daha iyi bilin ha!
5: Hadi eyvallah şimdilik!
1: Yahu bizim kerzin şehirde kala kala zihni gelişmiyor!
0: Ağlanmış ya, bak şuraya bak!
4: Alandanga mı, halis Hint ipiğidir! Gelinime feda olsun!
7: Sağ ol gülüm hadi, büyük zahmet etmişsin!
0: Bu ipekli de halis olasam malıdır!
7: Size layık değil ama Antep baklavası! Halis paşa bahçedir üstelliği!
8: Bu da dökme, halis Diyarbakır tencerası!
1: Zülfü'den hiç haberi yok mu?
2: Gelmesi yakındır. Akşam kuşluğunda orada olurum demiştim. Geldi işte!
8: Sen dur!
2: Hayır, siz oturun, ben açarım.

0: ki geldin Zülfüm. Hepsi içeride seni bekliyorlar.
1: İyi, sen şimdi bir kenarda otur. Buyurun beyler. Selamın aleyküm. İşi hemen bitirmek için noter belgi de beraber alıp geldim. Buyurun beyler, geçin şöyle. İyi yapmış mıyım?
2: Aha ya, sen daha iyi bilin Zülfü yeğenim. Ne münasipse yap.
1: Yapayım. Önce sen bize bir kahve yap bakayım Zülfü.
0: Yapayım.
1: Beyler! Şimdi tarlanın sahibi de, almak isteyenler de burada. Buyurun konuşun. Sıradan sorayım isterseniz. Şehmuz babamın tarlaların tümüne sen ne verdin Ali dayı?
3: Valla helalından 500 bin lira veririm.
4: Ben 600 bin veririm.
5: 700 bin.
6: 750 bin.
7: Ya, benden temiz bir 800 bin var.
1: Araç mezat başka yok mu arada?
7: Var!
1: He?
7: 950 bin!
6: 1 milyon!
1: Emmi ya, sende bu kadar para var mıydı? İyi kirli çıkıyormuşsun ha vallahi. ne buyurdunuz?
4: 100 milyon.
3: Ne, 100 milyon mu?
2: Sen ne dersen kurban? Olamadı sen! Bu kadar para kimde var ki?
4: Buyurun, burada.
8: Beyler, ben maden şirketinin temsilcisiyim. Şehmuz bey, sizin tapulu arazinizde Wolfram madeni bulundu. Eğer razıysanız hemen satış muamelesini yapabiliriz.
3: Vallahi tarla kızımın! Kız Zülfiye! Tarlana 100 milyon verirler, ne desen?
0: Ben bilmem, kocam bilir. Ne diysen Zülfü?
1: İyidir derim. Sattım gitti. Hadi hayırlısı olsun. İş bitmiştir. Buyurun kapı, güle güle.

0: atasözü vardır. Ava giden avlanır der.
1: Evlenme Muhtar, köyün kerizi bize oyun etti işte. Nasıl gırtlağına basmadı o herifin?

0: Abo! Zülfü ile Zülfiye!
1: Selamun aleyküm!
2: Hoş geldin efendim! Biz de seni konuşuyoruz!
3: Gel seni başımıza ağ olsa diyorduk!
2: Önce muhtar seçerek diyorduk!
1: Muhtar mı? Peki, eski muhtar ne olacak?
2: Boş ver eski muhtarı canım!
1: Boş vereyim değil mi?
2: Abiyi boş ver!
1: Arabamı okşamayın lan, kafanıza taş yar!
2: Takasa mı hadi sen? Hadi al gelinimi de bize gidek!
1: Zülfiye, şimdi gelinin mi oldu?
4: Niçin olmasın Zülfim? Ortaya para girince namuslu olduk.
2: Geçmişi unutalım güzel gelinim. Dirlik düzenlik içinde yaşayalım.
1: Yaşayacağız emmi. Elbette yaşayacağız. Burası bizim toprağımız. Bizim köyümüz. Üç kuruş menfaat için bizi köyümüzden ettin emmi. Tu senin sıfatına! Tu hepinizin sıfatına! Hadi gidin köyden, görmesin gözüm sizi! Hadi bakayım! Girin! Hey! Girin lan! Keriz ha! Sizden hala keriz mi olur lan?

0: Ben Şef Rafet İnce, haftanın son günü, final günü 10 bin liranın sahibi kim olacak diyoruz.
1: Benim yemeğim.
0: Bugün 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Süreniz 35 dakika.
2: Asla onlara malzeme vermeyeceğim.
3: Çünkü malzeme yok zaten burada.
4: Pul biber de yok ki fazla koyasın.
0: Ben de bir taktik uygulayacağım bugün dedi. Şu an taktik uyguluyorum.
2: Aa, inanmıyorum ya.
3: Ben o tatlıyı yemem şefim.
0: Bu sütlaç mı yoksa mama mı? Niye su koyuyorsun ya? Sütlaca su mu konulur? Ne? Sütlaç, kızart üstünü çalıştır.
5: Yansın Karadeniz, yansın sütlaçlar, evet.
0: 3, 2, 1, 0. Kapatalım. 10 bin liraya alınca ne yapacağım?
4: Eşimin akülü arabasına akü alacağım.
2: Ne?
4: Eşim bedensel engelli.
0: Niye duygusallaşıyorsun ya?
2: O benim ince noktam.
3: Bir gün eve geldiğinde annem vefat etmiş olarak buldu onu.
0: Niye zor durumdasın?
3: Ondan kalan borçlar var.
0: Final günü 10 bin liranın sahibi az sonra bu 4 kişiden biri olacak acaba kim?
6: Pirinçli Damla Sakrışlı.
0: Şimdi gelelim son tadımlarınıza, son yapmış olduğunuz yemek.
6: Bu gerçekten çok güzel olmuş ya.
0: Yansın yansın diye en son bugün bir stüdyoyu yakmadığın kaldı.
6: Evet, onu da yaktık şimdi.
0: Puanın gelsin.
3: Buna puanım 10.
2: Deniz bana bağlı.
0: Niye?
2: Puanım 5.
0: Şimdi eleştirme zamanı bende galiba. Çiğ, katır kutur seninkiyle aynı. Ben şöyle çevirdiğim zaman dökülmesi lazım. Bu niye dökülmüyor?
6: Pirinçler içinde donmuş olabilir mi şefim?
4: Kesinlikle Damla'nın sütlacından daha iyi olduğunu düşünüyorum.
0: Sana puanım. 4. Haftanın galibi 57 puanla
1: benim yemeğim.
0: Hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk şef.
4: Hoş bulduk şef.
0: Allah Allah, bugün muhteşem.
3: Evet şef.
0: Ülker, bugün bayağı bir böyle bir coşkulusun ya.
3: Evet şef, öyle olması gerekiyor. Her ne olursa olsun finalin en büyük adayı benim.
0: Vallahi Damla. Evet.
2: Şef, göreceğiz. Ben de iddialıyım biliyorsunuz. Her gün söylüyorum ve birinci oluyorum. Bugün de öyle olacak.
0: 10 bin liranın sahibi kim olacak? Fikri
2: ben,
0: Bey.
2: Ben olacağım.
6: Bugün de Pepe Sura yiyerek geldik buraya. Bakalım.
0: Aa, üzüm suyundan yapılır.
6: Evet, evet.
0: Bahar.
4: Şefim, ben şampiyon olacağım ve 10 bin TL'yi alacağım.
0: Bir şey merak ettim. 10 bin liraya alınca ne yapacağım?
4: Ben eşimin akülü arabasına akü alacağım.
2: Ne?
0: Anlamadım.
4: Şöyle anlatayım. Benim eşim bedensel engelli.
0: Aa.
4: Evet. Çok şaşırmayın ya. Hayatta onlar da var. Onlar da bizim için değerli insanlar. Öyle 14 yıldır beraberiz.
0: Gözlerin içine kadar gidiyor böyle.
4: Ben eşimi çok seviyorum. Yani eşim geçtiğinde aslında duygusallaşıyorum ama öyle gülerek.
0: Mi? Niye duygusallaşıyorsun ya?
4: O benim ince noktam.

0: Nasıl bir engeli var?
1: Boyundan aşağı felçli. O benim beynim. Ben onun eli ve ayağı oluyorum.

0: o senin beynin.
1: Beynim. Ben onun eli ve ayağı oluyorum.
0: Ne zaman felç geçirdi?
1: Eşim 9 yaşındayken felç geçiriyor.
0: 9 yaşında?
1: Evet. Biz eşim engelliyken evlendik.
0: Siz tanıştığınızda?
1: Eşim engelliydi. Bedensel engelliydi.
0: 9 yaşında, sen kaç yaşında tanıştın?
1: Ben tanıştığımda 19 yaşındaydım. Eşim de 29 yaşındaydı.
0: Tebrik ederim
1: seni. Teşekkür ederim.
0: Normalde gerçekten...
2: Kesinlikle.
3: Bilmiyorduk.
0: Her kadının kabullenebileceği bir şey değil.
2: Evet.
1: Aslında
0: nasıl
1: bence...
0: Nasıl bir aşktı bu?
1: Ya aşk... Aşk geçici. Ben aşka çok fazla inanmıyorum. Ben sevgiye inanıyorum. Çok evlilikteki güzel. Emeğe inanıyorum. Evet, ben eşimi çok seviyorum. Sevdiğim değil, seviyorum.
0: Helal olsun sana.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu konuyu konuşacağız. Biraz açmak istedim bu konuyu. Duymak istedim ama şimdi bugün final günü ya. Tatlıyı yaparken bu bilgileri senden alacağım.
1: Tamam.
0: Helal olsun sana.
1: Teşekkür ederim. Buradan hayatımın anlamı olan eşim İsmail'e çok çok sevgilerimi gönderiyorum.
0: Efendim bugün final günü. 10 bin liranın sahibi acaba Fikrim olacak, Bahar mı olacak, Damla mı olacak yoksa Ülker mi olacak? Bugün muhteşem bir tatlı yapacaksınız. Final günleri tatlı yapıyorsunuz. Tatlıyı az sonra söyleyeceğim. Bugün önemli bir gün dedik. Neden dersek altını hemen bir çizmem lazım. Benim vermiş olduğum tarifi içeriğini bozmadan, oynamadan vermiş olduğum süre zarfında yapacaksınız. 10 bin liranın sahibini bu gözlük belirleyecek. Bu gözlüğü takıyoruz, yapmış olduğumuz yemeği buluyoruz. Ne yapıyorduk Fikri? Kaçla kaç arası puan veriyorduk?
4: Evet, final günü bugün 10 üzerinden puan veriyoruz.
0: 0'la 10 evet. arası puan verecekler. 10 bin liranın sahibi bugün
3: belli
0: olacak. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
2: Hazırız.
0: Benim de puanım var biliyorsunuz.
2: Evet,
0: 0'la 10 arası.
1: Evet şefim.
0: Hazırsak 10 bin lira için bugün son yemeğinizi yapacaksınız. Kaldıralım peçeteleri. Bum. Klasik, muhteşem bir tatlı. Fikri.
4: Evet, bu Karadeniz sütlaç yani. Sütlaç yapacağız.
0: Neli sütlaç?
4: Pirinç pilavlı, pirinçli.
0: Pilavlı mı?
4: Pardon, pirinçli sütlaç.
0: Yani sütlacın içinde zaten pirinç var.
4: Ya, evet, diğerleri de var zaten. Şeker.
0: Bahar.
1: Sütlaç, damla sakızlı, tokal aromalı olabilir.
0: Evet.
1: Elma kurusu da var.
0: Wow, evet. Güzel. Damla.
3: Şefim burada nişasta görüyorum, portakal görüyorum ve damla sakız görüyorum.
0: Ben galiba... nişasta koyduğumu düşünmüyorum oraya.
3: Ay bu şeydi değil mi?
2: Şeker.
0: Ne?
2: Şeker, vanilya var şefim.
0: Vanilya, vanilya.
2: Evet, vanilya var, şeker var, pirinç var şefim.
0: Evet, ne olabilir?
2: Portakallı, damla sakızlı sütlaç. Yani sütlaç.
0: Sütlaç.
2: Evet.
0: Sütlaç ama diyor. Elma kurusu da var.
2: Evet. İçinde doğal olarak onu da...
0: 10 bin lira için son yemeklerini yapacaklar. Bakalım Rafo Şef ne hazırlamış görelim, izleyelim. Benim yemeğim. Finale yakışacak efsane muhteşem bir sütlaç tarifi geliyor. Hadi başlayalım. Sütüm var, kuru elmam var, portakalım var, şekerim var, pirincim var, yumurtam var, vanilyam var ve damla sakızım var. Hadi başlayalım. Öncelikle ocağımın altını açıyorum ve içerisine sütümü ilave edeceğim. Şekerimi ilave edeceğim, vanilyamı ilave edeceğim, bir diş damla sakız ilavesi yapıyorum, pirincimi ilave edeceğim. Pirinç kaynadıkça nişastasını yani sübyesini bırakacak. Ve başladım karıştırmaya. Bu arada kurutulmuş elmalarımı küçük küçük doğrayacağım. Elmalarımı da süte ilave edeceğim ve karışmasını sağlayacağım. Sütümün içerisine portakalımın yarısını rendeleyeceğim. Portakal kabuğunu da rendeledim ve başladım karıştırmaya. Yumurtanın sarısıyla beyazını ayıracağım. Yumurtanın sarısını beyazından ayırdıktan sonra en önemli unsur yumurtanın sarısını ocaktan aldık.

0: ondan sonra ilave edeceğim. Hızlı bir şekilde karıştırıp fırınlatacağım çünkü. Şimdi yumurtanın sarısını ilave edersem sarısı içerisinde pişmiş olur. Evet, sütlacım yoğunlaştı ve yumurta sarısını ilave edip hızlı bir şekilde çırpmaya başlayacağım. Şimdi porsiyonlama zamanı. Sütlaçlarımı kaseye alacağım. Şimdi 180 derecede 15 dakika üzerinde kızartırken tepsiye de 2 su bardağı su ilavesi yapacağım. Çünkü buharlaştıkça fırının sıcaklığı ile birlikte nar gibi kızarmaya başlıyor. Hadi gidelim fırına. Fırından o kadar güzel kokular geliyor ki portakal, damla sakızı ve vanilya kokusu üstü de nar gibi kızardı. Şimdi bir spatula alacağım. Sütlacımı tabağa alacağım. Muhteşem bir finale yakışacak bir tatlı hazırladım. Kolay gelsin. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Süreniz 35 dakika. Kolay gelsin. 35 dakika içerisinde muhteşem ötesi damla sakızlı, portakallı, kuru elmalı yorum yapılmış bir sütlaç bekliyorum. Yani sütlaça portakal konulur, damla sakızı konulur ama kuru elmalı fırın sütlacı ilk defa benim yemeğimde izliyor olacaksınız. Damla sakızını da ben buldum, koydum buna. Portakal zaten hanımlar koyuyordu. Özellikle damla sakızın neden sütlaç derseniz, sütlaça güzel bir reha veriyor. Ama tuzlu yemeklerde de benim en çok sevdiğim mercimek çorbasının içerisinde de inanılmaz güzel bir damla sakızı yakıştığını söyleyebilirim. Size tavsiyem sadece mercimek de olabilir abi. Bugün 10 bin liranın sahibini buluyoruz. Hemen puanları hatırlatmak istiyorum. Fikri 22 puan, Ülker 28 puan, Bahar 30 puan ve Damla 32 puan. Aranızda çok puan farkı yok. 2 puan var. Ülker, senin 4 puan var liderle.
2: Evet şefim, 4 puan. Bu fazla bir puan değil benim için. Sonuçta bugün final.
0: Evet.
2: O final puanını ben alacağıma inanıyorum. Arkadaşlarım da benim yemeğimi beğeneceklerine, kendi yemeği gibi puan evet vereceklerine hiç şüphem yok.
3: Ülker Bey sanırım rüyasında gördü 10.000 TL'yi. Rüyasında da kalır bence.
2: Bahar 10.000 lirayı alınca rüyamı gerçek olduğunu gayet anlayacak.

0: Fikri, Damla'yla 10 puan var, Bahar'la 8 puan var, Ülker'le 6 puan var. Yani, kapatabilecek misin bu farkı?
1: O kadar çok da fark yok aramızda. Yani kapatabilirim şefim.
0: Bir de senin için kolay bir yemek olması lazım. Bak, hiçbir malzeme yok.
1: Hayır, doğru.
0: Hepsini tencerede buluşturuyorsun.
1: Kolay bir yemek, evet. Yani benim için biraz da.
0: Devam edelim Fikri, evet. Bey.
1: Bugün cuma, bugün benim günüm. Bugün burada Karadeniz fırtınası esecek.

0: dedin ki ben de artık uyanıklık yapacağım dedin, hatırlarsan.
1: Evet, uyanıklıklar yaptılar. Uyanıklık siz görmediniz. Ben Karadenizliyim, uyanıklığı final bölümünde size göstereceğim. Evet, biraz da hiddetlendim şefim, kusura bakma.
0: Röportajlarda da söyledin, tadım esnasında da yaptın. Bu uyanıklık var mı, olacak mı bugün?
1: Evet.
0: Ne olacak? Söylemeyeceksin galiba.
1: Çok güzel olacak.
0: Ne olacak? Söylemeyeceksin de bana. Kulağıma söyleyebilirsin.
2: Kesin benim aklımda konuşuyor değil mi şefim?
1: Yani çok güzel bir sütlaç yapacağım şefim.
0: Oğlum onu ben de biliyorum. Çok güzel sütlaç olacağını ben de biliyorum. Taktik mi yapacaksın? Kulağıma söyle. Bahar, dünkü söylediğini ben kimseye söyledim mi?
3: Hayır şefim.
0: Söylemem.
3: Söylemediniz.
0: Vallahi söylemem. Var mı bir şey?
1: Yani bunu şimdi söylemeyeyim. Yaptıktan sonra artık.
3: Oo, şefe de mi güvenmiyorsun? Çok ayıp.
0: Bahar ne yapabilir?
3: Hiçbir şey yapamaz.
0: Vallahi.
3: Aynen.
2: Senin uyanıklık yapabileceğini asla düşünmüyorum. Yani öyle yapıda bir insan değil zaten.

0: gün hile yaptı, yok taktik uyguladı diye asla onlara malzeme vermeyeceğim.
1: Çünkü malzeme yok zaten burada.
2: Oradan geldi, buyurun.
1: Burada malzeme yok. Yani
0: anlamada konuşalım.
1: Burada böyle bırakacağın, atacağın, saklayacağın bir malzeme kalmadı. Baksana, hangisini koymayacağım? Portakal mı koymayacağım bu sefer? Koyma da şeften al bakalım, sıfır puanı neler oluyor.
0: Bugün arkadaşlar bambaşka bir şey uygulayacağım. Ve hiçbir şey diyemeyeceksiniz.
3: Acaba ne uygulayacağım? Pul biber de yok ki fazla koyasın. Damla Hanım bugün kendi ağzıyla itiraf etti 4 gün taktik yaptığını. Bugün uygulayamayacağını düşünüyorum. Buna müsaade etmez Rafet Şef.
0: Ben öyle bir şey demedim ki. Ben taktik yaptığımı asla kabul eden bir cümle kurmadım zaten.
4: Orada pek dikkat etmedim.
2: Peki biraz... bana artık bir şey sorma. Bugün 10 bin liranın
4: ufak
2: sahip.
4: Ufak bir soru yani. Su orada, su koymuyoruz ona zannedersem.
2: Yok. Suyu başka bir yere kullanıyorsun. Şimdi 180 derecede 15 dakika üzerine kızartırken tepsiye de 2 su bardağı su ilavesi yapacağım.

0: Videomu çok güzel izledim. Bugün tam sizin anlattığınız gibi yapacağım. Hani taktik falan.
1: Hile yapmayacaksın
0: falan.
1: Yani.
0: Zaten ben hiçbir zaman hile yapmadım ki. Arkadaşlar hep üstüme geliyorlar bu konuyla ilgili.
1: Ben de üstüne
0: ben
1: geliyorum.
0: Ben burada zamanla yarıştığım için
1: Ben de üstüne geliyorum. Tane zeytin, kahvaltılık zeytinlere ne diyeceksin?
2: Bu zeytinleri garnitür olarak tatmamı istiyorsan tadarım.
0: Bunu yanlış, yani o kısmını kaçırmışım şefim. Şefim aceleden unuttum onları.
1: Peki,
0: gerçekten.
1: Dünkü yoğurda ne diyeceksin? Yoğurtsuz yemeği bul, bu yemek benim 5.
0: Onu da aceleden unuttum.
1: O yemeği tanıyorsun, o zaman olmaz ki.
3: Peki sen neyi doğru yaptın, bana bir anlat.
0: Tamam, bugün görürsün.
4: Şefim, Damla Hanım az önce dedi ya ki ben hiç strateji yapmadım. Hı. Üstümüze taş yağacak dedi. Yalan söylüyoruz biz. Hep doğru sizsiniz zaten.
0: Ya siz yine kulis mi yaptınız içeride? Ne yaptınız?
4: Evet. Biz dedik ki ne yaparız, ne ederiz? Acaba Damla'ya mücveri nasıl yanlış yaptırırız? Yoğurtsuz bıraktırırız da sıfırları veririz diye Damla'ya böyle totem yaptık, tuttu.
0: Neyse, ben bir şey demiyorum. Puanlamada görüşürüz arkadaşlar.
4: Ben hiç kimseyi kendime rakip görmüyorum. Rakip görmediğim kimseyle de kulis yapmam.

0: Enişteyle olan bir aşk hikayesini bir daha anlatır mısın? Nedir? Çok özel değilse ben dinlemek isterim.
1: Yok, çok özel değil. Ben gururlanarak anlatırım.
0: Vallahi helalim var.
1: Dolayı. Biz radyoda tanıştık.
0: Radyoda mı?
1: Evet.
0: Senin eşin de mi radyo programcısı yoksa?
1: Yok, Allah korusun. Tövbe tövbe bir şey. Yok. Eskiden tabii bu kadar sanal ortam yoktu.
0: Evet.
1: Teknoloji de yoktu. O zaman SMS, MMS vardı.
0: Evet.
1: SMS yoluyla tanıştık.
0: Radyoda nasıl oldu?
1: Şöyle, eskiden radyolarda siz mesaj atıyordunuz.
0: Evet.
1: Radyoyu dinleyen de mesajı dinleyebiliyordu. Yani spiker... Radyoda gelen mesajları dinliyordum.
0: Enişte sana attı, sen mi enişteye attın?
1: Yok, direkt o ortaya atmış. Artık ortaya kim düşerse demiş benimki.
0: Ortaya sen mi düştün?
1: Ben düştüm.
0: Nasıl oldu?
1: Tanışmak isteyen arkadaşlarla sohbet etmek istiyorum diyor.
0: Hı-hı.
1: Ben de numarasını alıyorum, mesaj atıyorum. Paşamız o gün cevap vermiyor bize ama. Hı-hı. Hem numarayı bırakmış hem tık yok.
0: En çok neyi etkiledi de aşk başladı?
1: Dürüstlüğü.
0: Dürüstlüğü.
1: Aynen.
0: Helal olsun be.
1: Hiçbir yalan söylemedi. Hayatında ben 1,5 yıl boyunca birlikte görüştük.
0: 1,5 yıl.
1: Sadece telefonla günde 4-5 saat. Biz birbirimizi de görmedik.
0: Ne yapıyordunuz 4-5 saat? Ne konuşuyorsunuz ya?
1: Biz çay bahçesinden gelirdik. Ben telefonu koyardım. Yastıkta öyle uyuyakalırdım. O beni uykumda bile dinlerdi. Hı. Yani o derece.
0: Peki... İlk gördüğünde nasıl bir tepki verdin? Biliyor muydun
1: İlk gördüğümde beni görmeye Trabzon'a geldi.
0: Aa, öyle mi?
1: Tabii.
0: Hayır, telefonda...
1: Bütün engelleri aşarak...
0: Hayır, telefonda ilk... biliyor muydun engelli olduğunu?
1: Evet, evet. Yani ilk tanıştığımız günden son güne kadar her şeyini biliyordum.
0: Aileler peki nasıl yaklaştı?
1: İki aile de karşı çıktı. Benim babam şey dedi...
0: Onun ailesine ne oluyordu? Niye öyle bir şey yaptı?
1: Oğlu engelli. Ya ben istemezsem sonra? Neden üzülsün oğlu?
0: Sen aşk yaşıyorsun.

0: istiyorsun, sen istiyorsun.
1: Aşk geçicidir derler. Şefim, sevgiyi ispatlamamız lazım.
0: Sonra?
1: Ondan sonracığıma işte bana MMS attı. Fotoğrafını gördüm. Sonra ben ona MMS attım. Öyle aşk başladı. Sevgi devam.
0: Senin ailen nasıl bir tepki gösterdi? Ne dedi?
1: Şu yönden söylediler. Karşı tarafı üzersin kızım dediler. Hani biz evlenmeni isteriz. Tamam biz onaylayalım ama karşı tarafın sonuçta bir engeli var. Evet. Yapamayabilirsin. Onu da üzersin, kendini de üzersin dedi ailem. Hı hı. Karşı çıktılar.
0: Onun ailesi niye karşı çıktı?
1: Onun ailesi de aynı şeyi aynı düşündü. Şey. Çünkü iki tarafın da üzülmesini istemezler. Ama şu an benim ailem...
0: Peki sonra izin vermediler, ne oldu sonra?
1: Sürpriz yaptık.
0: Nasıl sürpriz yaptık?
1: Kaçtık.
0: Kaçtınız. Çocuk var mı?
1: Yok. Hı.
0: Kaç yıllık evlisin?
1: 14.
0: 14, maşallah.
1: Nice 14 yıllara inşallah.
0: Rabbim utandırmasın. Amin. Helal olsun.
1: Amin.
0: Sen gerçekten örnek teşkil eden
1: çok teşekkür ederim.
0: Bir yarışmacımızsın. Teşekkür Enişteye ederim. Buradan kocaman sevgiler.
1: Onu çok seviyorum. Eşime 10.000 TL'yi alıp yanına gideceğim ve seni çok seviyorum hayatım.

0: Karadeniz bir şarkısı var
1: evet,
0: mı?
1: Evet, Karadeniz şarkısı var.
0: Hamsili sütlaç şarkısı varsa alabiliriz.
1: Yani hep böyle sürekli karıştıralım ki dibine yanmasın şey.
0: Hadi canım.
1: Evet.
0: İlk defa püf noktası verdin ya.
1: Evet.
0: Yani. Portakalları diyorum.
1: Portakalları da biraz daha az daha karıştırayım, hemen onları da rendeleyeceğiz.
0: Ama şu an rendelemen lazım ki tat versin, öyle aroma mi? Versin.
1: Evet, hemen rendeleyeyim.

0: nasılsınız?
1: Gayet iyiyim şefim.
0: Sizin pirinçler nerede?
1: Pirinçler en altta kaldı. Şimdi şişecekler.
0: Pişecek mi efendim bu?
1: Evet efendim.
0: Portakalı ne yapacaksın? Suyunu sıkıp içmeyi falan mı düşünüyorsun?
1: Yok, şimdi rendeliyorum pirinçlerimi.
0: Şimdi değil. Başta rendeleyecektiniz. Başta.
1: Bunlar rendeleyeyim.
2: Portakal da çok güzel gözüküyor.
0: Hayırdır, ne yapacak kabuğunu soyup onun?
2: Şefim, kabuklu mu rendeleyecektik onu?
3: Hayır, soyup içine atacağım.
1: İçine at, içine.
2: Şefim...
1: Komple içine rendeliyoruz Fikri.
2: Ama kabuklu.
3: Aynen.
2: Şefim, kabuğunu... O zaman kabuğunu daha sonra rendelerim o zaman. Ne
1: ama yani? Doğru yapmışsın zaten.
0: Bir dakika,
1: zaten.
0: Kim ne yapıyor? Bir bak bakayım bir.
3: Fikri, yardım edeyim mi Fikri?
2: Yani şu anda onlar da portakal daha soymamışlar.
3: Sunuma hazırladım. Şefim. Sunuma hazırlıyorum ben onu. Sunuma koyacağım.
1: Peki kopya çekme.
0: Bak damlaya bak.
2: Evet, anladım şefim.
0: Sen ne yapacaksın peki portakalı?
2: Soyduk portakalı.
0: Portakalı soydum.
2: Baş ucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma dum.
1: Aynen öyle.
2: Evet.
1: Kılçıksız kal.
0: Bekle. Ay.
2: Evet.
0: Ne yapmayı düşünüyorsun portakalları?
2: Ya bu şekilde de rendelerim onlar şefim. Yani
0: ay bak, orada portakalın kendisi var, onunla bir şey yapabilirsin. Suyunu ekleyebilirsin. Sen de farklı bir taktik uygula.
3: Ben dilimle içine at Fikri.
2: Kabuklarından biraz rendeleyeyim, portakalları da biraz rendeleyeyim.
1: Rendeleme
0: nasıl
1: doğru,
0: istiyorsa.
1: Doğru.
0: Ben onu eğer bile yapmıyorsa ben bir şey demiyorum. Dedi ki ilk başta... Ben de bir taktik uygulayacağım bugün dedi. Şu an taktik uyguluyor.
3: Gerçekten mükemmel bir yani... taktik uyguluyorsun. Bu taktik kimsede yok. Sen bu taktikte başarılı olursun, emin ol.
0: Portakal kabuğu öyle rendelenmez ama. İçini rendeliyorsun sen şu an.
1: Aa, inanmıyorum ya.
4: Aferin. Devam ya, öyle rendelenir.
3: Ben o tatlıyı...
4: Ver coşkuyu.
3: Yemem şefim.
4: Fikri, ver coşkuyu.
1: Bunu yapıyor olamazsın şu anda gerçekten Fikri.
2: Yani... Şöyle biraz yendeleyeyim ona yani. Değişiklik olacağını zannetmiyorum yani şefim.
0: Senin lukatta yani'den başka cümle yok mu ya?
2: Şefim.
0: Oğlum nerede, şey nerede, portakal nerede?
2: Portakalı şu kabuklarından
0: tamam, bir... kabuğunu rendele içerisine.
2: Biraz yendeleyim de şundan da biraz rendeleyeyim.
0: Bir zahmet. Dibi tuttu bu arada, hızlı.
4: Bugün Fikri Bey'in yaptığı portakal bir fiyaskoydu.
2: Ne fiyaskası yani? Bu olayı çok büyütüyor arkadaşlarım. Bence ortada bir fiyasko falan yok.

0: taktik yapıyorsunuz sanırım taktik şu an. Taktik
1: mi? Yo, taktik.
0: Portakalları iri iri rendelediniz.
2: Bir şey gelirse şayet...
0: Ülker Bey'indir.
2: Evet. Abi
3: sizin
2: sen...
3: burada bir taktik seziyorum. Siz o rendeyle yapmadınız, iri rendeyle yapmadınız, küçük evet. rendeyle yaptınız. Arkadaşlar bilginiz olsun iri rende.
4: Şefim evet. bence büyük rendeyle yaptı. Siz yanlış
2: yok,
4: görmüşsünüz.
2: Ben küçükle yaptım. Yok yok
4: küçükle
2: yok.
4: Küçükle mi yaptınız yok. Şefim?
2: Sütümün içerisine portakalımın yarısını rendeleyeceğim. Ben bunları rendeledim.
3: Yemezler canım.
0: Şefim. Ülker Bey akıllılık yaptığını düşündü. Tabii benim gözümden kesinlikle kaçmaz.
4: Umarım o portakal kabukları Bahar'ın ağzına kendi yaptığı gibi gelir ve bana puanını verir.
0: Şefim Damla'ya bakabilir miyim?
4: İnce bölümümden
3: ben de sana bakacağım.
4: Ben.
3: Bak yerdeş.
0: Tam yerdeş.
3: Ama yemeğine bir şey ekleyebilirim.
0: Elleyemezsin.
3: Sen de benimkini elleme. Ellemedim. Sakın. Evet, fena değilsin.
2: Ne yapıyorsunuz
3: değilsin.
2: Ya?
0: Yer değiştirdik şefim.
3: Şefim kartınızı getireyim.
0: Kartımı verir misin?
3: Ay senin miydi pardon?
0: Onu da yemezler.
3: Birbirimizin yemeğine baktık ama tabii ki de benimkinin yanından bile geçmiyor.
2: Seninki doğru. biraz muhallebiye dönmeye başladı. Artık fırına atmanızın sırası geldiğini düşünüyorum.
0: Ben
2: efendim
0: kapattım.
2: Bu sütlaç mı yoksa mama mı?
0: Sıcak su koyayım bilmem. Biraz.
3: Pelte yapmış o pelte.
2: İkiniz iki de pelte. Arkadaşınki bakalım. Aferin sana haydi. Vallahi şu an beğenmiyorsunuz ama en düzgün olan burada şu an. Evet.
5: Ben bayağı karıştırırım ya onun için.
2: Evet fırına girme zamanı.
5: Fırına girme
2: niye
5: zamanı.
2: Niye su koyuyorsun ya? Sütlaca su mu konulur?
4: Yok şefim.
2: Ya Ülker ona diyorsun yok şefim buna diyorsun yok şefim.
4: Şefim lezzet gelecek.
3: Bir kere sütlaca su konulmaz ki. Yani ne yapmaya çalışıyor? Taktik mi? Belki de.
4: Taktik yapmadım. Sütlacın bir yapılış şeklinde su olduğunu biliyorum normal hayatta. Ve nişastayı açtığını düşünüyorum. Ondan dolayı suyu koydum ben.
2: Sen de portakal suyu. Sen niye öyle bir şey yapıyorsun?
3: Biraz koyu gibi
4: taktik
3: geldi.
4: Taktik yapıyor şefim.
2: Az önce koyu gibi dedin ama yok şefim diyordun.
3: Biraz koyuldu pirinçler hadi, hadi. Şişince.
2: Olmaz bu normalde de. Efendim siz ne yapıyorsunuz?
0: Damla sakızını dövüyorum.
2: Neyi?
4: Damla sakızını dövüyor.
2: Atmadın mı içine?
0: Yok atmadım.
4: Ya.
2: Ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Şimdi atacağım şimdi.
2: Dişe gelecek.
0: Biraz kaynatırım şef.
2: Sen bilirsin. Dişinize damla sakızı gelirse.
4: Diş kırar mı şefim?
2: Diş kırarsa Bahar'ım ben sütlaçta damla sakızı isterim.
3: Ben de isterim.
2: Bekleme bekleme at ve kaynat. At ve kaynat erit. Hızlı.
3: Aklı sıra taktik yaptı. Damla sakızını sonradan attı. Ağza çıtır çıtır gelirse bilin ki o Bahar'ın. Az

0: Fikri.
1: Hemen.
0: Portakal suyunu içecek miyiz? Ne yapacağız?
1: Portakal suyunu biraz süzelim, öyle atalım.
0: Bir zahmet. Evet. Neyle süzeceksin?
1: Burada süzgecimiz var.
0: Süzelim. Ama süzerken de karıştırman lazım, kesilir yoksa.
1: Evet. Şöyle yapalım. Panik yapmadan şefim, panik
2: Fikri,
1: yapmadan.
2: Ben sana da gelip bakacağım ya. Allah aşkına ne hatta yapıyorsun?
0: Benim, ne arıyorsun Fikri?
1: Hatta benim, şöyle yapalım.
2: Fikri ya, sen daha portakal rendelemeyi bilmiyorsun.
0: Kestirirsin dedim bak, onu bir kaba alman lazım.
1: Evet.
2: Evet.
0: Onu dökerken aynı zamanda karıştırman lazım. Oğlum bir kaba alsana kaba.
1: Hemen alıyorum şefim.
3: Fikri Bey, ıttacın yanına portakal suyu mu içeceğiz? Galiba öyle bir şey yaptın.
1: Büyük tabağı alayım, onu kişi almasın.
0: Hayır. Oğlum süzsene ona, süz işte.
1: Süzeceğim şefim, evet.
2: Hayatım boyunca Fikri Bey kadar sakar, işini bilmeyen, yemek yapmasını bilmeyen bir insan görmedim. Bu program boyunca gördüm. Bundan sonra da görmeyeceğim için o kadar sevinçliyim ki anlatamam.
1: Ben sakar falan değilim. Yani nereden sakarlığımı görmüş o arkadaşlar?
0: O yumurta omlet oldu, omlet.
2: Hayır, yavaş yavaş döküyorum kesilmemesi için ve karıştırıyorum aynı zamanda.
0: Bahar da damla sakızını koymayı unuttu.
2: Ya şefim, son gün taktik falan olmaz. Bugün kim ne hakkıyla ne kazanıyorsa odur. Ve o kişi ben olacağım. Çünkü tüm prosedürleri yerine

0: buna taktik uyguluyor falan asla diyemeyeceksin.
1: Evet, sen sadece bugün uygulamıyorsun. 4 gündür uyguluyorsun.
0: E siz de uygulasaydınız.
1: Bugün yapacak bir taktiğin yok. Neyi koymazsan şef bunu anlayacak. Bugün taktik yapma şansın yok şekerim.
0: Ben de ne diyorum zaten, sen beni dinlemiyorsun ki. Ben
1: seni dinliyorum.

0: Evet, son dakikalar. Son 10 dakika. 10 bin liranın sahibi bugün kim
1: atıyorum
0: oluyor?
1: Şefe.
0: Artık fırına girmesi lazım. Hemen üstü nar gibi kızarması lazım. Muhteşem bir sütlaç yemek istiyorum.
1: İşte o benim.
0: Hani?
2: Kesin
0: evet,
2: işte o benim.
0: Dökmeyelim suları. Damla sakızları erimiştir. Fikri Bey, atmayı evet. Düşünüyor musunuz?
3: Hemen suyumu toktum.
0: Hızlı,
1: ben
0: hızlı
1: şefim.
0: Koş.
1: Umarım şefim benim sütlacımı beğenir ve bana 10 puanı verir. Bu 10 bin TL'yi kazanmayı çok istiyorum ama çok.

0: Fikri gerçekten hiçbir şey yapmadı. Boş boş geldi, boş boş gidecek memleketine sağdan sağdan.
1: Buradan Ülke B'ye şöyle söyleyelim. Buraya boş gelmiş olabilirim ama 10 milyarı alıp dolu dolu gideceğim buradan.
2: Az sonra 10 bin liranın sahibi
1: belli olacak.
2: Belli olacak. Sen 10 bin lirayı alırsan ne yapacaksın?
1: Şefim, şöyle bir düşüncem var. Benim internet üzerinde bir radyom var. Evet. Orada program yapıyorum. Stüdyomu da yeni kuracağım. Ya onun malzemelerini almaya düşünüyorum.
2: Şu an nereden yayın yapıyorsun?
1: Evden yayın yapıyorum. Bilgisayarım var. Evden yayın yapıyorum ama stüdyo lazım bana. Onun ufak tefek malzemelerini alacağım. Bakalım.
2: İnşallah. Şimdi. İnşallah. Evet. Bahar Hanım, ha sen söylemiştin
3: evet,
2: zaten.
3: Evet şefim, ben söylemiştim.
2: Ülker, sen de spor, fitness falan mı açacaksın?
4: Spor alanı çok fazla meblağ isteyen bir durum. Ondan dolayı çok yüksek bir para gerekiyor. O da zor durumda olduğumuz için onu açma şansım yok. Ama
2: niye zor durumdasın?
4: Şöyle, 3,5 ay önce ben babamı kaybettim.
2: Yapma be. Evet. Başın sağ olsun.
3: Başın sağ olsun.
4: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. kalp krizinden 62 yaşında. Evet. Diyaliz görüyordu ve işine giden gelen bir insandı. Bir gün eve geldiğinde annem vefat etmiş olarak buldu onu. Pijamalarını giyip yatağında uyumuş bir şekilde. Allah herkese öyle sağlıklı ölüm nasip etsin diyorum. Ondan kalan borçlar var. Ailenin tek çocuğuyum erkek olarak.
2: Öyle mi? Evet. Kaç kardeşsiniz?
4: İki kardeşiz. Ablam var. Ablam o memlekette yapıyor? Evli. Ev hanımı, 4 tane çocuğu var. Ondan dolayı bir kalan bir kısım borcumuz var. O parayı orada kullanmayı düşünüyorum.
2: Geri kalanını?
4: Zaten yetmeyecek.
2: Çok mu büyük borcunuz
4: var? Evet, biraz borcumuz var. Babam normalde öyle bir işletme sahibi insan değil, esnaf adam. Ama yıllardır sürekli çalıştığından dolayı, borcu borçla kapatmasından dolayı felakete neden oldu kendi açısından. Bu da bana da yansıdı hayatıma.
2: Hayırlısı olsun.
4: Teşekkür ederim. Aslında yarışma boyutunda heyecanlı geldim ve bu yarışmaya tüm kalbimle katıldığımı hissettim. Çünkü babamın gücü her zaman benim arkamdaydı. Onun gücü halen içimde, kalbimde. 10 bin lirayı alsam da almasam da onun gücü bana yeter zaten.
2: Sen ne yapacaksın 10 bin lirayı kazanınca?
3: 10 bin lirayla biz bir üç arkadaş internet üzerinden yeni kurmaya çalıştığımız bir minik bir iş var diyeyim.
2: Ne
3: onu
2: işi?
3: Daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Şu an daha fizibilitesini yapıyoruz işin. Fikir aşamasındayız. Çok da fikir vermek istemiyorum aslında.
2: Tabii.
3: Onu geliştirmeye çalışıyoruz şu anda. Ve bu para bize gerçekten çok büyük katkı sağlayacak.
2: Vallahi.
3: Evet.

0: Burnunuz açık olsun.
1: Heyecanlıyız.
0: Son bir dakika. Üstlük niye kızarmadı?
2: İşte şeyler, elma kabukları.
0: Tut, tut, tut. Çalıştır onu, kızart üstünü, çalıştır. Çalıştır.
3: Şefim burayı
0: tüpünü
3: yakar.
0: Aç, tüpünü, tüpünü, tüpünü aç. Aç, korkma. Tamam, bas çakmağa, çakmağa bas. Üstten çakmağa bas. Tamam, tut onun üstüne.
1: Ben de alabilir miyim fırmızı?
0: Son 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kapatalım, kapatalım, kapatalım.
3: Ne yapıyor şefim bu?
1: Bir şey olmaz şefim, kontrolümü aldım.
0: Dokunmuyoruz, dokunmuyoruz.
2: Şefim, şefim şöyle bir şey rica edebilir miyim?
0: Sana kurban olsun. Fiko, Fiko ile şov.
2: Benim şefim bir puanımı düşerseniz de şunu biraz kızartma şansım
0: olmaz,
2: var.
0: Olmaz, bugün olmaz. O bugün o. Kızarttın işte.
2: Olmadı. Tamam şefim, olduğu kadar artık. Niye?
0: Tamam, sana...
2: Yani...
0: Senden bir puan kıracağım.
2: Ya...
0: Tamam, kızart üstünü. Bir dakikan başladı. Haydi. Başka isteyen varsa bak, bir puan kırıp üstünü kızartmak isteyen kızartabilir.
1: Bizi kızartacaksın.
0: Oğlum üstüne lan, üstüne, üstüne. Şefim, üstüne tut, korkma.
2: Çok yanıyor şefim, ondan dolayı.
0: Biraz sağına soluna, sağına soluna. Evet. Evet, güzel, güzel, güzel, korkma. Tut, tut.
2: Çok yanıyor şefim.
0: Yanmaz. Bak bu taraftan, öbür taraftan, şuradan, kenardan, kenardan. Fiko yakma kendini. Kenardan.
2: Şuradan.
0: Evet, yandı Karadeniz.
2: Evet, yandı süttaşlar.
0: Son 10, 9, 8, 7. Yansın Karadeniz diye bağır.
2: Yansın Karadeniz, yansın süttaşlar, evet.
0: Yaktın yeter son. 9, tamam. 8, oğlum süttaşı koysana tabağa.
1: Tabağa koy.
2: Tamam.
0: 7,
2: yeterli.
0: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bırak, bırak. Fiko, adamım benim be.

0: Fikri Bey süttacı tabağı koyarken çöpteki havlu kağıdı aldı ve peçeteyle süttaca dokunup tabağa koydu. Şefe muhakkak söyleyeceğim.
1: Tadımda artık 10 bin liranın sahibi Fiko mu olacak, Bahar mı olacak, Ülker mi olacak, Damla mı olacak? Haydi Damla sakızlı sütlaç tatma zamanı.
2: Tüm hafta yansın Karadeniz, yansın ortalık dedim. Ama en sonunda ortalığı da gerçekten yaktım. Az kaldı sütlayı da yakacaktım. Yansın stüdyolar.
3: Benim yemeğim.
1: Final günü 10 bin liranın sahibi az sonra bu 4 kişiden biri olacak. Acaba kim?
2: Pirinçli Damla sakızlı.
1: Şimdi gelelim son tadımlarınıza, son yapmış olduğunuz yemek.
2: Bu gerçekten çok güzel olmuş ya.
1: Yansın yansın diye en son bugün bir stüdyoyu yakmadığın kaldı.
2: Evet, onu da yaktık.
1: Puanın gelsin.
4: Buna puanım
2: 10.
5: Kaderiniz bana bağlı.
1: Niye?
5: Puanım 5.
6: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini

0: İstanbul gibi yeri bırakıp buralara döner mi insan?
1: Arabaları kara saplanmış, geceyi geçirecek bir yer istiyorlar.
2: Bir Çavuşoğlu'sun demek. Kanlı düşmanımsın sen benim.
3: Baba! Bırakın artık bu kan dava. Besbelli Hıdır Ağa'nın kızı gönlünü çelmiş.
2: Kızımı mı istiyorsun? Silahım!
0: Buyurun, evlenmeyeceksin değil mi o adam?
4: Hayır.
3: Yengeniz olacak Hıdır Ağa'nın kızı. Nasıl yaparsın bunu?
4: Bak, nasıl kımıldıyor.
5: Nazlı Murat'la evlenmesin.
4: Nerede benim babam?
6: Çiftliği sütüp İstanbul'a gideceğiz Nermin abla. Yoruluyorsunuz bizim için.
3: Annem hiçbir zaman yorulmaz Leyla. Doktor Murat, kızım Leyla. Leyla'nın babası evlenmemize razı.
0: Babanı ben öldürmedim Nazlı.
4: Babamın katilini kimseye bağışlayamam. Dur, ateş etme.
7: Murat ile Nazlı bugün 16.15'te TV4'te.
8: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
9: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

Algoritmanı yaz. Oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yaz.

0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
9: Abacus.
5: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Sabahının finaline hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Haftanın son günü, final günü, 10 bin liranın sahibi az sonra bu 4 kişiden biri olacak. Acaba kim? Şimdi gelelim son tadımlarınıza, son yapmış olduğunuz yemek ve son tadım ilk yansın Karadeniz diyorum. Fikri, senle başlamak istiyorum. Gel bakalım. Takalım gözlüğümüzü. Hazır mıyız? Fikri.
2: Evet.
0: Artık oynama ne olur.
2: Tamam.
0: Bak, elini indir aşağıya.
2: Evet.
0: Başlayalım mı?
2: Şu anda... Evet.
0: Masaj yapmamı ister misin Fikri?
2: Hazır. Zahmet vermeyeyim şefim, zahmet vermeyeyim.
0: Hadi bakalım. Ne yaptık bugün biliyor musun?
2: Ne yaptınız?
0: Ne yapmıştık bugün?
2: Fırında sütlaç yapmıştık.
0: Neydi?
2: Pirinçli.
0: Sen
2: pirinçli.
0: Pilava bayağı taktın ya.
2: Pirinçli sütlaç yapmıştık. Yani damla sakızlı.
0: Oğlum sütlaç zaten pirinçli.
2: Evet, damla sakızı ve portakallı sütlaç.
0: Bir de kuru elma.
2: Evet.
0: Açalım ağzımızı.
2: Evet şefim.
0: Buyurun. Yansın yorumlar.
2: Yansın yorumlar. Ya bu gerçekten çok güzel olmuş ya, gerçekten. Yani her şeyi çok süper, yani her şeyi çok güzel geliyor. Yani şöyle söyleyeyim, portakal olsun, damla sakızı olsun, yani pirinçleri olsun.
0: Ne olsun?
2: Pirinçleri olsun, içindeki pirinçleri. Yani hepsi...
0: Sence kimin olabilir?
2: Benim tabağımda olabilir aslında. Ama tabii kararsız kaldım. Puanımı vereyim. Bu tabağa puanım 10.
0: Wow. Fikri Bey'den 10 puan.

0: Açalım. Nasıl bulduk?
1: Şefim bunu biraz sulu buldum. Yani iyi pişmemiş. Evet. Hatta eteğindeki elmalar, damla sakızlar pişmemiş gibi geldi bana. Evet, sulu da geldi biraz.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak. Yani Ülker Bey'in olabilir. Ülker Bey'in olabilir, evet. Bu tabağı puanım... 0.
0: Ya bugün final günüydü hani. Hiç 4-5-1 falan yok mu?
1: Şimdi şefim final günü olduğu için ben kendi tabağımı bulmaya çalışacağım. Diğer 3 tabağa 0 vermeyi düşünüyorum. Artık kazanmak için bunu yapmam lazım.
0: Öyle.
1: Yani öyle düşünüyorum.
0: Peki. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Açalım.
1: Evet, şefim bu tabakta yorumlarsak yani pişmemiş, yani pirinçleri pişmemiş,

0: Kimin olabilir sence?
1: Ya, ya Damla Hanım'ın olabilir. Pişmemiş, evet. Bu tabağa puanım 0.
0: 0.
1: Evet.

0: açalım. Evet.
1: Aslında ya şöyle bir düşüncem vardı yani 3 tabağa 0 verip kendi tabağımı bulmaya çalışacaktım ama ya bu tabak da benim olabilir aslında. Yani bu tabak benim de olabilir dediğim gibi. O zaman şöyle yapalım.
0: Nasıl yapalım?
1: Bu tabağa benim puanım 5.
0: İnsan kendi tabağına 5 verir mi?
1: Artık yapacak bir şey yok şefim. Artık 5 puanı verdik. Yani şu anda 10 puan desem değişen bir şey olmayacak.
0: Seninle ilgili aklımda kalan esas bir olay var. Yansın yansın diye en son bugün bir stüdyoyu yakmadığın kaldı.
1: Evet, onu da onu da yaktık şefim. Yansın stüdyolar.
0: Yakma, biz burada duruyoruz ya. Sütlacı yaktın ama güzel oldu. Karamelize oldu böyle.
1: Sağ olun, teşekkürler şef.
0: Ama bir şey yakaladım.
1: Evet şef.
0: Bunu kendi tadımımda söylemek istiyorum.
1: Tamam, tamam şef.
0: Yansın.
1: Yansın sütlaçlar mı?
0: Bilmem. Şimdi çıkartalım gözlüğü. Bak bakalım.
1: Yani...
0: Bulmuş musun? Şuraya baktığın zaman...
1: Arkadaşlar hiç tepki görmedim ama...
0: Nasıl tepki görmedin? Bak bakalım bir.
2: Seni çok seviyorum. Kendi tabağın güzel miydi? Canım, ya gururlan.
3: Sende hiç fikir, akıl, düşünce, yani... kalp, damak yok mu ya?
2: Var işte.
3: Yok mu?
2: En güzel
3: ya sen zaten sütlacını yapamadın. Stüdyoyu da yakıyordun, bizi de yakıyordun. Her yeri yaktın, yıktın, geçtin. Ya. Pişmemiş tabağa.
1: Ülker Bey.
3: Pişmiş tabağa 10 verdi. Senin tabağın pişmiş
1: bunların,
3: mi 10 veriyor?
1: Bu sütlaçların hepsi aynı. Yani burada bulmak çok zor.
3: Sen yarın
1: yani aynı bu yani.
3: Yarışmanın
1: yani tatları,
3: başından beri
1: aynı.
3: Yarışmanın başından beri zaten tüm yemekler senin.
0: Ülker, atıyorsun, tutuyorsun, iyi, hoş, kızıyorsun. Puan verse de kızıyorsun, puan vermese de kızıyorsun.
3: Haklıdan yanayım şefim ben şu an.
0: E adam sana haklı...
3: Ben şu an ona da belki şu an 10 verebilirim ama ben şu an gördüğümü
0: şimdi
3: ne hissettim?
1: İnşallah, inşallah bana 10 verir.
0: Sen bir gel hele, gel.
2: Hadi bakalım.
0: Gel. Buyur.
3: Geldim şefim.
0: Takalım gözlüğümüzü. Nasıl hissediyorsun kendini?
3: Heyecanlı şefim.
0: Heyecanlı.
3: Evet, çok heyecanlıyım.

0: Açalım. Evet, buyurun. Nasıl bulduk?
1: Şefim, tutacın pirinçleri takır tukur altında ses çıkarıyor. Duymuşsunuzdur belki. Çok yoğun bir portakal suyu hissettim. Damla sakızını alamadım çok fazla. Ama sert bir şekilde pirinç taneleri pilav yermişim gibi ağzımda. Yani inanılmaz bir şekilde kararsızlık olacak gibi geliyor bana.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Damla Hanım'ın da olabilir. Veya kendi yapmış olduğum yemek de olabilir. Taş da olabilir.
0: Puanın gelsin.

0: Açalım. Gelsin yorumlar.
1: Evet, bu tabak kesinlikle benim tabağım. Şefim, yoğun bir şekilde portakal tadı aldım. Ve iyi pişmediğinin kanaatindeyim. Bir önceki tatmış olduğum sütlaç gibi. Hissediyorum. Eminim bu benim tabağım.
0: Puanın gelsin.
1: 10 puan.

0: çalıyor. Gelsin yorumlar. Nasıl bulduk sütlacı?
1: Şefim, 3 tabaktır pirinçler pişmemiş. Bu gayet net ortada. Yani ağızda çok tatlı bir şey bırakıyor illaki. Güzel bir tat bırakıyor. Ama nedense ben yine damla sakızını alamadım. Belki vardır ama onu hissedemedim. Bu benim tabağım değil.
0: Kimin tabağı olabilir sence?
1: Bu tabak Bahar Hanım'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Bahar, kusura bakma. 0.

0: Açalım.
1: Evet şef.
0: Evet. Son tadım. Sütlacı nasıl buldunuz?
1: Çok kötü. İnanılmaz kötü. Pilav yiyorum şu an sanki. Hiçbir lezzet yok. Diğerlerinden daha da kötü bu sütlaç. Son tadımım.
0: Kimin olabilir?
1: Bu Karadenizli uşak Fikri Bey.
0: Fikri Bey.
1: Evet.
0: Fikri Bey'e puanınız?
1: İyi niyetimle 0.
0: Adam 5 verdi sana.
1: Allah razı olsun.
0: Evet. Çıkartalım gözlüğümüzü.
2: Yani benim bana o kadar üzerime geldin ama şu yaptığına bak. Yani şuraya bak.
3: Gülme komşuna.
2: Yani gülme komşuna gelir başına. Nasıl aynen bunu söyleyelim yani.
1: Benim tabağım 2 miydi?
2: Ya Ülker ya ben sana 5 verdim ya. Gerçekten 5 verdim.
0: İlk tabak senin kendi tabağındı.
1: Evet 2 ile aslında onda da
0: tattım. Az önce atıp tutuyordun, kızıyordun.
1: Onda da tattım. Yani atıp tutuyorum evet hala atıp tutarım. Senin tabağın
2: ya sütlaç hiç olmazsa yani.
1: Değil yani.
2: Ya tamam beğenmediysen de.
1: Benim tartıştığım nokta o değil daha deminki olayda. Tamam. Benim tartıştığım nokta senin kendi yapmış olduğun sütlaç pişmemiş olarak düşünüyorum.
2: Evet.
1: Damla Hanım'ın pişmiş olarak düşünüyorum. Sen kendi sütlacını pişmediğini zaten bilmen lazım. O pişmiş bir tabak diyor.
2: Tamam.
1: Anladın mı? Yani burada ters bir orantı var. Sen bunu düşünemiyor musun?
2: Cevap verebilir miyim?
1: Tabii buyurun.
2: Yani tamam tabağımı beğenmedi sütlacımı beğenmiş olabilirsin yani beğenmemiş olabilirsin ama ya hiç olmazsa yani 3-4 puan ver ya 2 ver 3 ver yani.
3: Sen bize vermedin.
2: Yani ya ben senin tabağına 5 verdim yani hiç olmazsa yani son tabağa baktın yani.
3: Ya ortak mısın?